0: Avına mı çıktınız?
1: Evet.
0: Bir şey buldunuz mu?
1: Evet.
2: Eskiden hazine avcılığı işi yapıyordunuz.
1: Evet. Hazine koleksiyonunda yapıyordum. Benim için her şey o zaman Roger Milkos ve Gordon Cooper adındaki iki adamın tanışmasıyla başladı. Tek bir el sıkışması yalnızca onların hayatını değil, benim hayatımı da etkiledi. Ve hayatımın yönünü değiştirdi. Babamla görüşmek zorunda kalmadan bunun altından kalkabileceğimi sanmıştım. O kadar da fazla yağmur yağmıyor değil mi?
3: Böyle daha iyi oldu.
1: Babamla tekrar yüzleşmekten ödüm
4: kopuyor. Key West, Florida.
1: Elimde çok fazla dosya olsa da o çizelge olmadan neredeyse her şey anlamsız. Babamı görmek için geri dönmek son derece çaresizlik. Ama belki de bu ailem için iyi olacak bir şeydir.
0: Yanınızda hiç harita var mı? Yolculuk yapmaya bayılan bir ekibim vardı.
1: Babam sahtekar ve muhtemelen de dolandırıcı izlerimi bırakırdı.
5: Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum. O yüzden hangi yöne gideceğimi hiç kimse bilmiyor.
1: Gidelim.
4: Hoş geldiniz.
6: Kim o?
1: Merhaba, benim.
6: Ben de kim? Tanrım. Burada ne arıyorsun sen?
1: Evet, olay şu ki...
4: Roger Milkos, Daryl'ın babası.
1: Bir bakıma bir yol ayrımındayım ve bana yardım edebileceğini umuyordum.
6: Bilemiyorum, bu işi yapacağını söylemeden önce bana gelmiş olsaydın ikimiz de biraz para kazanır, iyi bir iş çıkartabilirdik. Senden tek kelime duymadım. Sinsice işler çevirip yaptığın her neyse artık kendi başına...
1: Sinsice işler çevirmedim. Senin hayatını kazanman
6: öyle
1: gibi
6: mi?
1: Ben de kendi hayatımı kazanıyorum.
6: Evet, ama kendi hayatıma dayanarak.
1: Buraya kötü niyetlerle gelmedim. İçeri sakin bir biçimde girdim ve sadece sorular sordum.
6: Ben de sana kibar davrandım çünkü senden hiç haber almadım.
1: Konuşmuyoruz ki.
6: Ben senin büyüğünüm. Babam değilsin. Saçmalıklara cevap vermek zorunda değilim.
1: Ben bir yetişkinim. Ben de sorduğun saçmalıkları cevaplamak zorunda değilim. Tanrı aşkına çocuklarımın nasıl olduğunu bile sormadın.
6: O konulara pek gelmedik değil mi?
1: Hayır, gelmedik. Sakinleş, sözümü kesme ve bırak da açıklayayım.
6: Bana sakinleşmemi veya şu yeni
1: tamam,
6: nesil saçmalıklarını söyleme. Harika dostum. Peki ya benim neslim, o ne olacak?
1: Yalnızca biraz rahatla, tamam mı? Buraya Gordon'la aramdaki ilişkiyi tartışmaya geldim. Gordon'la ben aşırı derecede yakındık. Benim için bir baba figürü gibiydi. Gordon vefat etmeden önce bana bu kalıntıdaki bütün hazine dosyalarını verdi. Zincirin tek eksik halkası o çizelge.
6: O belgelerdeki bilgiler çizelgedeki sayılara uyar mı?
1: Evet. Elimde gerçek enkaz alanlarındaki parçaların yakın çekimleri ve kaç tane top, gümüş, tonajı olduğunu, enkaz alanlarının isimlerini belirten gerçek veriler var. Elimde olmayan tek şey çizelge. Çizelge sayesinde her bir belgeyi inceleyecek ve bu bölüm diyeceğim. O çizelge kutsal kase. Buraya onun için geldim. Bize yardım edeceksin değil mi?
6: Bilemiyorum dostum, tanrım. Onu çok uzun bir süre boyunca korudum.

0: Aman tanrım. Bu zincirin o lanet eksik parçası.
1: Bu milyonlar değerinde, yüzlerce milyon.
0: Bu bendeki dosyaların doğrulayıcısı niteliği taşıyor. Dinle, bu sayıların bende olduğunu söyleyebilirim. Yalnızca nerede olduklarını bilmiyordum. Gemi enkazlarının ana hatlarını gösteriyor ama hiçbir enlem ve boylam yazmıyor.
1: Tahta olmadan monopoli oynayamazsın. Bu çizelgedekilerin yarısı için insanlar öldü Daryl. Ayrıca para kazanmak eskisi kadar kolay değil.
0: Onu almak zorundayım.
1: O lanet olası şeyi alabilirsin. Onu sana vereceğim. Aslını. Alabilirsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Sana hiçbir şey vermediğimi söyleme çünkü o şeyin değerini çok iyi biliyorum.
0: Bunun anlamı büyük.
1: Bir çizelge için duygulanıyorsun.
0: Çünkü ben...
1: Bu saçmalık dostum.
0: Bu benim Gordon'la olan bağım.
1: Gordon öldü Daryl.

0: Ama sonunda onu aldım. Macanına. Gordon muhtemelen Roger Capaccini'ni oğluna çizelgeyi ver dedi. Onu bu yüzden verdi. Çizelge bu. İleride bunu kızlarıma vereceğim. Bu onların mirası. Bu kızlarımın olacak. Onların olacak. Babamın adımlarını takip etmek istemiyorum. Gölgesinde kalmak istemiyorum. Ama bunu babamın bana vermiş olduğu gerçeği muhtemelen babamla paylaştığım en iyi anlardan biri. Belki de olması gerektiği gibi bir baba olamadığını ve Gordon'un benim için aşırı önemli olduğunu fark etmiştir. Birbirlerinin tamamen zıtlarıydı. Neden arkadaş olduklarını bilmiyorum ama oldular. Bence bu çizelgenin benim elime geçmesi kaderde vardı. Yoksa Gordon dosyaların geri kalanını da babama verirdi. Ama vermedi. Ve babamla aramızdaki ilişkinin muhtemelen çizelgeyi ondan geri alabilecek kadar düzgün olduğunu düşündü. Kendi izlerimi bırakmanın zamanı geldi ve geçiyor ve şimdi bunu yapacağım.
1: En çok ilginizi çeken nedir? Hız mı?
2: Hayır, bence ilgimi en çok yalnızca hız değil, yapılması gereken ve yapılabilecek yeni ve farklı bir şeyler yapabilme macerası da çekiyor. Ben böyle bir adamım. Macerayı çok severim.
3: Melbourne, Florida.
0: Ana çizelge elimdeki her şeyin kutsal kasesi. Artık ona sahip olduğuma göre onu diğer bilgilerin yanı sıra bütün küçük haritalarla, çizelgelerle birleştirebilir ve dünya üzerindeki bu gemi enkazlarının yerini belirleyebilirim. Vay canına, o da ne öyle? İşaret eden bir ok var. Şu anda tam buradayım. Orası buradan 10 dakika uzaklıkta. Muhtemelen şu anda bulunduğumuz sahilin hemen yukarısında. Yani bundan daha iyisi olamaz. Çünkü o enkaz alanının Gordon tarafından bulunduğunu kanıtlayabilirsem altın diğerinde olacak. O bu çizelgeyi doğruluyor. X tam oradaki noktayı işaretliyor. Orayı incelemeye gitmem mantıklı olacak. Bir şey bulabilirsem Gordon'un haritalarının doğruluğunu kanıtlamış olacağım. Kulağa çılgınca geliyor. Ama aslında gerçek.
3: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde.
0: Normal şartlar altında bir enkaz alanına doğrudan gidip dalmazdım. Ama bu seferki çok yakın ve Gordon'un çizelgesinde onu gösteren bir ok var. Manyetometrenin bir şeyler tespit edip edemeyeceğine bakacak ve ederse oraya dalacağım. Bir şeyler bulursam bu Gordon'un uzaydan tespit ettiği bir enkazı bulduğum anlamına gelecek.

0: hadi ya.
1: Yaptığımız bu manyetometre neredeyse tamamen el yapımı. Onu bir dostumla birlikte yaptık ve harika çalışıyor. Çok hafif sayılmaz ama ayak uyduruyor. Temelde bir manyetometrenin işlevi suyun içinde ilerlediğimiz sırada demir nesneler üzerinde manyetik ölçümler yapmaktır. Gemi enkazlarına ait malzemelerin ilk safhalarını bu şekilde buluyoruz. Yalnızca ölçüm yapmak istiyorum. Ufak da olsa herhangi bir şeye denk gelirsek orada inip yerini belirleyeceğiz. Evet. İyi görünüyor. Bazı ölçümler yapmalıyım. Bu aşırı önemli. Hadi. Onu orada tutacağım. Aman tanrım. Onu buldum. Heyecanlıyım. Sanırım bir şey bulduk ama gidip bunu kanıtlamalıyım. Asıl önemli olan kanıtlamak. Bu hiç de sağlıklı görünmüyor. Hop, lanet olsun. Burada hava çok sert. Sonuç olarak o suya girmeli ve hemen şimdi oraya dalmalıyım. Çünkü hava kötüleşiyor. Tam olarak bunu yapmalıyız. Bu kadar basit. Aşağı giden hattı takip ediyorum. Çok iyi görünüyor. Görüşüm yaklaşık bir metre. Tabandayım.

Görüşümüz gerçekten berbat. Bir şeyler saptadım. Çılgınlar gibi titreşiyor. Ne olduğundan emin değilim. Bir sinyal aldım. Gerçekten güçlüydü. Sorun şu ki... gözüm görmüyor. Hiçbir şey göremiyorum. Vazgeçmek istemiyorum. Denemeyi sürdürmeliyiz. Deneyeceğiz.

Buna baksanıza. Bu şahane. Bir enkaz görüyorum. Gordon'un söylediği gibi. Bu çok güzel görünüyor. Tam olarak ne olduğundan emin değilim. Ama kesinlikle bir eski döneme ait gemi enkazı değil. Burada bir şeyler olduğundan şüpheliyim. Ama ok doğru yeri gösteriyordu. Bu harika. Değil mi? Bir süreliğine burada kalıp bunun tadını çıkaracağım. Çok güzel.

0: Aman tanrım. Çizelge doğru. Teşekkür ederim Gordon. Bu yalnızca bir başlangıç. Yalnızca buraya gelip buradakileri doğrulamak istedim ve yaptım. Gordon da ben de kaşifiz. Gordon'un da benim de bazı bitirilmemiş işlerimiz olduğuna yürekten inanıyorum. 60'ın üzerinde enkaz bizi bekliyor. Bu işte zaman çok kıymetlidir. Gordon buna zaman ayırıp bu bilgileri benimle paylaşacak kadar bana güvendiyse, onun yapamadığını gerçekleştirmenin benim görevim olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmalıyım. Dostum Gordon için yapmalıyım.
1: Vay canına, Florida ne kadar güzel görünüyor. Parlak mavi bir şerit. Güneş çok geniş bir biçimde genişlemiş. Ve şimdi batıyor. Evet, ne manzara ama.
2: Bu sezon.
0: Ana çizelge kutsal kase gibi. Artık ona sahip olduğuma göre gemi enkazlarının yerini belirleyebilirim. Tam olarak ne için dalış yaptığımı bilmek istiyorum. Manifestoyu bulmalısın. Elimde tarihi değiştirebilecek bir belge var. Mücevherlerden bahsediyor. Gördüğümü sen de görüyor musun? Bu harika.
2: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde.

0: Sport'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska'dayız.
1: Bir sorunumuz olabilir.
0: Buz ölümcül olabilir. Yanlış bir harekette bunun altında kalıp ezilebiliriz.
1: Dur.
0: Tren sorunu yaşıyorlar.
2: Sakin ol hadi ama.
3: Lanet olsun, bu da ne?
2: Bu bir ölüm kalım meselesi.
0: Alaska tren yolu ulaşıma kapanma riski altında.
4: Neyse ki trene yetiştim.
0: Bu ıssız bölgenin sakinleri zor durumda kalıyor.
5: Bu koşullar altında kaygılanmamak elde değil.
0: Hayatları tehdit altında.
6: Kasabaya her indiğimde hamile eşim için endişeleniyorum.
7: Bu havada işe gitmek çok zor olurdu.
0: Alaska tren yolu. Seward Limanı. Alaska tren yolunun en güney ucunda yer alır. Her gün yük trenleri buraya malzeme taşıyor. Saat sabahın 8'i.
2: Yaklaşık 9 metre.
0: Demiryolu çalışanı olan Danny ve Animal, kereste yüklü 1,5 kilometre uzunluğundaki bir lokomotifi kullanıyor.
2: 5 milyon dolar karşılığında sigortalanmış 6 tondan daha ağır kereste yükü taşıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. 1,5 metre. Dur.
0: Yükü yerleştirmek, yolda karşılaştıkları arızaları gidermek ve 76 vagonun güvenliğini sağlamak onların görevi.
2: Yavaş ol. Yükü yerleştirip Anchorage'a götürmek zorundayız. Teslimatı da biz yapıyoruz.
0: Anchorage ekonomik olarak yükseliyor. İki perakende alışveriş yerinin yapım aşamasında olduğu şehirde malzemeye olan talep artıyor.
2: İşleri sıkı tutup teslimatı zamanında yapmak şart. Bu işte hataya yer yok. Demir yolunda yürürken bütün vagonlarda yüklerin doğru yüklenip yüklenilmediğini kontrol ediyorum. Anchorage'a gidecek olan yüklerin hiçbirini kaybetmemeliyiz. Bu kemerler çok kuvvetli. Yükleri güvende tutmak için ideal. Her şey düzgün.
8: Her şey yolunda.
0: Danny ve Animal 1,5 kilometre uzunluğundaki yükü kontrol etti ve gitmek için hazırlar.
2: Her şey harika görünüyor.
0: Saat sabahın 9'u. 7 saatlik bir yolculuk onları bekliyor. Yeğiklerin yoğun olarak yaşadığı Kenai Dağı civarındaki ormanlık alanlardan geçip Anchorage'a varacaklar. Gün batımından önce oraya ulaşmayı ümit ediyorlar.
9: 76 tane vagonumuz var.
2: Evet.
9: Ağır olduğunu hissedebiliyorum.
0: 6,5 tondan ağır olan treni taşımak için 4 adet lokomotife ihtiyaç duyulmuş. Önde 3, arkada 1 tane lokomotiften oluşan bu makineyi mühendis Bill yönetiyor. Dik rampaların ve keskin dönüşlerin olduğu bu yol, Amerika'nın en tehlikeli demir yolu olarak kabul ediliyor.
6: Bugün oldukça iyimserim diyebilirim. Kasabaya kadar her şey sorunsuz geçecek. Birbirimize kenetleneceğiz. Bugünü başarıyla atlatacağımıza inanıyorum.
2: Nasıl kenetleneceğimizi merak ettim. Şurada iki geyik var. Bulunduğumuz bölge geyikleriyle meşhur bir yer. Onları her yerde görebilirsiniz.
9: Kesinlikle.
2: Yön bulmayı kolaylaştırdığı için geyikler demir yoluna çıkmaya meraklı oluyor.
6: Yolumuza çıkmaları onlar için bir felaket olur. Bu şekilde can vermeleri gerçekten çok üzücü. Ve kimse bunun önüne geçemiyor.
0: Geyikler için demir yolu bir tehdit. Alaska demir yolu üzerinde her yıl 100 adet geyik kaza sonucu can veriyor. 500 kilogramdan daha da ağır olabilen bu hayvanla çarpışmak bir treni raydan bile çıkarabilir.
2: Bir gece iki geyiğe çarptık. Trenin altında sürüklendiler. Çarpmadan sonra trenin hızı saatte 65 kilometreye ulaştı. Durmakta zorlandık. Bir an için trenin raydan çıkıp parçalara ayrılacağını düşündüm. Gerçekten çok korktum.
9: Lanet olsun. Hadi kenara çekil.
2: Ucuz kurtulduk.
0: Yeni evli çift Amanda ve Kenny Simpson 6 aydır 320 kilometre kuzeyde Talkeetna'ya yakın bir noktada yaşıyor. Talkeetna'da büyüyen ikili artık kasabadan 50 kilometre uzakta Amanda'nın babasına ait olan bu kulübede oturuyor. Amanda 2 hafta sonra bu ıssız bölgede zor koşullar altında doğum yapmayı planlıyor. Sağlık hizmeti aldığı yere bir tek demir yoluyla ulaşım sağlanıyor.
6: Burada yaşamayı herkes göze alamaz. Toprakla geçimini sürdürmek zor bir iştir. Taşra'da sizinle birlikte yaşamayı kabul eden birini bulursanız şanslısınız demektir. Kaplarına şeftali, patates ve limon koydum. Ne bulsalar yiyorlar. Köpeklerle yaşarken çöp kutusuna ihtiyacınız olmuyor. Burada doğada özgür olmanın keyfini çıkarıyorum. Burayı seviyorum.
7: Çocuğumuzu taşrada yetiştirmeyi planlıyoruz. Ben de bu şekilde büyüdüm. Bence şu saatten sonra şehirde yaşamaya tahammül edemeyiz doğrusu.
6: Taşrada yaşamanın da bir bedeli var. Buraya taşınanların bazıları kısa sürede pes ediyor ya da çıldırmaya başlıyor. Bazıları da dayanamayıp kendine zarar vermeye başlıyor. Bütün bunlar olabilir.
0: Bebeklerinin doğumuna 2 hafta kala Kenny bir hafta sürecek bir iş gezisi için Talkeetna'ya yakın bir yere gidecek.
7: İnşaat işleri yüzünden Kenny bazen haftalarca eve dönmüyor.
6: Kasabaya iş için her gidişimde hamile eşimi geride bıraktığım için kaygılanıyorum. Zor işler yapma, tarlada çalışma.
7: Tamam.
6: Dikkat et.
0: Kocası evden uzaktayken Amanda'ya göz kulak olmak için en yakın arkadaşı Shandy, küçük kızı Kerem'inle birlikte ziyarete geliyor.
6: Bir hafta sonra görüşürüz.
4: Görüşürüz. Amanda ile 8 yaşımdan beri arkadaşız.
7: Aynı liseye gidip aynı dönemde mezun olduk. Çok yakın arkadaştık. Buraya gel, kurulan bakalım.
4: Çocuklarımızın da beraber büyümelerini istiyoruz. Ailem bu ıssız yere taşınma kararı aldığımda çok korkmuştu.
7: Evet.
4: Annem hayır olmaz, 10 aylık bir bebeğin var demişti. Evet, onu yatıştırmak zor oldu.
0: Ama o kadar uyarılmasına rağmen Shandy Amanda'nın yanına gelirken bebek mamasını unutmuş.
4: Tamam. Sanırım mamayı yanıma almayı unutmuşum.
0: Shandy bebek maması olmadan yapamaz. Bir dükkana gidip alması gerek. En yakın dükkan 50 kilometre uzakta ve kocaları kar arabalarını alıp gitti.
7: Kasabaya giden treni yakalayabilirsin.
4: Ne zaman burada olur?
7: Eşyalarını hazırla, seni durağa bırakalım. Hala yetişebilirsin.
4: Tamam. Hazırlansam iyi olur.
7: Evet.
4: Bebeğimi giydireyim.
0: Shandy Hurricane Turn yolcu trenini yakalamaya çalışacak. Kış döneminde ayda bir kez Anchorage ile Hurricane arasında yolcu taşıyor. Bu Amerika'da sezonluk olarak faaliyete geçen son demir yolu hattı. Saat sabahın 10'u. Kuzey yönüne giden tren saat 11 gibi geçecek. Öğlen 1 gibi tren Shandy'yi Talkeetna'ya ulaştırır. Tren daha sonra kuzeye doğru ilerleyip Hurricane'den geri dönüş yapacak ve güneye yönelecek. Shandy dönüşte 3 gibi aynı trene yetişebilir ve gün batımından önce Amanda'nın evine varır. Sıcaklık 0'ın altında ve kar tekrar yağmaya başladı.
4: Görüşürüz.
7: Dikkatli ol.
4: Sen de.
7: Bu havada tarlayla ilgilenmek iyi bir fikir mi pek emin değilim. Burada maalesef tek başıma kaldım. Ne yapmalıyım bilmiyorum.
0: Biniş noktasına varana dek Shandy kızı Kerem'inle birlikte 3 kilometre yol yürüyecek.
4: Tek başıma yürümekten korkuyorum. Az önce kurtları gördüm.
0: Birkaç yıl önce bir kadın buraya yakın bir noktada kurt saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
4: Bir keresinde bu bölgede bir kurt peşime düştü. Yakında bir şey olduğunu hissettim. Ormanın içinden bir şeyin bana doğru yaklaştığını duyuyordum. Bir canlının nefes alış sesini fark ettim. Dehşet vericiydi. Daha gidecek çok yolum var.

0: Shandy McCoom 50 kilometre uzaktaki Talkeetna kasabasına doğru giden yolcu trenine yetişmek için yola çıktı. İki hafta içinde doğuracak olan arkadaşı Amanda ise endişeli bir halde Shandy'nin dönüşünü bekliyor.
1: Kafamı meşgul edip kaygılardan uzak durmaya çalışıyorum. Umarım Shandy ben doğurmadan önce kasabaya sağ salim ulaşıp geri döner.
0: Shandy kızı Kerevin için mama almaya gitti.
2: Düzgün olmayan bir patikada ilerlemeye çalışıyorum. Bir buçuk kilometre yürüdüm. Kar yağmaya devam ettiği için yol kötüleşiyor. Karın durması için dua ediyorum. Yoksa oraya varmakta gecikebilirim.
1: Durmaya çalışıyorum. Umarım Shandy ben doğurmadan önce kasabaya sağ salim ulaşıp geri döner.
0: Shandy kızı Kerevin için mama almaya gitti.
2: Düzgün olmayan bir patikada ilerlemeye çalışıyorum. Bir buçuk kilometre yürüdüm. Kar yağmaya devam.

0: Kilometre uzakta bu yolun ustası olan Hugh Evans ilerlemeye çalışıyor. Doğa ana hangi koşulları sağlarsa sağlasın demir yolunu faal tutmak onun görevi. En ufak sorun karşısında bile treni durdurmak zorunda kalabilir. Şimdi bu durumda yolda kalır.
1: Son birkaç günde buraya çok yağmur yağdı. Yolda hasar oluştu. Bunun sonucunda su demir yoluna taştı ve gece vakti dondu. Birkaç saat içinde buradan kuzey yönüne giden bir tren geçecek. Geçişi güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Umarım başarırız. Lanet olsun. İnip bu bölgeye göz atacağım. İyi görünmüyor. Lanet olsun. Burada bir sorun var. Demir yolunun üzerinde biriken buz blokları tam karşımızda. Yolda biriken buzdan 5 santimetre daha kalın. Rayların üzerindeki buz katmanını temizlemeliyiz.
0: Günün daha sıcak vakitlerinde yağmur yağdığı zaman su tepelerden aşağı iniyor. Yoldaki deliklere dolan su gece vakti donuyor. Yüksek miktarda su donarsa rayların üzerinde büyük buz blokları oluşabilir. Demir yolunun kapanmasına neden olabilirler.
1: Bu buz parçaları bir treni raydan çıkarmaya yeter. Çok endişeliyim. Evanston, Todd'a.
2: 5 dediğimde başlıyoruz.
1: Buradaki buz tabakaları kontrolden çıkmış. Burada icabına bakmalıyız. Anlaşıldı mı?
2: Anlaştık. Bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz.
1: Bu kısmı mutlaka halletmeliyiz.
2: Tam dişimize göre bir iş desene.
0: Talkeetna'nın yaklaşık 20 kilometre güneyinde oturan Jim ve Nancy çifti evlerinde bölge sakinlerine göre fazla konfora sahip. Her şeyi kendi başlarına inşa etmeleri 20 seneyi bulmuş.
3: Evimiz burası. Buraya bazen kabinimiz diyoruz. Geniş bir ev. İki yatak odasının olması bu bölgede pek alışıldık bir durum değil.
4: Arka tarafta odunluk ve kümes duruyor. Eti de burada kesip parçalara ayırıyoruz. Neredeyse küçük ahşap kulübeyi unutuyordum.
3: Üstüne oturmak için strafor kullanıyoruz.
4: Bayağı rahat oluyor. Bir de kapı taktıktan sonra içeri ayı kürkü giyen bir misafir girse, kapıyı açan kişinin vereceği tepkiyi düşünemiyorum. Bir kere bir ayı geldi buraya. Kafası bu büyüklükteydi. Neyse elimde silahım vardı. Ayıyı uzaklaştırdım. Beni görünce kaçtı.
3: Kırsal bölgede yaşamak hoşuma gidiyor. Bu sayede kasabayı kocamdan korumuş oluyorum. Kasabada yaşasaydık kocam şu an hapse girmiş olabilirdi.
4: Talkeetna'ya ilk geldiğimizde uzun yıllar burada yaşamış olan bir adamla tanıştım. Bana Talkeetna'ya alışmak için garip bir kafaya ulaşmak gerektiğini söyledi. Ya da söylediği şey buna yakındı. Sanırım ben bu delilik seviyesini fazlasıyla aştım. Sonunda ormanlık alana yerleştim. Yaralı ve hareket edemez bir halde ormanlık bir alanda bir çukurda uzanıp yatmayı, Rodeo Bulvarı'nda Mercedes sürmeye tercih ederim.
0: Ayda bir kez Nancy yolcu trenine binip Talkeetna'ya gidiyor. Nancy burada arabayı alıp aylık alışverişe çıkıyor.
3: Not tutmak işimi kolaylaştırıyor.
4: Döşeme temizleyicisi. Şu benzin kokusundan kurtulmamız gerek.
3: Döşeme temizleyicinin kokusuna dayanamıyorum ama alırım. Bir şey unutmuş muyum diye kontrol etmek ister misin?
4: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Tren biletin yanında mı?
3: Evet.
4: Alışveriş listesini de aldın. Silahın?
3: Evet.

0: Aradığım bütün malzemeleri toplamayı umuyorum. Mecburen yaptığım bir iş yine de bana keyif veriyor. Eve döndükten sonra 3-4 ay kasabaya inmemek beni rahatlatıyor.
1: ...28 kilometre uzakta Shandy bebeğiyle birlikte trene yetişmeye çalışıyor. Hugh rayları zamanında temizleyemezse tren durmak zorunda kalacak. Bu da Shandy ve Nancy'nin Takitna'ya ulaşmasını engeller. Takitna'da Hugh'un bölgesinde Todd Robbins ile Walt Hand... ...bir kazıcı makine yardımıyla demir yolunu tehlikeye atan buz parçalarını temizlemeye girişti.
2: Bu alet yaklaşık 20 ton ağırlığında. Tam bir canavar. Gördünüz mü? İşte başlıyoruz. Böyle oldu. Bu iş yetenek istiyor. İstihbarat gibi iyi çalışmanız gerekiyor. Sonuna kadar savaşıyoruz. Şu an sıcaklık -30 derece civarında.
3: En azından rüzgar esmiyor.
4: Evans'tan Walt'a.
3: Walt'tan Hugh'e. 5. kısım bitti.
4: Buraya geldiğinizde biraz durun da durumu değerlendirelim.
3: Anlaşıldı. Yarım saate kadar orada oluruz. Evet.
4: Ekibim ufukta göründü. Gelmek üzere. Yol hala riskli. Bu işi kısa sürede halletmemiz gerekiyor.
1: Anchorage'in güneyinde... 6,5 ton ağırlık taşıyan Danny ve Animal'ın kullandığı yük treni Kenai Dağları'nın zirvesine doğru tırmanışa geçti.
5: Zirveye varmak üzereyiz. Yükümüz çok ağır. Hızımız saatte 25 kilometreye kadar düştü.
1: Yolun en tehlikeli bölümüyle karşı karşıya geliyorlar. Yaklaşık 13 kilometre süren bu bölüm Alaska Demir Yolu'nun en dik inen kısmı. Bu bölümde keskin dönüşler de var. 4 lokomotifin motorları ağır yükü kontrollü bir biçimde taşımak ve dağdan aşağı indirmek zorunda. Motorlar son limitlerine kadar zorlanacak.
5: Dağın tepesinden inişe geçtik. 3 derecelik bir eğimle aşağı doğru iniyoruz. Sakin olun, telaş etmeyin.
6: Hey, bu da ne böyle?
5: Acil durum moduna geçtik.
6: İçinde hava kalmamış.
4: Lanet olsun.
2: Duruyoruz.
1: İnişin tam ortasında Danny ve Animal'ın kullandığı yük treni acil durum gereği dik bir yokuşta durdu.
6: Hava çıkışı gibi bir durum mu yaşandı? Sanki öyle bir ses duydum.
2: Beklenmedik bir şey oldu. Bu ciddi bir sorun olabilir.
1: 76 vagondan birindeki frenler hava kaçırdı ve basınç kaybı yaşandı. Trenin acil durum frenleri devreye girince tren aniden durdu.
6: Tam inişin orta yerinde durduk. Tam bir saçmalık.
5: Daha önce hiç böyle bir hava kaçırma olayıyla karşılaşmadım. Sorunun kaynağını bulmalıyız.
1: Shandy McEwen 48 kilometre uzaktaki Takitna'ya gitmek için trene yetişmeye çalışıyor. Yolu hiç de az değil.
7: Geldik bile. Neyse ki treni kaçırmamışız. Bekleyeceğiz.
1: İki hafta içinde doğum yapacak olan Amanda kaygı içinde arkadaşını bekliyor.
7: Normalde böyle bir sorunum olmuyor ama etrafta kimse yokken ve hamileyken kaygılanmamak elde değil. Bunu duydum. Trenin sesini duydum. Neyse ki kaçırmamışız.
1: Alaska Demir Yolu'nun bir benzeri daha yok. Demir yolu üzerindeki herkes treni herhangi bir yerde durdurabilir.
7: Başardık. Teşekkür ederim.
8: Şimdi sana mama alıp Amanda'nın yanına döneceğiz.

0: Danny ve Animal'ın treni en yakın yerleşim yerinden yaklaşık 50 kilometre uzakta duruyor. Bir an önce hava sızdıran freni tespit edip geceye kalmadan ve sıcaklıklar düşmeden yola dönmek zorundalar.
1: Her şey çok iyi giderken birden bir arıza çıktı. Büyük talihsizlik oldu. Sorunun kaynağını bulmamız gerek.
2: Bu görüntü hiç hoşuma gitmiyor. Lanet olsun.
1: Nasıl gidiyor Deno? Elimizde ne var?
2: Hava freni sisteminde bir bağlantı kopmuş.
1: Nasıl olmuş böyle?
2: Bu şey kırılmış. Bu parçalar çok eski.
1: Halledebiliyor musun?
2: İyi gidiyor.
1: Tekrar çalıştırmayı deneyeceğiz. Hadi bakalım.
0: Hava sızdıran fren tamir edildikten sonra Bill frenleri serbest bırakıyor. İniş devam ediyor.
2: Başlayalım. Tekrar yola döndük.
0: Jim ve Nancy çifti demir yoluna varmak üzere. Hurricane Turn yolcu treni ayda bir kez buradan geçiyor. Nancy bu fırsatı kaçırmamalı.
3: Bir malzemeyi unutursak gelecek ayı beklemek zorundayız. Elimden geldiğince mal toplamaya çalışıyorum.
4: Yükleri indirip devam edelim.
3: Bu ıssız yerde seni yalnız bıraktığım için tedirgin oluyorum.
4: Boş ver beni, ben iyiyim.
3: Tamam.
4: Nancy için endişeleniyorum. Ormandayken hiçbir şey beni korkutmuyor. Karşıma ayı ya da geyik çıksa da fark etmez. Asıl dışarıda medeniyetin ortasındayken hiçbir şey yüzünden endişelenmeyen biri bence sorumludur.
0: Ama Hugh Evans ve ekibi 24 kilometre uzaktaki buz bloklarını temizlemedikleri sürece Nancy'nin bu yolculuğu gerçekleştirmesi imkansız görünüyor.
5: Bu tarafa doğru gelen bir tren var ve zamanımız giderek azalıyor. Trenin geçişi için bu bölgeyi güvenli hale getirmemiz gerekiyor.
6: Anlaşıldı.
5: Todd'la çalışmaktan çok memnunum.
6: Bizim için cennetten bir gün daha.
5: Birlikte balık tutmaya ve avlanmaya gideriz.
6: Demir yolunda da av sahasında olduğu gibi birbirimizi kolluyor ve birlikte hep başarılı oluyoruz. Çok iyi gidiyor.
5: Todd için bu riskli olabilir. Hepimiz dikkatli olmalıyız.
0: Yolun kenarındaki çukurlar yağmur suyuyla dolmuş. Daha çok su birikmesi halinde buz tabakası genişleyip demir yolunu kaplayabilir. Todd buzları bir an önce kırmalı. Buzlu zeminde zor dengede duran kazıcı aletle buzları kazımaya çalışıyor. Aracın kolunu çok ileri uzatırsa araç devrilme riskiyle karşı karşıya kalır.
6: Daha önce öne doğru devrilen bir kazma makinesi gördüm. Yanlış bir harekette bu kütlelerin altında ezilip ölebiliriz. Lanet olsun.
5: Buradaki buz çok sert.
6: Bu şu ana kadar gördüğüm en sert buz.
5: Tamam.
6: Elimden geleni yapıyorum.
5: Ne lanet iş. Yavaş ol dostum. Biraz daha hassas olmaya çalış. Bu önemli.
6: Senin için söylemesi kolay. Aleti sen kullanmıyorsun. Sürekli bir sorun çıkıyor. Lanet olsun.
5: Dikkatli ol Todd. Kazma makinesini zeminde hafifçe kaydırıyorsun. Ufak parçaları kaldırmaya çalış. Aşırı yükleme yapmaktan kaçın.
6: İşimi yapmaya çalışıyorum.
5: Bu çocuk beni korkutuyor. Arazi eğimli ve kaygan. Hey dur.
0: Buz tabakası raylara yakın bir yerde biriktiği için tren geçmeden önce kaldırılmalı. Zamana karşı yarışırken kazı makinesi devrilme tehlikesiyle karşılaşıyor.
5: Makine neredeyse dengesini kaybediyordu. Onu durdursak daha iyi olacak.
6: Tamam.
5: Tamam.
0: Hugh ve ekibi 22 tonluk dev aracın ayaklarına zincir takıp aracı güvenli hale getirecek.
5: Evet, planımız nedir?
4: Bu uçtan diğerine zincir geçireceğiz.
5: Peki.
4: Çapraz bağlayacağız.
6: Tamam, bana şunu uzat.
5: 45 dakika sonra bulunduğumuz yerden tren geçecek. Buz tabakasını bir an önce kırmalıyız.
6: Dostum, az önce ödüm patladı. Araç kayıp devrilmek üzereydi.
4: Çok dikkatli olmak gerek.
6: Bunu başaracağız, şüphen olmasın.
4: Peki, deneyelim öyleyse.
6: Hük bugün burnunu işime daha çok sokuyor. Bugün biraz daha endişeli görünüyor.
5: Bu yaptığını hep hatırla Todd.
6: Merak etme.
5: Başka bir aksilikle daha karşılaşmak istemiyorum, tamam mı?
6: Anlaşıldı Hük.
5: Böyle çok daha iyi oldu. Beğendim.
6: Daha rahat çalışıyorum.
0: Todd, yolcu treni varmadan önce 200 ton ağırlığında bir buz kütlesini temizlemek zorunda. Kış sezonu boyunca demiryolu ekipleri demiryolunu işler halde tutmak için toplamda 200 bin ton ağırlığında bir kütle temizliyorlar.
5: Zamana karşı mücadele ediyoruz. Acele etmeliyiz. Çabucak bitirmeliyiz. Orada durum nasıl Todd?
6: Her şey sorunsuz gidiyor.
5: Yardımın için teşekkür ederim.
6: Bir şey değil dostum. Yolu tanıyan biriyle çalışmak büyük bir şans.
5: Tamam, yavaş yavaş işin sonuna geliyoruz.
6: Öyle görünüyor, az kaldı.
5: Doğa ana bizi bugün buzla test etti. Ve tren yolu ulaşıma kapanıyordu. Trenlerin gelmesine daha vakit var ve bu işi zamanında çözdük sanırım. İyi iş çıkardık.
6: Kesinlikle, sürekli mücadele halindeyiz. Büyük bir buz kütlesini kaldırdık. Trenler gelmeden sorunu çözdük. Şans yüzümüze güldü.
5: Devam edin.
0: Demir yolu açıldığına göre tren yoluna devam edip Nancy'yi yol üstünden alacak.
3: Sanırım bir ses duydum. İşte geliyor.
7: Burada iki vagon var.

0: anne olmak neler hissettiriyor?
1: Harika bir his. Amanda'nın doğurmasını bekleyemedim.
0: Evet.
1: Çok heyecanlıydım.
0: Anlıyorum. Yakında Amanda'nın yanına dönüp ona destek olacaksın.
1: Evet.
0: Endişelenmene gerek yok. Her şey yolundadır.
2: Güneyde Danny ve Animal düğüm denilen dik ve zor bir bölümden geçmeye çalışıyor. İki büyük buzulun ortasından geçmek için 1951 yılında yapılan bu yol 1 milyon dolara mal olmuş.
3: Eğlenceli bir geçiş. Şu anda önümü rahatlıkla görebiliyorum. Herhangi bir hataya izin vermeyeceğim. Bazen acil durum konumuna düşebilirsiniz. Yük kayması gibi bir durumla karşılaşmamak için gözlerimi dört açıyorum.
2: Saat öğleden sonra ikiye yaklaşıyor. Mühendis Bill, hava kararmadan önce Anchorage'a varmak için hızını arttırıyor.
3: Yol açık görünüyor.
4: Olamaz.
5: Sakin olun, telaş etmeyin.
6: Lanet olsun.
5: Bu tren hepimiz için baş ağrısı oldu. Başımıza her tür aksilik geldi. Şimdi tekrar treni gözden geçireceğiz.
4: Duruyoruz.

0: Saat öğlen vakti 2:15 geçiyor. Nancy ve Shandy Talkitna'ya varmak üzere.
1: Talkitna yolcularının dikkatine yükler C vagonundan boşaltılacaktır. Teşekkür ederiz.
0: Bu kasaba ıssız yerlerde yaşayanların stok yapabilmeleri için en yakın yerleşim yeri. Ayrıca Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi McKinley Dağı'na tırmananlar için de bir durak yeri.
2: Bir yüküm daha var. İyi yolculuklar.
0: Nancy en yakın manavdan hala 40 kilometre uzakta ve zorlu yolculuğuna devam edecek. Arabasını bir aydır hiç çalıştırmadı. Üzeri tamamen karla kaplanmış.
2: Burası bana ait olan park alanı. Kasabaya indiğim zaman aracın üstünü kürekle temizlerim. Böylece egzersiz yapmış oluyorum. Araba olmasaydı hayatta kalamazdık. Taze sebzeleri satın almak bana büyük zevk veriyor.
0: Negri's adındaki yerel dükkan bir asırdır Talkitna'da iş yapıyor.
3: Merhaba. Mama alıp başına bir şey gelmesin diye bir an önce Amanda'nın yanına döneceğim. Tamam, hepsi bu.
4: Amanda nasıl?
3: Gayet iyi. Sen nasılsın?
4: Her şey yolunda. Bahar'ın gelişini bekliyorum.
3: Anlıyorum. Bu sene bahar geldiğinde kendime bir bahçe hazırlayacağım.
4: Talkitna'da bir şey yetiştirmek pek mümkün değil.
3: Görüşürüz.
4: Teşekkür ederim.
3: Amanda'nın yanına dönmeliyim. Umarım başına bir şey gelmemiştir.
2: Jim'i bıraktığım için suçluluk duyuyorum. Ayrı kalmaya alışık değiliz. Yine de bu geziler hoşuma gidiyor. Jim dışında başkalarıyla sosyalleşmeye de ihtiyacım var. Yine de kendine zarar verir diye gözüm arkada kalıyor.
5: Nancy uzaktayken diken üstünde duruyorum. Her şeyin düzgün gittiğinden emin olmalıyım. Bu yaşlı bir adamı zorlayan bir iş. Bunları yüklemek güç istiyor. Yine de tek elle halledebiliyorum. Evet. Başka bir yol daha keşfettim.

0: Bacağımı incittim. İnsan yaşlanınca işe yaramaz biriymiş gibi hissediyor. Yirmili yaşlarımdayken bu kadar uzun yaşayacağım aklıma bile gelmezdi. İhtimal bile vermezdim. Kendimi ve çevremdekileri şaşırttım. Birçok kişi bir an önce ölmemi bekliyordu. Ben daha yaşlanmadan çürüdün diye takılanlar var. Lanet olsun, canım çok acıyor. Bir katır tepmiş gibi acı çekiyorum.
1: Merhaba.
2: Merhaba Nancy. Kasabaya ne
1: zaman geldin? Seni gördüğüme çok sevindim. Bir süredir buradayım.
2: Jim nasıl?
1: Onu yalnız bıraktığım için kaygılanıyor.
2: Anlıyorum. Ona çok selamımı söyle.
1: Tamam, söylerim.
2: Tamam.
1: O da sana selamını gönderecektir.
2: Elbette. Çünkü beni seviyor.
1: Seni çok seviyor. Karnım acıktığında alışveriş yapmayı sevmiyorum. İhtiyaç duyduğumuzdan daha fazlasını satın alıyorum. Evet, şeker burada olmalı. Hayatı bazen akışına bırakmak lazım. İkramda bulunmayı seviyoruz.
3: Rob, müşteri hizmetleri bölümüne gelir misin?
2: Nancy'yi ayda bir kez bile görmek beni mutlu ediyor.
3: Doğada bu tarz bir hayat sürdürüp sessiz bir ortamda yaşamak zor olabilir. Daha sonra insan içine çıkmakta zorlanabilirsiniz. Tarkitna'ya gelmek bile şok etkisi yaratabilir.
4: $565. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Gelecek ay görüşürüz. Görüşürüz.
5: Danny ile Animal'ın kullandığı yük treni Kenai Dağları'nın aşağısında durdu. Frenlerden biri aşırı ısınmış.
6: Isınmış tekerlekler bizi sıkıntıya soktu. Şu an durduk. Sorunun kaynağını tespit etmemiz gerekiyor.
5: İniş sırasında frenlerden biri kilitlenince tekerlek aşırı ısınmış.
6: Yine başımıza iş açıldı. Bir ısınma sorunumuz var.
7: Evet, kesinlikle.
6: Şuna bak. Şu sese bak. Bu tekerlekler aşırı ısınmış durumda.
7: Üstünde yumurta bile pişirebilirsin. Frenler kadar ısınan başka bir şey düşünemiyorum.
5: Fren balatalarını gevşetip tekerleğin soğumasını bekleyecekler. Demiryolu çalışanları bir asırdır bu sorunla karşılaşıyor. Ve bu yöntemin tekerlekleri soğutmakta işe yaradığı kesinleşmiş.
7: Isınınca parçalar iç içe geçiyor. Bunu yapamayacağım. Diğer taraftan denemen gerektiğini.
6: Şu aksiliğe bak.
7: Sopayla düzeltmekten başka çarem yok. İşe yarıyor mu?
6: Deneyip göreceğiz.
7: Şimdi nasıl?
6: Galiba halloldu.
7: Gidelim o zaman. Anchorage'a vaktinde varmamız zor görünüyor. Ama çabuk olmalıyız. Bu yükten kurtulmak için sabırsızlanıyorum.
6: Gün boyunca aksilikler peşimizi bırakmadı. Yine de son anda şansımız yaver gitti.
5: Tarkitna tren istasyonunda saat öğleden sonra 3 ve gün kararmak üzere.
4: İhtiyaçları aldıktan sonra dönüş için treni bekliyorum. Amanda daha fazla gerilmeden bir an önce yanına gitmek istiyorum. Umarım her şey yolundadır.
8: Merhaba Nancy.
1: Merhaba Jack. Hazır mısın?
8: Evet.
1: Başkası destek olduğunda çok rahatlıyorum.
8: İşte oldu. Hadi Nancy, fırlat onu. İşte bu.
1: Hepsi bu kadar.
8: Hepsi bu
1: evet.
8: Mu?
1: Evet.
6: Bar açıkmış, hemen gitmeliyim.
4: Tren geliyor.
1: Amanda ile ilgili endişelenmene gerek kalmadı. Alaska trenleri normalde hiç gecikmez. Talkitna'dansa asla vaktinde geçmez. Bu duruma alıştık artık.
9: Well, we
1: Neyse ki hava kararmadan önce eve varmış olacağım.

0: Kasabadan 400 kilometre ötede tren köprüden geçiyor.
1: Hırsız bölgenin sakinleri için yol kenarında nerede bulunduklarını gösteren levhalar bulunuyor. Kondüktör Harry Rose herkesi tanıyor ve sürücüye nerede duracağını önceden bildiriyor.
0: Merhaba tatlım.
2: Görüşmek üzere.
3: Kendine iyi bak.
0: Teşekkür Siz ederiz.
1: De. 160 kilometre güneyde Denny ve Animal Seward Limanı'ndan başlayan bir günün sonunda kereste yüklü trenle birlikte Anchorage'a yaklaşıyor.
4: Bugün pek şanslı sayılmazdık. Birçok aksilik gecikmemize sebep oldu. Bu işte şanssızlık yaşamak kaçınılmaz. Her zaman yaşayabilirsin. Pekala dostum.
5: Kendimi harika hissediyorum.
4: Çok az geciktik. Yolculuk maceralarla doluydu.
1: İnşaat malzemeleri ticareti yapan Kevin Stans, 5 milyon doları aşan siparişini almak için bekliyor.
6: Animal, Danny nasılsınız?
5: İyidir, sen nasılsın?
6: Güzel. Sizi gördüğüme sevindim. Yolculuk nasıl?
5: Yola karşılaşmadık. Tren zirveye yakın bir yerde arıza çıkardın. Ama üstesinden geldik.
6: Kayaç katmanı siparişini veren müşterim beni sıkıştırıyordu. Sonunda geldiğinize sevindim dostlar.
5: Yüzündeki gülümsemeyi görmek güzel.
6: Öyle mi? Önemli olan da bu. Sizi tekrar görmek güzel.
5: Seni de.
4: Bol şans olsun.
6: Görüşürüz.
4: Zemin tehlikeli. Yaptığımız iş de öyle. Yine de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
1: Şendi bir yaşındaki kızı Kerem'inle birlikte Amanda'nın evine dönmek için sabırsızlanıyor. Sıcaklıklar düştü ve güneş batmak üzere.
7: Trenden indik. Eve ulaşmak için önümde daha 3 kilometre var. Kar ayakkabılarımı giymediğim için pişmanım. Sert zeminde kar ayakkabıları olmadan yürümek insanı epey uğraştırıyor.
1: Nancy ve Jim, Jim'in favorisi kajun baharatıyla sebze pişirmenin keyfini çıkarıyor.
8: Hırçın bir ayının etini bu sosla pişirmek hiç de fena fikir değil. Evet.
7: Evet.
8: Vay canına.
7: Havuç yemeğe renk katıyor.
8: Hmm.
7: Nasıl olmuş?
8: Muhteşem.
7: Yorucu bir günden sonra bu yemeği hak ettik bence.
8: Hayvan ne kadar çirkinse eti o kadar lezzetli oluyor.
7: Yanına tatlı yapmayı unuttum.
8: Küçük brownie'lerden de mi yok yani? Ha? Brownie?
7: Şurada kutuda duruyor. Bir tane ister misin?
8: Tabii ki. Aklımı brownie'den alamıyorum.
7: Bazı insanlar hiç çekmeye değmez. Ama sana her halinle tahammül edebilirim.
8: Teşekkür ederim. Hmm.
7: Amanda! Her şey yolunda mı? Amanda?
9: Hoş geldin.
7: Hala hamilesin.
9: Evet. İçeri geç de kurulan.
7: Nasıl oldun?
9: Gayet iyiyim.
7: Gerçekten mi?
9: Evet.
7: Bir sorun çıkmadı ya.
9: Hayır. Dönmene çok sevindim. İyi ki sen yokken bebek gelmedi.
7: Yolculuk boyunca tedirgin oldum. Evet. Nancy'ye inanılmaz gergin olduğumu söyledim. Evet. Beni sakinleştirmeyi başardı.
9: En ufak harekette hayır şimdi sırası değil dedim. Şimdi olmaz dedim.
7: Evet. Mamayı alıp sağ salim eve dönebildiğim için gerçekten çok mutluyum.
9: Evet. Her şey sorunsuz geçtiği için mutluyum. İçimden birkaç kez hayır, bebek şimdi dünyaya gelemezsin diye geçirdiğim oldu ama...

0: Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska. Burası Amerika'nın en izole vatandaşlarının evi. Buraya gelmenin tek yolu uçak.
1: Eyaletin üçte ikisine sadece havadan uçarak gidilir.
0: Yolun bittiği yerde Tibeto'nun dünyası başlar. Bu bölümde pilot Luke Hickerson önemli su arıtma kimyasallarını teslim etmek için kuzey yamaçlarının kötü üne sahip sesiyle savaşıyor.
2: Bu iş gerçekten berbat.
0: Pilot Brett Harris bir maden sahasına ulaşabilmek için şiddetli yağmurun içinde kendine yol arıyor.
3: O adamların tek istediği şey buradan kurtulup evlerine gitmek.
0: Ve Tibeto ailesinin bir ferdi trajedi yaşıyor.
4: Burada çok fazla oluyor ve buna dayanamıyorum.
0: Her gün Air Alaska'nın bu cesur pilotları küçük uçaklarında ağır hava şartlarıyla mücadele ediyor. Amerika'nın son sınırındaki hayatı devam ettirebilmek için.
1: ...0292, 2 saatlik yakıt kaldı. Uçakta 3 kişi var.

0: Yunalekliğit'te yine güzel bir gün. Bu sabah biraz rüzgarlı, biraz yağmurlu. İşte bu yüzden burada yaşıyoruz. Pazartesi sabahı ve yoğun bir hafta olacak.
1: Bu haftaki kritik operasyonlarla ve Alaska'nın batısını vuran fırtınayla birlikte Jim'in en büyük endişesi filosunu kemiren hava şartları.
0: Eğer pilot olmak istiyorsanız bu havada uçmayı öğrenmek zorundasınız. Bu bir eğitim eğrisi. Bu adamların bir an önce öğrenmesini sağlamalıyım. Çünkü bütün gün boyunca burada oturup havayı konuşur, tek bir pervane bile çeviremeyebiliriz. Demek istediğim bu Barrow'la kıyaslandığında oldukça iyi bir hava. Orada her gün sis var. Her gün. Hayal edin. Her gün uyanacaksınız ve Alaska'nın lanet havasıyla karşılaşacaksınız.
2: Ve bu da James Tweto'dan Hava 101 dersiydi.
1: Alaska'nın kuzey yamacındaki Barrow Era'nın en kuzeydeki şubesi. Pilot Luke Hickerson 100 kilometre güneyde Atkasuk denilen bir köye yapılan birçok uçuştan birini hazırlıyor. Atkasuk'a yapılan uçuşlar Era'ya yıllık 11 bin dolar kar getiriyor. Daha da önemlisi köy sakinlerine yaşamsal önemi olan malzemeleri sağlıyor.
3: Bu sefer köy için gerçekten önemli. Çünkü sularını arıtabilmek için gerekli kimyasalları sağlıyor. Eğer bunu götüremezsek içme suyu tesisleri kapanır. Taşımak için büyük bir yük. 8 seferde bitecek. İyi bir para kaynağı fakat doğru yapılması şart. Hiçbir şekilde uğraşmak istemeyeceğiniz bir kimyasal.
1: 10 tane daha.
4: 10 tane daha tamam.
3: Derinize ya da gözlerinize temas ederse ciddi yanıklar oluşturur. Bu yüzden her yıl bu kostik soda geldiği zaman aşırı dikkatli oluruz. Hiçbir çuvalı delmemek için forklift'i çok dikkatli kullanmak gerek. Hey. Eğer bu şeyi uçağa atarken yırtılırsa bu toz her yere dağılır. Yüzünüze, gözünüze, ağzınıza. Yani hiçbir çuvalın delik olmaması gerçekten çok önemli.
1: Ama Atkasuk'un su kaynakları Luke'un kimyasalları götürmesine bağımlı. İşin ucunda Era için 11 bin dolar ve Luke'un da karşılaşacağı tehlikeler var.
3: Sis biraz daha yoğunlaşıyor ha? Barrow'da sıradan bir gün. Sis gidip geliyor. Atkasuk'a hemen şimdi gitme şansım var ama sis geliyormuş gibi görünüyor. Geri dönmem yarım gün sürebilir. Tabii ki bunu kim bilebilir?
5: Ve güzel Unakalit'in merkezinden canlı yayındayız. DJ Sam'i dinliyorsunuz. Kışa bir hafta daha yaklaşıyoruz ve sıcaklık düşmeye devam ediyor. Barrow'a bakarsak, Barrow'da bu hafta büyük bir futbol maçı var. Onları canlandırmak için bir şarkım var. Şimdi ısıtalım.
6: Günaydın.
7: Nasıl gidiyor?
6: Geyiğini almadın mı?
7: Hayır. Dün akşam gidecektim ama evde bebekle kalmam gerekti.
6: Yuri Ivanov benim küçük kuzenim. Unakalit'in yarısı benim kuzenim zaten. Ve işte ailem. Bu kimin çantası?
7: O benim.
6: Uri'nin.
7: Benim geyiğim o.
6: Uçmaya başladı sonra bize başvurdu. 3 yıldır bizim için uçuyor. İyi bir pilot. Çok rahat, boğa kadar güçlü diyebilirim. O çok iyi.
7: Dışarısı soğuk değil mi?
6: Erkeklere göre öyle, bana göre değil ama.
7: Adım Yuri Ivanov, 33 yaşındayım ve Era Alaska için uçuyorum. Neredeyse bütün hayatım boyunca Unakalit'teydim. Bir süredir uçmak istiyordum, iyi bir kariyer, iyi bir tercih. Bir oğlum oldu. Çok heyecanlıyım. Onu kesinlikle burada büyüteceğiz. Küçük şey, Alaska'da yaşamayı, uçmayı seviyorum.
1: Yuri'nin şu an tadını çıkardığı başarı Jim'in yıllar önce uzak köylerdeki gençler için verdiği bir eğitimin sayesinde.
0: Burası gelişmemiş bir bölge. Buradaki çocukların çok fazla seçeneği yok. Burası izole bir bölge. Okullar çocukları motive etmek için yeni bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar ama genç intiharları kuzeyden güneye bütün Alaska'da görülüyor. Bu sosyal bir ikilem. Tek ihtiyaçları şans. Bu yüzden ERA'daki çocukların lisans alabildiği bir eğitim açtım. Şansı garantilediler. Yuri de böyle başladı. Yapacağınız tek şey bırakmamak. Sonra bir işiniz ve ömür boyu kullanabileceğiniz, pazarlayabileceğiniz bir yeteneğiniz oluyor.
6: İnsanlar her zaman hayatlarını anlamlı kılmak için bir şeyler yapma ihtiyacı duyar. Ben de böyle öğrendim. Eğer hayatlarında bir amaç varsa asla karamsar olmazlar. Hava güneyden esiyor, 15 ila 30. Ooo! Ne zaman Yuri görünse hava birden kötüleşiyor. Sen Michel'deki yolcun iptal oldu. Yani direkt size binse gidebilirsin.
7: Bu normal. Ne zaman benim vardiyam gelse hava esmeye, kötüleşmeye başlıyor.
6: Her şey küçük. Görüyor musun?
2: Köydekilerin çoğu bol miktarda işlenmiş gıda tüketiyor. Çünkü taze gıdalar oraya ulaşana kadar bozuluyor. Bu yüzden paketlenmiş ve rafta yıllarca kalabilecek yiyecekler yemek zorundalar.
7: Tamam, gitmeye hazırım.
6: Yuri birazdan bir sürü postayla Sam Mix Stebbins'e gidecek. Hiç yolcumuz yok. Posta taşımak için iyi bir gün. Uçağı tamamen dolduracağız.
7: Hava biraz bile kötüleşse insanlar seyahatlerini azaltıyor. Bu insanlar oldukları yerde kalıyor, bekliyorlar. Bugün biraz fırtınalı, sert. Ama Alaska dışında başka bir yerde uçmaktan zevk alacağımı sanmıyorum. Yani buralıyım. Burada büyüdüm ve sanırım burada kalacağım.
1: Değişken hava koşulları yolcuları korkutsa da önemli gıda malzemeleri köylere götürülmek zorunda.
7: Nasılsın Yuri? İyiyim, teşekkür ederim. İnsanların sodaya ihtiyacı var.
4: Hava durumu. Tavan 700, bulutlu.
1: Güvenilmez hava koşullarına rağmen Luke, Barrow'dan Atkasuk'a olan tehlikeli yolculuğuna başladı.
3: Şu anda Atkasuk yaklaşmamıza hazırlanmaya başlıyoruz. Bu bugünkü 8 ya da 9 yaklaşmadan ilki.
1: Atkasuk, binlerce kilometre kare ıssız tundrayla çevrili bir köy. Denizden çok uzakta, kışın sadece köpek kızaklarıyla ya da kar araçlarıyla ulaşılabiliyor. Ama uçakla her zaman.
3: Tamam mı?
7: Evet.
1: Su arıtma fabrikasının çalışanları bu kimyasalları çok iyi tanıyor ve yükleme ve boşaltma sırasında koruyucu elbiseler ve eldivenler giyiyorlar.
3: İlk yük tamam. 900 kilogram geldi. Kaldı 7200 kilogram.
1: Bu arada Unakalik'te Jim, ERA'nın yeni hangar projesini aksatmamak için aracısını Battle'a uçurmalı.
0: Chuck'ın yerden ısıtmayı bitirebilmesi için Battle'e gideceğiz. Eğer hava izin verirse onları oraya bırakacağım.
1: Kışın yaklaşmasından ve antifriz sıvısının çok pahalı olmasından dolayı yeni hangar Jim'in önceliği.
0: Battle bizim en büyük merkezimiz. Bu yüzden yeni hangarı yapıyorum. Çünkü bizim için çok önemli. Hazır mısın? Bir üç, orada mısın?
6: Buradayım.
0: Tamam. İki kişi ve yarım depo yakıtla havadayız.
6: İki kişi. Saat bir gibi döner misiniz?
0: Evet. Saat bir iki gibi.
6: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Her zamanki gibi Alaska'nın havası Jim'in planlarını değiştiriyor.
0: Hava iyi değil. Yağmurlu, puslu, sisli. Şu anda muhtemelen rotanın 15 kilometre dışındayız. Direkt gidemeyiz. Tavan çok düşük. Bulutların içinde kalırız. Bu yüzden Holy Cross'a geri dönüp Kaskağ'ın arkasından Battle'e geçeceğiz. Biraz karışık bir yol. Sevdiğim bir şey değil. Fakat burada iş yapmanın sonucu bu.
1: Unakalik'ten Battle'a 1,5 saatlik uçuş için gereğinden fazla yakıtla havalanmış olmasına rağmen 20 knotluk bir baş rüzgarına 1 saat kadar maruz kalan Jim'in tehlikeli şekilde az yakıtı kaldı ve rotasından sapmış durumda.
0: Unakalik'ten 3 saat yetecek kadar yakıtla ayrıldım ama tahmin ettiğimden çok daha fazla yaktı.
1: Çok seçeneği olmayan Jim, Battle'da bulunan pilotlarından biriyle orta noktada bir buluşma ayarlıyor.
0: Merhaba Eric.
4: Merhaba Jim.
0: Tuluksak'a gidebilir misin? Orada buluşalım.
4: Tamam, ben ayarlamaları yaparım. Görüşürüz Jim.
0: Tamam, 40 litre harika olur.
1: Jim'in tek seçeneği ıssız Tuluksak köyü. Ama hala 35 kilometre uzakta ve bu sürekli baş rüzgarıyla Jim oraya varmaya yetecek yakıtı olduğundan emin değil.
0: Neler olacağını göreceğiz.
6: Zemin, zemin, yükselin.
3: Şu an taşıdığımız malzeme oldukça aşındırıcı.
1: Jim Tveto, Air Alaska'nın pilot ve operasyon direktörü. Merkez havaalanı Una Kliti 2,5 saat yetecek yakıtla terk etti. Ama savaştığı şiddetli baş rüzgarı beklediğinden daha fazla yakmasına sebep oldu ve deposu tehlikeli derecede boşaldı.
0: Alçak tavan yüzünden dolambaçlı bir yol izlemek zorundaydık.
1: Tek umudu Tuluksak köyündeki piste varabilmek. Bulutların arasından Jim güvenli bir şekilde Tuluksak'a iniyor.
0: Gerçek bir drama. Bundan daha iyi olamazdı.
1: Ve yakıtın gelmesini beklerken rahatsız edici bir manzaraya bakmak için pistin sonuna yürüyorlar.
0: Aman tanrım, bu da ne?
1: Önceki gün bir Cessna 207 burada bilinmeyen sebeplerden ötürü kaza yapmış.
0: Uçak oldukça ezilmiş görünüyor. Oldukça kötü bir görüntü. İşlerin birden ters gitmeye başlayabileceğinin ve insanların canından olabileceğinin net bir hatırlatıcısı.
6: Tuluksak köyünde kaybolan ekip için arama çalışmaları başladı. Bölgeye arama kurtarma köpeklerinin sevki, köpekleri taşıyan uçağın kazası sonucu iptal edildi. Ciddi bir yaralanma yoktu.
4: Piste doğru alçalırken uçağın burnu ani bir şekilde yükseldi. Sonra pilot uçağı zar zor pistin hizasına getirdi. Daha sonra çarptık. Pistin sonundaki ağaçlara çarptık. Toby! Toby iniyordu ve ciddi şekilde yaralanmıştı. Hızla yaraları kontrol edip oradan çıktık. Hala ağrılarım var. Kaburgalarım ağrıyor ama daha iyiye gidiyorum. Bence havaalanı dışında bir yere iniyorsanız daha fazla kaza yapacaksınız demektir.
1: Battle'dan 60 kilometrelik bir uçuştan sonra pilot Eric Snowgrood, Jim'in istediği 40 litre yakıtla Tuluksak'a iniyor. Deposunda onu güvenle ERA merkezine ulaştıracak yakıtla Jim, Chuck ve yardımcısını Battle'a gönderiyor ve eve dönüyor.
0: Aniak'a gidip biraz bekleyeceğim. Sonra Uneklit'e gideceğim.
1: 1600 kilometre kuzeyde Dead Horse'da Güney Kaliforniyalı kaykaycılıktan pilotluğa geçen John Pons, köylülerin kışa hazırlanması için yiyecek ve malzeme götürüyor.
6: Bazı yiyecekleri bozulmadan önce Bardır'a gönderebiliriz.
3: Tamam, teşekkür ederim. Ekmek ve muz. Tanrım, bunlar işe yarar mı bilmiyorum. Belki isterseniz paketi kazıyabilirsiniz ama... Birinin bu çilekleri alacağını düşünüyor musun?
1: Evet.
3: Mayalayabilirler ve çilek şarabı yapabilirler. Tamam, gidiyoruz.
1: Kırsal Alaska'daki köyler çok izole oldukları için yüzyıllardır insanlar yiyeceklerini topraktan ve sudan bulmuş. Nehirlerdeki bol somon balığından tepelerdeki geyik ve rengeyine kadar avcılık bir yaşam biçimi.
6: Alaska'da insanlar mağaza fiyatlarını karşılayamıyor. Her şey çok pahalı. Bir litre süt $6.5. İnsanlar tuttukları balıklarla yakalayabildikleri hayvanlarla geçinmek zorundalar. Biz burada diğer 48 eyaletteki insanların yaptığı gibi geyikleri duvara asmak için avlamıyoruz. Yemeyeceğimiz hiçbir şeyi vurmayız. Burada insanlar böyle yetiştirilir. Ateş ettiğiniz kuş veya tavşan olsun. Her parçası mutlaka kullanılır.
1: Una Kliti'de Yuri'nin babası Weaver av gezisinden memnun dönüyor.
7: Geyik vurdun mu?
4: Evet.
7: Tahmin etmiştim zaten.
4: Atevin anahtarları sende mi?
7: Evet.
4: Tamam. Çünkü 1,5 kilometre uzakta.
7: Güzel.
4: Etrafta hiç geyik var mı diye bakmaya çıktım. Ağaçların arasından birkaç tane çıktı. Şanslıydım. Çok şanslıydım. Yapmak istediğim şey oraya inip onu yukarıya bu kuru yere çekmek ki rahat parçalayabilelim. Size biraz korkunç gelebilir ama bizim için değil. Bu akşama dil çorbası var. Bu bize küçükken öğretilen bir şey. İlk avınızı vurduğunuzda bununla yaşamayı öğreniyorsunuz. Bunca yıldır böyle hayatta kaldık, paylaşarak. Uzun yıllar önce birçok aile açlıktan ölmüş olabilirdi. Paylaşmaya her zaman ihtiyaç vardır.
1: Ama bazı gelenekler değişiyor. Ulu bıçağının kullanımı gibi.
4: Ulu, hilal şeklinde bir bıçak. Yerel eski muhaleti. Balığı ve diğer her şeyi kesmek için kullanılır. Bugünlerde biz bunu kullanıyoruz işte.
1: Sezonun ilk geyiğini avladıktan sonra kalbinden bir parça yemek bir gelenek.
4: Çok da kötü değil. Bütün iş bitti. Eve dönüyoruz artık. Ne gündü ama. Şimdi onu asıp, yiyecek bir şeyler çıkartıp, güzel bir dil, döş, ciğer ve yürekten güveç yapmak kaldı geriye.
1: Havaalanında Jim, Eran'ın en uzak merkezinde Kavik'teki pilot John Pond'la görüşüyor.
7: Merhaba, nasılsın? Orada sis nasıl?
0: Her sabah mı?
7: Son birkaç gündür sis saat 2'ye 3'e kadar hiç kalkmadı.
0: Yani sen eşikte misin?
1: Jim'in işinin bir parçası da 70'ten fazla uçağının bakım zamanlarını kontrol altında tutmak. FAA bunu zorunlu tutuyor. Her uçak tamamen incelendikten sonra bakımı yapılmadan belirli bir saat uçabilir. Bir incelemeyi kaçırmanın cezası binlerce doları bulabilir. Bir uçağın inceleme zamanı yaklaşıyorsa o uçak eşiktedir.
7: Evet, eşiğe 9 saatimiz var. Bu zor bir zaman.
0: Daryl'ı göndermemi istiyor musun?
7: Evet, bu hafta onu göndermek için iyi bir zaman.
0: Tamam. Daryl'ı arayıp incelemeyi başlatmasını söyleyeyim. Bunun yaptığın işi geciktirmesini istemiyorum.
7: Tamam, iyi günler.
0: Görüşürüz.
1: Unakaleet'in 350 kilometre güneyinde Kuskokwim Nehri'nin kenarındaki bu köy Aniak.
0: Aniak'ta birçok maden aktivitesi var. Bu çocuklar yol kadar dar küçücük pistlere inebilmeliler.
5: Adım Preteris. Era Alaska'nın pilotuyum. 12 yıldır onlarla çalışıyorum. Bu bir Cessna Caravan 208. İsminin karavan olmasının sebebi Alaska'da adeta beygir gibi çalışması. Bir tarafında büyük bir kargo kapısının olması ve içine büyük şeyler koyabilmeniz.
1: Brad bir Cessna Caravan 208 ile uçuyor. 9 yolcuya kadar taşıyabilir ve tek türbin motoruyla saatte 275 kilometrelik bir seyir hızına sahiptir. Bu uçak Brad için harika. Çünkü 1200 kilogramlık maksimum taşıma kapasitesine rağmen kısa ve kötü zeminli pistlere inip kalkabiliyor.
5: Aniak'ın yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki bu bölgeye gideceğiz.
7: Temelde bu maden arama sahası. Küçük bir pist. Bu uçaklarla aletlerimizi büyük merkezlere gönderiyoruz. Sonra daha büyük yükleri yükleyip geri gönderiyoruz.
5: Hava izin verirse oraya bugün varıp biraz madencilik aletini buraya, Aniak'a getireceğiz.
1: 47 Creek pisti. En deneyimli pilotlar için bile büyük bir mücadele. İki yanda da ağaçlar ve sonunda 1.2 kilometrelik bir dağ var. Bu da dağların ortasında, kayalıkların arasından düzgün olmayan bir yaklaşma demek.
5: Normalde yaptığımızdan çok farklı. Bu yolculuk dağlarda geçiyor ve bir kez başladık mı şakası yok. O bir dağ, kara. Bu işi bitirmek istiyoruz. Ve işleri bittikten sonra o adamların tek istediği şey buradan kurtulup evlerine gitmek. Bu yüzden oraya gidip aletlerini taşımamıza bağımlılar. Bugün kalkışı yapar yapmaz bu dağların tepelerini görebileceğimi biliyordum. Fakat etrafa baktığınızda yağmuru ve sisi görüyorsunuz. Bir an olduğunuz yer çok güzel olabilir ama arkanızı döner dönmez hava bozuyor.
2: Zemin, zemin, yükselin.
5: Plan değişti. Nehri takip edeceğiz.
1: Görüş azalmaya devam ediyor. Brad yolunu rotasındaki tanıdık noktalarla kesintisiz göz temasını koruyarak bulmaya çalışıyor. Kuskokwim Nehri gibi. Bu yöntem parakete hesabı olarak biliniyor.
5: Tereddüte düştün mü nehri takip et. Buradan bir saat uzakta ve şu anda gidebilmenin başka yolu yok.
1: Alaska'da geçtiğimiz 10 yıl boyunca düşük görüş 90'ın üzerinde kazaya sebep oldu. Pilotlar iniş yapmayı denemeden önce en az 1,5 kilometrelik bir görüşe ihtiyaç duyuyor.
5: Tamam, işte orada. M47 pisti. İniş için 47'ye doğru dönüyorum.
8: Son of a
1: Brett'in şansı tükeniyor. 47'ye yaklaşırken görüş 1,5 kilometrenin altına düşüyor. Ve pist görünmüyor. İlk denemesini iptal edip bir tur atmak zorunda.
5: Tekrar gelip bir deneme daha yapacağız. Bütün yolu gelip içeri girememek. Hadi.

0: Şuna bak. Hadi. Keşke bir sileceğim olsaydı. Tecrübeli ERA pilotu Brad Harris 47 Creek üzerinde dönüyor. Havada bir delik bulmak için mücadele ediyor. Madencilerin sahayı kapatıp sezon için evlerine gidebilmesi için bu maden sahasına uçtu.
1: Bu sefer bulabildiğim tek çözüm geri dönmek.
0: Brad sonunda bulutların arasından dar pisti görebiliyor. Ama pist 208'den daha geniş olmadığı için iki taraftan da ağaçlarla çevrilmiş. Kaza yapmamak için uçağı mükemmel bir şekilde hizalaması gerek.
1: Evet, işte pist 47.
0: Şimdi Brad karavanı madencilerin ekipmanlarını yüklemeleri için güvenli bir yere park etti.
2: Şu anda sondamızı ve ekipmanımızı sahadan çıkarmayla uğraşıyoruz. Ve karavan da bu işi yapabilmemizin tek yolu.
3: 400 oldu. 500.
2: 1650'de tamamız.
3: Tamam. Yola çıkıyoruz.
0: Şimdi 1200 kilo kargo ile yüklü olarak Brad, Cessna'nın limitlerini zorluyor.
1: Buradan kalkıp Aniak'a gideceğiz ve bunu tekrar yapacağız. Rock'n'roll'a hazır mısınız çocuklar? Bu eğlenceli olacak. Çok eğleneceksiniz. Hakkını verin, çok şansınız olmayacak.
0: Kalkış daha da karmaşık. Bu dar pistte ikinci bir deneme şansı yok. Uçak son set kukalara ulaştığı zaman kaldırılmalı. Yoksa kendini ağaçların arasında bulacak.
4: Zemin, zemin, yükselin, yükselin.
1: Bu gerçekten zordu. Umarım bugün geri dönebilirim. Bilmiyorum. Belki bugün bu kadar olabilir.
0: Brad şimdi ekipmanı Aniak'a bırakıp hava operasyonu yarıda kesip madencileri orada sıkıştırmadan geri 47 Creek'e dönmeli. Yer ekibi sıradaki yolculuk için Brett'in karavanını boşaltmak üzere acele ederken bir fırtına gelip Aniak merkezini tamamen kapatıyor.
1: O adamlar kamptan kurtulmak istiyor ve eğer hava yeterince iyi olursa onları almaya gideceğim. Burada oturarak para kazanamayız. Bu şeyin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor.
0: Ertesi gün hava biraz ara veriyor. Güneş ışığı ve gökkuşağı Unakleet'e uğruyor.
5: İşte bu. Havanın güneşli olduğu artık belgelendi.
6: Bir kese altınımı arıyorum. İşte burada.
0: Ama haberler eyaletin geri kalanı için o kadar da iyi değil.
5: Günaydın. Atkasuk için kimyasallar ve malzemeleri götürebilecek misiniz? Hava müsait mi acaba?
3: Evet, gece yağışı vardı. Yarın da yağış olacak.
5: Eğer rüzgar çok güçlenirse yerde kalırız. Eğer görüş 1,5-2 kilometreye düşerse yerde kalırız ve yerdeyken bir kuruş bile kazanamayız. Burada oturup suda oynarız. Yapabildiğiniz kadar yapın. Umarım yarın yağmur başlamadan bitirmiş olursunuz.
0: Barrow'da Luke havanın önüne geçmeye çalışıyor.
2: Tamam, gidelim.
0: Luke yüksek konsantrasyonlu kostik soda taşıyor. Su ile temas ettiğinde aktifleşiyor. Ciddi yanıklara sebep olabilir.
2: O pencerede hiç delik olmadığından emin olun. Eğer bu yüzünüze patlarsa hiç iyi olmaz. Dün hava bizim yanımızda değildi. Uçak hava şartlarından dolayı yerdeydi. Bu da şirkete çok paraya mal oldu. Hava yine kötüleşecek gibi görünüyor. Harekete geçmeliyiz.
3: Hava durumu. Rüzgar 090'da 1.7 kuvvetli. Rüzgar 2.3. Görüş mesafesi 4. Tavan 300. 900. Bulutlu. Atkasuk havaalanı otomatik hava gözlemi. Hava durumu gök gürültülü fırtına gösteriyor.
2: Çıkış solumuzda ve görünüşe göre yağmur tahmini doğru.
0: Korkulduğu gibi hava daha da kötüye gidiyor. Luke için kargoyu yağmur altında boşaltmak tehlikeli olabilir. Çünkü kostik soda suyla aktive oluyor.
2: Şu anda taşıdığımız malzeme ciddi yanıklara sebep olabilir. Derinizin altına, gözünüze işleyebilir. Aynı zamanda uçağa da zarar verebilecek kadar aşındırıcı. Birkaç ekstra tedbir almamız gerekecek.
0: Luke
1: Luke, tehlikeli malzemeyi yağmurda dikkatlice boşaltıyor. Bir an önce havalanıp, bugün hava daha da kötüleşmeden son bir sefer daha yapmak istiyor.
2: Şu anda taşıdığımız malzeme ciddi yanıklara sebep olabilir. Derinizin altına, gözünüze işleyebilir. Aynı zamanda uçağa da zarar verebilecek kadar aşındırıcı. Birkaç ekstra tedbir almamız gerekecek.

0: 2359 Zulu.
1: Her pilot görsel uçuş, VFR ya da aletli uçuş, İFR kurallarına göre uçar. VFR ile uçarken pilotlar daha fazla keyif alır ama sürekli yerle görsel temas halinde ve bulutlardan uzak uçmak zorundadırlar. İFR ile uçarken pilotlar kesin bir şekilde hava kontrol tarafından yönlendirilir ve her emri uygulamaları şarttır. Barrow'daki kötü hava yüzünden Luke uçuş durumunu VFR'den İFR'ye çevirmek zorunda.
2: Hava 84, Atkasuk'tan az önce kalktım. İrtifa 4000, Barrow'un 70 kilometre güneyindeyim. İFR'ye alabilir misiniz?
0: Barrow havaalanı, radar teması sağlandı. 4000'de kalın. 5252'ye yönelin.
2: Aman tanrım. Bunun nesi var?
0: JTC temiz, Barrow havaalanı alan 25'ten Anchorage havaalanına kadar. Uçuş seviyesi 250 sağlandı. Squawk 2234, kontak merkezi 135.3.
2: Tane tosun, o da neydi?
1: Şu anda Luke bir İFR uçuş planı bildirdi. Planlanmış rotasından sapamaz. Bu sisin içinde kör bir uçuş yapacağı anlamına geliyor. 2010 yılının Alaska havacılığının son 10 yılının en ölümcül olmasında sis büyük rol oynadı. Eski senatör Ted Stevens ve diğer 4 kişinin hayatını kaybettiği Güneybatı Alaska'daki kazada da etkili olduğu tahmin ediliyor. Luke şu anda kör uçuyor.
0: Hava yolu bilgisi, zaman 1853 Zulu. Hava rüzgar 1.10'da 10, görüş 10. Yeni hava 5. Ufak bir değişiklik gibi görünüyor. Taban 800'de bulutlu.
1: Yoğun sesin içinde 30 gergin dakikadan sonra Luke sonunda iniyor. Ama Atkasuk'a gitmesi gereken tehlikeli kimyasallardan oluşan 6 seferle birlikte önünde uçması gereken daha çok saat var. Unakalit'te apron kalabalıklaştığında işleri yoluna koymak Fernon'un işi.
3: Jim günün büyük kısmı telefonda oluyor ve günlük operasyonları ben yönetiyorum. Uçuşları yapmamız gerekiyor. Bu bizim işimiz. Bu yüzden diye biliniyoruz.
4: Fernon buradaki patron. Apronu kontrol ediyor. Çünkü burası onun alanı. Fernon çılgın bir kadın. Aslında o kırbacı doğum günü hediyesi olarak vermiştim.
3: Onları sıralı hareket haline tutmaya çalışıyorum. Eğer fırsatını bulurlarsa lobiye oturup yolcularla çene çalarlar.
5: Şanslıyım ki Fernando beni hala kırbaçlamadı.
3: Hala değişini sevdim.
5: Evet.
3: Kendi kuzeni kırbaçlamak biraz garip. Hepsiyle şakalaşıyorum ve hepsine değer veriyorum. Evet, bu adamlar 1, 2, 3, 4 numara.
1: Evinde Weaver geyiği hazırlamaya devam ediyor.
0: Temizlemeliyim. Burada çok güzel tadı olan tundura var. En azından birazını almalıyım.
1: Paylaşım yapılacak ilk iş.
0: Evet, buraya gel. Ciğer ve yürek şurada.
6: Köyde biri geyik avlarsa İnsanlarla paylaşır.
7: Bizim geleneğimizde eğer vermeyi bilirseniz ödüllendirilirsiniz. Öyle değil mi Weaver?
0: Evet. Evet, bugün şanslıydım, biliyorum. Hem de çok şanslı.
6: Torbamla geldim. Ne verirsen alacağım.
0: Daha büyük bir torbaya ihtiyacın olacak.
6: Bu iyi.
0: Çevir.
6: Cadılar Bayramı şekerinden daha iyi.
7: Bunun içinde gerçekten yumuşak bir kıkırdak var. Yemesi çok güzel. Babam bize ayakları nasıl yiyeceğimizi öğretti. Kelleyi pişirirdi. Burnuna kadar yerdik.
1: Bu sırada yoğun bir sis kümesi Unakalit havaalanına doğru alçalıyor. Beechcraft 1900'ü ve yolcularını yukarıda turlamaya mecbur ediyor. Neredeyse bir saattir bir boşluk için bekliyorlar ve ne yazık ki bu arada yakıtları da azalmış durumda.
6: Şimdi büyük bir ankoraj uçağı inmeyi denedi. Fakat sis gerçekten çok alçakta. Yukarıda bir yerde dönüp duruyorlar. Umuyorum küçük bir açık görürlerse inecekler.
1: Normalde sakin olan Unakalit havaalanı hala Beechcraft'ın gelmesini bekleyen yorgun yolcularla dolu.
2: Kuleyi arayıp onlarla görüşeceğim. Ne istediklerini öğreneceğim. Ama hala bir kere daha denemek için yakıtımız var.
3: Benim tavsiyem bu olurdu.

0: denemesi için daha izin almak üzere kuleyi arıyor. Tek şansımız bu. Eğer inemezlerse ankoraja geri dönmek zorunda kalacaklar.
1: Bu yolcuları göndermek zorundayız. Çünkü burada kalacak olurlarsa etrafta otel yok. Hiçbir yerde uyuyamazlar, buraya hapsolurlar. Bu yüzden onları göndermeye mecburuz.
2: Zaman geçerken güneyde bir boşluk beliriyor.
1: Aa, duydunuz mu? Ben duydum.
2: Ya şimdi ya hiç.
1: Evet. Yakıtları az. Tanrım, çok alçaklar.

0: Yolcularla dolu bir Beechcraft 1900, Unaklit Havaalanı'nın üstünde daireler çiziyor. Şiddetli sis yüzünden inemiyor.
1: Eğer inemezlerse ankoraja geri dönmek zorunda kalacaklar.
0: Zaman geçerken güneyde bir boşluk beliriyor.
1: Yakıtları az. Tanrım, çok alçaklar.
0: Ya şimdi ya hiç. Şimdi uçağı boşaltıp çok gecikmiş uçuşu için doldurma telaşı başlıyor. Sis gelmeden önce 1900'ü hazırlayıp yolcuları göndermeliler.
2: Evet, kamyonu terk etmeyin. Ankoraj'a geçmemi istiyor musunuz? Dostum, hepimiz burada sakatlanacağız. Ariel, şunu yoldan çek.
3: Tank orada mı?
2: Evet. Ankoraj'a gidiyoruz.
1: Evet. Sabırlı olduğunuz için teşekkür ederiz millet. Sonunda çözdük.
0: Sıkı bir çalışmanın ve biraz da şansın yardımıyla Eran'ın yolcuları Amerika'daki evlerine dönebilecek.
2: İşi bitirdiler. Şimdi eve mutlu dönebiliriz.
1: Yukarı, yukarı, yukarı ve uzağa.
0: Bu sırada Aniak'ta Brett artık açık havada 47 Creek maden sahasına gidip dün orada kalan madencileri alıyor. Bu sefer iniş bir sorun oluşturmuyor.
4: Kaç kişiden bahsediyoruz?
5: İki kişi ve kalan aletler.
0: Madenciler 3 aydır bu kamptalar ve eve gitmek için sabırsızlanıyorlar.
4: Baylar, hazır mıyız? 10-15 knot kuyruk rüzgarımız var. Yani en son seferkinden daha enteresan olacak. Tamamız. Hadi bakalım.
6: Kalkarken inanılmaz bir adrenalin patlaması oluyor. Bu adamlar iyi pilotlar. 747'dense bu uçaklarda uçmayı tercih ederim.
0: Brett bu madencileri ve aletlerini 47 Creek'ten çıkararak şirket için ekstra 10 bin dolar daha kazanmış oldu.
6: Bütün ekipman burada. Bu güzel bir gün. Umarım iki güzel gün sonra evde oluruz.
0: Ve kuzey yamacında Jim'in havayolu için diğer bir önemli operasyon paketleniyor. Luke, tehlikeli su arıtma kimyasallarının son seferini boşaltıyor.
5: İşimiz bitti.
0: Era Alaska için 11 bin dolar kazandı. Ama daha da önemlisi, Atkasu köyünün kışlık temiz içme suyunu garanti etmiş oldu.
5: Benim iş günüm 5 dakika sonra bitiyor. Yani uçabilirim. Sabah 7.30'da başladım. Şimdi akşam 9.25 ve ben çok yorgunum. Gerçekten.
0: Eyaletin etrafında işler iyi. Her gün 64 Air Alaska uçuşu, Tundra'nın üzerinde 1100 yolcu ve 3200 ton malzeme taşıyor.
7: Batı Alaska'da başka şirketler de var. Fakat biz onların hepsinin toplamı kadar büyüğüz. Bu koca canavarı yaşatabilmek için günde 300 bin dolar gerekiyor.
0: Ama günün ilerleyen saatlerinde kimsenin ummayacağı bir iş geliyor.
8: Merhaba Era.
0: İntihar etmiş bir genç için tabut nakliyesi.
8: Kim? Kuzeyimizdeki köylerden birinde bir ölüm olmuş. Çocuğun annesi az önce aradı. Tabutu Şaktolik'ten Koyuka tekneyle getireceklermiş. Ama hava çok kötüymüş. Dalgalar çok büyükmüş. Tabutu taşıyıp taşıyamayacağımızı soruyorlar. Oraya bir uçuş ayarlamaya çalışıyoruz. Baba, 207'ye bir tabut sığar mı?
7: Büyük bir tabut mu? Çocuk muymuş?
8: Hayır, 17 yaşındaymış.
7: 17 yaşında bir çocuk.
8: Evet.
7: Tamam, birkaç dakikaya orada olurum.
8: Tamam, görüşürüz.
7: Tamam.
8: Ağlıyorum. Merhaba Era. Bir arkadaşımın küçük kardeşiymiş. Burada çok fazla oluyor ve buna dayanamıyorum. Anne çok üzgündü. Büyük anne ve büyük babası cenazeye gelemeyecekler çünkü gelecek paraları yok. Umarım babam onlara yardım eder. Bilmiyorum, yoruldum artık. Bu her zaman oluyor.

0: Bir cenaze işi daha.
1: Nedir?
0: Parayı ayın 15'inden sonra ödeyebilir miyiz diye soruyorlar.
2: Seyahatten önce ödemeleri gerekiyor.
1: Tamam olur.
0: Tamam olur.
1: Bunu görmekten nefret ediyorum. Çok sık oluyor bu intiharlar. Ve insanların da parası olmuyor. Bu yüzden sadece yapmak zorundasınız onlara yardım edebilmek için. Eğer paraları yoksa tabutu taşımak için büyük indirimler teklif ediyorsunuz.
3: Paylaşımla, kendi ayakları üzerinde durmayla övünen bir kültür için bu trajedilerin yaygınlığı tam bir çelişki. Alaska'daki genç intiharlarının oranı Amerika'dakinden 9 kat daha fazla.
0: Tabut bir kutuda ve büyük annesiyle büyük babası Şaktolik'ten Koyuk'a uçuyorlar.
2: Bugün mü gitmek istiyor?
0: Evet.
2: Tamam.
3: Köyleri bağlayan hiçbir yol yok. Ve Bering Denizi tekneler için çok tehlikeli. Tek ulaşım yolu uçaklar.
2: En azından Frank yarın Koyuk'taki cenaze için insanları getirebilir. Sonra Şaktolik'ten Koyuk'a götürmek gerekiyor. Sonra tabutu alabilecek kadar büyük bir uçak ayarlamamız gerekiyor. Yani programları biraz değiştirip herkesin zamanında cenazede olmasını sağlayacağız. Bunu yapmak zorundayım.
3: Yapabildikleri her yardımı yapan Ferno ve Jim, Doc Stewart ve karavanını Una Cleet'e yönlendiriyor.
2: Şaktolik'e gidip bir tabut alacaksın.
4: Tabut nereye girecek?
2: Şaktolik'ten Koyuk'a.
4: Ölmüş bir insanı geri köyüne taşımak. İndiğiniz zaman bütün köy orada olacak. Sonra herkes uçağa gelecek. Çoğu zaman akrabaları da orada olur. Gerçekten çok duygusal bir an. Ve bir parçası olup duygulanmamak gerçekten çok zor.
0: Baba işe dönüyor.
5: Tamam, görüşürüz.
0: Görüşürüz.
3: Pilot Yuri Ivanov'un öğle yemeği aile üyelerini Koyuk'taki cenazeye götürebilmesi için yarıda kesildi.
5: Genelde insanlar tekneyle gider ama şu anda hava, biliyorsunuz, uçak olmadan oraya gitmeleri çok zor. Maalesef biz bunları da yapıyoruz, cenaze uçuşları. Bu uçuşu yapan insanları genelde tanıyorsunuz. Sürekli seyahat ettiğiniz insanlar. Bu yüzden çok üzücü ve kötü bir his. Korkunç.
0: Bu çok üzücü.
6: Bir sürü trajedi yaşanıyor. Ve bu sadece bizim başımıza gelmiyor. Tundra'nın her yerinde, Yukon'da bile oluyor. Ama burada çok daha fazla oluyor. Burada kederlenenler için sıradaki şarkı belki rahatlatıcı olabilir. Buna Sinatu deniyor ve yarıda kesilmiş hayallerin işareti olarak biliniyor.

0: Koyu'ya cenazeye gidiyorum torunum için. Böyle bir yolculuk eğlenceli değil ama onu desteklemeliyiz.
1: Merhaba Era. Evet, bir saniye bekleyin. Bu sana Alice. Bu oluyor. Özellikle kışın daha çok oluyor. Bilmiyorum. Sanırım bir süredir alıştım.

Uzun zaman önce hayatta kalma modası vardı. Çünkü toplumun üstüne yük olmak istemiyorlardı. Bu yüzden tundraya gidip başlarının çaresine bakıyorlardı. Bu kendilerince onların yaşadıkları köyün yükünü hafifletmekti. Alaska'da hayat bazen çok zor olabiliyor.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: da Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kerpeten, lokma uçlu tornavida ve boru delici hepsi bir arada. Zaman ve para tasarrufu sağlıyor. İşte bundan bahsediyorum. Tırmık ve çapa bahçe işleri için iki en temel alettir. Toprağa bir şey ekmek için hazırlarken ikisine de ihtiyacınız var. Ama artık onları tek bir aletle birleştirmişler.
2: İkisi bir arada aletlerden biri. Bence çok mantıklı. Kesinlikle.
1: Bir yanı tırmık, diğer yanı çapa.
2: Bu otların köklerini çok iyi söküyor.
1: Otlar yerlerinden söküldükten sonra bu eşsiz tırmıkla onları alıyorsunuz ve toprak alanınız tertemiz oluyor.
2: Dişlerin arası normalden çok daha açık. Böylece aralarına çok fazla toprak takılmıyor. Sadece uzaklaştırmak istediğiniz şeyleri tutuyor.
1: Ve sadece bir alet kullandığınız için zaman ve enerji tasarrufu yapıyorsunuz.
2: İki alet olunca birçok kez birini bırakıp diğerini alıyorsunuz. Ama bunu kullandığınızda işiniz bölünmüyor ve çok daha hızlı bitiyor.
1: Ve sadece $20 bir yerine iki aletiniz oluyor. Birazdan. Dış ortam işlerinde kullanılan çok çeşitli aletlere yer veren havalı bir fuara gidiyoruz. Ekiciler, yaprak üfleyiciler ve çim biçme makineleri. Evet, işte bu. Propan gücünü hissediyorum. Ve çok daha fazlası Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda sizi bekliyor. Doğru makineniz varsa dış ortam işleri büyük eğlence oluyor. İşte bunun gibi. Bu dönebilen bir çim biçme makinesi. Gücünü propan gazından alıyor. Bu bizim Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda bulduğumuz çok sayıda güzel dış ortam aletinden biri. Endüstride neyin ilgi odağı olduğunu öğrenmek için gitmeniz gereken yer orası. Louisville, Kentucky'deki bu fuar.

0: da her şey dış ortamda yapılan işlerle ilgili. Bu yılın konsepti çevreyi temiz tutmak.
1: Çevreye olumsuz etkisi az.
2: Salınımı az. Çok çevre dostu.
0: Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda çok sayıda açık hava alanı var. Çünkü bu fuarın bir özelliği var. Bu fuar uygulamalı.
3: Fuara gelenler ekipmanları deneyebiliyorlar. Örneğin çim biçiyorlar, ağaç öğütüyorlar, çukur açıyorlar, zincirli testere kullanıyorlar. Hepsi burada.
0: Şimdi bu firmaya misafir oluyoruz.
4: Bu çim biçme makinesi kullanımı en kolay tasarımlardan biri.
0: Evet, bu sıkı dönüşler yapan koltuklu bir çim biçme makinesi. Sıkı derken ciddiyim. Tekerleklerin hepsi senkronize hareket ediyor. Senkronize direksiyon sistemi var. Dört tekerleği de kontrol ediyor.
4: Ön tekerlekler, arka tekerlekler tahrik sistemiyle iletişim halinde. Bu sayede tekerlekler üstünde tam kontrol sahibi oluyorsunuz. Yani çok kolay kullanılıyor.
0: Bu model propan gazıyla çalışıyor. Böylece çevre kirliliği ve fiyat azalıyor.
4: %30'luk yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da cebinizde daha fazla para kalması anlamına geliyor. Kullanıcılar için harika bir şey.
0: Yakıtı verimli kullanmak demişken yeni yakıt püskürtmeli motor serisini inceleyelim. Bu firmayı görünce aklınıza klozetler ve küvetler geliyor olabilir ama onlar motor konusunda da çok iyi.
5: Yağ değişim süreleri daha uzun olacak, böylelikle temiz kalacak. Motor daha az ısınacak ve daha uzun çalışacak.
0: Yeşil konseptli bir fuarda hiçbir şey küçük güzel çiçekler dikmenize yardımcı olan bir aletten daha yeşil değildir. İşte bunun sayesinde artık eğilmenize gerek yok.
6: Diyelim ki 20 tane çiçek dikeceksiniz. Eğilip her biri için toprağı kazmanız gerekiyor. Ama bununla ayağınızı sertçe bastırmanız yeterli. Çıkarıp sıradakine geçiyorsunuz.
0: Aletin şekli bir fide kabı gibi yapılmış. Yani çiçek hemen yerine yerleşiyor.
6: İşiniz bitti. Çiçekler yerleşti. Geriye sadece sulamak kaldı.
0: Sade bir konsept. Ama çiçek diken biriyseniz size biraz zaman kazandırabilir. Belinizdeki ağrıyı da azaltabilir. Şimdi ağır işlere uygun müthiş bir alet var.
7: Magnum sırtta taşınır yaprak üfleyicimiz bu kategorideki ürünlerimizin en önde gelen modeli. Bizim için en güçlü sırtta taşınır yaprak üfleyici bu. Çok hafif. Onu tüm gün kullanabilirsiniz. Çünkü mesele sadece çantanın askılarına binen yük değil, çantanın sırtınıza nasıl oturacağını belirleyen tasarım.
0: Çevreye de belinize de faydalı.
7: Yakıt konusunda rakip modellerden %28 kadar daha verimliyiz. Ayrıca şu andaki standartlardan %69 daha temiz.
0: Diğer havalı bir özelliği de jikle valfinin otomatik ayarı.
7: Jikle valfini başlatma konumuna getirin ve çalıştırma ipini çekerek üfleyiciyi çalıştırın. Çalıştırmaya başlar başlamaz jikle otomatik olarak çalışır mod konumuna geçiyor. Başlamaya hazırız.
0: Saatte 320 kilometre civarındaki üfleme gücü ve $500 altındaki fiyat etiketiyle bu hafif, ciddi ve yeşil bir alet. Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda oyunun adı icat. Burada açık hava işlerinde kullanılan güç ekipmanlarından el aletlerine kadar her şeyin en iyileri var. Biz fuardaki açık alan aletlerine sadece yüzeysel olarak baktık. Daha fazlasını internet sitemizde bulabilirsiniz. Çimleriniz ve bahçeniz için kullanacağınız her tür aletin videolarını da orada bulabilirsiniz. Ben şimdi propanı açıp işe başlıyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Evet. Mama ister misin? Tamam. Ben de senin yaşındayken tüm gün sırt üstü böyle yatardım. Yani bilirsin. Bu köpek hiçbir şey yapmıyor.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet!
10: Aman tanrım!
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Roland Garros'a karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün. Kelp havyarı, balık sanmayın. Deniz yosunundan yapılıyor. Lüks yerkenliler, bütün deniz maceraları atölyede başlar. Diş taçları, dişini bilenler için. Ve yüksek verimli motorlar. Merak etmeyin, size yeterince gaz vereceğiz. Ama öncelikle... Havyar belli başlı balıkların fertilize olmamış yumurtalarından yapılır. Bu tadı seven ancak pahalı bulanlar için kelp isimli bir çeşit deniz yosunundan yapılan havyar taklitleri bulunuyor. Görünüşü, kokusu ve tadı aynı havyar gibi ancak tek bir farkı var, fiyatı. Taze havyarın aksine kelp havyarının kaynağı bir bitki. Yani yağsız, kolesterolsüz ve en iyisi sıfır kalorili bir ürün. Bu firma sadenin yanı sıra çeşneli kelp havyarları da üretiyor. Kelp, vitamin ve minerallerle dolu bir bitki ve aynı zamanda zengin bir iyodin kaynağı. Yani metabolizmanız için çok yararlı. Bir deniz bitkisi olduğundan kara bitkilerinden farklı olarak pelte kıvamında yani balık yumurtalarına benzeyen minik plastiğimsi toplar üretmek için birebir. Kelp havyarı fabrikasında üretim doğal yollarla kurutulmuş kelp bitkisinin pudraya yatırılmasıyla başlıyor. Diğer içerikler tuz, sitrik asit ve eğer çeşneli bir çeşit hazırlanıyorsa sıvı halindeki doğal çeşniden oluşuyor. Malzemelerin hepsi sırayla suya ekleniyor.

Mikser bu malzemeleri bir saat kadar karıştırıyor ve ortaya yoğun, jelatinimsi bir sıvı çıkıyor. Sonrasında bu karışım kalıp makinesine bağlı durumdaki bir tencereye ekleniyor.

Makine karışımı duşa benzer bir yerden püskürtüyor. Ancak bu duştan devamlı bir şekilde su yerine ufak parçacıklar dökülüyor. Bu şekilde inci adı verilen minik kelp topları oluşuyor. Aynı balık yumurtasına benziyorlar. İnciler pıhtılaştırıcı bir karışıma dökülüyor. Bu karışım yumuşak bir iniş sağladığı için incilerin şekillerini korumalarına da yardımcı oluyor. İnciler düşme haznesinden bekletme kaplarına dökülüyor. Su alttaki deliklerden akıyor. Çalışanlar kapları geniş kevgirlere boşaltıyor. Sonraki adımda hepsinin minimum büyüklükte olmaları için inciler hafifçe ezilip durulanıyor. Fazla küçük inciler de kevgirin deliklerinden aşağı düşüyor. İncilerin alınıp yapılarını ve şekillerini korumaları için tamamen doğal bir dengeleyici ile yoğruluyor. Fabrikanın kalite kontrol laboratuvarı yığından bir örnek alıp pH seviyesinin doğru olduğundan emin oluyor. Dikkatli bir pH kontrolü, pastörizasyonla birleşince ürünün başka bir korumaya ihtiyacı kalmıyor. Paketleme noktasında işçiler cam kavanozları doldurup üzerlerini ince bir kapakla kapatıyor. Sonrasında kavanozlar pastörizasyon makinesine gidiyor. Havyarlar burada belli bir süre yüksek sıcaklıkta ısıtılıyor ve olası bakterilerden arındırılıyor. Bu şekilde havyarın oda sıcaklığında 2 sene raf ömrü oluyor. Açıldıktan sonra ürün buzdolabında saklanırsa 3 ay taze kalıyor. İzleme amacıyla her kapağı numaralandırdıktan sonra geriye sadece kavanozu markanın elbisesiyle giydirmek kalıyor. Kelp havyarı hiçbir yapay renklendirici ya da çeşni barındırmıyor. Ve bazı havyar çeşitlerinin aksine çevresindeki yemeğe rengini vermiyor. Pişirildiğinde bile. Ve gerçek havyar ya siyah mersin ya da kırmızı somonken, kelp havyarı mantar, Japon balığı gibi pek çok farklı türde sunulabiliyor. Karar sizin. Lüks yelkenliler akla özgürlük hissini ve okyanusta gün batımını getirse de atölyede çok farklı bir konumdalar. Çünkü bu pahalı tekneler hala el yapımı üretiliyor. Bu yüzden şampanya şişenizi provaya vurarak açmadan önce iki kere düşünün. Her tekne 3000 saatlik bir iş sonrası kullanıma hazır hale geliyor. Yelkenliler 6000 yıl önce Nil Nehri'nde ilk defa ortaya çıktıklarından beri çok yol kat ettiler. Bu lüks yelkenliler bilgisayar destekli tasarım programları kullanılarak üretiliyor. Böylelikle mühendisler teknenin yapımına başlamadan önce bütün bir şekli tahayyül edebilip imkanların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayabiliyorlar. Geminin gövdesi örgülü bir kumaş olan fiberglastan ve rastgele birbirlerine geçmiş iplerden yapılıyor. Bu iki katman hafif ama çok güçlü bir malzeme meydana getirmek üzere birleştiriliyor. 14 metrelik bu teknenin gövdesi için dev kalıplar kullanılıyor. İşçiler fiberglası yuvarlayıp üzerini çam sakızı ile spreyliyor. Bir sonraki fiberglas katmanını öncekinin üstüne serdiklerinde çok sağlam bir yapı oluşuyor. Çam sakızı kuruyunca sertleşiyor. Tekne parçaları o kadar büyük ve ağır oluyor ki vinç ile taşınmaları gerekiyor. Teknenin bu kısmına kıç yatırması adı veriliyor. Kıç yatırması ve gövde kalıp halindeyken fiberglas aracılığıyla birleştiriliyor ve ortaya bir monokot yapı çıkıyor. Bu yüzeye motor, direk, yakıt deposu ve su depolarını taşıyacak bir yapı parçası ekleniyor. Bu sırada marangozlar ahşap parçalar üzerinde çalışıyor.
Bu kapı oldukça dayanıklı bir kerestesi olan tik ağacından yapılmış. Ahşap parçalar daha sonra 50 derecelik kurutma fırınlarına konuluyor. Fırının içine verilen havayla vernik 11 dakikada kuruyor. Bu parlak ışıklar da verniğin kurumasına yardımcı oluyor. Sıra bölümleri yerlerine koymaya geldi. Gövde ahşap parçaların girmesi için pek çok hazneye sahip. Her parça iki kere yerleştiriliyor. Önce uyup uymadığını kontrol etmek, sonra da kuvvetli bir yapıştırıcıyla kalıcı olmak üzere. Motoru ekleme zamanı. Böylelikle doğa nefesini üflemediği zamanlarda da teknemiz denizleri aşabiliyor. Bu paslanmaz çelik dümeni kuvvetlendirmek için özel bir tutkalla yapıştırılıyor. Dümen kalıbı kapatıldıktan sonra bir huniden dökülen üreten köpüğüyle tamamen dolduruluyor. Köpük kurudukça genişliyor. Yapımı köşelerinin dikkatlice zımparalanmasıyla son bulan dümen artık gövdenin altına yerleştirilmeye hazır. Teknenin güvertesi için alt ve üst parçaları oluşturacak kalıpların birleştirilmesi gerekiyor. Belirli yerlere çok güçlü bir yapıştırıcı malzeme sürülüyor. İki kalıp dikkatli bir şekilde birleştiriliyor. Bölümler kusursuz bir şekilde birleştirildiğinde kalıplar çıkarılıyor. Güverte artık tekneye eklenmeye hazır. İşçiler her şeyi düzene koyuyor. Kesinlik burada önemli. Tahmin edebileceğiniz gibi lüks yatlarda çok sayıda oda seçeneği bulunuyor ve bu odalar müşterinin ihtiyaç ve zevklerine uyacak alet ve elektronik eşyalarla donatılıyor. Artık gereken tek şey motoru, jeneratörü ve diğer mekanikleri denemek için test havuzunda gerçekleşecek bir sürüş. Üç aya yakın süren sıkı bir çalışma sonrası teknemiz artık okyanusta macera peşinde koşmaya hazır. Yelkenler fora. Sırada yüksek verimli motorlarla hızlı bir yaşam sürmek için neler gerekiyor? Peki ya diş perisi sizi ziyarete geldikten sonra gülüşünüzü nasıl geri kazanacaksınız? Hepsinin cevabı aradan sonra.

Dişçilik, kökeni insanların dişlerini tedavi etmek için kemik parçaları ve hayvan dişi kullandıkları antik Mısır'a uzanan bir dal. Yani o sıralar keçi besleyenler rahat gülemiyordu denilebilir. Günümüzde ise yüksek teknoloji ürünü diş taşları, hasarlı dişleri diğerlerinden farklı olmayan inci tanelerine dönüştürebiliyor. Bir diş tacı, ağzın alçıdan bir replikasının yapılmasıyla başlar. Bu alçı laboratuvara yollanır ve yenilenmesi gereken dişi izole etmek için parçalara ayrılır. Bilgisayara yüklenen görüntüler ve boyut bilgileri elektronik postayla fabrikaya yollanır. Fabrikadaki makineler kalıplara alçı döker ve hazne adı verilen silindirler hazırlanır. Alçı haznelerin sertleşmesi 10 dakikayı bulur. Daha sonra bir 12 saat daha kurumaya bırakılır. Sonraki aşamada bir robot alçı hazneyi öğütücüye yükler. Bilgisayar destekli bir kesici, alçı replikanın elektronik görüntülerini kullanarak alçıya şekil verir. Bu kesici %20-30 oranında daha büyük bir replika hazırlar. Böylelikle daha sonraki aşamalardaki malzeme eksilmesine olanak tanır. Sırada bir araç alçı dişi sıvı seramiğin içine daldırır. Alçı yapışmayan bir hal kazanır. Bir başka robot dişi diğerleriyle birlikte dairesel bir tutucuya koyar ve üretimin bir sonraki aşamasına geçilir. Püskürtücüler porseleni bu dairesel düzene uygun kalıplara döker. Daha sonra bir robot diş replikalarını uygun kalıplara geçirir. İşçi kalıpların bir kısmını toplayıp metal bir plakayla sıraya sokar. Bu kalıplar bir diğer işçiye götürülür. O da kalıpları suyla dolu bir hazneye daldırır. Kapağı kapatan işçi tazyik sistemini çalıştırır. Sıvı basınç altında kalırken porselen tozunu sıkıştırır ve katı hale getirir. Bu kısım sadece 10 dakika sürer. Başka bir otomatik alet, alçı diş replikasının ölçülerine göre porselenin fazlasını yontar. Böylece diş tacının coping adı verilen porselen kabuğu oluşur. Bu kabuk yapışmayan alçı replikadan kolayca ayrılır. Coping yüksek ısıda pişirilir ve porselen sertleşir. Bu süreçte taç kabuğu nihai boyutuna ulaşır. Daha önce bilgisayara girilen bilgilerden dişin plastik bir kopyası yapılır. Bu plastik replika porselen olanın yerine uygunluğunu ölçmek için kullanılır. Bir teknisyen, porselende herhangi bir oyuk ya da çatlak olup olmadığını kontrol eder ve ürünü yollamak üzere paketler. Bu dişe benzer kabuk artık laboratuvar yolunda. Orada kendisini bir diş tacına dönüştürecek, son rötuşlar yapılacak. Ürün laboratuvara ulaştığında bir teknisyen üzerine katman katman porselen sürer. Özel bir fırında yakılan dişin rengi daha gerçekçi bir hal alır. Fırın, hava ve başka gazlar pompalayarak ısı transferlerini hızlandırır ve porselen oldukça yoğun bir katılığa ulaşır. Tüm katmanların eklenmesinden sonra bir teknisyen keskin bir araçla yüzeye şeklini verir ve ürüne diş kimliği kazandırır. Son olarak da dişi porselen bir cila ile boyayarak diş minesine benzer bir özellik kazandırır. Bunun gibi porselen dişlerin yapımı yaklaşık 5 gün sürer. Gerçek dişten görünüş ve işlev olarak hiçbir farkı yoktur ve muhteşem gülümsemenizin arkasındaki sırrı dişçiniz, sekreteri ve anlattığınız kişiler dışında kimse bilmez.
Yüksek verimli motorlar, araba teknolojisinin zirve noktaları. Titiz bir tasarım ve detaylı bir mühendisliğin bileşimi olan bu motorları üretmek için işinin ehli pek çok teknisyene ihtiyaç vardır. Ve sağladıkları fayda ve heyecanlardan yalnızca şanslı bir azınlık yararlanabilir. Bu kaportanın altında her biri bir öncekinden daha ileri düzeydeki araba motorlarının son halkası bulunuyor. Her yeni nesil motor daha fazla güç ve daha az ağırlık imkanı tanıyor. Yani bugünün motorları daha az yakıt harcayıp daha az karbondioksit yaratıyor. Her motorun merkezinde motor bloğu bulunur. Üretim özel bir kum ve çam sakızı karışımından hazırlanan kalıplarla başlar. Teknisyenler kalıp dizilerini birbirlerine yapıştırırlar. El araçlarıyla kum kalıba en ince ayrıntısına kadar şekil verirler. Otomatik bir araç kalıbın üstüne erimiş alüminyum döker. Soğuma sürecinden sonra bu kısım makine aracılığıyla kalıptan ayrılır. Motorun içindeki boşluklara şekil veren bütün kum parçacıkları temizlenmelidir. Silindir kafası kalıntılardan kurtulmak için tazyikli suyla yıkanır. Teknisyenler artık silindir kafasını kurmak için ön hazırlığa başlayabilir. Motorun her parçası bu silindir kafası gibi pahalı ama hafif bir malzeme olan alüminyumdan yapılır. Burada robotlar sübap yataklarını sıvı hidrojenin içine daldırır. Bu şekilde yataklar silindir kafalarına rahatça eklenebilecek bir katılığa ulaşır. Sübap yatakları ısınırken biraz genişler ve böylece içinde bulundukları yerde sabitleşirler. Bir dizi sübap silindire yakıt ulaştırırken diğerleri gazı dışarı üfler. Çalışanlar tazyikli hava kullanarak motorun hava alma borularının düzgün çalıştığından emin olur. Özel olarak hazırlanan bir araçla her sübabın tam boyutu ölçülür. Her silindir kafası ufak hatalar ve kalıntı parçacıklar için gözden geçirilir. Testi geçen silindirlere bir kimlik plakası eklenir. Burada teknisyenler sübapları haznelerine sokar ve hareketlerini dener. Bir sonraki aşama, mühendisler krank miline son rötuşlarını atıyor ve tüm parçalar motor bloğuna ekleniyor. Bir teknisyen silindir kaplarını yağlıyor. Ve silindire ekliyor. Bu kaplar bir

oluyor. Ve sonrasında krank birini kontrol ediyorlar. Sırada sübap kapağının yerleştirilmesi ve vidalanması var. Sonra hava alma boruları motorun üstüne yerleştiriliyor. Yakıt pompalama sistemi ekleniyor. İşi biten motor, dinamometre adlı bir makineye bağlanıyor. Bu makine motorun performansını en ince ayrıntısına kadar ölçüyor. Geriye son bir test kalıyor. Deneme sürüşü. Aynı benimkine benziyor. Tabii bu oyuncak değil.

Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Tren rayları. Bu raporla hattı takip ediyoruz. Tuzdan arındırılmış su. Denizden nasıl su içilir? Tekerlekli yarış sandalyeleri. Hıza mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Biz de size onlara nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ve döşeme parke. Sizi döşemecilik hakkında harika bir raporla karşılayacağız. Ama önce... Geçmiş zamanlarda tren rayları ya dökme demirden ya da dövülmüş demirden yapılırdı. Fakat demir döküm çok gevrekti ve kolayca kırılabiliyordu. Dövülmüş demir ise çok yumuşaktı ve çok çabuk yıpranıyordu. Cevap tek bir kelimeyle geldi. Çelik. Ray üreticilerinin seçtiği metal. Tren tekerlerinin jantları treni rayda tutmak için rayın iç tarafında giderler. Bu fabrika tren raylarını tamamen geri dönüştürülmüş çelikten üretiyor. Hurdalıklardan, iyice konservelerinden ve ray üretim işlemi sırasında kaybedilen çeliğin kazanılmasından. Elektromıknatıs hurdaları kaldırıyor ve yükleme kovası adı verilen yere bırakıyor. Kova bir kamyonla taşınıyor ve burada bir vinç kovanın içindekileri fırına boşaltıyor. Yüksek elektrik akımı hurda çeliği 1600 santigrat derecede eritiyor. Daha sonra büyük tuğla döşeli bir potaya akıtılıyor. Burada çeliği daha dayanıklı yapmak için karbon, manganez ve diğer elementleri ekliyorlar. Alaşım daha sonra seramik bir boru içinde akıyor. Bu metali mahvedebilecek olan oksijene maruz kalmasını önlüyor. Buradan da ergimiş metal kalıplara dökülüyor ve bu kalıplar da dörtgen biçiminde bloklar haline geliyor. Bunlara çelik kütük deniyor. Asetilen alevi her bir kütüğü 3,5 metre uzunluğunda kesiyor. Bir vinç daha sonra kütükleri önümüzdeki 5 ila 7

saat boyunca tekrar ısıtılacakları fırına transfer ediyor. Bu daha sonraki şekil verme işleri için çeliği yumuşatıyor. Daha sonra tekrar ısıtılmış çelikler dönen bir mine giriyor. Bu da kütükleri orijinal uzunluklarının 4 katından daha fazlasına çekip uzatıyor. Daha sonra bir makaslama işlemi, daha uzun ve daha ince hale gelen kütükleri 4 parçaya bölüyor. Parçalar tekrar daha fazla ısıtılmak üzere bir başka fırına giriyor. Bu onları başka bir dönen mil setine hazırlıyor. Burada son kez şekil verilerek ray şeklini alacaklar. Farklı tren yolları farklı şekillerde raylar kullanırlardı. Bu da trenlerin tekerlerinin bir tren yolundan diğerine geçerken değiştirilmesi anlamına geliyordu. Fakat 20. yüzyılın başlarında T şeklindeki raylar endüstriyel standart haline geldi ve günümüze kadar da devam etti. Son şekil verme işlemi için her çelik ray ardışık olarak sıralanmış 3 milden birkaç kez geçer. İşte değirmenler böyle görünür. Ve bu da onların çeliğe verdikleri standart T şekli. Sonraki aşamada bir testere kenarları düzleştirmek için iki uçtan 30'ar santimetre keser ve kesilen parçalar hurdalığa geri döner. Bu sırada 500 santigrat dereceye kadar soğumaları için yatırılırlar. Daha sonra bir elektromıknatıs onları bir bekleme konteynerine nakleder ve 10 saat boyunca 90 santigrat dereceye soğuyana kadar beklerler. Soğutma konteynerinden çıktıktan sonra iki değirmen setine girerler. İlki rayları düşey olarak esnetir. İkincisi de yatay olarak. Bu esnetme işlemi tüm ısıtma, şekil verme ve soğutma süreçlerinde bükülen rayları güçlendirir. Her ray bir aynadan geçer ve denetleyicilerin hem alt hem de üst tarafını incelemesine olanak tanır. Son olarak bir testere rayları tren yolları hangi ebatlarda sipariş ettiyse ona göre keser. Çoğunlukla standart uzunluk 25 metredir. Kalite kontrol bölümü rastgele alınan örnekleri ölçerek tüm boyutların kesin olduğundan emin olur. Her ray üzerinde hangi çelik topunda üretildiklerini tanımlayan bir numara barındırır. Bir sorun olduğunda bu numara, o toptan üretilen tüm rayların takip edilmesini sağlar. Bu yüzden çelikten yapılmaya başlanmalarından önce bu bir dökme demir garantisiydi. Tatlı içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde, arıtma tesisleri deniz suyundan tuzu arıtarak İnsan tüketimine uygun tatlı içme suyuna dönüştürür. Dünya çapında 13 binin üzerinde arıtma tesisi günde 45 milyar litreden fazla su üretmektedir. Ben buna içerim. Bu bardaktaki suyu üreten arıtma tesisi, deniz suyunu kondansatörlerini soğutmada kullanan bir elektrik santralinin yanında yer alıyor. Soğutmadan sonra deniz suyu yeraltı borularıyla arıtma tesisine geliyor. Tuz ayrıştırılmadan önce su çok aşamalı bir temizleme işlemine tabi tutuluyor. İlk olarak su büyük artıkların filtre edildiği bölmelere doğru akar. Buradan ön filtrasyon aşaması için havuzlara akar. Büyük çarklar suyu çalkalarken, tesis suya iki kimyasal ekler. Sodyum hipoklorit, dezenfektan olarak ve demir 3 klorit, topaklaştırıcı madde olarak. Topaklaştırıcı madde, kum ve diğer ufak tane boyutlu artıkları bir araya toplayarak dibe çökecek daha ağır yığınlar oluşturur. Bu önemli miktarda pisliği sudan arıtır. Fakat kristal berraklığına ulaşması için hala çok uzun bir yolu var. Su şimdi ikinci ön filtrasyon aşaması için bir başka havuz kümesine ilerliyor. Kum filtrasyonu.
her bir kum filtresinin içinde regüle edilmiş kararlı bir hava akımı sürekli olarak kumu döngü hareketinde tutar. Deniz suyu her bir filtrenin altından girer ve yukarıya doğru akar. Kum aşağıya doğru yükselen suya zıt yönde hareket ederken kirli partiküller kuma yapışır. Deniz suyu şimdi temiz görünebilir fakat hala mikroskobik boyutta partiküller barındırır. Böylece sonuncu ön filtrasyon aşamasına girer. Bu kez filtre maddesi diatomit toprağıdır. Su yosunu fosilleri barındıran toz hale getirilmiş bir kaya. Kumdan daha ince taneli olup mikroskobik partikülleri filtre eder. Deniz suyu şimdi tamamen temiz ve tuzdan arındırılmaya hazır. Bunu membranlar kullanarak yapıyorlar. Silindirler plastik levha katmanları barındırıyor. Bu levhalarda insan saçından 1000 kat daha küçük delikler bulunuyor ve bunlar mikroskobik tuz kristallerini yakalamak için yeterince küçükler. Tesis temizlenmiş tuzlu suyu çok yüksek basınçla her biri 8 adet membran barındıran uzun borulara pompalıyor. Su bütün membranlardan geçip boruların merkezine ulaştığında tamamen tuzdan arınmış hale geliyor. Tesis çalışanları sürekli olarak sistemin 10 bin adet membranından her birini gözlemliyor. Bu esnada tesis daha önce aratılan artıkları bir başka kimyasal muamele için büyük atık havuzlarına gönderiyor. Katılar dibe çöktükten sonra kirli su tekrar tesisin ön tarafına temizlenmek ve geri dönüştürülmek üzere gönderiliyor.

Baskı makaraları kalan suyu katılardan sıkarak çıkartıyor. Katılar daha sonra döküm alanına naklediliyor. Bu sırada ayrıştırılan tuz elektrik santraline gidiyor. Elektrik santrali tuzu seyreltiyor ve suyun doğal tuzluluk seviyesini bozmayacak bir şekilde tekrar denize geri veriyor. Tuzlu suyu tatlı su olacak şekilde işlemek suyun doğal minerallerini yok eder. Bunları yerine koymamak iki soruna neden olurdu. Birincisi suyun tadı bozulurdu. İkincisi su metal borulara eksik mineralleri tekrar çözmek için şiddetle zarar verirdi. Bu nedenle tesis suya sıvı kireç ve karbon monoksit ekliyor. Bu iki madde pH düzeyini ayarlıyor ve mineralleri, doğal tadı yeniliyor. Bunu gördünüz mü? Güzel, çünkü kristal berraklığında olmalı. Sırada parkta bir yürüyüş. Daha çok parkede. Şu gösterişli ahşap döşemelere bir göz atacağız. Ve bunlara, tekerlekli yarış sandalyeleri. Bunların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Savaşta sakat kalan 2. Dünya Savaşı gazileri tekerlekli sandalyelerle yarışan ilk insanlardı. Fakat o sandalyeler hantal çelik modellerdi. Günümüzde ise aerodinamik sandalyelerle tekerlekli sandalye yarışları ciddi bir spor dalı. Bu sandalyelerin uzatılmış ana iskeletleri ve 4 yerine 3 adet tekerlekleri var. Bu modern yarış sandalyesi, sürücünün spesifik özrüne ve becerisine göre özel olarak tasarlanmış. Uygulama sandalyesinde otururken atletin detaylı ölçümlerini alarak işe başlıyorlar. En iyi oturma pozisyonuna karar vermek için dizlerinin yüksekliğini ve genişliğini ölçüyorlar. Arka teker aksının nasıl konumlanması gerektiğine karar vermek için denge noktasını kontrol ediyorlar ve atletin kol uzunluğunu ölçüyorlar ki itme jantları ona uygun ebatlandırılabilsin. Daha sonra tekerlekli yarış sandalyesinin dijital bir çizimi yapılıyor ve atlet tarafından istenen ekstralarla tamamlıyorlar. Üretici uygun alüminyum boruyu seçiyor ve istenilen uzunlukta kesiyor. Bu yarış sandalyesinin iskeleti için ana boru olacak. Aksı ana boruya kaynaklıyor ve iskelete T şekli veriyor. Bir pres daha sonra boruyu hafifçe genişletiyor. Bu metali sertleştirecek ve yarış sandalyesinin iskeletini daha aerodinamik hale getirecek. Ana boruya kaynakladıkları bu boru, yarış sandalyesinin yönlendirme çatalını tutacak. Şimdi ön tekerlek için bir yön verme mekanizmasını iskelete bantlıyor ve kaynaklamadan önce tam yerine yerleştiğini doğruluyor. Bu alet ön tekerleği otomatik pilotta tutacak ve yarışçının ellerini serbest bırakıp arka tekerlekleri itmesine olanak tanıyacak. Kaynakçı şimdi ana borunun diğer ucunu tekerlek aksına dik olacak şekilde konumlandırıyor. Boruyu yavaş yavaş aksın merkezine doğru ittiriyor ki tam olarak doğru noktaya gelene kadar. Ve aksı iskelete T şekli verecek biçimde ana boruya kaynaklıyor. Geçici tekerlekler aksı kaldırıyor ve böylece o da koltuğu iskelete oturtabiliyor. Şimdi bir hidrolik pres, alüminyum boruyu yarış sandalyesinin koltuğunun iskeletini oluşturmak için U şeklinde büküyor. Koltuk iskeletini arka aksın üzerine konumlandırıyor ve birkaç kaynak işi daha yapıyor. Son olarak tekerleklerin üzerine koruyucuları takıyor. Bu yarış sandalyesinin ana iskeleti tamamlandı ve biraz tarz katmak için sprey ile kırmızıya boyuyorlar. Bunun adı toz boyayla kaplamak. Bu termoplastik bir boya ve alışılagelmiş boyalardan daha dayanıklı. Daha sonra bu makine atletin tekerlekli sandalyeyi ileriye doğru sürmek için kullandığı itme jantlarını kıvırıyor. T
Tekerlekle jantı birbirine bağlamak için mandalları kaynaklıyorlar ve her jantın üzerine lastik bir kol yapıştırıyorlar. Zamk kuruyana kadar ikisini bir arada tutmak için bantla sarıyorlar. Bant sandalye müşteriye teslim edilene kadar kalıyor. Yarış sandalyesini viraj alırken daha dengeli kılmak için arka tekerlekleri belirli bir açıyla yerleştiriyorlar. Atletin dizleri için koltuk minderi ekliyorlar ve naylon koltukla sandalyeyi bir araya getiriyorlar. Sırada ön tekerleğin direksiyon çatalı ve gidon var. Birleştirme işlemini otomatik kontrol sisteminin bir parçası olan yay dolu bir silindirle tamamlıyorlar. Direksiyon çatalı test edildikten sonra arkadaki diğer iki tekerlekten daha ufak olan ön tekerleği takıyorlar. Bir kez frenlerle donatıldıktan sonra bu özel üretim yarış sandalyesi mücadeleye hazır hale geliyor. Tekerlekli yarış sandalyeleri pek çok özellikle birlikte geliyor. Bazıları arka tekerlekleri düşük ağırlıklı karbon fiberden seçiyor. Çünkü zafere giden yolda her avantaj hoş karşılanır. Parke Fransa'da 1600'lü yıllarda bakımı zor olan mermer döşemelere alternatif olarak icat edildi. Ufak tahta parçalarından yapılır ve geometrik bir kalıpla bir araya getirilir. En yaygın motif karedir. Fakat balık sırtı, baklava veya üçgen gibi diğer kalıplarla da üretilir. Parke, laminant veya kontrplaktan üretilebilir. Fakat en iyi kalite döşemeler meşe, akça ağaç, sarı huş ağacı gibi halis ağaçlardan gelir. Fabrika ilk önce ağacı 4-12 cm arasında değişen ve yaklaşık 1 metre uzunlukta olan ölçülerde kalaslar halinde keser. Testere daha sonra kalasları bir denetçi uygun olmayan şekilde kesilenleri elerken yaklaşık 16 cm uzunluğunda 6 blok halinde keser. Daha sonra bloklar planya makinesine gider ve burada makine her iki uçtan da ince bir katmanı tıraşlar. Bu blokları 2.2 cm kalınlığa indirir ve üst ve alt yüzeylerini pürüzsüzleştirir. Sonra bloklar onları arzu edilen uzunluklarda kesecek 10 bıçaklı bir testereden geçerler. Kalite kontrolcüler uygun olmayan kalınlıklardaki çubukları çıkartırlar. Bunlar genellikle bloğun çıkıntılarından kesilen çubuklardır. İyi olan çubuklar daha fazla kalite kontrol incelemesinden geçecekleri başka bir bölgeye devam ederler. Bir işçi alt ve üst tarafı kontrol eder ve daha sonra iyi olan tarafı yukarı gelecek şekilde onları bant konveyöre dizer. Aynı zamanda ilk incelemeyi geçip de standartlara uymayan çubukları da eler. Bant konveyör daha sonra çubukları ters çevirir. Bu pozisyonda çubukların alt tarafı yukarı bakmaktadır. Daha sonra testereler bunların arasından iki tane paralel yiv keser. Bu yivler kenarlardan 22 mm içeridedir. Ve çubukları karolar oluşturacak şekilde bağlayacak ince bir alüminyum teli tutacak kadar da derindir. Sıradaki makine paralel telleri hazırlar. Bir tekerlek, telleri ait oldukları yivlerin içine doğru itirir. Her 7 çubuktan sonra makine teli keser ve yenilerine başlar. Birbirine bağlanmış 7 çubuk, 15 santimetrelik bir karo meydana getirir. Bir kenar eşleştirme makinesi şimdi karoları eşitler. Böylece her köşe kesin olarak 90 derece olur. Daha sonra karonun kenarlarından iki tanesine çıkıntı oyar ve diğer iki tanesine de yiv açar. Dört tane karo besleyici karoları bir birleştirme makinesine bırakır ve burada çıkıntılar yivlere takılır.
Makine daha sonra sıcak zamk uygulayarak 4 karoyu 30 santime 30 santimlik daha büyük bir karo meydana getirecek şekilde birleştirir. Karolar artık verniklenmeye hazır. Besleyiciler otomatik vernikleme hattına bırakır. Karonun yüzeyi zımparalanır. Daha sonra değirmenler eşit dağılacak şekilde vernik atarlar. Buradan hemen sonra karolar ultraviyole ışıktan geçer. Bu verniği anında kurutur ve daha sonra aynı işlem 3 kez daha tekrarlanarak toplamda 4 kat vernik atılmış olur. İşçiler onları onluk desteler halinde istiflerken bir yandan da son bir kontrolden geçirirler ve cilası mükemmel olmayan karoları elerler. Paketleme hattında her istif bir etiket ve şeffaf plastikle sarılır. Bir fırın plastiği karoların üzerine sıkıca kaplar. Bu 4 katlı vernik parkeyi süper dayanıklı hale getirir. Ve gerçek ağaç olduğu için de pek çok yılın yıprattığı izler belirgin hale gelmeye başladığında basitçe zemini yeniden cilalayabilir ve görkeminin tadını çıkarmaya yeniden başlayabilirsiniz.

0: Yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yazda olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
5: Teste gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
6: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
7: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
8: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
5: Baba, Turber çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
9: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
4: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eva işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
9: Teşekkür ederim.
5: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
8: Olur.
5: Tamam mı?
8: Bunu
5: evet,
8: sevdim.
5: Evet. Evet.

nasıl yapılmıştı bugün? Uçuş simülatörleri. Bunlardan birine binerek kanatsız uçmanız gerçekten de mümkün. Geleneksel ciltleme. Size tam romanlık bir rapor sunacağız. Sera domatesleri. Bildiğiniz gibi ağaçta değil, bodur bitkilerde yetişiyorlar. Ve kasırgaya dayanıklı panjurlar. Rüzgarlı sorunlarla başa çıkmakta gayet faydalı. Ama önce... Kaptanınız konuşuyor. Uygulamalı pilot eğitimi havada değil, yerde yapılıyor. Bu eğitimin yapıldığı sınıfın adı uçuş simülatörü. Kokpitin yüksek teknoloji donanımlı bir kopyası. Bu simülatör, bilgisayar yazılımını kullanarak hava taşıtlarının uçuş sürecini ve hissini yaşatıyor. Kapıyı kendiniz açın. Uçuş simülatörü karanlık ya da aydınlık, açık ya da kapalı hava ve motor arızası ya da piste inişte lastiğin inmesi gibi etkiler yaratabilir. Simülatörler Boeing 737 gibi belirli hava taşıtları temel alınarak yapılmıştır. Simülatör imalatçısı hava taşıtı imalatçısından verileri satın alıyor. Böylece görüntüsü ve verdiği his aynı olan bir kokpit inşa edebiliyor. Çelik bir pencere yerleştirip kokpitin arkasına bir eğitici istasyon inşa ettikten sonra kokpitin altına bir ses sistemi monte ediyorlar. Bu da mürettebat iletişimini sağlıyor ve gerçekçi bir taşıt etkisi ve hava sesleri yaratıyor. Bilgisayar yönetimindeki görüntü üretici ince polyester filmden yapılmış geniş ve bombeli bir aynaya kokpit görüntüsü yansıtır. Bir vakum pompasıyla düzleştirilir ve kırışıklıkları giderilir. Aynaya yansıyan görüntü, pilotların gerçek kokpitlerde gördükleri sonsuz görüş alanı etkisi verir. Görüntü üreticisi, pilotun gördüğü bombeli aynaya görüntüyü doğrudan yollamaz. Projektör görüntüyü ilk olarak düz dikdörtgen bir aynaya gönderir. Bu ayna görüntüyü ön projeksiyon ekranına yansıtır. Yani şu yukarıda gördüğünüz yuvarlak bölüme. Projeksiyon ekranındaki görüntü daha sonra pilotların önündeki aynaya yansıtılır. Bu diyagram görüntünün yolculuğunu gösteriyor. Teknisyenler kokpit pedallarını hazırlıyor. Gerçek hava araçlarındaki gerilim aletinin aynısını ekliyorlar. Her pedalın içinde bulunan pilotların uçağı indirirken kullandıkları hava akımı yönlendiricisi kontrol ediliyor. Sırada motorlardan klimalara ve ışıklara kadar her şeyi yöneten tüm düğmeleri ve anahtarlarıyla denetim masaları var.

Daha sonra ise hareket uyarıcıları. Bunlar kokpiti sarsan ve hareket ettiren dev kollar. Civatalarla beton levhalara bağlanmışlar. Teknisyenler buralara içinden elektrikli kablolar ve hava boruları geçen kanallar eklerler. Hareketler elektrik basınçlıdır. Yani hava kolları hareket ettiren motorlara elektrik sağlar. Uyarıcıları daha kolay bağlamak için her birine fren yerleştiriliyor. Bu da kolların zemine değecek kadar gevşemesini sağlıyor. Hizayı kontrol ettikten sonra büyük bir çivi yerleştiriliyor. Daha sonra bütün aparatın hareketleri denetleniyor. Test pilotu bitmiş uçuş simülatörünün kusursuz işleyip işlemediğini kontrol etmek için onu değişik manevralara sokar. Görüntü üreticisi çok karmaşık bir yazılım tarafından yönlendirilir. Dünyadaki tüm havaalanlarının düzeni içinde kayıtlıdır. Böylece eğitmen mümkün olan bütün senaryoları kullanabilir. Belirli havaalanlarında havalanma, iniş ve piste ilerleme. Her hava şartı, pist kazası ya da tüm havaalanını karanlığa gömen elektrik kesintileri gibi beklenmedik olaylar. Sahtecilik bundan daha gerçekçi olamazdı. Lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. Günümüzde kitaplar otomatik ekipmanlarla toplu halde üretiliyor. Ancak bu sanayi bir üretim hattına dönüşmeden önce kitap sayfaları elle ciltleniyordu. Yetenekli ciltçilerin elleriyle yaptıkları ısmarlama kapaklar. Bu değerli zanaat hala devam ediyor. Ancak artık şimdiden randevu almanızın iyi olacağı bir hizmet olarak. Ciltçiler biraz sanatçı, biraz da restorasyoncudur. Çünkü yeni ciltlemeler yaptıkları gibi orijinallerini de onarırlar. Ciltçi kitabı yeniden ciltlemeden önce eski ciltlemeyi sökmelidir. Önceki cilt tabakasının iplerini kesmek için bir ameliyat neşteri kullanılır. Bu işlem kapakları ve forma denen birleştirilmiş sayfaları birbirinden ayırır. Bir kağıt kesiciyi kullanarak sayfaların köşeleri pürüzsüz ve dümdüz oluncaya kadar onları kırpar. Bu şekilde formaları bir kıskaca yerleştirir. Sabit durmaları için iki karton kullanır. Uçtan uca kitabın sırtı olacak olan kılavuz çizgilerini çeker. Daha sonra her sıraya dikkatle bir kanal oluşturur. Kanallar bir kenevir telinin sığacağı büyüklüktedir. Formaları bir kere de bir dikiş makinesinde tekrar birleştirir. Çerçeve ipliklerle birbirine bağlanır. Keten iplikleri tellerin etrafından sarılarak yatay bir şekilde dikilir. Her uçtan geçirilen ilmik zinciri formaları yanındakiyle birleştirir. Bitirdiğinde dikiş bölgesini yapıştırıcıyla kaplar. Daha sonra ise yapıştırıcının üstüne ince bir kumaş yerleştirir. Sırtını yuvarlatmak ve kitabın kapağının oturtulacağı boğumlar oluşturmak için kıskacı iyice kapatır. Bir çekiçle boğumları iyice kusursuz hale getirir. Daha sonra ciltleme iplerini destek çubuklarının etrafından dolar. Aynı işlemi kitabın sırtı olacak yerin en üst ve en alt kısımlarına uygular. Kağıt parçalarını bükerek ve yapıştırarak sırtın tam boyu ve genişliğinde bir parça oluşturur. Bu parçayı sırta yapıştırır.
Bu kez kitabın ön kapak tasarımı için karton parçalarını parçalara ayırır. Ve daha sonra bunu dikdörtgen bir deri parçasına yapıştırır. İsteka denen bir aletle deriyi kartona doğru bastırır. Daha sonra kitabın sırtı genişliğinde kalın bir kağıt şeridi keser ve etrafına küçük bantlar yapıştırır. Sonra ise bunu derinin üstüne kartonun tam yanına yapıştırır. Tekrar istekayı kullanarak deriyi bastırır. Arka kapak için ikinci bir karton ekledikten sonra uçlarını yapıştırır ve kıvırır. Sonra üçgen şeklinde bir deri parçasını çıkararak iki kesik oluşturur. Bu işlem her zaman ortaya tam köşeler çıkarır. Bir sonraki adım kapağı ve sırtı yaldızlı kabartma harfler ve şekillerle süslemektir. Bir parça saf altın folyosunu tasarımının üstüne bastırarak kapağı aktarır. Ciltli sayfaları deri desteklerle birleştirdikten sonra ciltçi son dokunuşunu yapar ve kapakların içine desenli kağıtlar yapıştırır. Bu geleneksel yöntemlerle ultramodern ince ciltlemeleri karşılaştırdığınızda bu kitapları rahatlıkla kapağıyla yargılayabilirsiniz. Nasıl yapılmıştı az sonra. Yukarı, yukarı, yukarı aşağı dayanıklı panjurlara bir göz atacağız. Ve sera domatesleri, birkaç hidroponik seraya uğrayacağız. Aradan sonra yine birlikteyiz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Basit bir domates. Tüm dünyada yemek zamanının vazgeçilmezi. Talebin karşılanması yüksek bir üretim gerektirir. Sera üreticileri bize ulaşan boyutlarını, renklerini ve tatlarını kesin bir biçimde denetler. Daha da önemlisi her şekilde yükler dolusu domates bize ulaşır. Bu şirket büyük demet domatesi türünü ve çeri denen küçük domatesleri üretiyor. Çok amaçlı ve besleyici olan domatesler, yemeklerin değişmez favorisidir. Bu hidroponik serada domatesler substrate denen besin yerinde yetişiyor. Substrate, toprağa ihtiyacı olduğu kadar suyu tutarak veya boşaltarak veren Hindistan cevizi ipliğinden yapılmış tabakalardır. İlk olarak sera çalışanları gübreyi demir tozu ve kalsiyum nitratla karıştırır. Bu gübreyi ve seyreltip tankerlerde depoladıkları sudaki kimyasalları ekleyip çözündürürler. Bilgisayarlı gübre enjektörleri denetimli miktarda karışımı sulama sistemine doğrudan karıştırır. Bir domates fidanının çiçek açması 30 ila 50 gün ve tam olgunlaşmış meyve vermesi 8 hafta sürer. Her bitki damlalı sulama aracılığıyla günde 4 litreye kadar gübreli su emer. Sulama sistemi bitkinin emmediklerini toplar ve saf suyla karıştırıp gübreyi ekleyerek tekrar bitkiyi besler. Polenleşme seranın bir başka sakinleri tarafından yapılır. Bir arı kolonisi. Bitkiler şaşırtıcı bir hızda yetişir. Her hafta 20-30 santim arası. Yanlarındaki bitkilerle dolaşmamaları için çalışanlar her hafta bitkileri naylon bir kordonun etrafında dolayarak yukarı doğru büyümelerini sağlarlar. Domates fidanları 11 metreden daha fazla uzayabilir. Bu seranın tavanından daha yüksektir. Bu yüzden çalışanlar fidanları her hafta 20 santimetre alçaltır. Alçaltma işlemi aynı zamanda hepsini aynı boyda tutar. Böylece hasat zamanı daha kolay geçer. Sera sıcaklığı gündüz 21-25 derece, gece ise 12-16 derece arasında değişir. Yapay aydınlatma 18 saatlik yaygın güneş ışığı etkisi yaratır. Bu denetimli büyüme şartları sayesinde tarla domateslerinin aksine sera domatesleri sürekli olarak çiçek açar. Her hafta demetlerin toplanmaya hazır olduğu zamanda her fidanın üstünde yeni bir demet oluşur. Bir yıllık ömründe bir domates fidanı 200 büyük ya da 500 çeri domatesi verir. Taşıma kayışı domatesleri paketleme alanına götürür. Burada çalışanlar yeşilleri olmuşlardan ayırır. Her sevkiyat kutusu 5 kilogram olmalıdır. Çalışanlar kutuları teraziye, domates demetlerini de üzerlerindeki dijital tartıya yerleştirirler. Bir bilgisayar hangi demetler bütününün hedef ağırlıkta olduğunu ölçer ve paketleyiciye hangilerinin kutuya konacağını göstermek için altlarındaki ışığı yakar. Akıllı paketleme diye işte buna denir. Dolu kutular otomatik etiketleme makinesine geldiğinde bir fotoğraf makinesi görüntüyü fotoğraflar ve bir aktarıcıyı her domatese kod etiketi yapıştırması için yönlendirir. Geriye kalan tek şey onları nasıl yiyeceğinize karar vermek. Bu en sevdiğim toslanmış domatesli sandviç. Fırtınaya dayanıklı panjurlar hırçın rüzgarlardan ve kırılan pencerelerinizin uçuşan molozlarından korunmanızı sağlar. Kırık camlar yaralanmanıza sebep olur ve güçlü rüzgarların ve toz dumanın evinize girmesine yol açar. Evin içindeki ve dışındaki basınç farkı çatıların ve duvarların çökmesine sebep olur. Değişim rüzgarları deyince rulo panjurlar iki yana doğru açılan akordeon panjurların aksine dikey olarak hareket ederler. Akordeon şekilli panjurları yapmak için müşterinin penceresi boyutlarında bıçak dizileri oluşturuyorlar. Yapraklar, panjur fabrikasına bir üreticinin imal ettiği alüminyum şeritlerden oluşuyor. Çalışanlar pencerenin genişliğini kaplayacak büyüklükte iki panjuru birleştiriyor. Bu iki parçaya dikey dizi deniyor. Her dizinin son şeridine kilitleme mekanizması için delik açılıyor. Bu iki şeride pencerenin ortasında birleştikleri ve parçaları birbirine kilitledikleri için orta birleştiriciler deniyor. Orta birleştiricileri kendi dikey şeritlerine yerleştiriyorlar. Bir sonraki adım pencere boşluğunun üst ve alt kısımlarına yerleştirilen raylarda sürüklenecek olan naylon kovanları ve tekerlekleri takıyorlar. Her orta birleştiricinin bir kilit kancası var. Bir ayar cıvatasıyla harekete geçirilen bu kancalar raylardaki deliklere takılarak panjuru açık veya kapalı şekildeyken kilitliyor. Rulo panjurların yatay çıtaları, akordeon panjurların dikey yapraklarıyla aynı maddeden yapılır. Çalışanlar müşterilerinin penceresinin genişliğinde çıtaları kestikten sonra pencerenin boyunu kaplayacak uzunlukta parçalar takıyorlar. Bu çıtaların kenetlenmeleri akordeon panjurların yapraklarından farklıdır ancak işleyiş şekilleri aynıdır. Yaprak şeritlerinden birinin çıkıntılı ucu yanındakinin girintili ucuna takılır. Naylon kilitler çıtaların birbirinden ayrılmasını engeller. Kilitleri çekiçle taktıktan sonra her çıtanın ucunu katlıyorlar. Birleştirilmiş çıtalar panjurun alüminyum çerçevesinin altındaki motorlu borunun etrafında dolanır. Bir teknisyen, bu parçaların çerçevenin tek bir köşesinde dönmeleri için bir bilye yerleştirir. Diğer köşesine çivili bir levha yerleştirir. Motor bu kısma bağlanır. Daha sonra çıtaların motorun güç kablosuna takılmaması için bir güvenlik levhası eklerler. Motorun her iki ucuna da halkalar yerleştirirler. Sonra da motorun üstüne bir toplayıcı boru. Bu boruyu diğer köşedeki parçaları toplayan levhayla birleştirmek için bir bağlantı mili takarlar. Böylece çıtaların etrafında dolanacağı motorlu bir mil yaparlar. Bir kalite kontrol denemesi yaptıktan sonra çerçevenin arkasını alüminyum örtüyle kaplarlar. Çerçevenin önünden başlayarak borunun uzunluğu boyunca plastik halkalar bağlarlar. Bu çıtaların toplanıp açılırken çıkardıkları sesleri azaltmaya yardımcı olur. Çalışanlar boruya çıta askıları bağlar. İlk çıtayı bu askılara asarlar. Sonra da diğer çıtaları bu ilk çıtaya asarlar. Çıtaların köşeleri pencere boşluğunun kenarlarındaki raylarda hareket eder. Şimdi kalite kontrolün son turunda çalışanlar panjuru elleriyle ve uzaktan kumandayla indirip kaldırmayı deniyorlar. Her şey mükemmel şekilde çalıştığında panjurlar hortumun içine çekebileceği her şeye karşı dayanıklılık testine tabi tutuluyor. Uçur beni. Eğer aradığınız yüksek uçuşlara yakından bakmak ya da televizyonunuzdan daha fazla şey öğrenmekse programımızın sizi uçuracağını temin ediyoruz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Selim, yine diş etlerin kaladı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Worcestershire sosu. Fabrikadan masanıza size nasıl yapıldığını göstereceğiz. Çim topları. Size Sir Francis Drake'in gurur duyacağı bir rapor sunuyoruz. Ve uzaktan kumandalı model jetler. Siz ufak tapkanlar için ufaltılmış versiyonlar. Ama önce... Bazıları Worcestershire sosu der, bazıları ise Worcestershire sosu der. Her iki durumda da gizli bileşenleri var ve karıştırılma biçimleri çok gizli. Orijinal olarak egzotik çeşnilerden esinlenilmiş olsa da Worcester'dan nasıl derseniz artık geldiğine inanmak oldukça güç. 1800'lü yılların başlarında Worcester kasabasından bir İngiliz asilzade, Hindistan'da seyahat ederken tattığı bir sosu kopyalamaları için iki yerel kimyager olan John Lee ve William Perrins'ı işe aldı. Hazırladıkları son karışım pek de hoş değildi. Ve onlar da bunu kilere kaldırdılar. Yıllar sonra bir kiler temizliği esnasında tekrar karşılaştıkları sosu yeniden tattılar. Şu işe bakın ki sos yıllanmıştı ve şimdi çok lezzetliydi. Buluşlarını Worcestershire sosu olarak tescillediler ve piyasaya girdiler. Bugün 170 yıldan fazla zaman sonra aynı şirket tamamen aynı tarifi üretiyor ve geriye kalan incelikler son derece sıkı muhafaza edilen bir sır. İşlem 1-2 yıl boyunca malt sirkesinde salamurada bekletilen soğan ve sarımsaklarla başlıyor. Salamura fıçılarının içerisinde soğanlar yavaşça sıvılaşıyor ve tatları sıvıya nüfuz ediyor. Diğer fıçılar birkaç ay boyunca tuzla terbiye edilmiş ançüez barındırıyor. Diğer bileşenler tuz, şeker, beyaz sirke, malt sirkesi, Hint hurması konsantresi, şeker pekmezi ve baharatla çeşnilerden oluşan çok gizli bir harman ihtiva ediyor. İki sirkeden başlamak üzere işçiler bileşenleri her seferinde bir tanesi olmak üzere devasa karışım tanklarına boşaltıyorlar. Arkasından Hint hurması konsantresi. Şimdi de ançüez.

bileşenler arasındaki karıştırma süresi gibi bileşenlerin miktarları da çok gizli. Şimdi de salamura soğan ve sarımsaklar. Şeker ve tuz. Hepsi gizli çeşniler ve baharatlarla harmanlanıyor. Daha sonra karışımı yıllandırma tanklarına pompalıyorlar. Orada birkaç aylık süre zarfında birleşenler yıllanır ve birbirleriyle etkileşime girip kimyasal yapılarında kompleks değişiklikler geçirmek suretiyle sosun ayırt edici lezzetini yaratırlar. Karıştırıcılar aralıklarla çalışarak bileşenleri iyi karışmış halde tutarlar. Sos daha sonra bir kalburdan geçer. Sonra ise karıştırma ve süzme döngüsüyle takip edilen bir presten geçer. Sos bir sonraki aşamaya ilerleyeceği ana kadar pütürsüz bir sıvı haline gelmiş olur. Pastörizasyon. Bu işlem sosu ısıtarak mikroorganizmaları öldürür ve gerçek lezzetini en az 18 ay boyunca korumasını sağlar. Sos hiçbir tür yapay koruyucuya gerek duymaz çünkü içerdiği sirkeler antimikrobiyal niteliktedir. Şişeleme işlemi tamamen otomatiktir. Fabrika farklı biçimlerde üretim yapar. Bu 1830'lardaki orijinal şişeden sonra tasarlanmıştır. Makine her şişeyi plastik bir çevir aç kapakla kapatır. İçinde sosun doğru akış hızında akmasını sağlayan küçük bir delik bulunur. Bu aynı zamanda kazara çok fazla sos dökülmesini de önler.

Her bir şişe etiketleme makinesine girerken bir kol kapağa iner. Makine bir etikete zamk uygular. Etiketi şişeye yapıştırır. Daha sonra kollar şişeyi etiketin kenarlarına ittirip yapıştıran fırçalara karşı döndürür. Daha sonra paketleme biçimine göre alet onları altılı ya da 12'li gruplar halinde bir araya getirir ve aşağıdan bir kartonla kapatır. Daha sonra kartonu büzüp sarar ve istif rafındaki diğerlerine katılırlar. Üretim işlemi ve tarifi Worcestershire sosunun ilk şişelendiği tarih olan, daha sonra kollar şişeyi etiketin kenarlarına ittirip yapıştıran fırçalara karşı döndürür. Daha sonra paketleme biçimine göre alet onları altılı ya da 12'li gruplar halinde bir araya getirir ve aşağıdan bir kartonla kapatır. Daha sonra kartonu büzüp sarar ve istif rafındaki diğerlerine katılırlar.

en aynı kalmıştır. Çim bowlingi sakin, medeni bir oyundur. En azından böyle derler. Ancak 16. yüzyılda Kral 8. Henry, halk arasında insanları işten alıkoyduğu gerekçesiyle bu oyunu yasaklamıştı. Şimdi ise yasak kalktı ve bu eğlenceli oyun tüm dünyada yaygınlaşarak gencinden yaşlısına herkes tarafından beğeniliyor. Çim bowlinginde zafere giden yol dümdüz değildir. Top hedefe kavis çizerek yuvarlanır. Daha küçük sarı oğlana Jack veya Kitty adı verilir. Uzun yıllar boyunca çim topları tropik bir sert ağaç olan peygamber ağacından üretilmiştir. Fakat bu ağacın giderek nadir bulunur olması üzerine üretici firmalar melamine dönüş yaptılar. Melamin ağacın aksine nem ve sıcaklık dalgalanmalarından ötürü şekil değiştirmez. Üretim özgün özellikler göstermeleri için önceden çeşitli renklere boyanmış melamin taneleriyle başlar. Bir çalışan taneleri bir kaba alarak onları tartar. Çim topları farklı el yapılarına uyum sağlamaları için farklı ebatlarda üretilir. Bu yüzden ağırlıkları da buna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Melamin tanelerinin üzerine bir bez örter ve tahta parçalarıyla yerinde kalmasını sağlar. Daha sonra ön ısıtıcı adı verilen bir makineye girerler. Yüksek frekanslı radyo dalgaları plastiği eriterek macun haline getirir. Kumaş işlem sırasında meydana gelen nemi çeker. Şimdi tüm melamin parçaları kaynaştılar ve şekil verilebilir bir kütle haline geldiler. Yeniden şekil vermek için sıkıştırıyor ki şekil verme presine yerleştirilebilsinler. Bu 150 tonluk pres, bu plastik hamurunu bir çim topu şekline getirmek için sıcak kalıba ittiriyor. Bu çim topu yuvarlak görünebilir ama tam bir küre değil. Bu birazcık eğri biçimi kavis çizerek yuvarlanmasını sağlayacak. Ebatları ve diğer bilgileri üzerine işaretleniyor. Ve daha sonra bilgisayarla tornaya geçiliyor. Bıçaklar bu çok önemli asimetrik biçimi yontarken bu da çim topunu döndürüyor. Diğer aletler yüzeye iki sıra halinde yarım ay şeklinde desenler oyuyor. Bu desenli kalıp çim topunun daha kolay kavranmasını sağlar. Bir sonraki bıçak, çim topunun tornada döndürülmesini sağlayan yuvarlak çıkıntıları keser. Bu aynı zamanda yüzeyi yuvarlak çıkıntılara ait tüm kanallar gözden kaybolana kadar pürüzsüzleştirir. Bu tablo vakum gücünü kullanarak bir döner sistem, çim topunu bir dizi cila işleminden geçirirken sabit tutar. Bu cilalayıcı yüzeye macun atarak topun eşit bir parlaklığa ulaşmasını sağlar. Daha sonra bir robot kol, cilalanmış yüzeyi ortaya çıkarmak için topu alt üst eder ve tekrar tabloya yerleştirir. Böylece cilalayıcı bu yüzünü de parlatabilir. Çim topunun tamamı şimdi parıldıyor ve karşılaştırıldığında cilalanmamış çim topu sönük kalıyor. Fakat daha bir sürü cilalama işi var. Sıradaki makine topu bir başka cilalayıcıya karşı döndürüyor. Bu seferki daha ince dereceden bir karışım uyguluyor. Hattın sonunda lazerler dört topa da aynı amblemi işlemek için ahenk içinde hareket ediyor. Bu İskoçya'nın ulusal amblemi olan deve dikeni. Bu fabrikada yapılan 4000'den fazla takım ambleminden bir tanesi. Daha sonra her çim topu tekrar bir döndürme işlemine tabi olur ve bir çalışan ince detayları boyar. Boyayı yüzeyden siler fakat oyulan yerler onları vurgulayacak olan boyayı tutar. Bazı çim topları 2 tonlu boyama işlemi geçirir. Bir işçi şahin oymasına fırçayla kırmızı boya sürüyor ki bu da sarıyla yapılan ayrıntılı boyamaya güzel bir kontrast sağlıyor. Sonra iş test bölümüne kalıyor. Burada her topu bir kızaktan aşağı yuvarlıyorlar ve palsu olmasını kontrol ediyorlar. Aynı zamanda her topun ana topla yaklaşık olarak aynı noktada durduğunu onaylıyorlar. Bunun anlamı hepsinin eşit olduğu ve dünya standartlarına uyduğudur.
İşlemler arasındaki soğutma zamanları da dahil olmak üzere bir çim topunu üretmek yaklaşık olarak 2 gün sürmektedir.

Fakat bir kez iş tamamlandıktan sonra gerisi sadece oyunlar ve eğlenceden ibaret. Uzaktan kumandalı model jetler radarda ilk kez 1970'lerde tespit edildi ve o günden beri karmaşık uçan makinelere evrimleştiler. Çoğu türbinli motorlara sahip ve gerçek jet yakıtı kullanıyor. Normalde asla bir jete pilotluk yapamayacak insanlara her iki ayakları da yere basarken uçmanın heyecanını yaşama imkanı tanıyorlar. Uzaktan kumandalı jetler gerçek bir jet gibi dönebilir ve dalış yapabilir. Ve neredeyse saatte 482 kilometreye varan hızlara ulaşabilirler. Bunlardan birini kontrol etmek çocuk oyuncağı değil. Bu tip bir hava aracına pilotluk etmek pratik ve beceri gerektirir. Aynı zamanda para da gerektirir. Fiyatları binli rakamlarda geziniyor. Model bir jet yapımı boya işiyle başlıyor. Tasarımları boya tabancasıyla doğrudan çeşitli parçaları şekillendirecek olan kalıplara uyguluyorlar. Bu gördüğünüz kalıp kanat kabuğunun bir yarısının yapımında kullanılacak. Boya kuruduğunda kalıba epoksi reçinesi sürerler ve sonra da bir fiberglass katmanı yerleştirirler. Fiberglass'ı süper güçlü karbon fiberle güçlendirirler ve sonra da daha fazla epoksi reçinesi sürerler. Bir sonraki katman balza ağacından. Güney Amerika'dan düşük ağırlıklı bir ağaç türü. Kanadın parçaları ekleneceği bölümlerine karbon fiber uyguluyorlar. Bir başka fiberglass ve epoksi kaplaması son katmanı oluşturuyor. Şimdi emici maddeden oluşan bir katman ekliyorlar, sonra da kalıbı plastik filmle kaplıyorlar. Vakum hortumu için bir bağlantı ekliyorlar ve çengelle bağlıyorlar. Vakum havayı dışarı çekiyor, katmanları birbirine yapıştırarak sıkıştırıyor. Daha sonra üniteyi fırınlıyorlar ki bu da epoksiyi aktive ediyor ve materyalleri birleştiriyor. Sonra kanatlar için ahşap iskeleti bir araya getiriyorlar. Karbon fiber şeritlerle güçlendiriyor ve kenarlara epoksi uyguluyorlar. Modeli yapanlar ahşap iskeleti dikkatlice kanat kabuğunun üzerine oturtuyorlar. Kanatın ucuna fazladan bir kiriş yerleştiriyorlar ve ahşap iskeletteki boruların içine alüminyum silindirler takıyorlar. Daha sonra kanat kabuğunun çevresine daha fazla epoksi sürüyorlar. Kalıplanmış kanadın diğer yarısını birleştirmek için iskeletin stratejik parçalarında yüksek dayanımlı yapıştırıcı kullanıyorlar. Kalıpları birbirlerine cıvatayla tutturarak epoksinin etkisini göstermesine izin vermek için birleştirme işlerini bir kenara bırakıyorlar. Birkaç saatin ardından kanadı çekip çıkartıyorlar. Çizimler kalıbın iç yüzeyinden güzelce aktarılmış. Makine daha sonra iniş takımlarının ve motor servoların kurulumu için delikler açıyor. Bu yönlendirilmiş delici iç iskelete zarar vermeden isabetli kesim yapabilmesi için bilgisayar programlı çalışıyor. Bu kritik çünkü 1 veya 2 santimlik bir sapmayla delici dikkatlice oluşturulan el yapımı kanadı mahvedebilir. Modelci kanadın fiberglass katmanına bir dizi delik açıyor. Kanatçık adı verilen açılır kapanır bir bölüm oluşturuyor. Bu uçağın dönmesini ya da manevra yapmasını sağlayan kontrol yüzeyidir. Kanatçıklar ve diğer kontrol yüzeyleri servo motorları tarafından beslenecek. Ön gövde kabuğu kalıplandı ve şimdi çıkartılmaya hazır. Tıpkı kanatlar gibi bu model jetin gövdesinin de eklentiler için ayraçlarla birlikte destekleyici bir iskelete ihtiyacı var. Bir başka bilgisayarlı delici onları çok katmanlı karbon fiber levhadan oyarak çıkartıyor.
Modelciler bu parçaları gövdenin ve jetin kuyruğunun içerisinden zamplıyor. Bu döküm başlıklar hava manevraları için gereken yapısal desteği sağlıyor ve gövdenin bütünlüğünü garantiye alıyor. Sırada bu model jet kanatlanıyor ve kalkışa hazırlanıyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Bu hava araçlarından birini kontrol etmek zorlayıcı ve konsantrasyon gerektiriyor. Bunlar pahalı oyuncaklar ve öğrenim eğrisi de oldukça dik. Daha önce bu ufak jetler için gövdenin nasıl yapıldığını gördük. Şimdi sıra bu parçaları bir araya getirmekte ve modelimizin kanatları olduğu kadar bacakları da var mı görmekte. Tekrar fabrikadayız. Bu model jetin kalıplanan parçaları bir araya geliyor. Kanatları gövdeye daha önce yerleştirilen silindirleri kullanarak birleştiriyorlar. Daha sonra modelciler modelin kuyruğuna geçiyor ve sabitleyicileri takıyorlar. Dümen ve dikey dümen sathı. Yüksek dayanımlı yapıştırıcı birleşim işlemini güçlendiriyor. Ardından motoru kuruyorlar. Bu aspiratörlü elektrik sistemi daha ufak jetlerde kullanılan bir tür. Modelciler ilk önce fanı ve motorunu tutacak olan kasayı birleştiriyorlar. Hava folyolarını, hava akışını yönlendirecek 4 adet kanal oluşturmak için kasanın içine sürüyor. Elektrik motorunu alüminyum gövdenin içine sürüyor. Daha sonra diğer taraftan bir vidayla birleşimi sabitliyor. Sıradaki parça bir hız kontrol mekanizması. Kablolarını motordan çıkanlara lehimliyor. Mekanizmayı bir havalandırma borusuna hapsediyor ve birleştirme işlemini geçici olarak bir kenara bırakıyor. Şimdi dikkatler bir test cihazına bağladığı fana yöneliyor. Fan döndükçe makine bıçakların dengesiz olduğuna işaret edecek olan titreşimleri analiz ediyor. Gösterge hafifçe titreştiğini gösteriyor. Böylece ayarlamalar yapıyor ve daha sonra fan kuruluma hazır hale geliyor. Fanı motor şaftına bağlıyor ve ortadan bir başlı cıvatayla sıkıca sabitliyor. Şimdi bu motora test istasyonunda güç verme zamanı. Tam gaz veriyor ve yarattığı itme kuvvetini ölçüyor. Motor testi geçiyor ve gövdeye monte ediliyor. Daha sonra bu aspiratör fanlı motor bir batarya kutusuna bağlanacak. Şimdi iniş takımlarına geçiyor. Ön ve arka tekerleklere hava silindirlerini takıyor. Bu silindirlere hava pompalamak, kalkıştan sonra tekerleklerin içeriye çekilmesini sağlayacak. Bu sistem aynı zamanda tekerleklerin iniş için açılmasını da sağlayacak. Ardından şeffaf bir termal plastik levha kokpit bölmesi parçalarına dönüşüyor. Bir makine plastiği ısıtıyor ve vakumla iki kalıbın üzerine sıkıca yapıştırıyor. Plastik, jetin kokpit bölümü için iki şeffaf plastik balon oluşturmak üzere saniyeler içinde sertleşir. Kokpit kabuğunu aynı tekniği kullanarak iki bölüm halinde kalıplarlar. Monte edilen kokpit ve savaş pilotu figürüyle bu 50'li yılların Kore savaş jeti replikası savaşa hazır. Sahibi için geriye kalan yapılacak tek şey uzaktan komuta sistemini yüklemesi. Burundan kuyruğa detaylara verilen önem etkileyici. Bu jet modellerinden bazıları fazladan gerçekçilik için gaz türbinli motorlara bile sahip. Yüklenen uzaktan kumanda ile birlikte bu türbinli model jet pistte hızlanmaya hazır. Operatör kontrol yüzeylerini son bir kez gözden geçiriyor. Daha sonra ise kalkış zamanı geliyor. Minyatür türbin motorları tıpkı büyük bir jetinkiler gibi çalışır ve ses çıkartır. Bunlar gürler, hızla uçar ve akrobatik hünerler sergileyebilir. Tabii ki bu hem operatörün becerilerine hem de fabrikada çıkarılan başarılı işe bağlıdır. Bu bir başka başarılı inişe benziyor. Görev başarıyla tamamlandı. Anlaşıldı, tamam.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye gelince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri evet. Sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

0: Araba hemen yukarıda.
1: Ne yukarıda
0: evet,
1: mı?
0: Yukarıda sağ tarafta. Hem sen niye sızlanıyorsun?
1: Alet çantasını sürüklüyorum. Şuna ben bak. De... Seninkinde sadece mayolarım var. Ayrıca Lizbon'daki en dik tepeyi seçmişsin.
0: Biliyorum bu. Ay işte orada. Şuna bak.
1: Bunu bulmak için Lizbon'un ta öbür ucuna, hatta dünyanın en dik tepesine kadar geldik. Havaalanından da alabilirdik.
0: Ama eğlenceli olmazdı. Bir metal işçileri makine sendikasıyla dolaşacağız, tamam mı? Bu bir UMM.
1: Hiç mantıklı değil.
0: Neden?
1: Çünkü ilk harfi M.
0: Evet ama kimse bir MU ile dolaşmak istemeyince değiştirdiler. Bu bir UMM, doğru. Bak burada ne var. Hadi gidelim. Kaç günlük eşya aldın yahu?
1: Fazla eşya almamışsın.
0: Almadım, fazla şeye gerek yok. Aklımdaki bilgi bana yeter. Çantalarımızı topladık.
1: Aletlerimizi de.
0: Araba tamiri için yeni bir dünya turuna çıkıyoruz. Budur. Fotoğraf mı? Tamam, güzel oldu.
1: Dünyanın en simgesel arabalarının peşindeyiz.
0: Bundan daha iyisi olabilir mi?
1: Vay hu hu.
0: Oh, bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araç bayilerine güveniyoruz. Çünkü çok istiyor. 30 bin euroya ne dersin?
2: Hayır, imkansız.
0: Hey!
1: Bu ulusal hazineleri tekerlek ve dua ile kurtaracağız.
0: Lütfen tekerlek seti bulmamı sağla. Tek istediğim bu. Birkaç euro, peso.
3: Sanırım anlaştık.
0: Evet. Ve real kazanacağız. Buna gerçekten bayıldım. Portekiz'i seviyorum.
1: Aa,
0: yıllarca bana iyi geldi.
1: Dostum bana da. Tatile gelmiştim. Formula 1'de yarışmaya geldim.
0: Çok güzel. Güneşin parlamasını, arabanın üstünün açık olmasını seviyorum.
1: Sanki hava ve iklim arabalara ülkemizdekinden daha iyi davranıyor değil mi?
0: Evet, bizim Kuzey Avrupa'da yaptığımız gibi yollara tuz atmıyorlar. Karlı ve kaygan oluyor. Bu harika. UMM ile bowling oynamayı seviyorum doğrusu.
1: Şimdiye kadar duyduğum en akılda kalıcı isim değil ama arabayı beğendim. Oldukça sağlam, mini bir Hummer gibi.
0: Bu tamamen Portekiz'de üretilen araçlardan biri. Büyük bir araba üretim tesisleri yoktu. Bunları itfaiye araçları, polis araçları, ormancılık araçları gibi şeyler için kullanıyorlar. Ama Portekizliler kalbime çok ama çok yakın bir başka arabalarıyla ünlüler. Ve bu inanılmaz Minimok.
4: Vay! BMC'nin Minimok'uyla tanışın. Şuna bir bakın.
0: Efsanevi Mini'den esinlenen BMC Mok ordu için tasarlanmıştı ve açık yanlarıyla sade bir çelik gövdeye sahipti.
1: Sorun şu ki yerden yüksekliği ve küçük tekerlekleri onu askeri açıdan başarısıza uğrattı.
4: Muhteşem Mok her yere gidiyor. Yani neredeyse.
0: Neyse ki BMC'de biri onu plaj arabası olarak pazarlamak gibi parlak bir fikir buldu.
1: 1980'den 93'e kadar Portekiz'de 10 binden fazla Mok üretildi. No! Ve bugüne kadar Portekizliler ona doyamadı.
0: Bayılıyorlar. Minimok'a bayılıyorlar. Burada pazar o kadar güçlü ki bir tür kült takipçi kitlesi var. Minimok'la aranda çok güçlü bir başka bağ daha var. Düğün arabam bir Minimok'tu, biliyor muydun?
1: Gerçekten öyle miydi?
0: Küçük bir Minimok'tu.
1: Peki bu ne işe yarıyor?
0: Evet, yani bu mükemmel değil. Üzerinde çalışmamız gerekecek. Fiyatı 18 bin euro.
1: Bu İngiltere'deki iyi bir sıfır arabayla aynı fiyata.
0: Satıcısının adı Nuno. Bunu doğru fiyata alabilirsek, güzel bir işçilik çıkarabilirsek, buradaki piyasada 30 bin euronun çok üzerinde satabileceğimizi düşünüyorum ben.
1: Mükemmel değil dedin. Nesi mükemmel değil?
0: Görene kadar bekle.
1: Parçalar halinde mi?
0: Görene kadar bekle.
1: Çalılara gireceğim. Buradan nasıl çıkacağım?
0: Hadi yılanlar için endişe etme. Orada yılan yok. İn buradan. Hadi, ne bekliyorsun? Hadi! Dışarıda bir mini varsa doğru yerdeyiz demektir. Sen Nuno olmalısın.
5: Evet.
0: Nuno, ben Mike.
5: Merhaba Mike. Memnun
0: Çok memnun oldum. Bu da Elvis.
5: Merhaba. Memnun oldum.
1: Memnun oldum. Gördün mü bilmiyorum.
5: Evet.
1: Ama senin için bir arabada en sevmediğin renk hangisi?
0: Araba sarı renkti, evet.
1: Merhaba.
0: Evet ama bununla aynı renk arabayla evlenmeye gittim.
1: Sarı bir arabayla mı?
0: Minimokla. Hayatımın aşkı Michelle'le Kıbrıs'ta evlendiğimde sarı bir minimokla gitmiştik. O zamanlar rengine bakmamıştım tabii. Şimdi de bakmayabilirim. Kullanılmış. Çok kullanılmış.
2: Evet, çok kullanılıyor.
0: Arabayla ilgili ne söyleyebilirsin?
2: Bu arabayı yaklaşık 2 yıl önce aldım. Bu arabayı neredeyse terk edilmiş halde buldum. Portekiz'in güneyinde Algarve'daydı.
0: Evet.
2: Ve tamamen suyla doluydu. Zeminler, dış kısmı.
1: Suyla mı doluydu?
2: Evet, yüzme havuzu gibiydi. Ortasına kadar su olmuştu.
1: Bu anında kırmızı alarm. Zemin sacı pasta doluysa araba tehlikeye girebilir. Vay! Aman tanrım, bu paslanmış. Kahverengi. Motor arabayla uyumlu olması için sarıydı ama şimdi kahverengi. Portekiz'de iklim genellikle kurudur ama burada çok nem varmış.
0: Arabanın arkası iyi görünüyor. Güzel ve düz. Bagajın içine bakalım, gel. Evet.
2: Sadece biraz yüzey pası var. Ama ciddi değil.
0: Yani sağlam. Oradaki küçük bir pas.
2: Evet.
0: Ama onarılmaz halde değil.
1: Hadi şuraya bir bakalım. Bu iç mekan berbat. Çok çok kirli. Yani bunun suyla dolu olduğunu düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Korkunç korozyon belirtileri olduğu belli. Önemli olan bu zeminin hala ne kadar sağlam olduğu, yoksa çok iş çıkarır. Arabanın büyük yapısal onarımlara ihtiyacı varsa fatura binlerce doları bulabilir. Ve bir de boya masrafı var. Ama sökene kadar emin olamayacağız.
0: Aslında bana göre hiç de fena değil. Potansiyeli görebiliyorum. En azından birimiz iyimser. Dostum bak ne diyeceğim. Bence iyi görünüyor yani. Hiçbir yerinde hasar falan göremiyorum. Arkası içeriden güzel. Bagajı sağlam. Biraz elden geçirmek gerek sadece. Değil mi?
1: Olumlu bakış açını seviyorum. Bir sürü sorunu var. Söylediği gibi eskiden yüzme havuzuymuş. Belirtileri ortada. Motor da inecek.
0: Ne?
1: Motor da inecek. Haline baksana. Her yeri paslanmış. Berbat. Yeniden boyanacak.
0: Ama biz bunu yapmıyor muyuz? Geliyoruz, eski arabalar alıyoruz ve tamir ediyoruz. Onlardan kar elde ediyoruz.
1: Evet.
0: Endişelenme.
1: Ama 18 bin kar mı?
0: Bu Portekiz pazarında çok para gibi gelebilir ama aslında uygun bir fiyat. Bunların pazarı güçlü.
1: Tamam. Peki bir tur atsak nasıl olur?
0: Nuno'ya bir sorayım. Nuno. Hadi Elvis, anılara doğru yola çıkalım. Düğün günümden farkı yok. Şu anda Michelle'e doğru bakıyorum.
1: Bu beni rahatsız ediyor. Anında sola çekiyor. Hem de çok fena. Bak.
0: Evet, yoksa lastik mi patladı? Direksiyonla ve krama yerinde bir sorun olabilir. Hissedebiliyorum. Yani
1: bir şey düştü.
0: Tam ayağının altında.
1: Olamaz. Süspansiyon çok sert. Eski mini yürüyen aksamı. Şu kauçuk koni süspansiyonlarından.
0: Öyle.
1: İnsana fazla rahat gelmiyor.
0: Vitesi bulabildin mi? Hadi bulabilirsin. Orada bir yerde işte canım. Sen vitesi bulmadan
1: aman
0: önce
1: tanrım.
0: Burada duracağız. Ayrıca, görüyor musun?
1: Ayrıca çok az gücü
0: İkinci
1: var.
0: İkinci vitese döndü.
1: Yani sadece minik bir motor. Çok ağır değil ama çok da güçlü hissettirmiyor.
0: Dikkat çekici derecede güçsüz.
1: Dostum bu çok
0: bu,
1: yavaş.
0: Fark ettim.
1: Bu çok yavaş,
0: yavaş
1: gidiyor.
0: Yani.
1: Bu...
0: Hadi başarabiliriz.
1: Yokuş aşağı indiğimize sevindim çünkü yokuş çıkarken arkamızdaki kuyruğa
0: evet,
1: bak.
0: Evet epey bir trafik kaosu yaratıyoruz değil mi? Hey!
1: Affedersiniz. Bunun için 18 bin. Sahiden mi?
0: Tamam mesaj alındı. Bakalım kaça indirebileceğiz.
1: Hey.
2: Evet.
1: Ne deneyim ama.
2: Güzel deneyim miydi? Ya da hayır mı?
0: Açıkçası bu araba
2: zor hayat.
0: Hayat geçirmiş. Onu yola evet. Sokmak oldukça zor ama aynı zamanda da heyecan verici gibi geliyor. Ama bak Portekiz'de bunlar için popüler bir pazar olduğunu biliyoruz. Biz arabayı almak istiyoruz. Bizi bekleyen iş miktarı konusunda endişeliyiz. Buna 18 bin euro istiyorsun değil mi?
2: Evet evet.
0: Sanırım biraz yüksekten uçuyorsun. Fiyat konusunda çok cesursun.
2: Tamam.
0: Bunu göz önünde bulundurursak 15 bin euro teklif etmek istiyoruz.
2: 15 bin. Bu kadar aşağı inemem.
0: Tamam.
2: Belki 17.
0: Şey ben de aslında 15 düşünüyordum ama 17 de fena değil. Tamam peki.
1: Çok fena değil mi? Eğer fena değilse biliyorsun bu bir kumar bilmiyoruz yani. Eğer bence bu fiyat hala biraz fazla.
0: Nuno bak kafamız oldukça karışık ama sana son teklifimiz 16 bin euro olacak. Tabii karar senin.
2: Evet farkı bölüştük. Evet. Değil mi?
0: Güzel.
2: Arabayı aferin. Size emanet etmekten dolayı güzel, onur duyuyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aferin evlat. Sana bir minimum aldık. Neden bu kadar mutluyum bilmiyorum doğrusu. Heyecandan başım dönüyor.
1: Sarı bir araba aldığın için mutlu olacağını hiç düşünmezdim. Gerçi bunun tamirinin bize ne kadara mal olacağı konusunda biraz endişeliyim.
0: Merak etme sorun olmayacak. Lisbon'un hemen dışında mükemmel bir atölye ayarladım. Rusty Soul, Mini ve Mini Mock gibi klasik İngiliz motorlarını restore etmekte uzman bir kurum. Vay şuraya bak inanılmaz değil mi? Sen Joe olmalısın.
3: Evet memnun oldum.
0: Joe, Mike.
3: Memnun oldum.
0: Gerçekten memnun oldum.
3: Memnun oldum.
0: Bu da Elvis.
1: Memnun oldum. Memnun oldum. Evet, ne evet. Harika bir yer.
0: Bu,
3: teşekkür
0: bu
3: ederim.
0: Bu harika Joe. Burada ne yapıyorsun peki?
3: Klasik miniler, Morris, Austin ve Mini Mock'lar.
0: Yani bir mini veya mini mock'u restore ederken ne yaptığını biliyorsun öyle değil mi?
3: Evet. Arabaların tüm özelliklerini ve sürecin nasıl olacağını biliyoruz.
0: Hadi bakalım Joe ilk izlenimler ne düşünüyorsun?
3: Sarıysa güzeldir. Evet, biraz paslı. Bu kötü.
0: Telefonda konuştuğumuzda bir rampa ve biraz alana ihtiyacım olduğunu, özellikle de senin ve adamlarının uzmanlığına ihtiyacım olduğunu söyledim. Peki, sen buna hazır mısın? Ha?
3: Evet, size yardımcı olabiliriz. Atölyeyi atölyeniz, eviniz olarak kullanabilirsiniz.
0: Harika. Hadi tamam, bakalım, atla başlayalım. Güzel. Hadi. Ah, şimdiden kötü geliyor.
3: Hey, düz.
0: Evet, düz. Evet.
1: Önce kaportaya yüzlerce mi yoksa binlerce mi avro harcayacağımızı anlayabilmek için arabayı söküyoruz.
0: Dur bir dakika sen Joel'sin.
5: Evet.
0: Ve Joe değil mi? İyi ki Joe'nun tamircileri Joel ve Gonzalo her konuda yardıma hazır.
1: Gonzalo motor uzmanı olduğunu duydum.
5: Evet.
1: Evet mi? Bundan çok yaptın mı?
5: Evet.
1: Güzel yardımın gerekli.
0: Mock savaş alanlarında çalışmak için tasarlanmıştı. Bu yüzden atölyede sökmek çok kolay.
1: Uçar gibi çalışıyoruz. Ön tarafa bakınca Mock'un gürültülü sürüşünün tehlikeli kaynağını buluyoruz. Bu sesi tanıyor musun?
0: Evet tanıyorum. Yolda giderken sürekli ayağımın altındaydı.
1: Direksiyon kramayeri.
0: Direksiyon kramayeri mi? Evet. Ne gevşedi mi?
1: İçinde büyük bir boşluk var.
0: Biz de öyle kullanıyorduk ha.
1: Eğilmiş süspansiyon rot koluyla sola çekmesine şaşmamak gerek.
0: Egzoza bak. Bu
1: biliyorum, evet.
0: Çok komik değil mi ha?
1: İnanılmaz.
0: El arabasına benzemiyor mu?
1: Motor ve egzozu halledince sonunda Mock'un hafif gövde yapısını değerlendirebiliyoruz.
0: Altı ne kadar sağlam. Bakar mısın şuna bir bak. Harika bu gerçekten.
1: Evet tamam kabul ediyorum. Çok kötü değil. Neyse ki yapısal bir sorun yok. Ancak gövdenin her yerinde yüzey korozyonu var. Bu arabadan şimdiye kadar çıkan her parça evet. Daha fazla boya işi evet. Çıkardı. Buraya baktığımızda buradaki arabanın standardı oldukça yüksek. Bunu öylece rötuşlayıp o halde satamayız. Komple yeniden boyanması gerekiyor.
0: Tekrar söyledim bak yeniden boyanmak yani boyayıp yani eski haline getirebiliriz. Buraya kadar geldiysek altın bir fırsatımız var. Gerçi şimdi sana bunu söylersem boşanmaya doğru gidiyor olabilirim. Yani düğün arabasının rengi değişmeli çünkü sarıyı sevmiyorum ben ne yapayım? Ve kolay satılacak güçlü ve güzel bir renk seçelim diyorum sana.
1: Sarı hariç her renk.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
19: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
3: Deniz şimdi nerede? Ne tarafta kaldı? Sadece sağa gidebiliriz. Sanırım o taraftan gitmem gerek. Ama sağa gidebiliriz.
6: Atölyedeki çocuklar nerede olduğumuzu merak edecek. Bu yüzden navigasyon kullanıyorum.
3: Burası olmalı. Bu tarafta değil mi? Ne? Hayır öyle değil. Öyle, öyle değil. Bu tarafta.
6: Sol tarafta.
3: Okyanus solumda.
6: Dön bakalım.
3: Ne?
6: Yanlış yaptın.
3: Dalga geçiyorsun.
6: Dostum rahatlığına hayranım.
3: Özür dilerim. Portekiz'deki ikinci günüm ve Elvis'i Lisbon'daki atölyeye bırakıyorum. Çünkü Mini Mok'un eskiyen iç mekanını restore etme görevi için sahile doğru gidiyorum. Hey. Hadi bakalım dostum.
6: Hey.
3: Sonra görüşürüz.
6: Sakın kaybolma. Geciktiğim için özür
9: geç
6: dilerim.
9: Geç kaldın.
6: Evet biliyorum Mike'ın suçu. Bugünkü ilk işim normal minilerde olduğu gibi ön ve arka alt şasilere monte edilmiş aracın kemik sarsan süspansiyonunu halletmek. Eski Mini ve Mini Mok'taki süspansiyon tasarımı alışılmadıktı. Alışılmadıktı çünkü geleneksel çelik yayların yerini süspansiyon kulelerinin tepesinde bulunan bu alışılmadık ama
20: son derece basit koni şeklindeki kauçuk parçaları alıyordu. Araç hareket ettikçe sıkışan ve genişleyen kauçuk koniler arka alt şasiye yatay olarak, ön şasiye ise dikey olarak monte edilmiş. Ancak bu benzersiz süspansiyon sisteminin dezavantajları da yok değil. Mesele şu ki Mike'la ben eski arabamızda yolda zıplarken fark ettiğimiz gibi zamanla kauçuk katılaşıyor. Esnekliğinin ve aradığınız yaylanma etkisinin çoğunu kaybediyor. Yani engebeli sahil yollarında zıplamak için tasarlanmış minimok gibi bir arabada bu yeterli değil. Hepsinin değiştirilmesi gerekiyor. İşte sorunlu malzeme. Bu küçük kauçuk koni ve bakın. Burada arkadaşlarımın elinde yepyeni bir tane var. Ve ikisi arasındaki farka bakın. Bu sadece önemli ölçüde sarkmakla kalmıyor. Çok uzun süre dayanmıyor. Her zaman ezilip deforme oluyorlar. Ama eski kauçuk konileri yenileriyle değiştirmek yerine aklımda bir yükseltme var. Önce alt şasileri tamamen soyup temizleyip boyamam gerekiyor.
3: Portekiz'in önde gelen iç döşeme şirketlerinden birini ziyaret etmek üzere anlaştığım için kıyıdan 320 kilometre uzaktaki Porto'nun dış mahallelerine gidiyorum. Elvis ve ben mokun rengini değiştirmeye karar verdik. Ne renk olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden iç mekanı da aynı anda değiştirelim dedik. Oraya her şeye açık olarak gideceğim ve umarım ilham alırım. İç mekan için bana güzel renkler gösterebilirlerse dış mekanda ne yapacağımızı belirleyebilirler. Burası sevdiğim türde bir yer. Felipe'yi arıyorum ben.
21: Merhaba Mike.
3: Sen misin?
21: Ben Felipe. Memnun oldum.
3: Ben de çok memnun
21: Sonunda
3: oldum.
21: Sonunda tanıştık.
3: Vay, bunu beklemiyordum. Harika bir yer. Burada ne yapıyorsun peki? Her türlü iç mekan işi.
21: Evet, her türlüsü var. Eski arabalar, komple restorasyonlu arabalar ve yeni arabalar. En iyi malzemelerle çalışıyoruz.
3: Bak, sorunumuz şu. Dış rengi bile seçmemişken iç rengi bulmaya çalışıyoruz, tamam mı?
21: Tamam.
3: Evet, gördüğüm kadarıyla burada her yer yeşil.
21: Evet, bu fabrikanın yeşil resmi rengi,
3: rengi bu
21: yeşil.
3: Diyorsun, ha? Yani evet. Kim bilir, belki de evet. Yeşil öne çıkan renk olabilir. Şirketin 28 yetenekli zanaatkar ve bir yetenekli robottan oluşan bir iş gücü var. Burada eski ve yeni teknolojiyi bir arada kullanıyorsunuz.
21: Evet.
3: Eski ve yeni arabalar için özel lüks iç mekanlar üretiyorlar. Bu çok güzel. Ve müşterileri arasında film yıldızları, ünlü futbolcular ve şimdi de ben varım. Hey!
21: Yeşil renk olarak bunu
3: evet,
21: alabilirsin.
3: Evet. Şuna bakın. Seni kullanmamın bir sakıncası var mı?
21: Tabii ki yok.
3: Ah, şuna bak. Gerçekten çok uyumlu değil mi? Ten rengi ve yeşil. Çok uyumlu
21: evet,
3: olmuş.
21: Bu iyi bir kombinasyon.
3: Bu gerçekten iyi bir renk kombinasyonu. Evet. Bunu beğendim.
21: Daha cesur olmak istiyorsan parlak sarı seçebilirsin.
3: Tamam mı? Ama bu sarı.
21: Evet.
3: Değil mi? Ama
21: parlak sarı, evet.
3: Yeşil arabada mı?
21: Evet.
3: Nasıl yaptın bunu? Harika bir renk kombinasyonu.
21: Evet öyle, çok cesur.
3: Şunu söyleyeceğim. Sanırım, söyleyebilir miyim? Şu anda karar verebilir miyim? Sanırım arabayı yeşile boyayacağız. Ve sarı bir iç döşeme yapacağız. Acaba Elvis ne derdi? Çünkü arabadaki sarıdan kurtulmaya çalışıyorum
21: tamam.
3: Ben. Felipe'nin ekibi bize yepyeni bir deri iç döşeme ve göğüs yapacak. Diyelim eski koltuklarımı ve çevresini söktün. Böyle bir iş ne kadar sürer?
21: En fazla bir saat ila birkaç saat
3: Gerçekten.
21: Arası. Evet.
3: Pedro her koltuğun çeşitli bölümlerini bir şablon kullanarak işaretleyerek başlıyor. Ve ardından elle kesiyor. Daha sonra parçaları birleştirmek için dikiş makinesine geçiliyor. Bu bir köpük parçası. Bu da
21: evet.
3: Koltuk minderi olacak.
21: Evet.
3: Harika bir işçilik. Şuna bak. Bence harika görünecek. Isı tabancası kırışıklıkları düzeltiyor. Hadi bakalım, girdi işte. Geriye arka koltuklar için işlemi tekrarlamak kaldı. Boya işleri için bulduğum fikirlerle hepsini bir araya getirelim diyorum. Bence kesinlikle muhteşem görünecek.
20: Atölyede Mok'un arka alt şasisi siyah toz boyayla kaplandı.
22: Tamam.
20: Harika görünüyor değil mi? Yeni gibi.
0: Evet, öyle.
20: Yeni süspansiyon kollarını monte etmeliyim. Uğraştırıcı bir iş. Joel'den yardım istedim. Atölyenin süspansiyon işlerinde başvurduğu kişi o. Kolları monte edebilmemiz için braketleri takmalıyız.
0: Evet.
20: Buraya kadar gelecekler. Toz boya kaplı olduğu için onları temizlemeliyiz. Kılavuzunuz var mı? Çünkü toz boya kaplı kılavuzunuz var mı?
0: Benim yok ama Gonzalo'nun var.
20: İngiliz ölçüsüyle 5-16'lık.
0: Evet.
20: Portekizcesi ne olurdu sorarsa diye.
0: Maşu.
20: Maşu mu?
0: Maşu.
20: Maşu. Evet. Emin misin? Değilsin. Evet. Dalga geçiyorsun.
0: Hayır, geçmiyorum.
20: Emin misin? Tamam. Sen maşu var mı? Bir maşu.
1: Maşu.
20: Maşu.
1: Maşu,
20: ne
1: evet.
20: Ne olduğunu anladın mı?
1: Evet.
20: Doğru mu söyledim?
1: Evet, doğru söyledin.
20: Kılavuz değil mi?
1: Evet.
20: Tamam, güzel. Aptalca bir şey istemeye yolladı sanmıştım.
1: Hayır,
20: doğru
1: hayır.
20: Doğru kelime,
1: hayır.
20: Tamam.
0: Pekala, nasıl gitti?
20: Bana güldü. Benim aksanım yüzünden, senin suçun yok.
0: Tamam.
20: Evet. Diş açma kılavuzu, toz boya kalıntılarını vida dişlerine zarar vermeden temizleyebilmem anlamına geliyor. Ve bunu yaptıktan sonra braketi yerleştirip yeni süspansiyon kolunu takabiliriz.
0: Gayet iyi.
20: Evet, alt kol takıldı. Şimdi mokun yol tutuşunu iyileştirmeye yarayacak son bir numaram var. Evet, kauçuk konuyu yenisiyle değiştirmek yerine, ki hemen evet. Yapabiliriz, bunları denemeye karar verdim. Açıkçası biraz daha modern bir çözüm ve daha modern bir mühendislik. Bir daha değiştirmemiz gerekmeden çok daha uzun süre dayanacak.
0: Bence iyi bir fikir.
20: Mükemmel. Hadi iyice kaldır. Daha uzun süre dayanırken sürüş konforunda da iyileşme sağlamalı. İşte bak. Nasıl olduğunu görüyorsun. Yay evet. Baskıyı alıyor. Çok güzel.
3: Zorlu bir iş gününün ardından yemeği hak ettik. Ve istediğimiz şey Rodenzo Ekoiju.
20: Sen mi ödeyeceksin?
3: Teşekkür ederim.
20: Teşekkür ederim.
3: Obrigado. Günümü anlatırken prosciutto'nun boğazına kaçmayacağını söz verirsen hesabı ben ödeyeceğim. Etrafta dolaşırken dikkatimi çeken tek şey tüm işletmenin ve üniformalarının belli bir yeşil tonda olmasıydı.
20: Aa, tamam. Yeşili severim. Hangi tonda?
3: En kolay tarifiyle ada çayı yeşili gibi.
20: Çok hoş olabilir. Aracın askeri geçmişine de küçük bir gönderme olabilir değil mi?
3: Evet.
20: Kulağa hoş geliyor dostum. Peki iç mekan?
3: Sence hangi rengi seçmiş olabilir?
20: Krem mi?
3: Hayır.
20: Başka bir yeşil tonu mu?
3: Hayır.
20: Bronz?
3: Hazır mısın? Sarı.
20: Ne? Sen sarıyı mı seçtin?
3: Parlak sarı.
20: Ne?
3: Muhteşem görünecek. Söz veriyorum sana.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Portekiz'deyiz ve bu inanılmaz ülkenin sunduğu lezzetlerin tadını çıkarıyoruz. Bu da meşhur Portekiz tartı.
1: Portekiz'le ilgili en sevdiğim şeylerden biri. Bunlar harika.
0: Nefis değil mi? Tek lokmada mı yedin?
1: Hı?
0: Çok güzel. Burası harika değil mi?
1: Evet, güneşi seviyorum, arabaları seviyorum, tartları seviyorum.
0: Pasta donatoları yemediğimiz zamanlarda çok güzel. Ayrıca burada üretilen birkaç arabadan biri olan Mini Mok'un restorasyonunu da yapıyoruz.
1: Mok'umuzun kaportası zımparalanıyor ve boyaya hazırlanıyor. Ne kadar kolay çıkıyor. Bu arada Gonzalo ile düşük performanslı motor için bir şeyler yapıyoruz. İlk bakışta çok fena görünmüyor. Eski bir motor.
2: Evet, biraz yıpranmış ve elden geçirilmesi gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Tamam, bak önce onu iyice bir temizleyelim. Bunu size bırakıyorum. Ben silindir kapağını temizleyeceğim.
2: Tamam.
1: Evet, silindir kapağımız burada. Port zımparalama adlı işlemi uygulayacağım. Bunun anlamı silindir kapağından malzemeyi çıkaracağımız, emme ve egzoz portlarını açarak gazların silindir kapağına daha verimli bir şekilde girip çıkmasını sağlayacağız demek. Bu portları büyütmek daha fazla yakıt ve hava, daha fazla yakıt ve havaysa daha fazla güç demek. Aslında epey bir malzeme çıkarıyoruz. Eğer yukarı kaldırırsam bir kısmını çıkarabiliriz. Bu epeyce fazla. Ne çok metal var. Burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Çünkü silindir kapağından gazların serbestçe akmasını sağlamak için epeyce malzeme çıkarıyoruz. Bu da performansımızı artıracak. Sonra boya, pas ve kalıntıları temizlemek için silindir kapağını kumlayacağım. Ve şimdi Gonzalo, motor iyileştirmemin ikinci aşamasına yardım edecek. Silindir kapağını sıyırmak. Aslında bunun anlamı alt yüzeyden az miktarda malzeme alacağız. Ve bu her şeyden önce mükemmel bir düzlük verecek. İyi bir sızdırmazlık sağlayacak. Aynı zamanda yanma odasının hacmini azaltacağı anlamına geliyor. Hava ve yakıt karışımını oraya koyduğumuzda piston karışımı daha küçük bir alana sıkıştıracak ve daha yüksek sıkıştırma oranıyla daha iyi verim alacağız. Başka bir deyişle güç artacak. İşte bu Gonzalo. Temiz bir silindir kapağı. Öncelikle Gonzalo düz plakadaki mikroskobik kusurları tespit edebilen bir alet kullanıyor. Bunlar orijinal döküm veya aşınma ve yıpranma kaynaklı olabilir. Bu kafanın yüzeyindeki minik minik yüksek ve alçak noktalardan bahsediyoruz. Ve bu sıyırma işlemi bunları ortadan kaldıracak.
2: Evet, şimdi düz olacak.
1: Evet. Taşlama aleti aslında yaklaşık dakikada 1400 devirle dönen bir taş. Silindir kapağının üstündeki malzemeyi sıyıran bu taşlama yüzeyi. Gonzalo ilk geçişte kafadan sadece 0,04 milimetre sıyırıyor. Yaklaşık bir insan saçı kalınlığı.
2: Bak, görebiliyor musun? 2 ve 3 silindir arasında çok alçak bir nokta var. 4 numara da çok alçak.
1: Yani dönen taşlama taşı sadece üzerinden geçip dokunmadı.
2: Evet.
1: Her şeyi üstten aldığımızdan ve tamamen düz bir yüzey elde ettiğimizden emin olmak için biraz daha derine inmeliyiz. Ve evet, çalışacağımız temel bu.
2: Evet.
1: İkinci turda 0,04 milimetre daha sıyrılacak. Soğutma sıvısı çok önemli. Bu olmadan sıcaklıklar aşırı yükselebilir. Bu da silindir kapağının çok ısınıp bozulma riskini doğurabilir. Ayrıca taşın kendisi de o kadar ısınabilir ki parçalanabilir. Evet, işte böyle.
2: Şimdi oldu.
1: İşte bu kadar.
2: Şimdi tamamen düz.
1: Eline sağlık.
0: Arabaya yaptığımız harcamanın yarısı kaporta ve boyaya gidiyor ve son hazırlıklar tamamlandığına göre doğru yeşil tonunu seçme zamanı geldi şimdi. Baskı yok. Evet bebeğim. Aa evet, yeşil. Yeşil uyuyor değil mi? İşte bu harika.
3: Daha koyu da var.
1: Evet, işte böyle.
2: Şimdi,
1: bu kadar.
2: Şimdi tamamen.
1: Sağlık.
0: Arabanız harcamanın yer orta boyaya son hazırlıklar tamamlandığına göre doğru yolunu seçme zamanıydı şimdi. Baskın. Evet bebeğim. Aa evet, yeşil uyuyor değil mi?

0: Bunu beğendim. Bu satacak değil mi?
1: Evet.
0: Bu pazarda bu satacak.
1: Sanırım.
0: Heh, doğru karar verildi. Turuncu rengi içmeken bayıldım. Harika. Teşekkür aferin. Ederim. Güzel oldu. Tamam, renk değişikliği için harekete geçmeden önce patrona danışsam iyi olur. Merhaba Michel.
2: Merhaba.
0: İyi misin? Naber? Fotoğrafları aldın mı? Sarı mini mok.
2: Yıllar önce evlendiğimiz araba gibi mi?
0: Kesinlikle. Tıpkı düğün arabamız gibi. Mesele şu. Seni aramamın sebebi, rengini değiştirsem üzülür müsün?
2: Bence harika görünüyor.
0: Aman tanrım. Ben sadece... Bence sarı çok parlak. Çok gösterişli.
2: Eğer bunu yapacaksan...
0: Bak, çok güzel olacak. Söz veriyorum, güzel olacak. 36 yıl sonra hala evliyiz. Seni seviyorum.
2: Evet, buna inanamıyorum.
0: Hoşça kal. Oh, yırtlık. Belki paçayı sıyırırım sanırım. Emin değilim ama.
3: İçimden bir ses bunu sonradan ödeyeceğini söylüyor. Neyse, devam edelim. Arabayı kullanırken bazı vitesleri seçmekte zorlandım ve bu kötü sürüşümden kaynaklanmadı. Vites kolunun alt kısmında bolca boşluk bulmayı bekliyordum. Burada altta bir bilyalı mafsal var. Bu tür şeylerde oldukça sık görülen bir arıza. Ama aslında bu iyi. Endişelenmem gereken bir şey yok. Ancak sistemi vites kolu boyunca takip ederseniz sorunu görebilirsiniz. Uçtaki bu parça her yönde çok fazla boşluk bırakıyor. Vites seçmekte zorlanmamın nedeni tam da buydu. Ve bunun sebebi, zamanla birinin iki deliğe takılmış güzel bir makaralı pim olması gereken şeyi somun ve cıvata ile değiştirmesi. Öncelikle o somun ve cıvata muhtemelen çok küçük. Bu da biraz boşluk bırakıyor. Ayrıca sağlam bir yüzey yerine dişli olduğu için pimden çok daha hızlı aşınıyor. Bu da boşluğun zamanla arttığı anlamına geliyor. Şimdi bunu sökeceğim ve umarım Zhao'nun yerine takabileceği doğru pimi vardır. Biliyor musun? O kadar çok deforme olmuş veya eğilmiş ki bir mengeneye bağlayıp çekiçle çıkarmam gerekecek. Merhaba dostum.
1: Merhaba.
3: İki sorum var. Her şeyden önce eminim daha önce görmüşsündür. Biri somun ve cıvata takmış.
1: Evet.
3: İkinci sorunsa çıkmıyor. İçinden geçirebileceğimiz bir çekiç evet. Ve zımba var mı?
1: Tamam.
3: Evet, işte oldu. Şuna bakar mısın? Bu yüzden kolay çıkmadı.
1: Evet.
3: Tamam. Şimdi sıradaki soru, doğru pimden sende var mı?
1: Evet, bende var.
3: Öyle mi? Harika. Evet, şuna bak. Biraz boşluk var ama sorun değil. Biraz olması gerekiyor ama eskisinden çok daha iyi ve en önemlisi doğru yapıldı. Teşekkür ederim.
0: Yeni bir gün. Arabamız boyandığı için Elvis'in atölyede hiçbir işi yok.
3: Güzel değil mi?
0: Bayıldım.
3: Belirgin şekilde daha sıcak.
0: Evet, bayıldım.
3: Mike'la Minimog buluşmasında pazar araştırması yapmak için 245 kilometre güneydeki Algarve'ye gittik.
0: İnsanlar arabalara kişisel dokunuş katmayı seviyor.
3: Orada her şey olacak. Ama arabamızın bazı kısımları henüz bitmedi.
0: Evet.
3: İlham arıyorum.
0: Ah dostum, şuna bak, harika. Minimog'ların arasında dolaşırken bir şey dikkatimi çekiyor. Arabaların çoğu restomod.
1: Bu arabalara bayılıyorum. Ve bu bir plaj arabası, tam yaza göre.
0: Restomod klasik araba görünümünü korurken biraz modern teknoloji ve rahatlık eklemek anlamına geliyor. Hangisi senin?
4: Kırmızı olan.
0: Kırmızı olan. Güzelmiş. Bu jantları tanıyorum. Renault Turbo'ya ait.
4: Evet, doğru.
3: Burada arabanın görünümünü tamamen değiştiriyor.
0: Şuradakine bak. Bu muhteşem görünüşlü bir mini mock. Evet. Merhaba.
5: Nasılsınız?
0: Bu da Elvis.
5: Merhaba Elvis.
3: Merhaba, memnun oldum.
5: Çok memnun oldum. Evet, bu bir resto mod araba. Şu anda gerçekten çok popüler. Resto modun asıl amacı daha modern ve konforlu bir araba yapmak. Ayrıca daha sportif oluyor.
3: Evet.
0: Güzel, buraya doğru yürürken özelliklerini fark ettik. Mesela ön sinyallerde yanıp sönen LED ışıklar var.
5: Evet.
0: Süspansiyonu sanki biraz daha alçak
5: evet,
0: gibi.
5: Evet.
0: Daha büyük jant ve lastik.
3: Bence inanılmaz.
5: Kesinlikle.
3: Klasik arabaları restore etmek pahalıdır. Ancak ikinci el fiyatlarını büyük ölçüde etkileyebilir.
5: Böyle bir resto mod eğer komple boyarsanız ve

0: Evet. Modernize ederseniz ne? 30 üzeri. Evet, üzerinde.
1: Ve fazlası mı?
0: Evet. Kesinlikle.
1: Ne?
0: Cidden
1: mi?
0: Evet.
1: Bu muhteşem olmuş. Buna bayıldım. Bizimkini de böyle yapmak için sabırsızlanıyorum.
2: Piyango kazanmış gibiyim. Teşekkür ederim.
0: Memnun
2: gerçekten
0: oldum.
2: Gerçekten harika.
0: Memnun ben de oldum. Memnun oldum. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.
2: Harika. İlginçti.
1: Ne araba ama.
2: Bence harikaydı.
1: Şimdiye kadar yaptığımız süspansiyon ve motor iyileştirmeleri ve yeni iç mekanla bokumuzda kesinlikle doğru yoldayız. Ancak karı artırmak için birkaç restomod eklemesi yapmamız gerekiyor.
2: İşte böyle konuşar biz. Biraz alışveriş zamanı.
1: Atölyede mokumuz boya kabininden çıktı. Şu renge bak. Harika değil mi? Hey dostum.
3: Merhaba.
1: Bu renge ne diyorsun?
3: Çok beğendim.
1: Bence o sarının yanında daha iyi duruyor. Yani araba bir araya gelirken daha güzel görünüyor. Ama daha yapılacak çok şey var. Bu yüzden
3: evet.
1: Sen devam et.
3: Evet.
1: Teşekkür ederim. Bazı restomod yükseltmelerinin değeri ortada. Bu yüzden yükseltilmiş modern amortisör seti takıyorum. Bunlar yeni yaylarımıza uyum sağlayarak daha yumuşak bir sürüş sağlayacak. Üstteki somun, alttaki somun. Her şeyi sıkmam gerekiyor. Ama bu yeni yaylarımıza, alt şasimize ve mini mokumuza uyacak yeni bir amortisör. Güzel görünüyor değil mi? Ama elbette hepsi bu kadar değil. Çünkü test sürüşünde hissettiğim büyük boşluğu gidermek için direksiyon kremayerini de değiştirdim. Diğer sorun da şuydu. Burada bulunan parçayı hatırlarsanız ön tekerleklerin gidiş pozisyonunu kontrol ediyor ve hatırlarsanız araba yana çekiyordu. Düz tutmak zordu ve şimdi buna yakından baktığınızda muz gibi olduğunu ve büküldüğünü görebilirsiniz. Çok ince olduğundan özellikle Portekiz'deki engebeli yollarda yaygın bir sorun. Buradaki arkadaşlar bir yükseltme daha yaptı. Bu daha kalın, daha sağlam, daha kullanışlı ama aynı zamanda buradaki diğer birçok bileşen gibi ayarlanabilir. Taktığımızda ki şimdi takacağım, bu arabanın sürüşünü çok daha iyi kontrol edebileceğiz. Bu uç şasideki delikten geçiyor. Şuradaki kauçuk yuvaları takacağım. Biraz yardıma ihtiyaç olabilir. Bunun gibi küçük mekanik yükseltmeler bile restomod yaklaşımıyla uyumlu. İşte oldu. Arabanın sürüş şeklini değiştirdik.
2: Elvis, ah merhaba, iyi misin?
1: Şu renge bakar mısın? Buna bayıldım. Gördüğün gibi birkaç yeni parça ekledim.
2: Görüyorum.
1: Biraz para harcadım. Show'da da gördük. En büyük parayı en üst donanım seviyesinde evet. Bir arabaya ödemeye hazırlar.
2: Evet.
1: Bu da en üst donanım seviyesi.
2: Görebiliyorum. Hepsi yeni. Ayrıca alışverişe çıktım. Şu çok şık LED farları aldım.
1: Çok şıklar dostum.
2: Başka ışıklar da var. Yani arabada harika görünecekler ve güzellik halkaları var. Görünüş açısından çok işe yarıyor. LED'li oldukları için yolda gerçekten parlak olacaklar.
1: Bayıldım.
2: Bence harika. Bana sorarsan muhteşem görünecek. Doğru. Şimdi... bu sektörde tanınıyor. Belli ki insanlar bu arabanın yapım aşamasında olduğunu biliyor. Gerçekten çok istekli bir müşterisi olduğunu söyledi. Umduğum paraya gelip arabayı görmek istiyormuş. Biraz güzelleştirmek lazım. Farları, ızgarayı ve tekerlekleri takarsak hazır olur diyorum. Ne dersin?
1: Tam olarak öyle olmuyor ama deneyelim.
2: Peki, tamam.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Hayatının kıymetini bilenler.
9: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
23: Bu muhtemelen, ki yüksek sesle söyleyeceğim, muhtemelen tarihteki en iyi tamirat tadilat yapımlarından biri.
24: Evet dostum, kesinlikle öyle olmalı çünkü hiçbir kusur bulamıyorum.
23: Mock mini olabilir ama bu yapım destansı oldu.
24: Hiç de basit değildi. Ama bu simgesel arabayla nefes kesici Portekiz kırsalında dolaşmak her şeye değer.
23: Hey,
24: ne diyorsun?
23: Bu gerçekten destansı değil mi? Yani kesinlikle inanılmaz diyor.
24: Renk seçimi bile ilham verici. Hatta o sarı iç mekan bile. Çok güzel görünüyor öyle
23: gerçekten
24: değil mi?
23: Gerçekten harika. O adamın üniformasının üzerine o renkli deriyi koyduğumda işe yarayacağını biliyordum. Manzaraya gerçekten mükemmel uyum sağlıyor değil mi?
24: Bu başlı başına inanılmaz ama mükemmel şekilde uyuyor. Daha önce arabalarımızdan hiçbirinde bu kadar ayrıntıya girmemiştim. Nereye bakarsan bak inanılmaz derecede iyi.
23: Bu küçük arabayı 16 bin euroya aldığımızda baktığımız her yerde pas izleri vardı. Kapsamlı onarımlar, yeni bir kat boya, yeni bir iç mekan ve bazı resto mod yükseltmelerinden sonra araba şimdi inanılmaz görünüyor. Harika oldu.
24: Ve komple motor bakımı ve yepyeni bir süspansiyon sistemi sayesinde artık inanılmaz derecede iyi gidiyor.
23: Toplamda yaklaşık 11 bin euro harcadık. Yani başa baş noktasına gelmek için 27 bin euroya ulaşmamız gerekiyor. Aslında Ricardo adında bir adam var ve onu yaklaşık 34 bin euroya ikna edebilirim diyorum.
24: Evet, her kuruşuna değer evet. Dostum. Bulabileceğin en üst düzey donanımda.
23: Onunla sahilde buluşacağımı söyledim çünkü bu araba sahilde olmayı hak ediyor. Hadi oraya gidelim.
24: Bu onu denemek için son şansımız olabilir.
23: Ohoho! Koltuk minderlerine bakar mısın? Çok hoşlar değil mi?
24: Yani tadını çıkarmak istiyorum.
23: Bunu başardığımıza inanamıyorum.
24: Gerçekten inanılmaz değil mi? Ve şimdi bambaşka bir araba değil mi?
23: Engebeli yollardan ve tümseklerden gerçekten çok rahat geçiyor. Ah şu güzel sol viraja bakar mısın? Ahşap direksiyonla daha iyi hissettiriyor. Öyle değil mi?
24: Evet, daha iyi görünüyor ve daha iyi hissettiriyor. Hiç boşluk yok. Çok farklı oldu. Yapılan her şeye değdi.
23: Şunun sesine bak. Harika geliyor değil mi?
24: Evet.
23: Elvis, Rusty Soul'daki tüm çocuklarla bir ekip olarak bir araya gelip bunu bitirmemiz ve bugün Ricardo'nun önüne koymamız gerçekten çok güzel oldu. Bu arabada beğenmeyeceği tek bir şey yok. Tek bir şey bile yok. Kesinlikle
24: hayır.
23: Mükemmel.
24: Galeri durumundan daha iyi.
23: Hadi müşteriye gösterip satıp satamayacağımıza bir bakalım.
24: Harika.
23: Şuraya bak, manzaraya bak.
24: Denizi görebiliyorum.
23: Evet.
24: Evet.
23: İşte Ricardo ile burada buluşacağız. Umarım cepleri parayla doludur. Şuradaki adam Ricardo. Evet, arabayı güzel konumlandır.
24: O zaman biraz döndürelim.
23: Güzel. Sen Ricardo olmalısın.
0: Evet.
23: Ricardo, ben Mike.
0: Memnun oldum.
23: Çok
0: Mike.
23: Memnun oldum. Bu da Elvis.
0: Memnun oldum Elvis.
24: İyi
0: çok
24: misin?
0: Memnun oldum.
24: Seni görmek güzel.
23: Peki Ricardo, ne düşünüyorsun?
0: Çok güzel. Bence harika görünüyor. Ben renk kombinasyonunu çok beğendim.
23: Gerçekten çok uğraştık. Sadece döşemesi değil, tavanı da deri. Süspansiyonu da tamamen yenilendi.
24: Size kaputun içini göstereyim.
23: Evet, motor kesinlikle harika. Her yeri temizlenmiş, cilalanmış ve de zımparalanmış. Motor bloğu boyanmış. Hı-hı, tamam. Gördüğünüz gibi yepyeni.
0: Evet, yeni.
24: Evet.
0: Yeni.
23: Evet, her yerinde LED farlar var. Sürüşü kesinlikle harika. 34 bin euroya satmayı umuyoruz ki bence bu pazarda görünüşüne bakılırsa harika bir fiyat. Başka yerde bulamazsınız.
0: Nadir olmadığını söylemiyorum ama... ama eğer mümkünse biraz daha düşük bir fiyat isterim.
23: Mesela ne kadar?
0: 30 bin.
23: Oh, 30 bin euro mu aman tanrım.
24: Ricardo, bu arabaya çok fazla para harcadık.
23: Benim sürmekten, pazarlamaktan ve satışa çıkarmaktan biz tamam. Çok memnunuz.
0: Anlıyorum.
23: Tek fiyat var, son fiyat. Bundan daha fazla ineceğimizi sanmıyorum ve o da 32 bin euro olur. Son fiyat, ne diyorsun?
0: Bence adil.
23: Evet. Çok iyi. Tebrik ederim.
24: Teşekkürler. Ricardo, teşekkürler
0: Elvis. Teşekkür ederim.
23: Güzel yapmışsın. 32 bin euro ile hayalindeki küçük arabayı aldın işte. Tebrikler
0: doğru.
23: Dostum.
0: Teşekkür ederim.
23: Bak arkadaşım ne diyeceğim. Doğru arabayı doğru fiyata aldık. Doğru yaptığımızı söylemek adil olur.
24: %100. Bu arabaya gerçekten çok emek verdik.
23: Harika bir kar elde ettik. Bu geziden çok keyif aldık. Portekiz yine başarılıydı ve bize iyi geldi doğrusu.
24: Daima beklentileri karşılıyor değil mi?

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Bu sefer Tom Cruise gibi hissediyorum. Scott'a hayalimdeki motoru almaya çalıştık.
15: Hayalimdeki araba hayatımı büyük ölçüde değiştirirdi.
14: Aslında karavan. Ona bir T2 Westfalia bulmamızı istiyor.
16: Yükseliyor. Gün geçtikçe fiyatları artıyor.
14: Bir VW karavan daha az değil.
16: Bunu nasıl yapacağız? Herhangi bir fikrin var mı?
14: Düşüncelerim var ve birkaç uykusuz gece geçirdim. Bizi büyük bir projeyi üstlenmeye zorluyor.
16: Benim fikrim buraya gelmemiz. Burayı aşamalar halinde inşa etmemiz.
14: Öyleyse şans cesurlardan yana mı olacak?
16: Ve bu gerçekten bu projeyi yapabilir veya bozabilir.
14: Yoksa daha başlamadan duracak mıyız?
16: Umarım bu... bir debriyaj sorunu var.
14: Evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalıp.
17: Küçükken kendime hep dedim ki büyüyünce alacağım, bir tane alacağım ama ne yazık ki sadece bir rüyaydı.
14: Bu yüzden en büyük takas mücadelesini üstleniyorum. Vay canına, şimdi gidiyoruz. Otomobil hayallerini gerçeğe dönüştürmek için.
17: Yapabileceğini biliyorum dostum, sana inanıyorum.
14: Ben Harry Potter değilim. İşte şu şekilde günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum. Benzin kapağı nerede?
18: Sanırım buraya gelirken birden aşağı uçtu.
14: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarruf.
17: Yaklaşık 500 pound.
14: Bir dizi işlem yoluyla bu devasa bir kumar oluyor. Para kazandıran anlaşmalarla
17: 3000 sterlin teklif ederim.
14: Elinizi uzatın. Takas ediyorum. Güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
17: Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.
14: Ağlamayı kes. Yılların tecrübesinden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Eğer hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satarız. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis.
16: Bunu yapmamız için çok uygunsuz bir yer.
14: İleri gitmeyecek.
16: Sadece geriye mi gidiyor?
14: Evet.
16: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadınız.
14: O rüya arabasını...
17: Aa, bu çılgınca.
14: ...teslim etmek için...
17: Şaka yapıyorsun.
14: ...gerilim yüksek.
6: Titriyorum, harika.
14: Evet. Evet, İskoçya sınırının kuzeyinde Scott adında bir adamla buluşacağım. Şimdi Scott benim için doğru olan bir şeyin peşinde. Bir VW karavan istiyor. Ve bunu belirli bir nedenden dolayı istiyor. Oğluyla birlikte bu güzel ülkeyi gezmek ve yaylalara gitmek istiyor. Ve kim bunu yapmak istemez ki? Bu herkes için bir rüya yolculuğu. VW karavan muhtemelen şimdiye kadarki en ünlü karavandır. Scott yıllarca kendi için para biriktirmeye çalıştı ancak bu planlar işini kaybettikten sonra suya düştü.
15: Oğlumla bir karavan turu yapmak için büyük planlarım var ama işsizlik benim için gerçekten zordu ve bu rüya şimdi her zamankinden daha uzak.
14: Yani Elvis ve benden yardım istedi. Ah Scott!
15: Nasılsın?
14: Ben iyiyim. Seni gördüğüme sevindim.
15: Seni görmek harika.
14: Harika. O güzel gökkuşağına mı bakıyorsun?
15: Bu harika. Ne güzel manzara.
14: Bunun sonunda bir yerde bir
15: i̇şte,
14: kova
15: umut.
14: Altın var. Şimdi hikayeni duydum. Bir WV karavan istediğini söylüyorsun.
15: Evet, bu benim umudum ve kesinlikle hayalim.
14: Şey, sana bir tane bulmaya çalışmak benim işim ama bulmadan önce bir fincan çay ister misin?
15: Bu harika olurdu.
14: Bu soğuktan kurtulalım. Doğru, o halde bize kendinden söz et. Ne yaparsın?
15: Şimdi bir bankada çalışıyorum ve yaklaşık 15 ay sonra tekrar işe döndüm. Ve sanırım bilirsiniz o süre içinde ne yapmak istediğimi düşünmek için zamanım oldu. Yani onlardan biri oğlumla vakit geçirmekti.
14: Güzel, bir işsizlik dönemi geçirdiğini biliyorum. Hiç hayalindeki arabayı elde etmek için kendinizi denedin mi?
15: Aa, evet var, yani fikir işte bilirsiniz. Eski bir araba satın almaktı. Ona biraz değer katmak ve sonra sadece takas etmekti.
14: Bu fikre nereden kapıldığını merak ediyorum.
15: Merak mı ediyorsun? Ve belli ki işsiz olduğum için, hayalim için ayırabileceğim harcanabilir bir gelirim yok.
14: Hayat zor olabilir. Özellikle 15 aydır işsizsiniz. Oğlun şimdi kaç
15: evet.
14: yaşında? Doğru, tamam. Adı ne?
15: Oğlum şimdi 14 yaşında. Adı Aaron.
14: Aaron, o zaman bana Aaron'dan ve yaptığın şeylerden söz et.
15: Bir sürü maceraya atılırız ve daha uzaklara gitmeyi çok isteriz. İlk şeylerden biri North Coast 500 olurdu. Bu İskoçya'da güzel bir yol. Güzel bir sürüş rotası ve ne yazık ki bunu bir günde yapamazsınız. Hayalimdeki araba geceyi geçirmeme izin verirdi.
14: Bir yatağa ihtiyacınız olacak.
15: Yemek pişirecek bir yere ihtiyacımız var.
14: Ve belirli bir araç türü seçtiniz. Bir Volkswagen karavan istiyorsunuz.
15: Evet. Bir Volkswagen karavanla ikonik olmanın yanı sıra onları seviyorum.
14: Klasik VW karavanı aslında fabrikadan ilk olarak mütevazı bir teslimat minibüsü olarak çıktı. 1950'lerde taşıyıcıdır. Diğer şirketler onları karavanlara uyarlamak için hızlı davrandılar. Alman müteahhit Westfalia Werke dönüşümden sonra en çok aranan Westfalia haline gelen şey için bir çift kapı, katlanır mobilyalar ve cesur desenli döşeme ekledi. VW o zamandan beri daha modern karavanları piyasaya sürse de bölünmüş bir ön cema sahip, T1 ve cumbalı bir T2 açık yolda maceranın ikonları olmaya devam ediyor. Gidip seçebileceğim bir sürü VW karavan çeşidi var.
15: Bir T2'yi çok isterim ve ideal olarak eğer yapabilirsem bir Westfalia.
14: Güzel, tamam. Yani bir T2 Westfalia. Tamam, bu işi biraz daha zorlaştırıyor ama bunu anlıyorum çünkü içleri çok güzel yapılmış. Onlar gerçekten güzel. Evet.
15: Evet.
14: Eğer bunu başaracak olsaydım bu sizin için ne anlama gelirdi?
15: Aslında her şey demek olurdu. Sadece uyanmayı ve her şeyi bir kenara bırakıp bir sonraki maceraya çıkmayı, karar vermeyi çok isterdim.
14: İyi birine benziyorsun. Bunu senin için yapmaya gerçekten kararlıyım. Evet.
15: Teşekkürler dostum. Teşekkür ederim.
14: Westfalia iç tasarımına sahip bir T2 karavan 25 ila 30 bin arasında bir fiyata mal olabilir. Bu yüzden Scott'a düzgün bir araba bularak başlamak için dua ediyorum. Şimdi Scott, lütfen söyle bana. Morris Traveler'a doğru yürüyoruz. Araba bu mu?
15: Evet. Evet.
14: Evet, bayıldım. Vay canına, şuna bak.
15: 1960 Morris Minor Traveler 1000.
14: Ah evet.
15: 1973'ten beri sadece 3. sahibiyim. Birkaç yıldır Woody'deydi.
14: Şoktayım. Dürüst olmak gerekirse otoparkta yürüyeceğimi ve sıkıcı küçük bir kutuya gideceğimi düşündüm. Vay canına. Evet, yani sadece gerçekten ben çok mutluyum. Çok çok
15: harika.
14: Mutluyum. Bu harika bir başlangıç. Beni mutlu edebilecek tek şey bir VW
15: evet.
14: karavan istemeniz. Bulması çok zor ve fiyatlar çılgın. Ama bunun ve biraz paran olduğunu söylersen beni biraz daha mutlu edebilirsin. O zaman olur.
15: Peki Mike, 4000 sterlin kulağa nasıl geliyor?
14: Sana istediğini elde etmeye çok kararlıyım.
15: Teşekkürler Mike.
14: Bu bir zevk dostum.
15: Birkaç yıldır bir Traveler almayı düşünüyorum ve onu ne kadar sevsem de bu sadece bir karavan edinmenin ilk adımı olacaktı. Ne yazık ki işten çıkınca plan bozuldu.
14: Scott'ın bu Traveler'dan takas yapma ve 4000 sterlin tasarruf etme şeklini takdir ediyorum. Ancak Traveler'ın değeri yaklaşık 5000 iken karavanlar bunun 5 katına mal olabilir. Yani işten ayrıldıktan sonra bizim yardımımız olmadan hayalindeki arabayı asla alamayacak. Bence o harika bir adam. Bu yolculuğa başlamak, hayalindeki arabayı bulmaya çalışmak için sabırsızlanıyorum. Zor olacak. Özellikle karavanların fiyatları her hafta yükselirken Traveler'ın iyi çalışmasına ihtiyacım var. Ki elimizden gelen her kuruşu kazanabilelim. Sanırım bu araba şu anda gerçekten iyi bir haber. Çünkü her zaman bir başlangıç klasiği arayan insanlar var. Benim için hissedebildiğim tek sorun debriyajın ısırma noktası gerçekten çok küçük. Sadece ayarlanması gerekiyor. Bu yüzden bence yapılacak akıllıca şey Elvis'i arayacağım. Bunu görmesine izin vereceğim ve sonra sanırım onu ona göndereceğim. Elvis.
16: Merhaba Mike. Yukarısı nasıl?
14: Pekala, hiç de fena değil. Sevimli bir adamla tanıştım. Adı Scott ve o işsiz kaldı. Mücadele etti. Hayalindeki araba gittikçe uzaklaşıyor ve biz burada devreye giriyoruz.
16: Hadi nedir? Neyin peşinde?
14: Ona bir VW karavan bulmamızı istiyor. Ama daha da önemlisi bir T2 Westfalia istiyor.
16: Elbette ister, evet. Hepimiz istemez miyiz? Yani demek istediğim bu tam bir araba. Çünkü sadece, yani her şeyden önce onları seviyorum. Yani onun yanındayım. Ama fiyatları gün geçtikçe artıyor.
14: 10.000'lerden başlıyorlar, evet.
16: İyi bir tane bulmak gerçekten zor olacak dostum.
14: Bak, gerçekten iyi bir başlangıç noktamız var. Hazır mısın?
16: Devam et. Aa, vay canına. Bir Morris Traveler. Bunlar klasik arabalar dostum. Muhtemelen korozyon ve her türlü belayla dolu.
14: Aslında şaşıracaksın. Üzerinde neredeyse hiç iz yok. Bunun üzerine bize birkaç bin verdi.
16: Hala düzgün bir VW karavandan biraz uzak ama dinle. İmkansız değil dostum. Ama kesinlikle zor olacak.
14: Pekala, bugün bizi doğru yola sokmayı çoktan düşündüm. Çünkü buradaki bu araba onu paketleyip sana göndereceğim. Ve sınırın kuzeyindeyken burada takılacağım. Çünkü gözüm birkaç anlaşmada. Onları halletmem gerekiyor. Tamam mı?
16: O şeyi bana gönder. Bir şans daha vereceğim.
14: Pekala, sonra görüşürüz.
16: Evet. Demek istediğim VW karavanını seviyorum. Bu adam beni zorluyor. Ama bu zor.
14: Pekala, bunu alalım ve güneye gönderelim. Traveler atölyeye giderken internette gördüğüm bir Jaguar X-Type'a bakmak için İskoçya'da kalıyorum. Güneye daha büyük bir pazara kaydırarak bir kar olduğunu düşünüyorum. Burada biraz coğrafya oynanıyor. Unutmayın, İskoçya'dayım. Bu yüzden İskoçya'da daha ucuz bir araba alıyorum ve daha fazla insanın ve daha büyük bir nüfusun arabaya bakan, daha fazla gözün olduğu anlamına gelen güneye götürüyorum. Çünkü bu arabanın içinde gerçekten iyi bir potansiyel kar var. İşte burada. Evet. Gördünüz mü? Uygun bir yönetici arabası gibi görünüyor, değil mi? Sen Colin olmalısın.
17: Sen de Mike olmalısın.
14: Benim efendim, tanıştığımıza memnun oldum.
17: Tanıştığımıza memnun oldum.
14: Arabanızı
17: Mike.
14: Görmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim.
17: Sorun değil, bu gerçek bize.
14: Peki bana bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz?
17: Bu rahmetli babamın arabasıydı. Gördüğün gibi tertemiz durumda tuttu.
14: Tamam, yani senin rahmetli baban arabasını sana mı bıraktı?
17: Yaptı, evet. Ne yazık ki babam vefat etti. Arabayı 2016'da aldı Mike.
14: Bunu duyduğuma üzüldüm. Ona sahip olduğun zamanlarda ona bir şey yaptın mı peki?
17: Hayır. Arabanın bakımı düzenli olarak yapıldı. İşte başlıyoruz Mike. Buradaki tam servis geçmişi.
14: Ne var biliyor musun? Bu benim gibi biri için her zaman iyidir. Ve sadece 85.295 kilometre mi yaptın? Güzel. Ah, bunu seviyorum. Uygun bir yönetici arabası, değil mi? Dışta koyu renk ve içte bu kontrastla. Hadi gidip şu motora bir bakalım. Bakalım nasıl? 2.2 litre dizel mi?
17: Evet öyle.
14: Ah, vay canına. Bu herhangi bir yerde bulacağınız kadar iyi, değil mi?
17: Doğru.
14: Onu bir gezintiye çıkarabilir miyim?
17: Evet, kesinlikle çıkarabilirsin.
14: Atölyeye döndüğümüzde Scott'ın güzel Morris Traveler'ı geldi.
16: İşte burada.
14: Ve ilk işim Mike'ın test sürüşünde gördüğü debriyajın ısırma noktası sorununa bakmak olacak.
16: Evet, iyisin. Güzel dostum, bırak şunu, harika olur. Bunu seviyorum. Kesinlikle seviyorum. Şimdi bir debriyaj sorunu olduğunu biliyorum ama umarım bir debriyaj sorunu var, evet.
14: Traveler'ı gerçek değeri için değiştirmem gerekiyor. Bunun için 5500'e ihtiyacım var.
16: Evet.
14: Ve bir gerçeklik kontrolüyle karşı karşıyayız.
16: Bunlardan bir tanesinin tam olarak bitirilmesinin ne kadar mal olduğunu biliyor musunuz? Bu çok zor.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
23: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
24: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
23: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Kısa bir süre önce bir yıldan fazla süredir işsiz olan Scott için yolumuzu bir VW karavanla takas etmeye çalışıyoruz.
12: Bir karavana sahip olmak hayatımı büyük ölçüde değiştirirdi. Oğlumla daha fazla zaman geçirmemi sağlardı.
11: Çok fazla takas yapmamız gerekecek. Bu yüzden İskoçya'da bulduğum bir Jaguar X-Type'a bakıyorum. Colin'in rahmetli babasının kesinlikle harika Jaguar X-Type'ını sürmek ne büyük bir ayrıcalık. Ama ne yazık ki kötü bir üne sahipler. Çünkü çoğu insan bu arabanın Mondeo platformunda yapıldığını biliyor. Ve bu nedenle birçok insan bunun uygun bir Jaguar olmadığını düşündü. Ama bu insanlar yanılıyor. Ve dinleyin. Evet, bu bir Jaguar'ın sesi. İçerisi sessiz, pürüzsüz. İçinde görkemli bir deri var. Cevizli bir gösterge panelim. İpeksi, pürüzsüz bir şanzımanım var. Sağ ayağımın altında 155 beygir gücüm var. Bir Jaguar'ın olması gereken her şey bu. Colin sadece 2600 sterlin istiyor. Ve kimse ona parayı ödemiyor. Ve ben de bu noktada devreye giriyorum. Çünkü biliyorum ki bu arabayı satın alacaksak onu coğrafi olarak daha çok insanın olduğu güneye doğru hareket ettirecek, aklını başına toplayacak, bu arabada bizim için büyük bir kazanç olabileceğini düşünüyorum. Scott'a karavanını almak için elimizden gelen tüm parayı bulmalıyız.
13: Merhaba Mike.
11: Pekala.
13: Nasıldı?
11: Bence arabayı otoyola koymadığım çok açık.
13: Evet.
11: Harika olduğu için eve yöneldim. Hala istediğin 2600 sterlini almaya istekliysen rahmetli babanın arabasını almak bir onurdur. Kabul eder misin bunu?
13: Evet, öyleyim ve babam bundan onur duyardı.
11: Çok teşekkür ederim Colin. Harika.
14: Mike uzaktayken Scott'ın takası Morris Traveler'daki o tehlikeli debriyajı tamir etmem gerekiyor. Tek yapmam gereken bunu havaya kaldırıp şu kavramaya bakmak. Bunun gibi bir klasikle ilgili harika olan şey sahibinin onarımları düşünülerek yapılmış olmalarıdır. Bu nedenle erişim çok kolaydır. Neyse ki bunların üzerindeki kavrama mekanizması gerçekten basit. Buradaki debriyaj pedalı, buradaki gerçek debriyaja sadece dişli olan bu çubukla bağlanır. Ve bu bize biraz ayar verir. Şu anda pedalın kendisinde neredeyse hiç hareketimiz yok. Ancak dişli kısmındaki çubuğu kaldırarak, debriyaj pedalındaki hareketi artırarak çok daha kullanışlı hale getirebiliriz. Evet, kilitli somunu kırın ve tüm yapacağımız bu ayar somununu sadece birkaç dişle sarın. Burada kesin bir ölçüm yok. Her şeyi hissederek ve benim kişisel deneyimimle yapılıyor. Kilit somununu tekrar kilitleyin. Yayı tekrar açın Evet. İyi bir işti. Bu düzeltme tamamen ayarlama ile ilgili en iyi tahminime dayanıyor. Test etmenin tek yolu içeri girip denemek. Bakalım ne olmuş? Yani bu vites... Ve işte başlıyoruz. Bu çok daha normal geliyor. Debriyaj kavrama noktası şimdi hemen hemen debriyaj ağırlığının tam ortasında. Bu da dışarıdayken olduğundan çok daha iyi. Evet, evet kesinlikle bu araba yapılır. Sadece biraz temizlik gerek ve Mike onu satmakta sorun yaşamayacak.
11: Elvis atölyede meşgulken ben Jaguar X-Type'la İskoçya'dan dönüyordum.
14: İşte orada. Geri döner.
11: Evet, bunu yapıyorum.
14: Nasıldı dostum?
11: Ah ne yolculuk ama İskoçya bizim için çok başarılıydı ve ben oradayken gidip bunu aldım. Çok memnun kaldım. 85.295 kilometre. Tam servis geçmişim.
14: Vay canına.
11: Görmelerini istiyorum ve bunun için gelecekler çünkü bu karavanı alacaksak toplayabileceğimiz tüm paraya ihtiyacımız var. Çünkü Scott iyi bir karavan olan Westfalia istiyor ve bir tane bulmak zor olacak.
14: Bunu nasıl yapacağız? Herhangi bir fikrin var mı?
11: Düşüncelerim oldu ve birkaç uykusuz gece geçirdim.
14: Bu arada... Hadi bunu tersine çevirelim. Hızlı bir kontrol bir sorunu ortaya çıkarır. Arka sürücü tarafındaki tekerlek yatakları aşınmış. Bu yüzden yeni yataklar ve 100 sterlin içeren yeni bir göbek ünitesi sipariş ettim. Bu eski arabayı yola döndürmek ve sorunsuz çalıştırmak için 100 sterlin mi? Bana iyi bir anlaşma gibi görünüyor. ABS sensörü ayrılmış durumdayken eski göbek ünitesini söküp çıkarabilirim. İşte başlıyoruz. Bu eski rahatsız edici hikaye. Görülecek fazla bir şey yok ancak bunu zaten hissettik. Bu yüzden doğrudan çöp kutusuna. Yenisini koyalım.
11: Ardından yeni ünite devreye giriyor.
14: Bu yepyeni cıvataların üzerine biraz diş tutucusu koydum. Oraya koydum. Bunu deliğe yerleştirdim ve sonra onu tekerlek mafsalı ile hizalayabilirim. Dolayısıyla bu diş tutucusu aslında bunların çözülmemesini sağlayan bir tür hafif yapıştırıcıdır. Arabanın gerçekten yaşanılmaz bir bölümündeler. Muazzam miktarda ısıya maruz kalıyorlar. Yani çözülemeyeceklerinden emin olmak için küçük bir sigorta poliçesi. Göbeğin tekerlek mafsalı ile aynı hizada olmasını sağlamak için her bir somunu kademeli olarak sıkıyorum. İşte başlıyoruz. Bu yeni merkez ve dayanma noktası. Yani geriye kalan tek şey onu tekrar bir araya getirmek ve bu sadece parçalanma şeklinin tersine çevrilmesi. Tekerlek yatakları bir arabanın dönen tekerleklerinin sürtünmesini en aza indirir. Yeni bir sette bu jack, her zamankinden daha yumuşak bir sürüş sağlayacak ve onu satmanın anahtarı da bu. İşte başlıyoruz. Kesinlikle oynama yok. İş bitmiştir. Mike bu jack'ı bir miktar indirimli fiyat lüksünün peşinde olan sürücülere çevrim içi olarak pazarlayabilir. Ancak bunun için 3500 sterlin alsak bile hala iyi bir karavan için 25.000'e ihtiyacımız var. Sanırım tek geçerli seçeneğimiz birini yeniden yapmak. Bitmiş bir tane almaktan 10.000 daha ucuz olmalı. Bu yüzden Mike'ı bulduğum bir projeyi görmeye götürüyorum.
11: Aceleci davranıyorsun. Beni bir karavan görmeye götürüyorsun. Henüz paramız yok.
14: Bunun biraz zor olduğunu biliyorum ama para için daha sonra endişeleniriz. Senden yapmanı istediğim şey gelip bir bakman ve onaylayıp onaylamadığını söylemen. Birmingham'da bir enkaz sahası ve garaj işleten arkadaşım Lee ile temas halindeyim. Volkswagen'leri kırıyor ama aynı zamanda karavanları da restore ediyor ve satılık bir Type 2 minibüs projesi var. Bu kadar.
11: Olamaz. Bana bunun bu olduğunu söyleme.
14: Lee, seni görmek güzel dostum.
11: Lee, tanışmamıza memnun oldum.
14: Lee, Mike.
11: Elvis, hiçbir yolu yok. Gerçekten. Ne düşünüyorsun? Aradığımız bu değil, öyle değil mi?
14: Dinle, tamamen bitmiş bir tanesinin ne kadar mal olduğunu biliyorsun. Hiçbir yolu yok. Yani kelimenin tam anlamıyla hiçbir yolu yok.
11: Dinle, biz de bir tanesini yapmayı göze alamayız. Haline bak. Demek istediğim bu bir döküntü. Saygılarımla Lee.
9: Bu harika bir minibüs.
14: Kesinlikle. Adamı dinle. O kendi alanında uzmandır.
11: Bu herhangi bir şekilde bitmiş olmaktan çok uzak. Boyaya ihtiyacı var, iç mekana ihtiyacı var, tabana ihtiyacı var.
14: Biliyorum, biliyorum, biliyorum.
11: Tekerlekler eski püskü.
14: Biliyoruz, içeri gir bak, gel ve bak hadi.
11: Önündeki görevin boyutunu kabul ettiğini sanmıyorum.
14: Yani bittiğinde bu şeyi hayal edebiliyor musun?
11: Olduğu haliyle bu ne kadar?
9: 8.5.
14: Biliyorum.
11: Bunu ödeyecek paramız bile yok. Ne yapıyoruz?
14: Benim fikrim şu ki buraya geliyoruz. Onu atölyesinde aşamalı olarak burada inşa ediyoruz. Ve işin özü bu işte.
11: Yani ben orada ticaret yapıp para kazanırken bunu inşa etmeye devam etmeniz için karımı gönderip duruyorum.
14: Güzel bir iç mekan, içinde bir yatak olan İskoçya'yı dolaşan epik olacak. Düşünsene.
11: Burada gerçekte neye bakıyorum? Bir cumbalı pencere olduğunu ve doğru model olduğunu görebiliyorum. Ama hangi yıl?
9: Evet,
11: söyle.
9: Ama bu 73 model. Üzerinde düzgün bir Westy çatısı var. Size uygun, ailenin uygun bir karavan için uygun bir Westy dönüşümü yapabiliriz.
11: Bu motor bir hurdaya uygun gibi görünüyor.
14: Biraz toz, hepsi bu.
11: Bu gülünç derecede zorlayıcı olacak. Gülünç.
14: Yapıyor muyuz?
11: Evet, yapıyoruz.
14: Evet.
11: Lee proje bitene kadar minibüsün ödemesini, ayrıca uzman işçiliğini ve malzemelerini bekletmekten mutlu. Yani Elvis karavanla meşgulken ben o faturaları ödemek için ticaret yapabilirim. Ama yine de zorlu bir görev olacak bu. Elvis ve Lee'nin önündeki iş çok büyük ama bunu yapmak istiyorlar ve bunun sonucu ne olacak? Scott ve oğlu için en ısmarlama ve harika rüya arabasına sahip olabilirdik. Bana gelince ticarete başlasam iyi olur. Geç kaldım bile. Elvis'in emeği maliyetleri düşük tutacak. Ancak Lee'nin yardımı için ödeme yapmamız gerekecek. Bu da karavanın toplamda 15 bin sterlinden fazlaya mal olabileceği anlamına geliyor. Bu yüzden Scott'ın Traveller'ını satmam gerekiyor. Atölyede potansiyel bir alıcıyla tanışma zamanı. Yani Scott'ın küçük Morris Traveller'ı harika küçük bir araba. Herkes için mükemmel bir başlangıç klasiği. Forumlarda reklamını yaptım ve ilgi görmesi çok uzun sürmedi. Evet, arkamdaki bu adam James bakmak için buraya geldi. Ama bir anlaşma yapmaya istekli mi? Çok güzel değil mi James?
14: Onu seviyorum. Gerçekten güzel bir araba. Gerçekten
11: beğendim. Klasik araba dünyasına girmek mi istiyorsun?
14: İstiyorum, evet.
11: Evet şey, bu harika bir küçük başlangıç klasiği. Hatta tavanda bir sörf tahtası ve bavulla geliyor.
14: Bonus.
11: Evet, bu bir bonus değil mi?
14: Evet,
11: dinle.
14: Onu sevdim.
11: Orada 5,5 bin sterline reklamını yaptım. Kararlı olacağım. Bunun için 5500'e ihtiyacım var.
14: Evet, yani kaporta iyi durumda. Ahşap işleri mükemmele yakın. Bu yüzden sana bunu vermekten memnun olurum. Evet.
11: Evet, harika birisin. Kendine güzel bir araba aldın. Teşekkür ederim. Traveller için bu 5,5 bin, Jaguar hala satılacakken bizi 6,900 sterline getiriyor. Bu bir başlangıç. Ancak Scott'ın karavanını satın almak ve eski haline getirmek için 14,000 sterlinden 15,000'e kadar arttırmam gereken uzun bir yol var.
14: Neyse ki Lee ödemeyi beklemekten mutlu. Ama garajına döndüğümde maliyetimizi artırabilecek büyük, paslı bir gerçeklik dozuyla karşı karşıyayım. Şimdi Lee bu minibüste bize harika bir proje buldu ve biliyorum ki Mike'la konuşurken bu konuda oldukça fazla özgüven gösterdim ama sana karşı dürüst olacağım. Motorda oldukça fazla sertlik vardı çünkü bunun çalışıp çalışmayacağına dair bir fikrim yok ve bu projeyi daha en başından tamamen rayından çıkarma potansiyeline sahip. Yeni bujiler ekledikten sonra ateşlenip yanacağını görmek için özel olarak uyarlanmış bir marş motoru takıyorum. Bu arkada büyük ağır bir vites kutusuna ihtiyaç duymadan onu ateşlememizi sağlayacak. O zaman biraz doğaçlama kablolama yapmam gerekiyor. Şimdi buradaki bu kablo seti esasen arabanızın ön panelindeki ateşlemeyi kopyalıyor. Bu oradaki bobine bağlanacak. Oraya gidiyoruz. Motor bir aküye ve bir yakıt kaynağına bağlıyken testi hazır. Bu başlamazsa ve daha büyük problemler bulursak 2000 sterline mal olabilecek yeni bir motora ihtiyaç duyabiliriz. Bu da Mike'ın daha fazla takla yapması gerektiği anlamına geliyor. Ve sanırım bu kadar anı. Demek istediğim bu gerçekten bu projeyi gerçekleştirebilir veya bozabilir.
13: Hadi. Bu doğru görünmüyor.
11: Sonra savaş fonlarını desteklemek için savaşıyorum.
13: Biraz arsız olup 3'te gelebilir miyim?
11: Vay canına, kelimeyi biraz arsız söyledin. Bu çok arsızdı. Ve her şey motora bağlı.
14: Mike'ı arayıp bunun işe yaramadığını söylemeye dayanabilir miyim bilmiyorum.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
15: Ne?
16: Kazancım net, sigortam net.
17: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
18: Bellona, Bellona.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
20: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
21: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
20: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
22: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
23: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
24: Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
25: Biziz.
26: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
24: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
26: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
24: Para mı kaybettirir?
26: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
25: Biz en iyisi kalgona geçelim.
26: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
27: kalgonla. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
28: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
29: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
27: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
3: Kredi kartım hadi.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Scott'ın hayalindeki karavanı almasına yardım etmeye çalışıyoruz. Böylece oğluyla İskoçya'yı keşfedebilir.
10: Mike ve Elvis'e büyük bir meydan okuma hazırladığımı biliyorum. Bu yüzden umarım başarabilirler.
9: Bunu karşılayabilmemizin tek yolu bunu eski haline getirmek. Çünkü düzgün olanlar 25 bin sterline gidebilir. Ama motorun çalışıp çalışmadığını bile bilmediğim için bu büyük bir kumar. Birikmiş yağ basıncı, yani ilk rahatlama bu. Hadi dostum. Bekle. Tamam. Umarım en ciddi bir şey yoktur. Hadi. Hadi. Evet. Aa, evet. Çok mutluyum. Bundan gerçekten mutluyum. Dürüst olmak gerekirse büyük rahatlama. Yani şimdi esasen işe yaradığını biliyorum. Bu şeyden ihtiyacım olan temel ihtiyaç bu. Bence onu soymak, temizlemek, boyatmak çok iyi olacak. Yapılması gereken birkaç kontrol daha var ama bu şey işe yarıyor. Sonuçlar. Bujilere harcanan sadece 12 sterlinle motoru çalıştırdım. Söküp boyamam gerekiyor ama bunlar benim yapabileceğim işler.
11: Bununla birlikte tüm yardımları için Lee'ye ödeme yapmamız gerekeceğinden karavan projesi hala 14 ila 15 bin sterline mal olacak. Bu yüzden seçtiğim Jaguar X-Type'ı değiştirmem gerekiyor. İskoçya'da 2600 sterline yükseldi. Onu arkamdaki bu sevimli adama sattığımız için çok mutluyuz. Adı Spencer, geldi, test sürüşü yaptı, hoşuna gitti. Bunun için çok makul bir 3700 sterline istiyorum. Bakalım birlikte bir anlaşma yapabilecek miyiz? Bu arabayı seviyorum. Ona her baktığımda parçalarının toplamından daha fazla göründüğünü düşünüyorum.
12: Evet, süs iğnesi gibi parlak.
11: Neden bir X-Type istiyorsun?
12: Şey, daha önce bir X-Type'ım vardı. Onları sürmekten gerçekten zevk alıyorum ve bir tane daha istiyorum.
11: Bunun için inanılmaz makul bir 3700 sterlin istiyorum.
12: Biraz arsız olup saat 3'te gelebilir miyim?
11: Vay canına, biraz arsız olabilir miyim dedin. Bu çok arsızdı. 3, bunu 3000 sterline yapamam. Lanet olsun, olamaz. Arabada biraz esneklik payım var.
12: Nakit param var.
11: Nakitin var mı?
12: Hı-hı, üstünde.
11: Ben hayatıma devam etmem gerekiyor. Arabayı 3400 sterline almana izin vereceğim ama o kadar. O kadar.
12: Anlaştık.
11: Tamam, tebrik ederim dostum. Kendine harika bir araba aldın.
12: Teşekkür ederim. Aferin.
11: Jaguar'a 100 sterlin harcadık ve bu 700 sterlinlik bir kar. Ve şimdi rüya araba fonumuzda 10.000 sterlinin biraz üzerinde var. İyi ama karavanı onarmak ve donatmak için hala 4 ila 5 bin daha toplamam gerekiyor. Bu yüzden en az bir kez daha denemem gerekiyor. Belki daha da fazlasını.
9: Bu nakit minibüs ve Lee'nin yardımını ödeyecek. Motoru boyadık ve kaporta restore edildi. Şimdi gerçekten parça gibi görünmesine odaklanabiliriz. Bunu bu güzel astarın içine sokmak için çocuklarla inanılmaz sıkı çalışıyoruz. Harika görünüyor. Ancak bitmiş bir şeyden çok uzak. Bir sonraki aşama bunu kullanmaktır. Kuru bir kılavuz kattır. Esasen siyah bir güç. Her yerine süreceğim. Bize siyah bir görünüm verecek ve sonra yapacağım şey bir zımpara bloğunu ovalamak olacak. Bu da daha sonra kaportanın yüzeyindeki kusurları ortaya çıkaracak. Bu yüzden hala orada siyah tozla kalacak herhangi bir düşük nokta. Ve oradan geri ovalayabilirim, gerekirse doldurabilirim. Ve rengi uygulamaya başlamak için neredeyse hazır olduğumuz bir noktaya getirebilirim. Bunun gibi kuru bir kılavuz kat size yaklaşık 20 sterlin geri getirecek ve bu kusursuz bitişi elde etmek için buna değer. İşte bakın, bahsettiğim şey tam olarak buydu. Bu yüksek ve düşük noktaları görmeye başlayabilirsiniz. Çıplak gözle aslında bulamayacağınız bu küçük kusurların tam olarak nerede olduğunu görmenin gerçekten güzel bir yolu. Bu projedeki tek maliyet Lee'nin yardımını ödemek değil. Bununla ilgili olan şey, bu sadece çok çalışmak. Ancak bir sonraki aşama iç mekanı hazırlamak. Scott ve oğlu için bu parlak projeyi bitirmek. Bu biraz para gerektirecek ve bu Mike'ın biraz para kazanması gerektiği anlamına geliyor.
11: Bu büyük faturalarla daha fazla işlem yapmam gerekiyor. Şans eseri atölyeden yola çıkan bir motor yarışı takımını yöneten arkadaşım Charlotte'tan bir tüy aldım. Bir arabayı çabucak satmak istiyor. Çoğu zaman benim için pazarlık yapmak adına harika bir yol. Başka bir oyuncak satmak için zamanı olduğunu söylüyor. Bu yüzden satılık bir arabası var ve söz konusu araba oldukça heyecan verici. Bu bir Vauxhall Monaro V8. Arabaya benziyor, çok hoş. Ve işte burada. Merhaba, nasılsın?
13: Günaydın
11: yani
13: Mike.
11: Bunlar hakkında biraz bilgim var çünkü bilirsiniz aslında o bir Holden'dı. Avustralya'dan.
13: Evet.
11: Acımasız bir V8 motoru ama bu ülkede bir Vauxhall olarak yeniden isimlendirildi ve Vauxhall bayileri aracılığıyla satıldı. Neden satıyoruz? Çoğu zaman benim için pazarlık yapmak adına harika bir yol. Başka bir oyuncak satmak için zamanı olduğunu söylüyor. Bu yüzden satılık bir arabası var ve söz konusu araba oldukça heyecan verici. Bu bir Vauxhall Monaro V8. Arabaya benziyor, çok hoş. Ve işte burada. Merhaba, nasılsın?
13: Günaydın
11: yani
13: Mike.
11: Bunlar hakkında biraz bilgim var çünkü bilirsiniz...

0: zamandır sende?
1: Birkaç yıldır. İçeriye bir evet, göz yani miyim? Etrafınıza iyi bakın.
0: Birkaç yıl mı?
1: Evet.
0: Güzel değil mi?
1: Evet.
0: Elektrikli koltuklar,
1: evet.
0: deri
1: evet.
0: iç.
1: Küçük emisyon, dijital kilometre sayacı şu anda görüntülenmiyor.
0: Tamam, bu benim için iyi küçük evet. şey. Düzeltmek evet. için değil mi? Sence bu arabanın değeri ne kadar?
1: 10 bin sterline ne dersin?
0: Önce sürmeme izin ver, sonra döndüğümde
1: tamam.
0: haber veririm. Güzel,
1: güzel,
0: pekala. Sakıncası yoksa geri döndüğümde korna
1: pekala,
0: çalacağım.
1: Pekala, sesi duyana kadar
0: sabırsız
1: bekleyeceğim.
0: Sabırsız alıyorum. Vay canına.
1: Evet.
0: Harika. Days of Thunder'daki Tom Cruise gibi hissediyorum. 5 saniyenin biraz üzerinde 0'dan 60'a en yüksek hız saatte 257,5 kilometrenin üzerinde. Düz bir yol var ve ayağını yere koyduğunda ses geliyor. Oh, vay canına. Evet, kuşkusuz kilometre sayacının kayıt yapmaması gibi birkaç küçük hatası var. Bu yüzden onu değiştirmemiz gerekiyor. Ama bunun dışında bence bu araba iyi. Biraz pazarlıkla. Ama başka nereye gidip 400 beygir gücü değerinde V8 elde etmek için 10 bin sterlin harcayabilirsiniz? Bence bu imkansız bir şey. Oh, oh, oh, oh.
1: Pekala.
0: Hızlı, acımasız ve eğlenceli. Bir nevi ona sahip olmak istiyorum. Yani
1: bundan
0: çok
1: memnunum.
0: Yani ne kadar istiyorsun? 10 bin sterlin mi? Bir anlaşmamız
1: istiyorum.
0: Olabilir. Çok teşekkür ederim. Telefon
1: sorun
0: görüşmesini
1: değil.
0: Gerçekten takdir ediyorum. Bu yüzden şimdi onu atölyeye götüreceğim.
1: Git seninle
0: güzel.
1: Sonra
0: tamam.
1: konuşuruz.
0: Kesinlikle harika bir seçim. Teşekkür ederim Charlotte. Güzel. Birkaç gün sonra Elvis karavanla meşgulken bozuk kilometre sayacını kendim halledeceğim. Yakındaki bir garajdan yedek parça temin ettim. Bunun için bir göbek buldum. Sadece buna uymam gerekiyor. Şimdi başlamak için üstte iki küçük vida olduğunu görebiliyorum. Ve sonra bu ileri çekecek. Evet, öyle gibi. Tamam. Ve bu çıkıyor. Sadece bir vidayı düşürmek istemezsiniz çünkü gösterge panelinin arkasına girerse yoldan aşağı indiğinizde can sıkıcı bir çıngırak duyacaksınız ve asla gitmeyecek ve sadece etrafta zıplayan o vida olacak. Bu yüzden bunu yaparken gerçekten dikkatli olun. Evet. İkinci el göbeği eski bir Monaro'dan çıkaran bir Vauxhall uzmanından 150 sterlini aldım. Bilgisayarımıza eski gösterge panosuna taktığımızda elektrik kontrol ünitesi bize kilometrenin ne olduğunu söylüyor. 143,875 kilometre. Sahip olduğum sorun yeni gösterge grubunun 212,433 kilometreden fazla yol kat etmesi. Yani bu aslında arabamızda saate daha fazla kilometre koyduğum anlamına geliyor. Bununla birlikte kendilerini dijital kilometre düzeltme hizmetleri olarak adlandıran şirketler var ve bir tanesiyle temasa geçtik. Ve yasal olarak aşağı inebilir. Bunu tam olarak 143,875 kilometre yapmak için yanıp sönebilir. Aynı eski göbek, bozuk göbek olarak bu çıktı. Ve bu şekilde doğru kilometreye sahip bir göstergemiz var. Bu yedek göbekte herhangi bir şey yapmadan önce sadece prize takayım. Gösterge panelinin üzerinde tutayım. Evet, açacağım, yanıyor. Çalışan bir gösterge panelimiz var. Ki bu güzel, çok iyi. Evet, evet. Hepsi aydınlandı, hepsi çalışıyor. Kilometre yasal olarak sıfırlandığında araba satışa çıkabilir. Sanırım bunun için 14 ila 15 bin sterlin alabilirim. Ama karavan restorasyonu için bundan daha fazlasına ihtiyacımız olabilir.
2: Çünkü Birmingham'a döndüğümüzde Lee ve ben projede 8 hafta kaldık ve maliyetler artıyor. Karavanın yarısını boyamak uzmanlık gerektiren ve zaman alan bir iştir. Alt yarıyı ikonik turuncu ve üst yarıyı pastel beyazla yaptık ve sıradaki iş motoru takmak. Bu beni 17 yaşımdayken kendi araba yolculuğuma ve motorumu Beetle'ımın arkasından sadece eğlence olsun diye düşürmeye geri götürüyor.
3: Lanet olsun. Yapabilirsin çünkü.
2: Evet, kesinlikle. Motor içeride. Sadece bir iç mekana ihtiyacımız var. Ama kaporta ve boya işi artı minibüsün maliyeti Lee'ye 13 bin borçlu olduğumuz anlamına geliyor. Mike'ı aramanın zamanı geldi.
0: Elvis, iyi misin? Seni görmek güzel.
2: Merhaba Mike, nasılsın?
0: Bu somurtma ne için? Somurtkan bakışı sevmiyorum.
2: Evet, biliyorum. Dinle, bu harika bir haber değil ama söylemeliyim. Bu uçtaki maliyetler korkarım tavan yapıyor. Bu pahalı bir iş olmaya başladı.
0: Ne kadardan söz ediyoruz?
2: Şu anda iç donanıma bile dokunmadan 13 binde olduğumuzu düşünüyorum. Bu zorlu olacak.
0: Aaa.

0: Evet, o Monaro için çok para almalısın.
1: Bir dahaki sefere beni aradığında lütfen iyi haber ver.
0: Elimden geleni yapacağım.
1: Pekala dostum.
0: Teşekkür ederim dostum.
1: Sonra görüşürüz.
0: Teşekkür ederim. Gelse iyi olur. Aksi takdirde Scott'ın rüya arabasını bitirmemizin hiçbir yolu yok.
2: Monaro satışından bir mucizeye ihtiyacım var.
3: Onu Yeni Zelanda'ya götürmek 3100 dolara mal olacak.
2: Göndermek için 3100 mü?
3: Buraya getirmek için 3000.
2: Peki tüm sıkı çalışmalarımız buna değecek mi? Peki başarabildik mi?
0: Aa, bekle, sadece bekle ve gör.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Tam o anda
9: geliyor. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Jel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Scott'ın hayallerinin VW karavanını almaya çalışıyoruz.
11: Sadece uyanmayı ve bir sonraki macera için dışarı çıkmayı çok isterim.
10: Minibüs ve iş payı için Lee'ye 13 bin borçluyuz. Ayrıca yine de iç mekan için ödeme yapmamız gerekiyor. Bu 10 bin sterlin karşılığında satın aldığım Monaro'dan 4 ila 5 büyük kar elde etmem gerektiği anlamına geliyor. Bu yüzden kelimenin tam anlamıyla dünya çapında reklamını yaptım. Şimdi V8 Vauxhall Monaro o kadar ender bir otomobil ki dünya çapında reklamını yaptım. En fazla Yeni Zelanda'dan ilgi gördüm. Adamın adı Grant. Ona bazı fotoğrafları e-mail ile gönderdim. Gördüklerinden hoşlandı. Benimle bir görüntülü görüşme yapacak ve bir anlaşma yapıp yapamayacağımı göreceğim. Merhaba Grant, nasılsın?
12: İyiyim Mike, sen nasılsın?
10: Evet, hiç de fena değil. Çok teşekkür ederim. Sana gönderdiğim fotoğrafları aldın mı?
12: Evet, harika. Onları sevdim.
10: Söyle bana, Yeni Zelandalı bir adam neden İngiltere'de bir Vauxhall arıyor acaba?
12: Temel olarak başlangıç için Yeni Zelanda'ya girmem gerekti. Fiyatlar ve orada sahip olduğunuz harika bir araba var. Bu yüzden paranın karşılığı harika.
10: Dinle, arabanın 15 bin sterline reklamını yaptım. Bir teklifte bulunmak ister misin yoksa bana 15 vermekten mutlu musun?
12: 14.500. Kulağa nasıl geliyor?
10: Sana 500 sterlin indirim yapmamı mı istiyorsun?
12: Temelde onu Yeni Zelanda'ya götürmek bana 3.100 dolara mal olacak.
10: Göndermek için evet. 3.100 mü?
12: Evet, buradan almak
10: vay
12: için 3.000.
10: Vay canına.
12: 14.5 sanırım bir anlaşma yapabiliriz.
10: Aa.
12: Kesinlikle buna değer.
10: Tamam, peki buradan elini uzat. İyi bir anlaşma yaptın. Tebrik ederim. Güzel.
12: Harika. Teşekkür evet. ederim Mike.
10: Sonuç Monaro'nun kilometre sayacını değiştirmek ve sıfırlamak 290 sterline mal oldu. Bu yüzden 4000'den fazla kar elde ettik. Ve rüya araba fonumuz şu anda 14.410 sterlin. Böylece Lee'ye minibüs ve restorasyon için ona borçlu olduğumuz 13.000'i ödeyebiliriz. Kalan nakit ise iç döşemeyi karşılayacaktır.
13: Bu da Scott'ın istediği üst düzey Westfalia düzeltmelerini ve montajını karşılayabileceğimiz anlamına geliyor. Ve yapılacak ilk şey bu vinil döşemeyi içeri almaktır. Çünkü bundan sonra tüm dolaplar içeri girip üstüne oturabilir. Bu kit Type 2 hurdalarından kurtarıldı. Böylece yerine mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu Westfalia kitiyle ilgili harika olan şey, orijinal olarak bu vücut kabukları için tasarlanmış olmasıdır. Modüler bir sistem gibi uyacak şekilde uyarlanmıştır. Hepsi yerine oturur. Eldiven gibi oturuyor.
14: Eldiven gibi.
13: Bu Westfalia'nın klasik turuncu ekosesiyle kaplanmış, sıra koltuk olarak da kullanılabilen katlanır bir yatak olmadan tamamlanmış sayılmaz. Dostum güzel görünüyor. Son parçaları koyduğumuz için geç bir bitiş ama buna değdi. Seni bilmem dostum ama ben her şeyden önce yorgunum. Ama ortaya çıkan şeyden gerçekten gurur duyuyorum biliyorsun. Şimdi değeri nedir?
14: Sanırım 35 bin sterlin.
13: Dostum, onu göstermek için sabırsızlanıyorum.
10: Ve ertesi gün bitmiş karavanı kendim görmeye geldim. Buraya en son geldiğimde Type 2'nin sadece bir dış kaportadan ibaret olduğunu hatırlayın. İçinde motor bile yoktu. Ve şimdi gerçekten işleyen bir şeyle karşılanacağımı umuyorum. Haha, işte bu da. Merhaba dostum.
13: Merhaba.
10: Çok çalışıyor gibi görünüyorsun.
13: Pekala dostum. Kırıldım, tamamen kırgınım.
10: Peki, başarabildik mi?
13: Aa, bekle, sadece bekle ve gör.
10: Orada Lee'nin bacaklarını görebiliyorum. Bu aynı Type 2 değil.
13: Bu aynı
10: araba. Şaka yapıyorsun. Bu boya sansasyonel.
14: Aman yapabileceğimizi tanrım, söylemiştim.
13: Harika.
10: İçeriye bakın. İç mekan çılgın. Ekosek kumaşa bak. Harika değil mi? Çok çok iyi, evet.
13: Evet, evet öyle.
10: Vay canına.
13: Yani hepsi orijinal, otantik Westfalia süslemesi.
10: Hepsi Westfalia'da mı boyanmış?
13: İçeri gir ve ona parça parça direnci göster.
14: Evet, evet.
13: Şunu izle.
10: Ohoho, şuna bakın. Ve dışarıdaki epik boyaya uyuyor.
13: Gelin ve şuraya bir bakın. Hatırlıyor musun, buraya ilk geldiğimizde motor içinde karton bir kutunun içindeydi.
10: Evet. Siz dahisiniz. Bunun kalitesine tek kelimeyle bayıldım. Kesinlikle harika. Yani harika ötesi. Kolayca söyleyebilirim ki şimdiye kadar yaptığımız en iyi şey. Yani ben ve sen bunu yola çıkarıp İskoçya'ya teslim ettirelim mi?
13: Hiç sormayacaksın sandım.
10: Çalışmanızın kalitesi olağanüstü. Teşekkür ederim.
14: Bizim için zevkti beyler.
13: Evet, evet.
14: İyi yolculuklar.
10: Teşekkür ederiz dostum. Pekala, yola çıkalım. İki hafta önce bunun bir hurdalıkta boş bir kaporta olduğuna inanmak zor. Şimdi 14.400 sterlin harcadıktan sonra bu Scott'ın hayallerindeki araba oldu. Onu şaşırtmak için İskoçya'ya gitme zamanı. Hadi nasıl bir his?
13: Dostum bu inanılmaz. Demek istediğim çok nostaljik. Bir rüya gibi.
10: Kesinlikle başardın. Evet, çok çok iyi. Harika görünüyor.
13: Bundan çok memnunum ve biliyorsun devam etmemi sağlayan tek şey parayı senin beslemeye devam etmendi. Scott ve oğlu dışarı çıkıp bu muhteşem kırsal alanın tadını çıkarabilecekler. Hayatlarını değiştirecek. Hayallerimizdeki araba deneyiminin tamamında muhtemelen en çok gurur duyduğum araç bu.
10: Scott'ın Blair Kalesi'ne gelmesini ayarladım. Minibüsün özelliklerinden söz edeceğimizi sanıyor ve karavanını almak üzere olduğundan haberi yok. Yani Elvis arkada saklanacak. Vay canına, şuraya bak. Scott! Nasılsın?
8: Merhaba
10: dostum?
8: Dostum, nasılsın?
10: Seni görmek çok güzel. Nasıl gidiyor, iyi misin?
8: Evet, kötü değil.
10: Küçük Aaron nasıl?
8: Çok iyi, okulu da gayet iyi gidiyor.
10: Harika, tanıştığımızda sen ve Aaron dışarı çıkmak istediğinizi, Hicklands'e çıkmak istediğinizi, yoldan çıkmak istediğinizi, gelip böyle yerleri ziyaret etmek istediğinizi söylediniz. Bu harika değil mi?
8: Ha, kesinlikle harika. Ve işte tam da bu, sık sık ziyaret edeceğimiz yerler.
10: Dışarı çıkıp kaleye bakmalı mıyız?
8: Kulağa harika geliyor.
10: Evet.
13: İşte geliyorlar. İşte geliyorlar. Doğru. İşte budur.
10: Gerçekten deneyimlemek istediğin şey bu değil mi?
8: Kesinlikle harika bir yer. Biraz tarih kokuyor ve harika bir açık hava var.
10: Tam olarak buna benzeyen güzel görünümlü bir VW karavanda yapsanız iyi olmaz mıydı? Çünkü Scott, bu senin hayalindeki araba. Evet, bu gerçekten hayalindeki araba.
8: Hayır.
10: Ve bu tüm işi yapan adam. Bu Elvis. Her şeyi o yaptı.
13: Scott. Seni görmek güzel dostum.
10: İyi misin?
13: Ne düşünüyorsun?
8: Büyülendim. Hiçbir şey diyemiyorum.
13: Öyle mi?
10: Şimdiye harika. Kadar yaptığımız en restore edilmiş araç. Şimdiye kadar yaptığımız en pahalı araç. Bunu senin için yaptık ve oğlun için.
8: Yapamam.
10: Dostum bunu hak ediyorsun. Yapma, beni alacaksın, beni götüreceksin. Ve bekleyin.
13: Rica ederim.
10: Gerisini de görene kadar bekleyin.
13: Şuna bir bak.
8: Aman tanrım.
13: Burada açılır bir tekerlekli yatağımız var. Böylece ikiniz de binebilirsiniz. İkiniz de bir motorla dolaşabilirsiniz. Eşdeşen bir motor, güvenilir bir şekilde çalışacak.
8: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
10: Büyük an değil mi? Hey, birinin her gün istediği bir şey değil bu.
8: Bu gerçekten sadece bir araba.
10: Hayır değil, öyle değil. Bu bir yaşam tarzıdır ve sizi tekrar yola çıkarır.
13: Kesinlikle
10: ve oğlunuzla maceraya geri dönmenizi sağlar. Ve bunun arkasındaki fikir sadece hayalinizdeki aracı yaratmamız değil. Aynı zamanda hayatınızı da değiştiriyoruz.
8: Kesinlikle yapacaksınız. Bu benim hayalimdi. Bunu düşünememiştim bile. Ve hayal edebileceğimden bile gerçekten daha iyi.
10: Bu gerçekten hayalinizdeki araba.
8: Oğlum doğduğundan beri en güzel gün.
10: Ve yani biz
8: çok
10: aynıyız.
8: Teşekkürler.
13: Teşekkür
10: ederim. Bu harika. Bunu alacağız. Pekala, tadını çıkar.
8: Evet.
10: Devam
8: bu harika.
10: Edin. Hepsi senin için. Evet. Çok teşekkür ederim.
8: Mutlaka. Gerçekten.
10: Zevk.
8: Çok teşekkürler.
10: Evet.
13: Çok.
8: Gerçekten.
13: Rica ederim dostum.
8: Güzel minnettarım.
10: Dostum sonuç olarak buna değdi değil mi? Oradaki duygu Scott'ın hayatında ne gibi fark yaratacağını görebilirsiniz. Oğluyla bundan gerçekten zevk alacak. Sonra görüşürüz Scott. İyi şanslar. Yolculuğun tadını çıkar.
8: Merhaba Mike ve Elvis. Melvis'le tanışın. Hayalimdeki arabayı gerçeğe dönüştürdüğünüz için size ne kadar teşekkür etsem az. O kesinlikle çok etkileyici. Karavanın ne kadar iyi olduğuna inanamıyorum bile. Hayal edebileceğim her şeyi fazlasıyla aştınız ve ikinize de ne kadar teşekkür etsem az. Tekrar teşekkürler. Benim için bu her şey demek.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Hayatının kıymetini
9: Biziz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir krem versem.
16: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
17: Bir krem versem.
18: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
19: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
20: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
19: Bir fırsat.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
23: Üst düzey bir meydan okuma.
22: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
24: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
22: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Henderson, Kuzey Carolina'da öğretmen evi denilen bir yerdeyiz.
1: Evet beyler, çatı oradan geçemez.
2: İşte bazen denk geliyor ve ölçü almamış oluyoruz.
0: Hayatımda kaç kez öyle bir şey taşımışım? Hiç.
2: Ha, platform çıkıyor. Sadece yarısını kes ve gerisini kır.
3: Ne kadar zor olabilir ki?
0: Bu işe en iyi adamımı koydum. Tabii ki kendimi.
4: Depoya her zaman bir şeyler gelip gider ama bu sefer Mike kamyondan koca bir makine çıkarıyordu.
0: Ne düşünüyorsun? Söyle.
3: Bizim için sıradan bir çarşamba.
5: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
2: biraz daha aşağı indir.
5: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri sürekli artıyor.
5: Hurda bizim işimiz.

0: Sally. O ses neydi? Bakalım kimmiş? Depoya her zaman bir şeyler gelip gider ama bu sefer Mike kamyondan koca bir makine çıkarıyordu.
1: Çarşamba işte.
0: Benim de ilgimi çekti.
1: Sıradan bir çarşamba günü.
0: Mike, depoma ne getirdin bakalım?
2: Senin depona mı? Bu bir...
0: Evet, nedir?
2: Bu tuhaf bir şey. Söyle bakalım, ne düşünüyorsun? Neye benziyor?
0: Çoraba benziyor.
2: Çoraba benziyor. Bu bir çorap fabrikasından geldi. Bunu Kuzey Carolina'daki bir adamdan aldım. Pek çok tekstil fabrikası iflas etti ve bu da o fabrikaların birinden geldi. Biz buna çorap makinesi diyoruz. Bu çorapları ısıtan ve üzerine hangi desen basılacaksa onu yapıştıran bir makine. Ben diyorum ki masa yapalım.
0: Öyle mi?
2: Çünkü bu kısmı yaklaşık 70 santim.
0: Yani şu kısım ayak.
2: Bunlar ayak olacak, evet.
0: Bu kapıdan giren her şey masa yapılabilirlik ölçüsünden geçiyor.
1: Masa yapılabilirlik ölçütü.
0: Eğer bir masaya dönüştürebiliyorsak onu alırız. O zaman muhtemelen eve götürüyoruz.
1: Bunu masa yapabiliriz.
0: Bunu masa yapabiliriz.
2: Bunun atılmasına gönlüm izin vermedi.
0: Tabii.
2: Doğrudan hurdalığa gidecek.
0: Çöplük için fazla ağır.
2: Bunu hurda fiyatına satın aldım ve bu iki parçasını kurtaracağız. Geri kalanını da geri dönüşüm yapacağız. İçerisinde kullanabileceğim parçalar görüyorum.
3: Diğer bütün parçaları sadece hurda değil mi?
2: Bir arkadaşım var, ismi Jack. Çok fazla animasyon işi yapıyor.
3: Bir arkadaşın mı var?
2: Evet, bir arkadaşım var. Bu konuda onu arayacağım.
3: Bir arkadaşım
2: bu kadarı
3: mı?
2: Bana yetiyor.
3: Peki.
2: Onu arayacağım ve kalan parçaları ister mi diye soracağım.
3: Bu parçalardan evet, para tabii. Kazanabiliriz.
0: Ben çalışmaya geri dönüyorum.
2: Evet, tamam o zaman.
0: Ama tanıtım için teşekkür ederim.
2: Biz daha anlamadan Robert senin burada olduğunu görür ve bilirsin işte
0: sen?
2: Robert.
0: Tamam, size iyi geceler.
2: Hadi işine dön.
3: Oyuncağınla işin bittiyse...
2: Yani henüz bir oyuncak değil. Bu bir potansiyel kar.
3: Gerçekten mi?
2: Potansiyel. Sahip olduğumuz her şey potansiyel
3: bak,
2: kardır.
3: Sökmemiz gereken öğretmen evi diye bir yer olduğunu söylüyordum.
2: Evet. Henderson, Kuzey Carolina'da bir günlük bir
3: güzel
2: iş.
3: Güzel bir ön kapısı vardı.
2: Evet, ayrıca üzerinde sütunlu bir girişi evet. Var. Sütunları, kapıları ve trabzanları alacağız. İçerideki tüm kapılar ve şömine
3: peki,
2: rafları
3: ya,
2: da... Peki,
3: yangın merdiveni?
2: Yangın merdiveni konusunda bir anlaşma yapmadım tamam. Ama bir şekilde peki. Ayarlarız. Bir de bir işim var, bir sipariş geldi.
3: Hani şu Wheeling'den gelen kemerli
2: evet,
3: kapılarla değil
2: evet.
3: Mi?
2: Portmanto çok havalıydı.
3: Evet. Onu sattın?
2: Sattım tabii evet. Şimdi
3: güzel.
2: Gidip o işi bitireyim.
3: Gerçekten bu işin ucundan mı tutman
2: gerekiyor? Mecburum, çalışmak zorundayım.
3: Pekala
2: evet.
3: Tamam. Bunu Grayson'ın yapması için burada bırak.
2: Hayır şimdi. Hayır. Bunu yapması için başka birini ayarlayacağım. Hadi şunları toparlayıp gidelim. Henderson, Kuzey Carolina'da öğretmen evi denilen bir yerdeyiz.
3: Öğretmen evi, öğretmenler için küçük bir otel gibidir. Eskiden okul yönetimi, öğretmenlerin gelip öğrencilerine eğitim vermesi için onları teşvik etmeye çalışırmış. Çok genç oldukları ve hayata yeni atıldıkları için onlara yaşayacakları bir yer temin ediyorlarmış. Çok güzel detayları olan bir yer. Ön kapısı, yanındaki sütunlarla birlikte muhtemelen en güzel özelliklerinden biri.
2: İşte böyle. Benim görevim ön kapıyı tek parça halinde nasıl çıkarabileceğimizi çözmek. Önce duvar ayaklarını çıkararak başlıyorum, sonra bütün yapıyı açarak kapıyı yerinden çıkarmak için ne gerektiğini öğreneceğiz. Bunu nerenin desteklediğini bulmaya çalışıyorum.
3: Mike bu işi kendisinin yapması gerektiğine karar verdi ve ben yapısal sorunlar konusunda bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu sanmıyorum. Kesin parçalara ayırmak isteyecek. Duvardaki kapı mandallarından kesilecek ve bu kapı doğrudan çıkacak. Bu taraftan daha güzel görünüyor. Sanırım onu ikna edebilmek için tam zamanında gitmişim. Hey, bence bunu tek parça halinde çıkarabiliriz. Ve tek parça olursa satılması çok daha kolay olur.
2: Tamam.
3: Bu kısmı kalacak. Ön tarafındaki bu kısmı çıkarılacak. Altındaki temelden sökmeye çalışacağız.
2: Tamam. Her zaman benim fikirlerim ve Robert'ın fikirleri birbirinden farklı olur. Yani şimdiden epey gevşemeye başladı. Bunu gördünüz mü? Kapıyı yerinden çıkardığımızda, çerçevelerini söktüğümüzde ve Robert'ın dediği gibi en azından üst tarafta kapı mandallarını kestiğimizde doğrudan kamyona atabiliriz.
4: Hey, yardıma ihtiyacın olursa söylemen yeterli.
1: Tamam. Acaba bu şekilde çekebilir miyim merak ettim. Tavan arası merdiven kapısı.
0: Daha önce hiç böyle bir şey almamıştık.
1: Hem de hiç. Evet.
0: Ama Robert bütün sistemin bir eve yeniden koyulabilir olmasını istedi.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Bu sürgülü bir sistem ve şaşırtıcı şekilde güzel çalışıyor. Ayrıca yukarıda bir durdurma elemanı var. Böylece merdiveni tamamen dışarı çıkaramıyorsunuz. Tam burada duruyor. Şimdi nerede olduğunu anladım. O durdurma elemanını çıkardığımda merdiveni de raylarından çıkarabilirim demektir.
3: Tay merdiveni inceledi ve sisteminin nasıl çalıştığını öğrendi. Vakit kaybetmeden nasıl söküleceğini anladı.
2: Aa, harika.
3: Ancak çerçeve kısmı onun umduğundan çok daha zaman ve ustalık gerektiriyordu.
2: Burada, şurada ve köşede. Bu ayrı bir çerçeve. Tavandan kesilebilmesi gerekiyor. Ne kadar zor olabilir
0: ki? Olması gerekir.
2: Gerekir.
0: Gerekir. O kelimeyi duymuştum.
2: Bu kelimeden nefret ediyorum. Çekiç, levye, fener, kılıç, testere. Bu işi yapabilmek için kapıyı kapalı tutmamız gerekiyordu. Bu da bir süre tavan arasında mahsur kalmam anlamına geldi. Kesmeye başlayayım mı?
4: Olur.
2: Yok artık. Hey Robert.
3: Efendim.
2: Kesim yaparken işin ortasında şarj bitti. Robert ne demek şarjım bitti diye sordu. İçinde elektron yok işte dostum dedim.
3: Şarjım bittiğine inanamıyorum.
2: Kötü zamanlama değil mi?
3: Yedek bataryası olmamasına inanamıyorum.
2: Sonra merdivene çıkıp alt kısmı kaldırarak vermek zorunda
3: bu
2: kaldı.
3: Bu işin daha eğlenceli olması gerekiyordu.
4: Sattığın zaman daha eğlenceli olacak
3: ya
4: Robert.
3: Tanrım, harika olacak.
4: Şu an hiç eğlenceli
3: değil. Çıtalar izin vermiyor.
4: Bekle.
2: Bu felakete hazırlıksız yakalandık ve tavan arasından hiç yardımcı olamadım.
0: Evet, iyi görünüyor
2: evet,
0: dostum.
2: Evet, devam edin biraz sola.
4: Hadi. İşte bu.
2: Aa dostum, şimdi de bir yığın çıta var.
3: Benimle dalga mı geçiyorsun? Başarısız olduk. Koca bir başarısızlıktı. Acaba bu kıymıklarla ne yapabiliriz? Onları tek tek bir araya getirdiğini görmek istiyorum. Yapıştırıcı vereyim mi?
2: Onu çıkarmaya hazırız. Tamamdır dostum.
3: Ne düşünüyorsun?
2: Orada duruyor işte.
3: Çıkarılmaya hazır. Ön kapı biraz hantaldı ama yüksek bir veranda ve arkasına yükleyebileceğimiz bir kamyonumuz olduğundan hiç sorun yoktu. Denemeye değerdi. Pekala, şimdi sütunları geçmeye çalışacağız.
2: Dikkat edin de o pencere kısmı çıkmasın.
4: Benim tarafım
2: sütuna çarpıyorum.
4: Pekala, benim de. Kaldıralım.
2: Kaldıralım. Ön kapı çok detay odaklı bir operasyon oldu.
0: Çok penceresi var.
4: Hazır mısınız?
2: Hadi. Şöyle yatırmanız gerekiyor. Yatırın. Hadi hadi bakalım hadi.
4: Evet beyler, çatı. Çatı oradan geçmez.
3: Yatırmak için mesafemiz yetmeyecek. Bazen denk geliyor ve ölçü almamış oluyoruz.
2: Hayatımda kaç kez öyle bir şey taşımışım? Hiç.
3: İki buçuk metre. O zaman bu tarafa yatıralım ve şöyle döndürürüz. Tamam mı?
4: Güzel bir perende atıyor gibi yapacağız.
3: Kamyonun hemen önünde duruyor olması bizim için gerçekten çok büyük bir fark yarattı. O tarafa doğru yatırmak ve kapıyı doğrudan kamyonun içine sokabilmek harika oldu.
2: Harikaydı. Sığdı. Hem de tam sığdı. Şanslıyız.
4: Şuna evet. Bakın. Aman tanrım, harika. Elinize sağlık beyler. İşte kapı böyle çakılır. Bravo.
3: Şimdi sıra sütunları çıkarmaya geldi. Bu sundurmayı desteklemek zorundayım çünkü bunu böylece bırakacağız. Bu tarafa doğru yıkılmasın ve ayakta kalsın diye onu eve doğru geri itecek bir güce ihtiyacımız vardı.
2: Sundurmanın yapısını inceledik ve bizim için değerli olan şeyler üstteki trabzanlar ve alttaki sütunlardı. Onları almamız gerekiyordu. Bana kalsa ben onları kaldırıp çıkartacaktım ve altlarına bir şeyler koyacaktım ama burada bir müteahhit var. Sütunları çıkarırken sundurmayı ayakta tutacak düzgün bir fikir sundu.
3: Sütunlar gerçekten
2: öyleydi,
3: güzel
2: görünüyordu. Öyleydi kesinlikle.
3: Rüzgar tapınağı.
2: Rüzgar tapınağı. Daha önce hiç bunlardan almamıştım.
3: Başlıklarına dikkat et. Düşebilirler.
4: Tamam, tuttum.
2: Çok güzelmiş.
3: Evet.
2: Çok güzel.
3: Evet.
2: Başlıklar sütunun süslemeli kısmı oluyor. Alçıdan yapılmış ama karışımın içine at kılı da koyuyorlarmış. Çok hassaslar. Onlar bu sütunların pahalı mücevherleri. O yüzden umduğumuz değerde olmaları için onları korumalıyız. Ne diyorsun Tay?
4: Bence yapmaya hazırız.
2: Bakalım ne olacak. Pekala, hadi dinle pislik.
4: Hayır.
2: Hadi hadi, bu kadarı yeter.
4: Birazcık bile olmadı mı?
3: Hayır.
2: Her zaman bir kestirme yol bulmaya çalışıyoruz. Böyle olması beni çok şaşırtıyor.
3: Burada da bir tane var Tay.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kırdık.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: Yakıt alacağız yine, yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
19: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
20: İşte böyle.
21: Bu hazır.
20: O hazır mı? Yavaş ol.
21: Dikkat et, dikkat et.
22: Bu projede çok fazla iç kapı mevcut.
20: Evet, çok kaliteli.
22: Ayrıca da çok iyi durumdalar.
21: Kapıyla birlikte pervazı da kurtarmak bence harcadığınız bütün o vakte değer.
20: Daha bitmedi mi?
21: Aslında bitti. Sorduğun için teşekkür ederim.
20: Ben çıkarırım. Duvarda koca bir boşluk bırakmak güzel bir iz.
21: Bir canavar gibi.
20: Oo, evet.
23: Al bakalım Mike.
20: Teşekkürler beyler.
22: Sorunsuz işleyen bir sistem düşünün. İşte bu ekip bütün evi gezdi ve istediğimiz bütün çerçeveleri, kapıları ve pervazları çıkardı.
20: Sanki bu işi önceden de yapmış gibiydik. Kesin şu hurdalı programı izlemişlerdir. Hurda bizim işimiz.
22: Onları izlemen lazım dostum. O ekip işini biliyor.
20: İşimiz erken bitti. Bu merdiven kullanılabilir durumda. Forkliftle birkaç kez iyice asılırsak yerinden sorunsuzca çıkacağını umuyorum. Robert bu merdiveni istiyordu. Biraz paslıydı. Civataları falan biraz paslıydı ve ulaşılması zor bir yerdeydi.
22: Mesela şimdi bu başka bir yerde kullanılabilecek. Henüz nerede olduğunu düşünemedim. Ama güzel bir çelik parçası. Ve sizi bir yükseklikten diğerine taşıyabilir. Yani kesinlikle yeniden kullanılabilir.
20: Nasıl gidiyor?
24: Yavaş. Güverte ve merdiven birbirinden ayrı iki parçaydı. Onları bir arada tutan 4 tane büyük civatası vardı.
20: Onları zayıflatırsak yukarı kaldırdığımızda hemen çıkıverir.
24: Deneyelim o zaman. Tabii ki en başında forkliftle kaldırıp nasıl olacağına baksak ne olur ki dedik.
20: Bütün platform geliyor.
22: Aa, bir dakika. Ne yaptın sen Tate?
24: Kesme çarkıyla oraya ulaşmak çok zor.
22: O yüzden yapmadın mı?
24: Efendim?
22: Cıvatalar hala duruyor. Bunu görebiliyorum.
24: Evet, dördü de duruyor teknik olarak. Ama iki tanesinin büyük çoğunluğunu kestim.
22: Henüz hazır değiliz.
20: Sadece biraz döndürmek istemiştim.
22: Ama döndürmek için onları kesmen gerekir. Metal merdiveni çıkarmanın kolay olacağını düşünmüştüm ama cıvatalarını tamamen kesmezseniz ve çekiştirerek halledebileceğinize karar verirseniz o da size direnç gösterir.
20: Ne diyorsun Tay?
24: Bence şimdi yapabiliriz.
20: Tamam. Bakalım ne olacak? Pekala. Dinle beni pislik. Hadi hadi. Bu kadarı yeter.
24: Birazcık bile olmadı mı?
22: Hayır.
24: Oradan çıkmak için can atıyordum. Yarısına kadar kestim herhalde artık kırılır diye düşündüm. Ve tabii ki olmadı. O yüzden daha çok kesmek zorunda kaldım. Sürekli denedik ama olmadı. Bir kere daha dene.
22: Bir saniye durur musun? Burada da bir tane var Tay.
20: Her zaman bir kestirme yol bulmaya çalışıyoruz. Sadece yarısını kes ve gerisini kır.
24: Şurada bir şeyler çıktı.
20: Evet, şimdi olacak. Bu işe en iyi adamımı koydum. Yani tabii ki kendimi.
22: Tek yapman gereken cıvataları kesmekmiş. En sonunda hepsini kestik ve ilginç bir şekilde çıkıverdi.
20: Böyle olması beni çok şaşırtıyor.
21: Bu tip şeylerin ne kadar güçlü
24: sabırlı
21: olduğunu göstermiş
24: lazım.
21: Oldu.
24: Evet.
22: Aşağı indir. Merdiven serbest kaldıktan sonra Tay hemen kamyoneti altına çekti ve onu yerine yerleştirdik. Tıkır tıkır hallettik. Hatırladığım kadarıyla saat 15 civarı işimiz bitmişti. Hem de planladığımızdan birkaç saat öncesinde.
20: Aslında saat 1 demek istedi.
22: Aslında 3 demek ama olsun.
20: Gördünüz mü? Hiçbir fikrim yok. Ben donanmadan çıkalı çok
22: belli
20: oldu.
22: Belli oluyor, hep geç kalıyorsunuz.
24: Şu buraya parça. Bir parça çerçeve koymamız
20: evet,
24: gerekiyor.
0: Koyabiliriz. Merhaba.
20: Nasıl gidiyor?
24: Yeni bir şey yok.
0: Hayalleri
24: sadece
0: gerçekleştiriyoruz.
20: Buradaki kapıların birkaçıyla bir portmanto siparişim.
24: Tamam. Kemerli kapıyı çok beğendim. Güzel bir başlangıç
20: evet, çok
24: olabilir.
20: Çok havalı değil mi?
24: Daha önce birkaç portmanto yapmıştık. Bunu girişe koyabilirsiniz. Sabahları evden çıkmadan ayakkabılarınızı bağlayıp ceketinizi asabileceğiniz bir şey. Ayrıca bir odak noktası oluyor.
20: Şimdi bunu yaparken iki tane kapı kullanacağız. Bunları kalıcı şekilde nasıl bir araya getireceğimizi çözmemiz gerekiyor. Yapacağımız en büyük montaj öndeki sandık.
24: Tamam,
20: olacak.
24: Böylece altına bir şeyler depolayabilirsin.
20: Sonra üzerine bir kapak yapacağız. Yani aşağı yukarı bu kadar. Kapıları buraya tamam. Getirmeme yardım eder misiniz?
22: Willick'ten gelen o kapılar gerçekten güzel görünüyordu. Öyle değil mi?
20: Evet, onun gibi küçük kemerli kapılar pek karşımıza çıkmıyor. O kapıları Willick Batı Virginia'da yaptığımız bir projeden almıştık. Aslında orası büyük kemerli kapıları olan bir misafirhaneydi ama bir de bu küçük set vardı. Bunu kırmamaya çalışacağım. İşte böyle. Camı çıkarıyorum çünkü buraya teneke koyacağım. Camları tenekeyi kesmek için şablon olarak kullanacağım. Sonra camların yerine tenekeleri yerleştireceğim. Çıkardığım bu şeyleri de geri takacağım. Hep oradaymış gibi görünecek. Cam bir amaca hizmet etmiyor. Onlara ayna ister misiniz diye sordum. Sonuçta portmanto. Kapıdan çıkarken anahtarlarınızı aldınız, saçınız düzgün mü diye aynada kontrol ettiğiniz bir şey. Yani en azından ben her sabah böyle yapıyorum. O yüzden neden dekoratif bir şey olmasın diye düşündüm ve aklıma depodaki bir teneke parçası geldi. Ya harika.
24: Harika görünüyor. Müşterilerin yaptıracakları parça için atölyeye gelip bizimle birlikte çalışmaları çok güzel bir şey. Çünkü biz sürekli fikir alışverişi yaparak ilerliyoruz ve üçüncü kişinin perspektifini duymak da iyi oluyor. Buraya gelen herkesin kafasında bizimkilerden farklı fikirler dönüyor.
0: Böyle güzel evet. Görünüyor değil mi?
24: Hı-hı. Tamam. Sandık için bir çerçeve inşa ettik. Bu sandığa bir de kapak yapacağız. Bunun için çok havalı bir makine kullandık. Bunu görmen lazım.
0: Bizim için yeni bir makine, mükemmel. Bununla ek yeri ve geçme kurtazı yapabiliyoruz. Tabii bu makineyi çoğunlukla zıvana delik için kullanıyoruz. Şu yapıştırma yüzeyine bakın. Yerleşmiş çapraz gövdesinin yanında bir de bu gövdenin içinde iki yüzey daha bulunuyor. Yani bu parçaya yapışkan sürdüğümüzde bir daha asla yerinden oynamayacak demektir.
20: Harika, işimiz neredeyse bitti.
1: Bir hafta sonra.
20: Çok ama çok güzel oldu.
24: Bu gece teşekkür ederim çocuklar. Evet, çok güzel, çok güzel.
20: Ne düşünüyorsun? Bunu ilk kez mi görüyorsun?
24: Evet, henüz yapım aşamasında olduğu için.
20: Bilirsiniz Robert arada sırada uğrar. Geldiğinde ise iyi misin Robert, her şey yolunda mı diye sorarım. Genelde hep iyi olur çünkü dolaşmaya çıkmıştır.
24: Öylesine uğramayı seviyorum.
2: Bunlar Wheeling kapıları mıydı?
20: Evet Wheeling. Aslında buralarda camlar
2: evet,
20: vardı.
2: Evet, alt kısmına maun ağacından bir sandık yaptık.
20: Evet.
24: Güzel.
2: Kapağını kaldırdığımızda...
24: Alt tarafta hava delikleri var.
20: Benim herhalde ayakkabılarım için daha büyük bir hava deliği işaret.
2: Evet, havalandırma sistemi.
24: Kapılar eşsizdi. Onlar için harika bir yeniden kullanım oldu. Müşteriler gerçekten bayılacak.
20: Evet, burada bizim işimizin orijinal ürünü. Yani nesini beğenmeyecekler ki?
24: Bir kelime daha etme.
20: Çok güzel bir hafta geçirdik.
24: Öyleydi. Bize birkaç ayak parçası getirdi.
20: Bizim için sıra dışı oldu. Çorap makinesi çok havalı bir şey. Onunla güzel şeyler yapacağız. Müşterilerimiz için güzel bir portmanto
24: evet,
20: inşa ettik.
24: Virginia'da yaşamaya devam ediyor.
20: Evet, bir de öğretmen evi.
24: Ön kapısı.
20: Evet.
24: Harika bir şeydi. Muhteşemdi.
20: Bütün iç kapılar ve arka taraftaki merdiven.
24: Önce güvenlik, bir çıkış yolumuz var. Güzeldi, çok güzeldi. Ayrıca her şeyi çok hızlı hallettik. Yüksek verimlilikti, tıkır tıkırdı. Makine gibiydik, öyle değil mi? Tıkır tıkır.
20: İşi hızlıca halletmek çok güzel. Ve şimdilik bizden bu kadar.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
8: kredi? Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. BİM, BİM, BİM,
4: kalbimle benim, BİM, BİM. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Hala etkisindeyim.
27: İnanılmaz bir goldü.
26: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
28: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
29: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
30: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
31: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
32: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
33: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
32: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
10: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
9: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
11: Hayır, pek sayılmaz.
9: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
12: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
9: Evet, içinde durduğu sürece.
11: Ne arıyorsunuz?
9: Sadece bakıyoruz.
10: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
11: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
9: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
11: Doğru.
9: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
11: Evet, bir sorunu yok.
9: Ben pek öyle düşünmüyorum.
11: Neden? Nesi var ki?
9: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
11: aslında
9: var mı?
11: Aslında bunlar şey yani...
10: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
13: Bodrum'u sevmeliyiz.
14: Yakın gelecekte masör ziyareti şart olacak.
15: Mike fıstık silolarına ihtiyacımız olduğunu söyledi. Kaptan Silo.
16: Kaptan Silo. Bu iyi değil.
15: Bir daha silo sökmeyeceğime yemin ettim.
17: Ne oldu?
9: Bileme taşlarıyla ne zamandır yapacak bir şeyler arıyorduk. Harika görünüyor.
17: Çok güzel görünmüyor mu?
18: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor. Ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
19: Değeri artmaya devam ediyor.
18: Hurda onların işi.
20: Hey hey, Portsmouth'tayız.
21: Beni oraya mı yönlendirdin?
20: Evet, VMI'den kapıları olan şu evi bulmaya çalışıyordum. Portsmouth'taki bir hanımefendiden, Bayan Wise'dan bir telefon aldık. Rahmetli kocası VMI mezunuydu ve bu kapıları tadilat yaparken VMI'dan alma fırsatı bulmuş. Sanırım 70'lerin sonu ya da 80'lerdeydi.
15: Epey eski.
20: Evet, epey eski. Evet. Ama bunların hepsi iç savaş sonrası kapılardı. Çünkü iç savaştan sonra çıkan yangın nedeniyle VMI kışlalarının çoğunu yeniden... İnşa etmişlerdi.
15: Kuzenlerimiz, kuzeydeki kuzenlerimiz evet, hasar evet, verdi.
20: Hadi Tay.
21: Geliyorum.
20: Tanrım. Buradaki en büyük sorun bir ağırlar.
9: Evet.
20: Ve iki aşağıda kalkamıyoruz.
9: Evet.
20: Yani bu biraz sıkıntı olacak.
9: Zemin kirişleri arasında mola verebilir miyim?
20: Olabilir.
9: Evet tamam. Her bir metrede bir ayağa kalkabileceğim. Çoğu insan bodruma bakıp hayır derdi.
20: Evet. Ama kurtarılmaya değerdi.
9: Evet. Bu tek kişilik mi yoksa iki kişilik
20: kapı
9: mı?
20: Hayır, tek kişi sürükleyebilir ama iki kişi kaldırır.
9: Tamam, bodrumu sevmeliyiz.
20: Yakın gelecekte masör ziyareti şart olacak.
9: Hadi. Tekrar kapı olarak kullanılmasalar bile iyi bir proje malzemesi olacaklar. Yakınımızda bunları alacak birileri var. Belki kapı olarak kullanmak için isteyebilirler.
20: Bu diğer kapılar gibi bir kapı. Tek farkı bunun kışladaki General George C. Marshall'ın da bulunduğu odanın kapısı olması.
7: George C. Marshall, 2. Dünya Savaşı'ndaki düşmanlarımızın ekonomilerini yeniden inşa etmek için tasarlanan Marshall Planı'nı yarattı. Ve bunu yaparken muhtemelen komünizme karşı çok önemli bir siper oluşturdu.
20: Askerliği bu kapının ardında öğrendi.
9: Evet.
20: Müzeleri için Viyama'ya teslim etmemizi istendi ve...
9: Çok iyi.
20: Ve öyle yapacağız.
9: 120 yaş için iyi görünüyordu.
20: Umarım 120'de de öyle görünürüm.
9: Keşke bunu orada yapsaydık.
20: Biliyorum, güzel olurdu.
9: Resmen canımız
20: çok
9: çıktı.
20: Çok güzel. Evet.
7: Pekala, bunlar onlar mı?
20: Evet, bu ana damar.
7: VMI kapıları.
20: Evet, yaklaşık 82 tane aldık. Düzgün bir sayım yapamadım ama 80'ler civarında.
7: Senden beklemezdim. Bence bunlar harika olacak. VMI hakkında bir şey biliyorsanız insanların bağı var.
20: Evet.
7: Mezun oldukları yerden hatıra isterler ama bir...
20: Ne?
7: Kurtarma. Devam ediyorum dostum. Bu bitmiş bir anlaşma. Skippers.
20: Skippers
7: birkaç
20: Virginia
7: fıstık
20: mı?
7: Silosu kurtaracağız Kaptan Silo. Bize yeni silolar buldu.
9: Tekrar mı yapıyoruz?
20: Geri dönüyoruz. Ama bu farklı bir Kaptan Silo. O bir reform yaptı.
7: Yeni ve geliştirilmiş Kaptan Silo.
20: Tamam. Oluklu çelik fıstık silolarını yıkacağız.
7: Silo başına 10.000 civata.
20: Bir tanesini.
9: Fena değil.
20: Fena değil. Dolu piller. Bir sürü dolu pil.
9: Şarjı da getiririm.
7: Skippers'a gidelim.
20: Skippers Virginia'ya gidelim. Hadi bakalım.
7: Orada epey fıstık var. Hadi gidelim.
20: Bu gidip yer fıstığı silolarını kurtarmak için harika bir fırsat ve bunlar kurutma siloları.
7: Evet.
20: Fıstıkları hasret ediyorlardı. Çok güzeller. Metal yurtlara benziyorlar. Bunları görünce öyle düşündüm. Bunları güzel bir tatil köyünde küçük kulübeler olarak kullanmak isteyen birini bulabilirsek ya da...
7: Yeter ki kurmamız gerekmez.
20: Evet. Ayırmak yeterince evet. Zor olacak. Hepsi civatalı. Hayırın. Bu bizim yetki alanımız değil. Alışılmadık bir şey.
7: Hey Mike, planın nedir? İş sana düşüyor dostum kaptan.
20: Kaptan Silo, darbeli matkaplar ve diğer aletler için jeneratörleri kurduk.
7: Bununla başlayacağız. Bunu keşfedeceğiz ve keşfederken bunun ve arkasındakinin kapısını kaldırmaya çalışacağız. Anlaşıldı mı?
20: Demek bir planın vardı.
7: Kaptan Silo bizi Bedford, Virginia'ya götürdükten sonra silo sökmeyeceğime yemin ettim. Her siloda bu bloklardan 1500 tane vardı.
20: 6 blok var.
7: Akşam oldu. Bu haftalar sürer.
8: Lakaplarından biri Kaptan Kurtarma. O gün sanırım Kaptan Silo lakabını bulan kişi T'ydi.
21: Kaptan Silo.
20: Bu işe biraz baskı altında geldik.
9: Pişman mısın yoksa?
20: Öfke belki.
7: Kötüleşiyor mu?
9: Bunlardan üçü kırıldı.
20: Kaptan Silo'nun işinin bitmediğini kanıtlamam gerekiyordu.
7: Bunlar tamamen farklı yapılar. Bu yüzden tam olarak nasıl ayırabileceğini anlamak çok daha kolay oldu.
8: Neredesin?
22: Olduğun yerdeyim.
8: Burada değilsin değil mi? Tamam burası. Bu çok pastaydı. İçeride olacağım çünkü bu civataların arkasında somunlar var. Dışarıdaki civatalar açılırken bunlar da dönüyor.
7: İnsan gücü böyle bir proje için kilittir.
22: Hey! Merhaba.
7: Hoş geldin.
22: Nasıl gidiyor?
15: İyi dostum. Virginia sahilinden dostum Scott'ı gelip bize yardım etmesi için ikna ettim.
0: Dostum, burada dikey bir şey buldunuz.
20: Evet efendim.
15: İlkine yeni başlıyoruz. Büyük resmi anlamaya çalışıyoruz.
0: Şu ağır şeyleri indirebilir miyiz?
15: Yapacağımız şey
20: tamam.
15: Bu.
20: Tamam. Çok iyi olur.
15: İndirmek şart. Tamam.
0: Fark hemen ettim indireceğiz. Bilmiyorum. Evet tamam tamam.
20: Oluklar. Onlar bir sorundu.
15: Evet. Bunları da cıvatalamışlar. Bunu yolumuzdan kaldırmak için keseriz. Fazla uğraşmamız gerekmez değil mi?
20: Ne yöne gider bilemiyorum.
21: Siloların altında çalışan insanlar var ve hareket eden ağır şeyler var. Boğduklar gevşeyince her yöne sallanmaya başlar. Hafife alınacak bir şey değil.
17: Ne oldu?
15: İşte böyle.
20: Ne diyorsun?
17: Mike yukarıda oluklar üzerinde çalışırken hayatım gözümün önünden geçiyordu. Seni bilmiyorum.
20: Biz
17: burada,
20: burada
17: çalışabilir miyiz?
15: Evet, işimiz bitti.
17: Çok gürültülü ve korkutucuydu. Bu oluklar çok uzun, ağır ve korkutucu.
15: Burada iki harika kaldırma noktamız var.
21: Peki sağlam mı?
20: Kaynaklamışlar ama yine de...
15: Kısa kaldırma kayışın var mı?
21: Tüm çatının ağırlığını taşıyabileceğini düşündükleri iki köşe bent buldular.
20: Bence iyi.
21: Bununla oraya bağlanacağım. Çevre cıvatalarını söktüklerinde çatıyı kaldırabileceğiz.
15: Oluklu metalin yarı endüstriyel açıdan harika bir görünümü var. Bence dağlara ve kabin benzeri yurt olabilecek şeylere oldukça uyumlu bir malzeme. Ve yapının yuvarlaklığı da onu çok güzel ve havalı kılıyor.
12: Sanırım hepsini aldık.
21: Scott'ın çalışmalarını kontrol zamanı.
15: Bu iyi değil.
12: Bu orada bağlı mı? O boru...
15: O boru tutuyor.
20: Hey Scott, sen diğer tarafa geç.
12: Bence o boruyu kesmeliyiz.
0: O boru takılı değil.
15: İlk çatıyı kaldırdık çünkü alt yapıdan ayrılmıştı. Çatı katlanmaya başlamıştı.
0: Evet, sıkıntı yok. Sadece biraz oynat yeterli. Bence kurtulacak.
21: Oo.
15: Bu iyi değil.
12: Bu orada bağlı mı? O boru...
15: O boru tutuyor.
20: Hey Scott, sen diğer tarafa geç.
12: Bence o boruyu kesmeliyiz.
0: O boru takılı değil.
15: İlk çatıyı kaldırdık çünkü alt yapıdan ayrılmıştı. Çatı katlanmaya başlamıştı.
0: Evet, sıkıntı yok.

0: Yavaş, evet. Tamam.
1: Hayır, hoşuma gitmedi. Uzak dur Ted.
2: Sorun yaşamadık.
1: Evet, askıda bıraktık. Çatıdan kaldırıldı. Sıkıntılı bir kaldırma noktasında.
3: Açığa çıkar çıkmaz yere sermeye başla Tay. Çünkü bu, o kaynaklara pek güvenmiyorum.
4: Ve ilki yumuşak bir taco gibiydi. Şu şekilde oldu. Hı?
1: Çatının tamamı bir şekilde
2: evet,
1: çöktü.
2: Her zamanki gibi bu da bir keşif. Fıstık silolarının sökülmesiyle ilgili bir kitabımız
3: biraz
2: yoktu.
3: Biraz daha. Tamam, kurtuldu.
4: Yerleştirmeden önce biraz yaymaya çalışacağım.

0: Hazır mısın?
1: Evet, hadi başlayalım.
0: Çatı kaldırıldı. Bu harika bir başlangıç oldu.
1: Cıvataları çıkarmamız gerekiyordu. Binlerce ve binlerce somun ve cıvata.
2: Ne olursa olsun yapmaya başlayın.
3: Sayı çok fazla.
0: Tamam.
2: Biraz zaman alacak.
1: Plan her seferinde bu dikdörtgen bölümlerin birini çıkarmak olacak.
0: Oldukça zor bir iş. Her seferinde küçük bir parça. Ve dönmeye devam edeceğiz.
1: Tamam.
2: Şimdi bu olukları yoldan çekerken yukarıdan bakmam gerekiyor. Bunu kuleye gereksiz bir yük bindirmemesi gerekiyor. Çok yakından izliyoruz.
3: Kule bazı kablolarla desteklenmiş veya sabitlenmiş.
2: Daha yükseğe çıkıp onu orada neyin tuttuğunu görmeliyim.
3: Ve zaman içinde dengeyi koruyan kabloların yerini devrilen bazı oluklar almış. Olukları bir taraftan çıkarır çıkarmaz kuleyi sabitleyen gergi tellerinde çok fazla gevşeklik olduğunu ve bunun bir sorun olacağını hemen anladım. Sıkıntı şu ki silolara düşebilir. Bu hiç iyi değil.
2: Hayır. De istersen sen uzaklaş, bu şey düşecek. Bir masaldaki bir öğe olacak.
4: Paslı ve yuvarlayabileceğim bir şey istiyorum. Bu harika görünüyor.
1: Çok güzel görünüyor mu?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
4: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
5: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
4: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit

0: fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Sıkıntı şu ki silolara düşebilir. Bu iyi değil.
3: Hayır.
2: İlk 3 kanal alındı ve hey, ilerlemeden önce çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var dedik.
3: Hey Tay, istersen çık, uzaklaş. Bu şey yaklaşık 2 metre düşecek.
4: Evet, aşağıda buna hazırım.
3: Tamam.
4: Biraz indirip düz geri geleyim mi?
3: O kabloya çarpmanı istemiyorum. Onları asılı bırakamazdık çünkü biz onların altındayken ya da daha sonra düşerlerse...
2: Ayrıca kule içinde çok dengesiz bir ortam yaratıyordu. En başından beri bu sürecin en az düşünülen kısmı buydu. Bazen bazı şeyleri düşünemezsin.
3: O şey sana bir şeyler düşündürür.
2: Ve tek düşündüğüm bu olur.
3: Kimsenin üzerine düşürmemekti. Biz de o hedefe ulaştık. Mükemmel. Artık üzerimize düşmeyecekler. Şimdi adamları buraya yönlendirebiliriz, yapıyı parçalayabilirler.
2: Mükemmel boyuttalar. Çapları 5 metre. İstersen bir kabin veya içinde asma kat olan bir yurt yapılabilir. Pencere de kesebilirsin.
5: O işin ikinci yarısında kimse fazla konuşmuyordu. Herkes başını eğmişti.
3: Pil bulundurun, dolu.
5: Civata
3: pil.
5: Sökücüler çalışıyor.
3: Geliyorum.
5: Kendimi pit ekibi gibi hissettim. Başlıyoruz.
3: Tekrar içeriyordu ama ritmi yakaladığınızda diğer tarafta doğru kişi varsa Tay gibi. Tay dışında kimse benimle iyi çalışmadı çünkü.
2: Evet.
3: Çünkü o benim akrabam. Benimle çalışmak zorundaydı.
2: Çünkü mecbur.
3: Benimle çalışmak zorunda.
4: Uçuyoruz dostum.
3: Dur.
6: Yüksekten başladık, çepeçevre döndük ve sonra dönerken her bölümü dikkatlice indirdik.
2: Scott bir sonrakinde ilk halkayı ve çatıyı bir arada almaktan bahsetti.
7: Onu söktük ve çatıyı birleşik halde bıraktık. Bu haldeyken tüm halka kalkabilir, tamam mı?
3: Tamam. Scott geldi ve hey, neden ilk halkayı bırakmıyorsun dedi ve
2: mükemmel.
5: Son çıkardığımız çatıdan çok daha iyi olduğu kesin. O üst halkayı bırakmak bence yapılması gereken şey.
3: Tuttun mu?
6: Tuttum.
3: Aman tanrım.
2: Bu yaptığımız işi başarmak ve son olaydan sonra Kaptan Silo'nun egosunu yeniden inşa etmek açısından inanılmaz derecede tatmin ediciydi.
3: Buraya kadar çok iyi çalıştık. Daha iyisi olamazdı. Bunlar yaşamaya devam edecek. Onları gördüğümde bunlar kulübe dedim. Bunlar metal yurtlar.
2: Bir günde hallettiklerimiz inanılmaz. İhtiyacımız olursa geri gelmeye değer şeyler oldular.
3: Yıktığımız son siloyla karşılaştırıldığında bu gerçekten harikaydı.
2: Evet.
5: Temiz bir dükkan iyi oluyor değil mi?
8: Öyle.
6: Merhaba baylar.
3: Hey, ne haber?
5: Hey.
6: Bebek arabamı aldım.
5: O bileme taşlarıyla ne zamandır yapacak bir şey arıyorduk.
3: Robert onları çeşmede kullandı ki güzel oldu.
5: Sadece...
3: Bu kadardı.
5: Evet.
3: Bu masadaki bir öğe olacak.
5: Tamam.
3: Bundan sehpa yapmaya karar verdim ve çok basit bir tasarım. Bu bir dökümhaneden alınmış bileme taşı ve Parker's Burke'den aldık.
2: Orada bunlardan bir palet vardı ve almadan duramadık.
9: Tanesi $5 olur.
2: Tüm desteği alırsak tanesini $3 yapabilir misiniz?
9: O zaman onları kendin yüklersin.
2: Ne bileyim.
3: Tanesi $5.
4: Hay aksi.
2: Karşı koyamıyorum.
3: Ne yapacağımızı bilmesek bile onları seviyoruz. Bileme taşını tutacak tahta ayakları yapacağız. Bacakları bağlayan metal bir destek olacak. Sonra hepsini camla kapatacağız.
8: Atölyede yassı profilimiz var ama hepsi yeni malzeme. Böyle bir şey istiyorum. Şimdiden paslı görünüme sahip olması gerekiyor. Evet, bu işe yarar.
10: Onu tam istediğin yere hizala ve desteği arkasına alıp ellerini bıçağın önünden uzak tut.
6: Şerit testereyi ilk kez kullanıyorum. Patrick bana ipuçlarını veriyor. Bacaklar için bir şablon oluşturdum. Hizalayalım. Aletleri de kullanmalıyım, tamam. Aman tanrım, ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Çok gerginim, onu mahvedeceğim. Tamam.
3: Grayson şerit testereyi ilk kez kullandı.
4: Şerit testereyi iyi kullandı.
3: Buraya gel, şu hizaya bak.
6: Evet, eğri.
3: Hayır, aslında doğru. Grayson atölyenin tüm yönlerini öğreniyor. Çok hevesli ve iyi gidiyor. Burada şerit testere devreye giriyor.
6: Yaşasın.
10: Hazır mısın?
6: Evet, hadi yapalım.
4: Okay. Tamam, 50 santimlik daire.
3: Yuvarlayalım.
4: Bu her şeyi bir arada tutan halka olacak.

0: Bu harika bir tasarım.
1: Evet.
2: Merhaba Minna.
3: Merhaba, merhaba dostum.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
0: O sekmeleri yaptın mı?
2: Evet.
1: Sıcak mı?
2: Hayır.
4: Hava
0: biraz
4: soğuk.
0: Biraz sıcak.
2: Anladım. Biraz suya tuttum. Harika görünüyor.
4: Evet, iyi olmuşlar.
0: İyi bir tasarımdı. Anlık bir şey oldu. Doğaçlama inşa ediyorduk.
2: Uyum sağlayarak yaptığımız bir şey. %75'lik fikirle imalata başlıyoruz ve o son küçük parça.
0: %75 mi? Benim için tamamdı. Bitirdim. Tek yapmamız gereken daha iyi oturması için bunu biraz kesmem.
1: Tamam.
0: Cıvatalayın ve şeyi cilalayın. Üzerine camı koyun, bitti. Basit bir tasarım ama görünüşü çok iyi.
2: Oo, evet.
1: Hey, masamızı ortalamaya çalışıyorum.
2: Bu şey harika görünüyor.
1: Çok güzel görünmüyor mu?
2: Gerçekten basit ama çizgiler çok iyi.
1: Çok güçlüler, bir klasik.
2: Güçlü, modern, evet.
1: Babanın taşlarla ilgili fikir bulduğuna inanamıyorum. Çünkü ben...
2: Nihayet.
1: Ben göremedim.
2: Onlardan daha çok var. Bu mükemmel bir uygulama. Eğlenceliydi çünkü böldük ve fethettik ve son noktayı koydum.
1: Ben de ilk kez şerit testere kullandım.
2: Aferin, tebrikler.
1: Çok gergindim.
0: Harika oldu.
5: Çok güzel oldu.
0: Bu ultra modern...
5: Stonehenge tipi bir şey.
0: Stonehenge, beğendim.
2: İyi iş çıkardın.
1: Birlikte
2: harika
1: yaptık.
2: Görünüyor. Bir sürü yapabiliriz bundan.
1: Hadi yapalım.
2: Bu sergi salonunda kalacak. Fazla kalmayacağına bahse girelim.
1: İyi, öyle umarım. Pekala, harika.
2: Bir tane
1: harika.
2: Daha yapalım.
1: Hadi.
0: İyi bir hafta geçirdik.
5: İşi bitirdik değil mi?
0: Evet. VMI kapılarını kurtardık.
5: Gerçek tarihi kurtardık. Tay ve Grayson harika bir şey yaptılar.
0: Evet, oradaydım.
5: İyi, tamam.
0: Ve fıstık silolarını aldık.
5: Kaptan silo için iyi geri dönüştü.
0: Tekrar iş başında. Harika şeylerimiz var ve istersen alabilirsin.
5: Kesinlikle. Kahramanlık haftası.
0: Evet.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
4: Tam o anda biliyorum.
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
11: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
16: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Az sonra.
1: Aa, aman tanrım.
0: Bir karavan alışverişi sürprizlerle dolu olabilir.
2: Şuna bak.
0: Bazıları iyi.
3: Bunun içine kesinlikle çok daha fazla içecek girer.
0: Bazıları değil.
4: $410,000.
2: Aa, tanrım.
0: Bir aile karavan almak ve keyfini çıkarmak istediği zaman... bir şeylerden taviz vermeli.
5: Şimdiye kadar istediğim şeyi göremedim.
0: Annenin istediği mi olacak?
1: Beklediğim gibi değil.
0: Yoksa babanın mı?
5: Garaj nerede?
0: Ve bu yakın arkadaşlar için işin en zor kısmı herkesi mutlu etmek.
6: Sen ve köpek en büyük yatağı mı alıyorsunuz?
0: Ve güvende tutmak.
7: Sıkı tutunun!
0: Muhteşem karavanlar başlıyor. Bu dünyanın en büyük karavan satışı, ülkenin en popüler iki karavan piyasasında. Tucson, Arizona ve Tampa, Florida'da. Tipik karavan sahipleri her 7 yılda bir karavan alıp satarlar. Ama bu genç çift zamanımızın biraz önünde. Sean ve Lindsay 3 yaşındaki karavanlarını yeni bir karavanla değiştirmek istiyor.
5: Hazır mısın?
1: Gittiği için üzgünüm.
0: Bu karavan ikisinin değerli yükleri için yeterli büyüklükte değil. Sean'ın motosikletleri.
5: Motosiklet sürmeyi seviyorum. Ayrıca arazi motosikletlerini de seviyorum.
1: Bak baba eve geldi.
0: Ve iki yeni Thompson.
1: İki güzel çocuğumuz var. 2 aylık Luke ve neredeyse 2 yaşındaki Casey.
0: İki çocuk, iki yetişkin ve iki motor için yeteri kadar büyük yeri olan bir karavan almak için Tampa'ya geldiler. $85,000 bütçeleri var. $20,000 takas parası ve $65,000 yeni alacakları karavan için ayırdıkları miktar. Yeni hatıralarla dolduracakları bir karavan bulmaları için kendilerine yardım edecek kişi Livorno Williams.
8: Değiştirmek istediğiniz karavan bu mu?
1: Hadi içeri gir.
8: Okay. Tamam, neden değiştirmek istediğinizi şimdi anlıyorum.
5: Yatak odası ön tarafta, biraz küçük.
8: Orada küçük bir oturma alanınız
1: dördümüz
8: var.
1: Dördümüz oturduğumuz zaman çok sıkışık oluyor.
8: Tamam, bu güzel bir garaj ama daha büyük olabilir. Daha büyük garajı olan bir şey bulmalıyım. Daha büyük mutfağı olan bir şey bulmalıyım. Hadi gidelim. Onlara bunların ikisini de vermeli ve istedikleri fiyat aralığında kalmalıyım.
1: Vay canına, bu çok büyük.
8: Bu Heartland Cyclone. 3 aksı var. 14 metre. Fiyatı bütçelerinin biraz üzerinde ama her ikisinin de sevecekleri bir şey.
1: Aman tanrım.
5: Vay canına. Bence tam bize
1: evet,
5: göre.
1: Çok büyük. Mutfakta bir sürü tezgah alanı var. Vay canına, bizim evde bile böyle fırın yok. Yani bu çok güzel.
5: Deri koltuklar güzel.
1: Vay canına.
8: Tamam.
1: Çok rahat.
8: Bu koltuklar ısıtmalı ve masaj
5: tamam,
8: yapıyor.
5: Tamam, bu çok güzel. Bunu sevdim. Evet.
8: Keyfiniz.
5: Harika.
1: Bu çok güzel ama ailemiz için bir yemek masası olan ya da ailece bir masanın etrafında oturabileceğimiz bir yer olmasını isterdim.
5: Akşam yemeğinde ailece masaya oturmayı severiz. Ama iki televizyon masasıyla bu zor olur. Hadi şu garajı görelim.
8: İşte bahsettiğim şey buydu. Bu bir erkek garajı bebeğim.
1: Çok güzel.
5: Bu garaj bir sürü oyuncak alır ve bu çok güzel.
8: İşte bebeğin yatak odası.
1: Teşekkür ederiz.
5: Vay canına, burada bir banyo var.
1: Tam boy bir küvet var.
8: Bir karavanda küvet bulmak anne ve küçük çocuklar için harika bir şeydir.
5: Muhteşem. Bu harika bir yatak.
8: 2, 3. Bu harika.
1: Bunu çok sevdim ama $93,000 değer mi? Bilmiyorum.
0: Karavanlar açık hava tutkunları için doğal bir yatırımdır. Karavancıların neredeyse yarısı kamp yapmak için bir devlet parkı seçerler. Model Karen ve yakın arkadaşları Shannon ve Atea, Güney Arizona'daki ulusal parka kız kıza küçük bir yolculuk yapmak istiyorlar.
9: Vay canına, bu çok güzel.
10: Yıllardır profesyonel modellik yapıyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Kameranın önünde, arkasında, açık havada, her yerde hayattan keyif alıyorum.
0: Modellik sayesinde dünyanın her yerine dolaştı. Şimdi kendi arka bahçesini keşfetmek istiyor.
10: Bugün buradayız çünkü bir karavan kiralayıp kız kıza yolculuğa çıkmak istiyoruz. Bugüne kadar hiç karavan kiralamadık.
9: Bence eğlenceli.
10: Yepyeni bir deneyim olacak.
0: Yayılmak için alanı, rahatlamak için bir odası ve herkes için lüks bir uyuma alanı olan kiralık bir karavan istiyorlar. Karavan uzmanı Jeff, gösterişli bir biçimde yola çıkmalarını sağlayacak.
10: Merhaba. Ne yaptın sen?
2: Eline ne oldu?
7: Bunu yoga sınıfında yaptım.
10: Hayır.
7: Kimse böyle bir hikaye uydurmaz, söz veriyorum.
10: Hangi pozisyonda? Hayır.
2: Buna cevap verme,
7: aktif
2: boş ver.
7: Aktif bir yogacıyım. Şu ana kadar ekstra aktiftim. Gerçekten. Cidden.
2: Karavan arıyoruz.
10: Güzel bir karavan kiralamak istiyoruz. Güzel bir şey.
7: Sanırım bir tane bulabiliriz. Vegas'tan tatil köylerinden bıkmışlar. Bunlardan uzaklaşıp biraz zahmete girmek istiyorum.
2: Bunu sevdim. Düşündüğümden daha büyük görünüyor.
6: Evet.
10: Çok güzel. Çok yer var. Hadi kanepeyi kontrol edelim. Rahat olmalı.
2: Hadi gel.
10: Siz orada oturun, ben size yemek hazırlayayım. Tada, şuna bakın.
2: Bizim için pişirmesini sevdim.
10: Bu yatağı sevdim. Rengini beğendim. Aslında yatak odasını ben alacağım.
6: Sen ve köpek büyük yatağı mı alacaksınız?
10: O şanslı bir adam.
2: Ben bir modelim. Modelim. Kendi odam olmalı.
10: Evet.
6: Her neyse. Hadi şu işi yapalım.
10: Evet, hadi. Hadi parti başlasın.
2: Harika bir hafta sonu olacak.
7: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
2: Bunu alıyoruz. Bunun için geldik. Hadi gidelim kızlar. Hadi gidelim.
7: Durun. İlk olarak öğreneceğiniz çok şey var.
6: Fren, gaz.
7: Bu şeyi dışarı çıkarmadan önce nasıl kullanılacağını öğrenmeliyiz. İzin verin göstereyim.
10: Otomobil kullanmak gibi olduğuna eminim.
0: İster büyük, ister orta, ister küçük sınıf olsun, karavanlar açık havada piknik yapma deneyimi yaşatırlar. Yeni evli çift Dennis ve Misty ölümüne futbol fanatikleri ve şimdi Tampa'da gürültülü bir park yerinde bile ev gibi hissettirecek bir karavan arıyorlar.
3: Karavanla dolaşmayı ve büyük arkadaş gruplarını ağırlamayı, beraber vakit geçirmeyi, onlar için pişirmeyi ve birlikte bir şeyler içmeyi seviyoruz.
0: Dennis biraz şatafatlı ve gösterişli bir karavan istiyor. Ama Misty başka bir yöne eğiliyor.
11: Ev gibi hissettirecek bir şey istiyoruz.
0: Karavan uzmanı Tracy, her ikisinin de ihtiyacını karşılayacak bir şey bulmaya çalışacak.
4: En iyi karavanları her zaman burada bulabilirsiniz. Hadi atlayın.
11: Tamam.
4: Gidip bakalım.
11: Tamam.
4: Hadi gidelim.
3: Harika.
4: Misty ve Dennis harika bir çift. Gençler, yeni evliler, ülkeyi bir karavanla dolaşmak istiyorlar. Bu eğlenceli olacak.
0: Dennis eğlence alanı olan birinci sınıf ve her açıdan lüks bir karavan almak istiyor. Ama Misty'nin maç günlerinden tatil günlerine sorunsuzca dönüşebilen bir otobüse ihtiyacı var.
4: Hadi bakalım, bir karavanda aradığınız şeylerden bahsedin biraz.
3: Dışarıda küçük bir ızgara ve uygun bir televizyon fena olmaz.
4: Harika olur, evet.
11: Ayrıca aileyle çıkılan karayolu yolculuklarını falan...
4: Misty ve Dennis için bir şeyim var. Bence buna bayılacaklar. İçerisi gerçekten güzel ve dışarıdan da çok özel bir şey. Pekala, şuradakine göz atalım. 2016 model Toro Outlaw. Son model bir karavan. Bir sürü eğlence düzenlemek ve insanları ağırlamak istediğini söylemiştin. Bu tam sana göre. Bu karavan kesinlikle istedikleri gibi.
3: Merdiveni
4: evet,
3: sevdim.
4: Evet, buyurun.
3: Çok güzel.
11: Vay canına. Çok güzel.
4: Kurabiye yapabilirsiniz.
11: Tamam.
4: Set üstü ocağı var. Büyük bir buzdolabı var. Bir sürü tezgah alanı var. Eğlence içinde bir sürü yer var.
11: Burası tuvalet mi?
3: Büyük bir duş. Vay be.
4: Dur. Misafir için yerinde var. Kendimden bahsediyordum.
11: Hayır, şakaydı.
4: Sen gir.
3: İşte o zaman bir sihir gerçekleş. Bunu kullanabilirsiniz bu arada.
4: Ebeveyn yatak odasına bakabilirsiniz.
3: Şu tavana bak.
11: Yatak odası gayet büyük. Yüksek bir tavanı var. Yani çok ferah hissettiriyor. Tuvalet.
4: Evet, bir tuvalet daha.
3: Bak, iki banyo var. Banyonun biri kendimiz için, diğeri konuğumuz için.
4: Bunun son model bir karavan olduğunu söylemiştim, değil mi? Bunu görene kadar bekleyin. Bu kapıdan girin.
11: Bunun karavanın sonu olduğunu düşünüyorduk. Ama sonra Bama bize arkada ne olduğunu gösterdi.
4: Bu son sürpriz.
3: Şuna bak. Vay be.
11: Bu harika. Arka tarafı beklemiyorduk ve çok düzgün durumdaydı.
4: Hadi bakalım, barbekü başlasın.
3: Evet
11: güzel, kesinlikle. Değil mi? Piknik yapmak için harika bir yer. Yani eğlence açısından çok beğendim. Ama gerçekten ev gibi hissettirdiğinden emin değilim. İçi biraz daha ev gibi hissettiren bir şeyiniz var mı acaba?
4: Biraz daha ev gibi hissettirecek bir şeyim var.
3: Pekala, hadi gidip bakalım.
4: Hadi bakalım.
3: Outlaw'u çok sevdik. Sadece bir başkasını daha görmek istiyoruz.
4: Tamam çocuklar, hadi buna bakalım. 2016 model Winnebago Tour otobüsü. 14 metre boyunda. 450 beygir gücünde. Çok lüks istediğini söylemiştin. Bu çok lüks. Hadi buna bir göz atın. Ses sistemi olan bir açık hava televizyonu.
3: Kocaman.
11: Çok güzel.
4: Bu karavan açık havada takılmak için harika. Kocaman bir açık hava televizyonu var. Bu otobüsün her yerinde televizyon var.
3: Bu nedir öyle? Vay canına.
4: Normal açık hava mutfağınızdan biraz daha farklı.
3: Dışarıdaki mutfak bizi bayağı heyecanlandırdı. Buraya birkaç içecek sığdırabilirsin.
4: Güzel bir şişe açacağı da var. Bu fiyata dahil değil ama.
11: Misafir ağırlamak için ihtiyacımız olan her şey.
4: Ama daha yeni başlıyoruz. Bu otobüsün içini görmelisiniz. Bu otobüsün içi çok etkileyici. Bence bunu çok sevecekler.
3: Teşekkürler.
4: Önden buyurun bayım.
11: Oo, vay canına.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
7: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
2: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
7: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Sona geri dönüyoruz. Model Karen ve kızlar biraz eğlenmek istiyor. Ama Jeff listesindeki her şeyi öğrenene kadar kızların hafta sonuna engel oluyor.
19: Bu şeyi dışarı çıkarmadan önce nasıl kullanılacağını öğrenmeliler. Elektriklerin hepsi, jeneratör, kızaklar, düzleme sistemi. Umarım buna dikkat ederler. Bu büyük güç kablosu.
20: Büyük güç kablosu, tamam.
19: Atık istasyonu için hortumu buraya bağlayacaksınız.
20: Öğrenecek bu kadar çok şey olduğunu bilmiyordum.
19: Buraya çok dikkat etmelisiniz, tamam mı? Burası ana kontrol paneliniz olacak.
21: Birçok düğme var.
20: Aa, duvarlara tutunun.
21: O da küçülüyor.
20: Sıkı tutunun.
19: Tamam, şimdi en önemlisi. Kim sürüyor?
20: Sanırım ben, evet.
19: Düzlemeyi de sen yapacaksın o zaman.
20: Öyle mi?
19: Eminim dikkat edeceklerdir. Bir kere direksiyona geçtiler mi gerisi gelir. İşte başlıyoruz. Bas, bu adam onlarla birlikte olmayacak. İşte böyle.
20: İşte gidiyoruz.
18: Tekrar Tampa'dayız. Tracy yeni evli çift Misty ve Dennis için en değerli karavanı bulmuş olabilir. Tüm ihtiyaçları karşılaması ve 350 bin dolarlık bütçelerine göre olması gerekiyor.
22: Aa, bu harika.
23: Vay canına, bu bir karavan.
22: İçinde yürürken evde yürüyor gibi hissettim.
16: Böyle bir şeyin içinde kendimizi çok daha rahat hissedeceğiz.
17: Şuna bak, evimizde gibiyiz.
16: Kesinlikle daha çok yer var.
17: Bunun içine daha çok içecek sığar.
21: Çok daha fazla, çok daha.
16: Ah, vay canına, gayet büyük.
21: Yarım banyo. Bunun içinde iki banyo olmasını sevdiler. Yani onlar için bu büyük bir şey. Ebeveyn yatak odası. Büyük boy bir yatak. Ebeveyn banyosu.
17: Çok büyükmüş.
16: Ah, vay canına.
17: Bu karavanın içinde ihtiyacımız olan her şey var. İstediğimiz her şey mevcut.
16: Kesinlikle çok lüks. Ev gibi.
17: Evet.
16: Ama fiyatı daha fazla olmalı.
21: $410,000.
16: Yani bütçemizin üzerinde.
21: Siz ikinci ele karşı mısınız?
16: Hayır, olabilir.
21: Burada bir sürü ikinci el karavan var. Fiyatları da daha düşük. Ve elimde güzel bir şey var.
16: Hadi gidelim.
18: Thompson'lar Tempa arazisinin diğer tarafında bütçelerini aşan bu karavandan gözlerini alamıyorlar. Bu karavan motosiklet meraklısı Shawn'un istediği gibi bir garaja sahip. Ama Lindsay başka bir şey istiyor ve Livorno cevabı biliyor olabilir.
22: Bu Grand Design Reflection bunun içi ev gibi hissettiriyor. Fiyat yaklaşık $70,000.
23: Bu karavan dışarıdan harika görünüyordu ve bütçemizin de yaklaşık $15,000 altındaydı.
20: Vay canına. Bunu çok sevdim. Masa istediğim gibi.
23: Çocuklarla birlikte oturmak için iyi. Dördümüz sığabiliriz. Burada birlikte yemek yeriz.
20: Mutfağa bak, bu çok güzel. Bayıldım.
22: Bunlar sinema koltukları olarak düşünüyorum.
20: Vay canına. Çok rahatlar.
22: Güzel değil mi?
23: Çok rahat.
22: Sean salonun ön tarafını çok sevdi. Bu karavana bayıldı.
23: Hadi garaja bakalım.
22: Lindsay için bir sürprizim var. Ama bu Sean için de bir sürpriz olabilir.
23: Durun. Garaj nerede? Garaja giden kapıyı açtım ama bir sürprizle karşılaştım. Çocuklar için ranza vardı.
22: Burada çocuklar için başka bir yer daha var.
23: Motosikletler nereye gidecek?
20: Burada çocuklar için bir sürü yer var.
23: Ama ben şimdiye kadar istediğim şeyi göremedim.
20: Sence işimize yarar mı?
23: Hayır. Araçlarımız için bir garajımız olmalı.
22: Bu karavanda Lizzie'nin istediği ev duygusu var ama içinde garajı yok. Her ikisinin de seveceği bir şey bulmalıyız. Bu güzel bir XLR Thunderbolt karavanı. Ve bunun içinde aradığınız her şey olmalı.
23: Bu çok iyi.
20: Vay canına. Bu çok farklı.
23: Çok güzel.
20: Bu karavana girer girmez fark ettiğim ilk şey mutfağın büyüklüğü oldu. Aman tanrım. Burası kocaman. Çocuklar için çok güzel olacak.
22: Lindsay ön taraftaki salonu çok sevdi.
23: Çok güzel. Kocaman bir televizyon, şömine.
20: Çocukların oynayacağı yer var.
23: Bu karavanın neredeyse tamamını gördüm. Ama biraz endişeleniyorum. O garajı görmek istiyorum.
22: Her ikiniz için de bir şey var. Gece yatak odası ve gündüz bir garaj oluyor.
23: Yerler kauçuk kaplama.
20: Duvardan indirince yatak oluyor. Bu bir yatak odası mı?
23: Garaj mı?
20: Umduğum şey bu değildi.
22: Her zaman insanlara yoldaki yeni evlerini bulmaya çalışıyorum ve bu o ev olabilir.
18: Tucson'da model Karen ve arkadaşları yolculuklarını bir sonraki seviyeye taşıyor.
24: Çok iyi gidiyorsun, hala bir şeye çarpmadın.
18: Ama Jeff'in onlara öğrettiği her şeyi hatırlayıp karavanı tek parça halinde geri getirebilecekler mi?
20: Bu şeyi sürmek düşündüğüm kadar kötü değilmiş.
24: Hayır, çok iyisin.
20: Bu çok dar bir yol. Hayatımda ilk kez böyle bir şey sürüyorum.
24: Yolculuk bitmeden tırnaklarımı yemiş olacağım.
20: Büyük bir viraja giriyoruz. Sıkı tutunun.
25: Tanrım. Oraya varmadan bu şeyi öldürme.
20: Bir kaktüse çarptım.
24: Biraz sarsıldık.
20: Kamyoncu gibi hissediyorum.
24: Evet.
20: Artık kendimi profesyonel bir karavan şoförü gibi hissediyorum.
25: Gel biraz daha. Güzel. Tamam.
20: Jeff önce düzleme yapın dedi. Önce bunu yapacağız. Önce düzleme tabii ki. Bulacağım. Deneyip görelim. Düğmeye bastım. Bastım. Evet, duyuyorum. Bir şey duyuyorum.
25: Sıkı tutunun, sıkı tutunun.
20: Bir şey oluyor. Olumlu bir şey.
25: Oldu.
20: Başardık.
25: Bak, elbette buna ihtiyacımız yok.
20: Şimdi kabloyu bağlamalıyız. Jeff buralarda bir yerde olduğunu söylemişti.
25: Onu bulacağız.
24: Şuradaki mi? O bir kablo.
20: Tamam. Priz gibi bir şey var mı? Evet.
24: Pekala.
20: Bunu prize takmalıyız. Geri çekil. Dur, dur, bu değil. Burada bir daire.
25: Hayır, devam et. Birbirine tak.
24: Aha mı?
20: Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor.
25: Boş ver, boş ver, boş ver, boş ver. Bu hiç iyi gitmedi.
24: Hayır.
20: Olabilecek her yolu denedik. Ah, sonunda takmayı başardık.
24: Aa, işte bu.
20: Evet, hareket ediyor. Dur.
25: Hey, büyüyoruz.
24: Bu zor bir işmiş.
25: Büyümeye basmak çok mu zor?
24: Evet, zor.
25: Neyse.
20: Sizce de bir şeyler içme zamanı gelmedi mi?
25: Başardık.
20: Bizimle gurur duyuyoruz.
24: Evet.
20: Evet, hadi
25: Peki,
20: bakalım.
25: Pekala, biraz daha ister misin?
20: Teşekkür ederim.
24: Bana
25: i̇lk
24: da
25: karavan kal. Yolculuğumuza, evet.
20: Evet, ilk karavan yolculuğumuza.
24: Gidip kaybolalım ve bir korucu bulalım.
18: Tempa'ya dönüyoruz. Thompson'lar için karar verme zamanı.
22: Hangisi olacak?
18: Lindsay aile alanından taviz verecek mi? Peki ya Sean garaj olmadan yapabilecek mi? Ya da 85 bin dolarlık bütçelerini artırabilecekler mi?
23: Sanırım biri olacak. Sadece en baştan tekrar düşünmemiz gerek. Bir garajımız olmalı.
25: Böyle bir aile alanı olması güzel ama bu işe yaramayacak.
22: Grant tasarımı eğlendi.
25: Bunun fiyatı neydi?
22: 85 bin dolar. Ham bütçenize göre.
25: Karavana bayıldım. Bence çok güzel.
23: Ama arka tarafta yatak odasına dönüşen tuhaf bir garajı vardı.
25: Garaj ve yatak odası. Hangisi?
23: Ben ilkini çok sevdim.
25: Garajda bir sürü yer var. Aynı zamanda yatak odası çok güzeldi. Ama bütçemizi aşıyor.
23: Evet ama bence gerçekten istediğimizi almak için bütçemizi biraz esnetebiliriz.
25: Yani bir numara o mu?
23: Evet onu alacağız.
25: İşte
23: Pekala.
25: Bu.
22: Pekala. Tebrikler.
23: Teşekkür ederiz.
18: Arazinin diğer tarafında Tracy son şansını deniyor. Ve Deniz ve Misty'ye ikinci el bir karavan gösteriyor. Bu karavan Deniz için eğlence özelliklerine sahip. Peki Misty için yeterli mi?
21: Bu 2015 model.
0: Evet.
21: Itasca Ellipse. Hadi içini görelim bakalım ne düşüneceksiniz.
0: Hadi bakalım.
25: Aa, vay canına bu çok güzel.
0: Vay canına bu karavana girer girmez vay canına dedik.
21: Bunu sevdiniz mi?
0: Ben sevdim. İkimiz de sevdik, Harika. İkimiz de beğendik.
25: Bu karavan eve giriyormuşsunuz gibi hissettirdi.
0: En sevdiğim kısım televizyon oldu. İçeri girer girmez gördüğümüz ilk şey bu.
25: Aa, vay canına.
0: Burası kocaman. Bunda iki banyo mu, bir banyo mu var?
21: Bunda bir banyo var.
25: Sadece bir banyo var. Yani bu bizim için biraz zor olacak. Ve bu üzerinde anlaşacağımız bir şey mi, bundan emin değilim.
0: Bu çok
21: fiyata
0: güzelmiş.
21: Dahil büyük boy bir yatağınız var.
25: Bunun fiyatı nedir?
21: 300 bin doların altında.
25: Tamam. Aslında bunun fiyatını kesinlikle sevdik. Çünkü bütçemizin içinde.
0: Ama banyo önemli. Bir sürü insan ağırlıyoruz.
21: İçimden bir ses onlara gösterdiğim bu otobüslerle ilgili yaşadıkları anlaşmazlığın konuşarak giderilebileceğini söylüyor.
0: Biraz düşünmemiz gerek.
21: Elbette anladım. Şöyle yapalım. Birlikte Crown Kulüp'te yemek yiyin. Yemek boyunca bunu konuşursunuz ve sonra bir karar verirsiniz.
18: Karar vermelerine yardımcı olmak için Bama, onları yüksek fiyatlarla karavan sahibi olanların uğrak yeri olan ayrıcalıklı bir yere götürüyor.
25: Sanırım düşünecek çok şeyimiz
0: evet,
25: var.
0: Evet, söyle. Hadi birincisiyle başlayalım. Outlaw'la.
25: Bence eğlence için bundan daha iyisi olamaz.
0: Açık hava verandasını sevdim. Bu çok güzeldi.
25: Ama beni düşündüren şey yaşam alanı. Bu daha çok konuklar içindi. Bizim için değil.
0: Evet, sanırım bunu listeden silmeliyiz ha.
25: İkincisi beklenenden fazla güzeldi.
0: Evet, bu gerçekten çok güzeldi.
25: Tek sorun bütçe. Fiyat harcamak istediğimizden daha fazla.
0: Özellikle ilk karavanımız için. O zaman üçüncü seçeneğe geçelim.
25: Itasca.
0: Evet.
25: Bunu sevdim. Sanki yolda evet. Değil de evdeymişiz gibi hissettirdi. Ve ihtiyacımız olan her şeye sahip. Küçük bir tuvalet hariç. Ama önce kendimizi düşünmeliyiz. Bizimle olacak insanları değil.
21: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba, tam zamanında geldin.
21: Pekala, nasıl gidiyor? Neye karar verdiniz?
25: Itasca'ya.
21: Harika bir tercih. Hadi bir şeyler içip bunu kutlayalım. Ne dersiniz?
25: Pekala. Aslında bir bebek bekliyoruz.
21: Hadi canım.
25: Evet.
21: Tebrik ederim.
25: Teşekkür
21: Sizi
25: ederim.
21: Sizi tebrik ederim.
25: Siz istediğiniz kadar içebilirsiniz.
21: Hadi
25: ben
21: şöyle baloncuklu
25: içeceğim.
21: Bir şeyler içelim. Ne dersiniz?
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinx Sat.
3: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
4: Evet, vapurlar yüzer.
3: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
4: Evet.
3: Yüzen banka. Benim aklıma gelmişti bu.
4: Öyle mi?
3: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
2: Nasıl çıkar ama?
4: Ne böyle bir projem var?
5: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Gidelim Enzat Kütüphanesi.
6: Başka yok mu?
5: Aslında bir tane daha var. Bunu daha geçtiğim başmasındayım.
10: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: Hala etkisindeyim.
27: İnanılmaz bir goldü.
26: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
28: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
30: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
29: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
30: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
31: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
32: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
32: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
18: Bu bölümde...
33: Olamaz.
18: Savurgan aile alabilecekleri en iyi karavanı arıyor.
34: Güzel, işte bu.
18: 1 milyon dolarlık otobüslere bakıyorsanız... biri mutlaka sizi hayran bırakır. Şov dünyasından bir aile...
33: Babacım gel.
18: Kulis için çılgına dönüyor.
33: Burası çok güzel.
18: Parayı baba ödüyor.
22: Daha vahşi olmasını istiyorum, bu vasat.
18: Ama ipler kadınların elinde.
35: Buna ihtiyacımız yok.
18: Genç bir çift açık arazilerde macera peşinde.
35: Uçuyoruz.
18: Onları hayat boyu taşıyabilecek bir karavana ihtiyaçları var.
23: Tutunman gerekirse diye.
18: Hepsi birazdan muhteşem karavanlarda. Burası dünyanın en büyük karavan satış bayisi. Ülkedeki en işlek karavan pazarlarını bulunduran Tucson, Arizona ve Tampa, Florida'da satış arsaları var. Birinci sınıf karavanlar ortalama bir evin iki katına mal oluyor. Bu savurgan çift de lüks yaşam tarzlarına uygun bir karavan arayışında.
34: Eski tip istemiyoruz. Tekerlekli ev bakıyoruz.
18: Bu geleceğin ebeveynleri en iyi karavanı istiyor. David teknoloji sektöründe servet kazandığı için alabilirler.
20: Bize ve büyüyen ailemize uyum sağlayabilecek bir şey olsun çok istiyoruz.
18: Geriye onu almak kaldı.
20: Beşinci veya onuncu kez karavan bakıyoruz. David beni karavan şovlarına sürüklemeyi gerçekten çok seviyor.
34: Seyahat ederken evde olabilmek muhteşem bir şey. karşılayacak durumumuz olduğu için şanslıyız.
18: Satış uzmanı Steve, malları teslim edebileceğinden emin.
0: David ve Joanna ilk çocuklarını bekliyor ve buraya ilk karavanlarını bulmak için geldiler. Hoş geldiniz. Arabana bayıldım.
34: Teşekkür ederim.
0: David lüks bir araçla gelmişti. Bu adam pahalı oyuncakları seviyor.
18: Bu genç çift, konu hayallerinin karavanına gelince hiçbir masraftan kaçınmıyor.
0: En önemli şey ne? Mutfak mı?
20: Evet, bir de mutfaktaki ardiye alanları.
18: Joanna ailesiyle eğlenebileceği bir alan istiyor. David sadece eğlenmek istiyor.
34: Bir tane yetmez. Ben birden çok televizyon istiyorum.
0: Onlar için paranın anlamı yok. Mükemmel. İşte bu David ve Joanna 2016 model karavanımız. Hayal edebileceğiniz tüm özelliklere sahip. Muhtemelen şu an piyasadaki en iyi karavanlardan biri. Buna bayılacaksınız. Bu karavandaki motor bir canavar.
34: Bu çok tatlı.
0: 600 beygir. Diğer araban buna yetişemez.
34: Tanrım Steve.
20: Vay, burası muhteşem görünüyor.
34: Bu karavanların içinde ısıtmalı zemin, deri koltuklar görüyorum. Gerçekten evde olmak gibi. Burası inanılmaz. Çok beğendim.
0: Çok güzel değil mi? Ah.
20: Orada rahat
34: mısın? Rahatım, teşekkürler.
20: Bu yatağa dönüşüyor mu peki?
0: Evet, dönüşüyor.
34: Televizyonların yeri tuhaf. Burada otururken karşıya bakıyorum ama televizyonu izlemek için sağa ya da sola bakmam gerekiyor.
20: Koltukların amacı birbirinin yüzüne bakarken konuşabilmek, televizyon izlemek
34: ben
20: değil.
34: Ben televizyonla konuşmayı seviyorum. Şurası granit mi, mermer mi?
0: Herhangi bir karavanda 600 binin üzerine çıktığınızda en kalitelilere bakıyorsunuz demektir.
20: Bu şahane.
34: Gerçekten güzelmiş. Evet.
0: Bu harika.
20: Yemek pişirmeyi seviyorum. Malzemeleri kesip tencereye atarken çocuklar için serbest bir alan olması çok güzel. Bu tarafta ne olduğuna bir bakalım. Aa, çok güzel.
18: 10 karavan sahibinden 9'u en iyi aile tatilinin karavanla seyahat etmek olduğunu söylüyor. Adinaro ailesi bu fikre katılıyor.
1: Merhaba, ben James.
20: Ben Stephanie.
2: Ben Anna.
3: Ben de Tyler.
18: Tyler, eşi Anna ve iki çocukları anne ve babasının yardımıyla Tucson'da ilk karavanlarını arıyor. James ve Stephanie deneyimli karavancılar. Bir karavan programına sahipler.
20: Karavanın sadece kamp ateşi etrafında rahatlamak için değil, macera yaşamak için de kullanılabileceğini göstermek istedik.
18: Satış uzmanı Mike karavanı bulacak. Ama James ve Steph çıtayı yükseltti.
20: Bizim karavanımız
4: çok havalı görünüyor.
1: Karavanımız çok özel. B sınıfında. Üretilen tek sarı karavan. Onu süsledik. Bu karavandaki özelleştirmelerin çoğu bisikletlere yönelik.
4: Muhteşem.
18: Aile bu macera ruhunu bir sonraki nesle aktarmak istiyor.
2: İki çocuğumuz var. Emilia 5, Eli 2 yaşında.
3: Aradığımız en önemli özellik 4 kişinin içinde uyuyabilmesi.
2: Muhteşem bir duşu ve mutlaka mikrodalga fırını olmalı.
18: Genç çiftin imkanları sınırlı. Paralarının karşılığını almak için ikinci el modellere bakacaklar.
4: Size elimizdekileri göstereyim.
2: Tabii.
4: Onlara 2007 model bir araç göstereceğim.
18: A sınıfı yaklaşık 10 metre. 6 kişilik geniş bir iç hacme sahip.
4: İçine bakalım. Dikkatli olun.
2: Burası çok büyük. Tanrım.
20: Muhteşem.
18: Her yıl Amerika genelinde 250 bin çocuk güzellik yarışmalarına katılıyor. Bu yarışmacı ebeveynlerinin %72'si seyahatler için karavan kiralıyor. Kelly ve Ron'un akıllarında küçük kızları için yeni bir rota var. Kızları bilinen adıyla
5: Kaçlı ikizler.
18: 8 yaşındaki Alessandra ve Giovanna yarışmada tecrübeliler.
35: Kızlar şarkı söyler, dans eder ve oyunculuk yapar.
18: Kızlar ve kariyerleri gelişmeye devam ederken, Lyra ailesinin prensesleri ve evcil domuzları için lüks bir araca ihtiyacı var.
35: Evimiz hayvanat bahçesi gibi.
18: Satış uzmanı Anthony, eve ağlayarak dönmediklerine emin olacak.
6: Nasılsınız? Tembelliğe hazır mısınız? Bu güzel kızlarda ne var?
5: Prenses Papatya ve aşkım.
6: İnanılmaz. Çok gördüm ama domuzlar mı? Nasıl yardımcı olabilirim?
35: Kulis olarak kullanabileceğimiz bir karavan arıyoruz. Hazırlanıp tüm eşyalarını depolayabilecekleri, aynı zamanda rahatlayabilecekleri bir yer. Şu anda 400 bin dolardan fazla olmayan bir şey arıyoruz. Umarım bulabiliriz.
6: Lyle ailesi benzersiz. Sanırım aradıkları şeyi anladım. Kostümlerle makyaj malzemelerini alacak büyük bir yer. Ama Ron'un da alana ihtiyacı olacak.
22: Tabii ki benim için de bir şeyler olmalı.
6: Eğlenmeye hazır mısınız?
5: Evet.
6: Hadi gidelim.
5: Onu beğendim.
6: Pekala, seçeceğimiz çok model var. Sanırım çok işim olacak.
35: Pembe ve siyah istediğini sanıyordum.
5: Şuradaki şunu istiyorum.
2: Ben de onu göstermiştim.
6: Hadi bakalım. Bu araç 2017 model. Hazırlanmaları için alanı var. İki banyo, büyük yatak odası, ön tarafta da uyku alanları var.
18: Bütçelerinin 130 bin dolar altında.
5: Bu koltukları sevdim.
35: Bu karavanı sevdim. Çok güzel. İç kısmı sevdim.
6: Prensesler için suit bölümü var. Burası yatak odanız.
35: Bu şekilde uyumayacaksın, değil mi?
6: Siz sürerken ödevlerini yapabilirler.
35: Onu masada istemiyoruz, Alessandra.
2: Tamam.
22: Anthony'nin işi zor.
6: Burası da mutfak.
35: Buna ihtiyacımız yok. Çıkartabiliriz. Ben yemek yapmam. Mutfağa ihtiyacımız yok. Burayı muhteşem bir saç ve makyaj alanına dönüştürebilirim. İşe başlıyoruz.
6: İki banyosu var.
5: Babacığım, buraya gel.
22: Tabii. Güzel. Yatağı beğendim. Bence muhteşemdi.
6: Ron'a da bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum. Karavanı beğendiniz mi?
5: Bence çok güzel.
35: Doğruyu söylemek gerekirse mutfak olması beni düşündürüyor.
22: Bu kadar para veriyorken istediğimiz her şeye sahip olmalı.
6: Daha göstereceklerim var. Eğlenceye hazır mısınız?
5: Evet.
22: Hadi bakalım.
6: Buna bakalım. Şimdi 2016 model bir araç göstereceğim.
18: Önceki modelin aynısı ama bu karavanın onu öne çıkartacak bir özelliği var.
5: Bence çok güzel.
35: Vay canına.
6: Şimdiden rahat görünüyorsun.
35: İşte bu.
22: Katılıyorum.
6: Aradıkları şey ev gibi olması. Sürprizim var. Görmek ister misiniz?
35: Evet. Vay canına, şuna bakın.
5: Çift lavabolu.
35: Çift dolaplı olmasına bayıldım.
5: Domuzum düştü.
22: Geri çıkamayacak.
35: Tek banyolu olmasını sevmedim. Orada ne var?
5: Çamaşır makinesi.
6: Bu çamaşırlarınızı yıkayabileceğiniz bir çamaşır makinesi ve kurutucu.
35: Çamaşır alanının yatak odasında olmasını sevmedim.
6: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
22: Daha erkeksi bir şey istiyorum. Daha vahşi olsun. Bu vasat.
35: Bence o vahşiliği sen verirsin.
6: Hala o modumuz var. Size bir araç daha göstereceğim. Bakalım mı?
5: Evet.
18: Tucson'da Tyler, Anna ve iki çocukları ilk karavanlarını arıyor. 2007 model karavanımız o olabilir mi?
2: Vay canına, burası kocaman.
18: Uzman karavancılar olan Tyler'ın anne ve babası onay verirse olabilir.
2: Uçuyoruz. O yatak mı?
3: Elektrikli mi?
4: Evet.
2: Çok kolay, 5 yaşındakiler bile yapar. Siz burada uyuyacaksınız. Rahat değil mi?
20: Rahat değil mi?
4: Anne ve babanın çocuklarını karavan markasının yüzü olmak için yetiştirdiğini düşünüyorum.
7: Pekala, buzdolabı tüple çalışacak. Elektrikle çalışsaydı şebeke, bağlaman, akü gibi bir şey kullanman gerekirdi.
18: Çok geçmeden satışı kimin yaptığı anlaşılıyor.
2: Bu listemde ilk sıradaydı. Mikrodalga olmak zorunda.
20: O ısı iletimli bir mikrodalga, yani daha iyi.
2: Pastırma 8. modmuş.
3: Evet.
2: Bu mikrodalganın pastırma modu bile var.
20: Çok derin. Sen bile sığarsın.
2: Orada uyuyabilirsin. İnanamıyorum. Güzelmiş. Bu evdeki tuvaletten bile büyük.
20: Harika.
2: Tuvalet olmasa da olur ama duş kesinlikle olmak zorunda.
7: Tuvalete ihtiyacınız var.
3: Yolculukta tutunman gerekirse diye çubuk koymuşlar.
2: Yatak odası da muhteşemdi. Kocamanmış.
3: Bu karavanda evimizdekinden daha fazla televizyon olduğunu fark ettim. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ben bayıldım.
7: Bunu sürmek hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Aslında her şey çok güzel. Ama bu kadar büyük bir aracı sürebilir miyim bilmiyorum.
18: Tampa'da girişimci David ve eşi Joanna tekerlekli bir köşk arıyorlar ve bütçe sıkıntıları yok.
20: Vay canına.
0: Tüm özelliklere sahip. Isıtmalı zemin, şömine ve buzdolabı var.
20: Bu yatağa dönüşüyor mu peki?
0: Evet, dönüşüyor.
20: Ailemiz için yeterli büyüklükte. Bence hepimiz rahatlıkla sığabiliriz. Bakalım arkada ne varmış. Vay, tek başıma sığabiliyorum. Bu harika bir şey.
34: Umarım sığarsın. Şuna bak. Baksana.
20: Uzanırsam kalkabileceğimi sandım.
34: Sana yardım edeyim.
20: Oh tanrım. Vay, şuna bak.
34: Bir sürpriz daha.
20: Çamaşır ve kurutma makinesi. Bak, eşyalarını yere atmak yerine buraya asabilirsin. Pekala Steve, fiyatı nedir?
0: Bunun fiyatı 624 bin dolar.
34: Bu karavana vereceğimiz parayı düşününce salonun biraz daha işlevsel olmasını isterdim. Düz oturuyorsunuz ama televizyon için kafanızı çevirmeniz gerekiyor. Çok tuhaf bu.
0: Bu karavanın yerleşimini pek beğenmediler. Bu istedikleri araç olmayabilir.
20: Dikkat et.
0: Hadi binin. Pekala. Bu karavan 2016 model. Her şeyin en iyisine sahip. Sizi şaşırtıyor.
34: Aman tanrım, siz bunu saklıyor muydun?
20: Bu mükemmel.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
9: Hangi kredi? Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
12: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii...
9: Hadi, haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama

0: derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Tam o anda diliyor.
3: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Bu mükemmel.
10: Bunu bizden saklıyor muydun? İşte bu. Bu karavana bayıldım. Çok güzel. Tamamıyla lüks budur işte.
9: Rahat görünüyorsun.
10: Bu çok güzel.
11: Televizyonun doğru yöne baktığını hemen fark etmişsinizdir.
10: İşte bundan bahsediyordum. Televizyon koltuğun karşısında olur.
9: Bekar evi gibi.
10: Biraz alındım galiba. Bence yerleşimi gayet iyi. Büyüyen bir aile olarak tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağını düşünüyorum. Döşemeleri
9: bir
10: sevdim.
9: Bir kadar geniş değil. Bu biraz tuhaf. Oh, evet.
10: Seni göremiyorum.
11: Güzel bir ebeveyn odası.
9: Eşyalarım için yeterli alan var. İçeri
10: duşu
9: gel.
10: Duşu test edebilir miyim?
9: Elbette.
10: Duşlar o kadar küçük ki ayakta bile duramıyorum. Şuna bak. Tik ağacından sanırım.
9: Başın nasıl?
10: Başım hala acıyor.
9: Sadece bir tane lavabosu vardı. Seni ne kadar çok sevsem de pis birisin. Lavabomu paylaşmak istemem, hayır.
10: Sev karavan çok güzel, çok havadar.
11: Belki de en güzelini sona saklamışımdır.
9: Peki bu yatağa dönüşüyor mu?
11: Hayır, maalesef dönüşmüyor.
9: O halde misafirleri nerede ağırlayacağız? Bu pek bize göre değil. Çok üzgünüm.
11: Bu karavan 715 bin dolar.
10: Daha düşük bir fiyat beklemiyordum zaten.
11: Açıkçası bence her iki karavan da onlara uygun.
9: Sanırım ikisinin arasından ilkini daha çok sevdim. Sen ne düşünüyorsun?
10: Ben bunu sevdim.
12: David bu karavandaki modern lüks stile hayran kaldı.
10: Çağdaş, yani son derece modern.
12: Joanna için içerik stilden daha önemli. İlk aracın havadar ve 5 kişilik olmasını sevdi.
9: Sen ailemizi düşünmüyorsun.
10: Bu beni üzdü.
9: Üzgünüm.
10: Üzdü.
9: Herkese yetecek kadar yer yok.
10: O zaman pek seçeneğim kalmadı. Tebrikler Steve.
11: Mutlu eş, mutlu hayat.
9: Karavanımız mükemmel.
10: Doğru seçimi yaptık.
9: Evet.
11: Yaşadıkça karavana bayılacaklar. Genişletme seçenekleri de var. Çok havalı görünüyor.
10: Artık karavanımız var hayatım.
9: Evet.
10: Karavanımızı çok seviyoruz.
9: Bu mükemmel.
10: Şuna bak. Yaşasın, ilk virajımızda kimseye çarpmadık.
9: Yaşasın.
12: Lairley ailesi hala prensesler için lükslere ve kral baba için de yeterli alana sahip olan o özel karavanı arıyor.
13: 2016 model karavanımız alkışı hak ediyor.
12: Fiyatı 385 bin dolar olan karavan ailenin bütçesine uygun. Ama prensesleri memnun edebilecek mi?
14: Aa, çok güzel.
15: Bunu çok beğendim.
16: Tam benlik.
15: Buna bayıldım.
16: İşte şimdi oldu. Süslemeleri beğendim. İç kısmı harika. O maun dolaplar.
15: Şu lavabolara bak.
13: Çok geniş lavaboları var.
14: Aa, çok sevdim.
15: Banyoda çift lavabo olmasını sevdim. Kızların hazırlanmasını hızlandırır. Saklama alanı da fazla.
13: Ailedeki tüm kızların isteklerini gerçekleştirdim. Ama Ron'la ilgilenmeye çalışıyorum.
14: Babacığım, senin

0: Yaşasın babamın odası.
1: Sonunda pembe olmayan bir yatak.
2: Bence Ron bunu sevdi. Güzel bir kral dairesi. Odasında rahatlayabileceği, kızlardan rahatsız olmayacağı bir yer.
3: Aile karavanı çok beğendi. Şimdi zorlu bir karar onları bekliyor. Aile dostu olan ilk karavanımı seçecekler.
4: İlkinde sevmediğim şey mutfağın geniş olmasıydı. Bu pek bizim kullanabileceğimiz bir şey değil.
3: Yoksa çift lavabolu ikinci karavanı mı?
1: İkinciyi sevdim, yatağı rahattı.
4: İkinciyi hiç sevmedim. Ön tarafı güzeldi ama arkasını beğenmedim.
3: Ya da lüks ama pahalı son karavanı mı?
4: Peki 100 bin daha harcamak ister misin? İstemez misin? En çok hangisini sevdin?
0: Ben üçüncüyü sevdim.
4: Üçüncü mü?
0: Üçüncüsü.
1: Bütçemize uyuyor ama...
0: Lütfen, lütfen.
2: Ron'u zorlayarak benim işimi kolaylaştırıyorlar.
1: 385 mi?
2: 386'da anlaşırız.
1: Bana pahalıya patladı.
2: Tebrik ederim çocuklar.
1: Teşekkürler.
2: İşin başından aşkın.
1: Tahmin bile edemezsin. Teşekkürler.
3: Tucson'da Tyler ve Anna tam onlara uyabilecek ikinci el modele bakıyorlar.
5: Şimdiden beğendim.
6: Evet.
5: Bir yatak var. Bu da yatak olacak değil mi?
7: Evet, çift kişilik.
6: Yani bu diğeriyle aynı sayıda insan alıyor değil mi?
7: Evet.
8: Bu karavanın genişliği gerçekten şaşırtıcı.
6: Yatak konusunda endişeliyim.
8: Hadi yatağı deneyelim.
6: Aşağıda birinin olmasını umursamıyor. Sadece zıplıyor.
5: Her karavanda tırmanabileceği yerler olacak.
6: Burası 2 metreye yakın. Eli mükemmel bir çocuk ama fazla hareketli olabiliyor. Bir merdiveni var ama bakın işte bu beni endişelendiriyor. Güzel, burada çekmeceler var.
8: Yuvarlak lavabosu da var. Kocaman görünüyor.
6: Arka kısımda alanı değerlendirme şekilleri hoşuma gitti. Buzdolabı çok büyüktü.
8: Şuna bakın, arkaya dokunamıyorum bile.
6: Dolaplara uzun kol testini yaptı. Üstündeki... Tavan penceresini sevdim. Güzel duruyor.
8: Duş gerçekten geniş ve üstünde tavan penceresi var. O da fazladan alan sağlıyor.
5: Ne düşünüyorsunuz?
8: Buna bayıldım. Sanırım biraz daha küçük. Sürüş için alandan ödün vereceğiz.
6: Yatağı hiç beğenmedim. Eli üstüne çıkıp aşağı atlayacak. Birini seçmeliyiz.
3: Tyler ve Anna hala karar veremedi.
6: Ben ilkini beğendim. Büyük olduğunu biliyorum ama bence alışabiliriz.
3: Anna ilk karavanı tercih ediyor. Özel yatak odasını, çocuklar için de kanepeyi beğendi.
8: Fazla büyük olmasından endişeliyim. Sürebilir miyim bilmiyorum.
3: Tyler ise ikinci karavanı beğendi.
8: Alan çok iyi kullanılmıştı. Başlamak için güzel bir karavan.
3: Sürüşü daha kolay. İkinci karavanla aynı sayıda yatak alanı var. Fiyatı daha yüksek. 60 bin dolarlık bütçelerinin 10 binin üstünde. Bir problem daha var. Ana yatağın yukarıda olması konusunda endişeli.
6: Paranoyak anne kartımı kullanmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
5: İlişki mi, karavan tavsiyesi mi istersiniz?
6: Bana katıl, bana katıl.
8: Sanırım ilk karavan daha doğru bir seçim olacak.
6: Harika bir macera olacak.
5: Hadi yaşasın. Sarılalım.
3: Birkaç hafta sonra Adinero ailesi ilk yolculuğuna çıkıyor.
9: Pekala, gülümseyin bakalım.
6: Peynir. Bütün aile birlikte vakit geçirmek harika.
8: Karavanı sürmek tahmin ettiğimden daha kolaymış. Önemli olan beraber gezebilmek.
6: Karavanımızı seviyoruz.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
13: cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
16: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
18: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
21: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
24: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
25: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
26: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
27: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
26: Bir fırsat.
28: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
29: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
30: Üst düzey bir meydan okuma.
29: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
31: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
29: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

Halkımız bu haberi gazetelerden öğrendi. Oysa ben sahnede öğrendim. Konser için iki araç yola çıkmıştık. Bizim araç mekana ulaşmıştı. Sahne hazırlıklarına başladık ama ne gelen vardı ne giden derken bir telefon ve o an kanadımız kırılmıştı. Acı bir tesadüf ki son plağımızın çıkışı kazanın ertesi gününe denk geldi. Gazetelerde plak reklamlarımız kaza haberleriyle birlikte yayımlandı. Kazaya neden olan şoförün kusurunu hala bilmiyor. Ancak bir kural ihlalinin nasıl tarifsiz bir acıya dönüştüğünü çok çok iyi biliyorum. Ne olur kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.

0: Evet.
1: Evet. Ben de seni arıyorum. Bunu sen mi yaptın?
2: Hayır, ben yapmadım.
1: Ne?
0: Bobby.
1: Öyle mi?
0: Tuvaletini yaptı.
1: Bobby mi? Matt buraya gelip babanın dükkana batırdığını söylüyor. Açıkçası benim için sorun değil. Dükkanımın etrafında koşturuyorum. Minibüste küçük maket tasarımlar yapıyor. Kendi kerestesini taşıyor, ağırlığını koyuyor. Benim adım Brett Lewis ve minibüsleri yollardaki evlere dönüştürüyorum. Hadi yeni evinize bakalım.
2: Oo, aman tanrım.
1: Sabit olmaktan ve kira ödemekten bakınca birkaç yıl önce içinde yaşayabileceğim bir minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu evim dediğim çok harika bir eğlence aracına dönüştürdüm. Ardından kendi minibüslerine aynı şeyi yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Hırsızlık bu. Evet. Evimiz yolda.
2: Hey Brett, anlatsana. Bobby McGee'yi nasıl buldun?
1: Aslında oldukça çılgın bir hikaye. Sam Bobby ile nasıl tanıştığımızı soruyordu ve ben de bu konuda İlyada destanı yazmayı düşündüm. Hem Sam'e takılmak için hem de Bobby bunu hak ettiği için. 2 yıl önce Körfez kıyısındaki bir petrol platformunda çalışıyordum ve bir gece içimde garip bir hisle uyandım. Güverteye çıktığımda denizin içinde küçük bir şey gördüm.
2: Okyanusun ortasında mı?
1: Tam ortasında. O benim köpeğim dedim. Güverteden suya atlayıp onu yakaladım ama sonra akıntı bizi itmeye başladı maalesef. Birlikte akıntıya kapıldık ve evet, ondan sonra Afrika boynuzunda biraz zaman geçirdik.
2: Bobby daha 1 yaşında demiştin sanıyorum.
3: Evet, internette bir fotoğrafını gördük. Onu sahiplenmeye karar verdin.
1: Neyse, bu kadar hikaye yeter. Matt ve Jenna geliyor. Güzel bir minibüsle buraya gelip aynı güzellikte iniyorlar. Sizi gördüğüme sevindim çocuklar.
4: Merhaba, nasılsın?
1: Nasılsın? Şu an biraz günlük giymiş gibi hissediyorum. Kravat takmalıydım. Buraya kadar arabayla mı geldiniz?
5: Evet.
4: Körfez bölgesinden, evet.
5: 25 saatte.
1: Vay canına. Sizi minibüs yaşam tarzına iten miyim?
4: Yakın zamanda nişanlandık ki bu çok heyecan verici.
1: Ederim.
4: Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
4: Tüm arkadaşlarımız ve ailemizin katıldığı o eski tarz düğünlerden yapacaktık.
5: İşler
4: ama
5: değişti.
4: Olmadı. Bu yüzden biz de düğünümüzü Amerika'daki arkadaşlarımıza ve ailemize getirmeye çalışıyoruz.
1: Tekerlek üstünde düğün.
5: Hadi yapalım.
1: Peki kalkıştığınız bu tekerlekli düğün için size neler gerekiyor?
4: Kesinlikle bir banyo duş kombinasyonu olsun istiyoruz.
5: Yoldayken çalışmaya devam edeceğiz. Yani ergonomik bir çalışma alanı bizim için çok önemli.
1: Güzel çalışma alanı olacak. Peki ya yemek?
4: Evde akşam yemeği partileri vermeyi çok severiz. Bunu bir şekilde minibüste yapabilir, 2 ya da 3 kişiyi akşam yemeğine davet edebilirsek harika olur.
1: Peki minibüste nasıl bir ortam olsun istersiniz?
5: Modern ortamları seviyoruz.
1: Anlaşılan bu şey için epey kafa yormuşsunuz.
5: Evet.
1: Her şey belli. Bana ihtiyacınız yok gibi.
5: Evet. Bir sürü şey kurdum. Ama bu işin beni aştığını fark ettim. Biz de bir profesyonelle
4: evet.
5: çalışalım
4: evet.
5: dedik. Ve senin namını
4: evet,
5: çok
4: hayranınız.
5: Duyduk.
4: Evet hayranınız. Evet.
5: Çok etkilendik.
1: Teşekkür ederim çocuklar. Bu minibüste çalışacağım için heyecanlıyım.
4: Harika.
1: İçeri girelim ve bakalım ne varmış. Oo. Bunları çıkarmayı unuttunuz mu?
4: Biraz hayır. Raf yaptık.
1: Bana alışveriş mi yaptınız?
5: Birkaç hediye getirdik.
1: Minibüsün arkasına gittim ve büyük boş bir kasa görmeyi umarak kapıyı açtım. Orayı bir sürü şeyle doldurmuşlar. Bunların hepsi benim için mi?
5: Evet. Kontrplaklar, güneş panelleri ve ısıtmalı zeminler var şurada.
1: Peki hangi noktada beni araman gerektiğini hissettin?
5: Galiba ısıtıcıyı kurarkendi. Onu çalıştıramadım. Bu çok sinir bozucuydu. Ben de hey, bize bir profesyonelin yardımı gerekiyor diye düşündüm.
1: Oraya nasıl gireceğimizi bilmiyorum. Bu şekilde olmayacağı çok açık. Diğer tarafta nasıl göründüğüne bakayım.
5: Tamam.
1: Hadi Bob. Burada biraz yer var. Bu küçük minibüse bir ofis, bir yemek odası ve bir banyo sığdıracaksak bu şeyin her santimini planlamalıyız. Peki aklınızdakileri bir duyayım bakayım.
5: Oraya küçük bir bank olabilir. Çünkü köpeğimiz dışarı bakmayı çok seviyor. Onun işini kolaylaştırabiliriz.
1: Yani küçük bir kanepe gibi bir şey.
5: Evet, evet, evet.
1: Lavabo falan buraya.
5: Evet.
1: Ve buraya da...
4: Banyo ve duş.
1: Banyo ve duş. Bu minibüste beni en çok banyoyu sığdırmak zorlayacak. Çok büyük ve bol bileşeni olacak. Bunları yerleştirip yemek pişirecekleri ve ev sahipliği yapacakları bir alan yaratmak epey zor. Bu konuda kendime güveniyorum. Büyük işler yapıyoruz ve evet bence $40,000 bütçenizle bu işi yapabiliriz.
4: Harika,
5: tamam.
4: Teşekkürler.
1: Tekrar görüşeceğiz.
5: Dört gözle
1: kendinize
5: bekliyorum.
1: İyi bakın. Pekala çocuklar, sizin için küçük bir sürprizim var.
2: Neymiş o?
1: Burada.
2: Huş kontrplakla dolu. Dondurmadan bile daha iyi.
6: Bir sürü şey var.
1: Yapmamız gereken tek şey kutuları çıkarmak. Noel gibi ama oyuncaklar benim değil. Aman sarım.
2: Güneş panelleri güzelmiş.
3: Bu büyük eski bir pil kutusu.
2: Aa, güneş panellerini monte etmek için 50'ye 200'lük tavan sepeti.
1: Ev güvenliği.
6: Oo, bir fırın.
2: O ne?
6: Sinyal yükseltici.
2: Ha, böylece her yerde çalışabilirler.
1: Bu neymiş?
2: Aa, güzel bir harita.
1: Bu minibüs beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü genelde insanlar milli parklarda kamp yapmak için kullanıyorlar ama onlar bununla gelemeyenlerin ayağına düğünlerini götürecek.
3: Galiba bunu yapıya dahil etmeye çalışacağız.
1: Bugün inşaatın ilk günü. Direkleri dikip yalıtımı yerleştirmeye başlıyoruz. Yani bu şey rahat olacak.
3: Birkaç dikmeyi monte ediyorum. Bu ahşap kalasları yerleştiriyorum. Böylece alt duvarı buraya monte edebileceğiz. Ben alt duvarı yerleştirirken Sam de küçük çatlaklar boyunca koyun yünüyle yalıtım yapacak.
2: Pekala, bu doğal yün yalıtımıdır. Nemi çok iyi karşılar ve bu sayede duvarda yoğuşma sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca çok doğal ve çalışmak için sağlıklı bir materyaldir bu. Gayet iyi. Brett, buzdolabının büyüklüğünü gördün mü? Herhalde bu minibüs için değil. Gel de bak.
1: Oho.
2: Ya, pekala.
1: Bu çok büyük. Oh, Sam, hayır, hayır. Oh, Sam. Şaka yapmaya bayılırım ama genelde işin içinde olurum. Şu anda bunu yapamam dostum. Matt ve Sam bana şaka mı yaptı? Kendilerine çeki düzen versinler.
3: O buzdolabı minibüs için mi yoksa atölye için mi?
1: Minibüs için.
3: Bu büyük bir buzdolabı.
1: Evet.
3: Onu buraya koyacağız.
1: Aha.
3: Buzdolabı büyük.
1: Aha.
3: Duş büyük. Böyle mi geçecekler?
1: Öyle olmasın diye uğraşacağız.
2: Buzdolabının kapağının duşa çarpmadan açılabilmesi için yeterli alan olacağını bile zannetmiyorum.
1: Yerlerine koyup deneyelim. Çok ağır görünmüyor.
2: Nereden tutuyorsun?
3: Bacaklarınızla kaldırdığınızdan emin olun. Sırtınızla değil. Oo, aman tanrım. Bu dolap devasa.
2: Duvardan buraya ne kadar? 70 santimetre mi? Bu tarafa da duş mu koymamız lazım yani?
1: Evet. En yaygın sorun insanların içeriye çok eşya koymak isteyip yaşayacak yeterli alan bırakmamaları. Şey, buzdolabının yerleşimini yeniden düzenlememiz gerekecek galiba ama dürüst olmak gerekirse bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Hayır. Matt ve Jen bu eski büyük buzdolabını istedikleri için biz de bunu yapmaya çalışıyorduk ama buraya sığmayacak. Yine de bir çözüm bulacağım. Galiba şimdilik onu çıkarıp zemin ve duvarla devam edeceğiz. Çizim tahtasına geri dönüp bir şeyler bulacağım çocuklar. Matt ve Jen'le buluşmak için köpek parkına gidiyoruz. Bobby de yanımda. Birkaç günlük ön çalışmadan sonra istedikleri o mükemmel minibüsü yapabilmek için müşterilerle toplantı yapmayı seviyorum. Bu buzdolabı fiyaskosunu konuşmak için onlarla tekrar buluşmam gerekiyor. Ne haber?
7: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor? Bir hediye getirdim ama size değil. Köpeklere. Koşal hadi.
7: Gozo, gozo.
5: Gel buraya, gel.
1: Pekala, sevmediler. Nasıl gidiyor? Seni görmek güzel.
7: Seni görmek de güzel.
3: Benimle buluştuğunuz için teşekkür ederim.
5: Evet, elbette.
1: Dün buzdolabını yerinde denedik ama hem ona hem de banyonun yanında duşa yetecek kadar yer yok. Şu an kapı sonuna kadar açılmıyor. Birinden vazgeçmeniz gerekseydi, tercihiniz hangisinden yana olurdu?
5: Bunu daha önce aramızda konuşmuştuk ve bence buzdolabını kaldırabiliriz.
7: Evet.
1: Bu doğru bir karar. İşlerine çok yarayacağını düşündüğüm bir buzdolabım var. Pekala, minibüsün içi biraz dar olduğundan herkesi dışarıda ağırlayabilecek şekilde arkadan kayabilen 5 ayaklı bir masa eklemeyi düşünüyoruz.
4: Buna bayıldık. Partilerimize hep dışarıda veririz. Güzel. Tarzımıza çok uygun.
1: Kutuları boşaltırken bir kenarda küçük ahşap bir harita buldum.
5: Hı hı.
1: Bunun hikayesi nedir?
5: En iyi arkadaşlarımdan birinin hediyesiydi. Onu minibüsümüze koyup orada sergilemek ve ziyaret ettiğimiz her yeri o haritada raptiyelemek istiyoruz.
1: Harika. Pekala çocuklar, ben cevabımı aldım.
4: Harika, teşekkürler.
1: Kendinize iyi bakın, sizi görmek güzeldi.
5: Seni de öyle.
1: İstedikleri ve yapmam gereken şeyler konusunda artık daha iyi bir fikre sahibim ama hala minibüse çok şey koyacağız. Yani yapacak çok iş var.
8: Sam,
1: Bugün Austin'deki Harvest Lumber'a gidiyor ve Matt ve Jane'e minibüstenin arkasından kaydırarak çıkarabilecekleri tatlı bir masa yapmak için mükemmel bir Texas kerestesi bulmayı umuyorum. Yemek masasını seçmemize yardımcı olması için harika bir tasarımcı ve iyi bir arkadaşım olan Casey'yi çağırdım. Çünkü şık bir görünüm istiyorum ve ben de şık adam değilim.
7: Günaydın.
1: Günaydın Casey. Casey'nin en güzel yanı ona getirdiğim tüm tuhaf fikirlere katlanabiliyor olması. Minibüslerini inşa ettiğim çift Matt ve Jen. Yeni nişanlanmış bir çift. Seyahat ederek düğüne gelebilecek tüm arkadaşlarını görecekler. Ama şu an düğünü yapmıyorlar.
7: Tamam, bayıldım.
1: Pekala, arkaya doğru kayan 1,5 metrelik büyük bir masa yapmayı düşünüyorum.
7: Tamam, yani bugün sadece kalas mı bakacağız?
1: Uygun mu?
7: Güzel.
1: İçeri girince çok fazla kalas olduğunu gördük. Yani buranın her köşesindeler. Tatlım, burada bir sürü kalas var.
7: Evet.
1: Duyduğum kadarıyla tüm bu kalaslar Austin'in etrafında devrilen ve hasar gören ağaçlardan geliyormuş. Elektrik hatları evet. için falan sökülmesi gerekiyormuş. Doğru mu?
7: Evet.
1: Sonra da onları buraya getirip atmak yerine kullanılabilir kereste haline getiriyorlarmış.
7: Evet. Böylece bu devrilen ağaçlara yeni bir hayat veriyoruz.
1: Yeni hayat. Galiba bunun için doğru yere geldik.
7: Bu olmaz diyorum. Çünkü tüm bu kenarları ve çatlakları çıkarınca çok incelecekmiş gibi geliyor. Bunun genişliği güzel.
1: Çınar ağacı.
7: Ama yine de riskli. Zımparalanınca çok fazla kırmızı alt ton ortaya çıkabilir. Bu yüzden evet. tasarımın geri kalanıyla çatışacağını düşünüyorum.
1: Anladım.
7: Bu yüzden galiba son şıkkı seçip en iyisini sona saklayacağız.
1: Kavak ağacı.
7: Evet. Gördün mü tam burası zımparalanmış.
1: Aha.
7: Daha çok sarı ve gri tonlar mevcut. Müşterilerinin özel hatıra hediyesine ekstra vurgu katacak modern bir görünüme sahip.
1: Anladım, tamam. Tüm seçeneklere baktıktan sonra sonunda ikimiz de büyük bir kavak ağacı parçasında karar kıldık. Keresteleri genelde böyle seçerim.
7: Evet.
1: Sadece...
7: ben olmasam ne yapacaktın?
1: Genelde dinlerim, çok fazla konuşmam. Ahşap benimle konuşur. Tüm bu bilgileri bunun bu minibüs için mükemmel bir parça olacağını bilmek için topladığımı biliyorsun.
7: Aradığımız bu. Siparişi
1: evet.
7: verelim.
1: Verelim şu siparişi. Hadi. Pekala. Kereste fabrikası bu kavak ağacını alıp ikiye bölecek. Biz de vernikleyip minibüse koyacağız.
7: Bu yolculukta Austin'den küçük bir parça da onlara eşlik edecek.

0: yıldır hep seninle.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Ruffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz mı?
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Brett!
24: Brett! Uyan!
25: Hey! Ne oluyor burada?
24: Geç kaldın.
25: Saat 8'de demedik mi?
24: 8.30 oldu.
25: Ha, minibüs saatine göre mi?
24: Dostum gidelim, çok işimiz var.
25: Tamam.
24: Dişlerini fırçalamanla gurur duyuyorum.
25: Teşekkür ederim. Bugün ısıtmalı zeminleri döşemeye çalışacağız. Çoğu minibüste bu yoktur. Lüks bir eşya gibi. Benimkinde yok, keşke olsaydı. Köpeklerin sıcak bir zeminde yatabilmesi güzel olur.
23: Yani bunları alt döşemenin üzerine koyacağız ama bitmiş zeminin altına mı? Sonra da onları buraya bağlayacağız.
24: Kabloların geçeceği tekrar yeri ya. İşaretleyin. Bunu alıp işaretle ve sonra...
25: Evet.
24: Pekala, güzel.
25: Evet, güzel mi? Vize taktın mı?
24: Açıkçası hayır. Şimdi taktım.
25: Arabayı da çalıştırman gerek herhalde.
24: Bir ayağın frende olmalı. Dur bakalım. Şimdiden hissediyorum. Fırından yeni çıkmış sıcak bir kek gibi.
25: Vize taktığın bu mu?
23: Evet, tamam.
25: Bir şey olmuyor gibi.
23: Hayır hayır, kesinlikle sıcak.
24: Dudaklarını koyarsan hissedebilirsin belki. Hadi dudaklarını oraya koy. Dudaklar vücudun en hassas kısmı. Hadi koy, hadi.
25: Hayır.
24: Dostum çok garipsin. Otu öptün.
25: Gidip ağzımı yıkayayım.
24: Yıka tabii. Yeri öptün.
25: Yeri falan öpmedim.
24: Evet, öptün. Yeri öptün.
25: Sadece dudaklarım değdi. Bugün duşu nereye koyacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Epeyce yer kaplayacağı için doğru yeri bulmaya çalışıyoruz. Fırını açıp duş almak istemezsiniz. Yani bu işi halletmeliyiz.
23: Küçük bir stand üstüne inşa etme fikrini sevdim. Böylece dolabı minibüsün içinde hemen altında tutabiliriz. Burada küçük bir erişim paneli de var.
25: Bu planı sevdim. Buzdolabı sorununu çözdüğümüze göre duş için bolca yer var.
0: Kıpırdayacak birkaç santimlik alan var gibi.
25: Aa evet. Güzel oldu.
23: Bu içeride mi?
0: Çok şirin, işe yaradı gibi.
25: Bugünkü planımız metin prizleri yerleştirmesi. Buraya birkaç tane normal, üst dolaba da birkaç tane USB priz koyacağız. Böylece telefonlarını gizli takabilecekler. Sen ve duş musluk için tesisat yapacak. Ben de güneş panellerinin sorunsuzca oturmasını sağlayacağım. Minibüse güneş paneli yerleştirmek harika bir fikir çünkü bu bedava enerji demek. Etrafta dolaşırken enerji toplar ve bunun için para ödemezsiniz. Bunlar güzel görünüyor, tam oturmuş gibi.
23: Her biri 190 watt.
25: Bu güneş enerjisi kurulumu ve akü sistemiyle haftalarca yolda çalışabilirler. Güneş panellerini kurduğumuza göre tüm gücü bu minibüse aktarabilmemiz için bize özel bir taşınabilir güç kaynağı lazım. Sam'e onlar için özel bir şey yaptırdım. Böylece bolca enerji olacak. Bu sistem güneşten şarj olacak ve enerji çok azalırsa kısa güç kaynağına takabilecekler. Bu prize takabileceğimiz herhangi bir yer olabilir. Güzel Sam. Yemek masalarını yapıştırıp epoksi yaptım ve temizledim.
24: Bu şey çok ağır. Dostum çok güzel oldu.
25: Küçük bir masa gibi oldu.
24: Dayan. Evet, güzel oldu.
25: Evet.
24: Aa, evet.
25: Bu artık resmen tekerlekli düğün partisi.
24: Bayıldım.
5: Merhaba Brett.
25: Casey duş için fayans ve musluk getirmek için geldi ama aynı zamanda küçük bir hediye de getirdi. Matt ve Jen'in minibüsü için gerçekten harika olacağını düşündüğüm küçük bir Polaroid kamera.
5: Pekala, bunlar en çok zaman geçirecekleri yerlerden 8 tanesi. Bu yerlerdeyken misafirleriyle fotoğraf çekilip çerçeveye koyabilirler.
25: Casey kameranın çalıştığından emin olmak istediğini söylüyor ama bence asıl niyeti fotoğrafımızı çekmek.
5: Kameraya bakın.
25: Fotoğraflara bayılırım.
5: Aa, bu çok güzel olacak.
25: Aa, çok şirin görünüyor.
24: Güzel.
5: Güzel.
25: Vay canına. Ama biraz zaman sıkıntımız ve çok işimiz var. Matt'le birlikte birkaç son dakika işini hallettik. Minibüsün temiz olduğundan emin olmalı ve resimleri asmalıyız. Minibüsü mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu küçük masayı yerleştirdik. Döner bir kola monte ettiğimiz masada isterlerse oturarak isterlerse yukarı çekip ayakta çalışabilirler. Bu minibüsün çok yönlü olması gerektiğinden monitörü sürgülü kapıya bağlayacak bir yol bulmaya çalışıyoruz. Böylece televizyon gün içinde çalışma alanındayken akşam yatak odasına taşınabilecek. Fikirler artık oturmaya başladı. Pekala. Ortaya çıkıyor. Bugün teslimat günü. Ne haber çocuklar?
5: Nasılsın?
23: Nasılsın?
25: Minibüsü görmeye hazır mısınız?
5: Evet, çok heyecanlıyız.
23: Evet, kesinlikle.
25: Bunca sıkı çalışmanın ardından tekerlekli düğün partisini tanıtmaya hazırım. Bugün minibüsü götürmeye hazırsınız değil mi?
23: Evet, evet. Yola düşmeye hazırız.
7: Yola çıkıp yeni yerler görmek ve keşfetmek için can atıyoruz. Çok heyecanlıyız.
25: Hadi gidip keşfedelim şunu.
7: Evet.
23: Gidelim.
25: Önden buyurun.
23: Vay canına. Aman tanrım. Çok güzel.
7: Çok
25: farklı
7: güzel.
25: Görünüyor mu?
23: Hem de çok
7: aman
23: farklı.
7: Aman tanrım.
23: Şuraya bak.
7: Aman tanrım.
23: Aman tanrım.
7: Gözlerime inanamıyorum. Şu banka bak.
23: Vay canına.
7: Köpeğimiz burada dışarı
23: şu
7: çıkabilir.
23: Şu lavaboya bakar mısın?
7: Aman tanrım, lavaboya bak.
23: Bu çok acayip olmuş. Bayıldım.
25: Blok tezgahınız ve tabii ki fırınınız da var. Bunun altında da Matt ve Jen'in istediği bankın buzdolapları için mükemmel bir yer olduğuna karar verdim.
7: Güzel.
23: Aa, çok güzel.
25: Matt bu mutfağa bayıldı. Fırının bütün düğmelerini çeviriyor, muslukla oynuyor. Daha önce hiç eve girmemiş küçük bir çocuk gibi. Bu inanılmaz.
23: Minibüsteki tüm küçük dokunuşlara, yatağımızın üzerindeki haritaya bayıldım. Tezgahın üzerinde de büyük babama ait fotoğraf vardı.
7: Şu dolaplara bak, her şey harika.
25: Matt ve Jen'in duşu görmesi için sabırsızlanıyorum. Muhtemelen istediklerinden biraz fazla oldu. Hop kapıyı açtılar ve...
7: Tanrım bu fayanslar çok güzel.
25: Bayıldılar. İçindeki fayanslara bayıldılar. Omuzlarımdan büyük büyük kalktı. Üç anahtar var. Bunlar yerden ısıtma için.
1: Harika.
7: Muhteşem.
1: Bunun bıraktığımız minibüs olduğuna inanamıyorum.
25: Işık için düğme burada. Küçük bir elektrik santraline benziyor. Burada misafir ağırlayacağız demiştiniz.
1: Evet.
25: Yani size ev sahibi havası gerek değil mi? Bu yüzden küçük parti ışıkları yaptık.
7: Aman tanrım.
1: Çok güzel.
25: Maviler ve yeşiller geliyor.
1: Evet.
7: Bizim için yaptığı çalışma alanını görmek için sabırsızlanıyorum.
25: Bu kapıda bir monitör yuvası var ve bu şekilde takabilirsiniz.
7: Aman tanrım.
1: Vay canına.
25: Yan tarafta da prizler ve
7: bu
25: USB girişi.
7: Bu muhteşem tanrım.
25: Evet, bu beni çok heyecanlandırmıştı.
1: Evet, harika bir şey bu.
25: Evet. Bence metrecan içerideki tüm o küçük güç seçeneklerini görünce çıldıracaklar. Monitör bağlantıları çok sayıda priz ve güneş enerjisi var. Size bu monitörün nereye gittiğini göstereyim. Bu bağlantı gerçekten harika. Sadece kaydırıp monitörü böyle tutuyor ve hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca küçük bir ayakta çalışma masanız ve küçük bir oyun odanız da var.
1: Siz çocuklar bu işi bitirmişsiniz. Benim yapabileceğim şeylerden daha iyi.
7: Arkadaşımız bizim için bu küçük süsü yaptı. Minibüsümüzün ilk aksesuarı
25: evet.
7: Olacak.
1: Bununla değiştirelim onu.
25: İşte oldu. Size ait gibi görünmeye başladı.
1: Boş bir kargo minibüsüydü. Artık küçük bir
7: evet.
1: Ev olmuş.
25: Daha görecek çok şey var. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu tarafa gelir misiniz?
7: Tamam, gidelim.
25: Pekala.
7: Aman tanrım.
25: Evet.
1: Oo, vay canına, şuna bak.
25: Bu minibüste 40 galonluk büyük bir su deposu var. Bu şey çok güzel. Yeniden doldurmaları gerekmeden önce defalarca duş alabilir, bulaşık yıkayabilir ve bir sürü su şişesi doldurabilirler. Bu sizin bisiklet rafınız olacak. Dışarı koyuyor. Bisikletleri buraya koyarsınız.
1: Çok güzel.
25: Ve bunu kaydırıp... Tata, bunu çekince ağır top çıkıyor işte.
7: Aman
25: evet.
7: Tanrım.
1: Aa, şuna bak.
25: Yemek masası.
7: Vay canına.
1: Çok güzel. Çok beğendim.
7: Çok tatlı.
25: Austin'den kavak ağacı. Eve götürülecek küçük bir parça. Bu şey harika. Mükemmel bir kavak ağacı. Renkler çok uyumlu. Matt ve Jen'in bu masa etrafında arkadaşlarını ağırlayıp ülkeyi dolaşacak olmaları beni heyecanlandırıyor. Bu tahta parçasının harika bir hikayesi vardı ama şimdi çok daha fazlası. İki kişilik bir masa.
1: Güzel.
7: Aman tanrım, bu çok
25: artık sizi
7: güzel.
25: Bekleyebilirim.
1: Evet, harika olmuş.
7: Masaya bayıldım. Çünkü aynı zamanda bu bebeğin inşa edildiği yer olan Austin'in bir parçası gibi. Onu her çıkarışımızda bu hikaye aklımıza
1: gelecek. Evet, harika
7: gelecek.
1: Bir şey. Çok beğendim.
7: Bu harika bir şey.
25: Size bir de Polaroid fotoğraf makinesi aldık. Böylece fotoğrafları bu küçük çerçeveye koyabilirsiniz. Küçük bir seyahat ziyaretçi defteri gibi. Gittiğiniz yerlerde çekeceğiniz tüm fotoğrafları bu büyük eski şeyde göreceğiniz için gerçekten heyecanlı.
1: Brett bu işi bitirmiş.
7: Bizim yapabileceğimizden %200 fazla gibi. Minibüsteki gerçekten çok güzel.
1: Minibüsteki ahşap işçiliği birinci sınıf.
25: Matt ve Jane maceralarına başlamadan önce yapmam gereken son bir şey var ve o da onlarla fotoğraf çekmek. Çünkü yolculuk burada başlıyor. Evet çocuklar, buraya gelin. Pekala. 1, 2, 3.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayat, ormanda yapılan bir yürüyüştür. Ağaçlardan korkma, onların arkasında saklanan şeylerden kork. Richard Guthrie. Önceki bölümlerde...
1: Bu da ne? Dağ sansarı balığımın peşinde.
2: Birçok erkekten daha güçlüyüm. Bu yarışmayı sonunda bir kadının kazanmasını istiyorum.
3: Oo, bir sincap yakaladım.
4: Bu 100 günlük bir barınak.
3: Ah, dizimde bir sorun var ve geleceğimi bu yarışma için riske atamam.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: Çok zor olacak.
2: Arktik'te 100 gün şaka değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
6: Ah, kahretsin. Ortada $1 milyon varken pes edemezsin.
7: Hayır.
6: Evet.
7: Asla. Hayır.
6: Günde $10,000 için ne kadar ileri gidersin?
2: Kangrene benziyor. Aa!
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
1: Barınağımı buldular.

0: 12. gün. Dört gün önce. Sekizinci gün, saat 10:11. Joel.
1: Pekala arkadaşlar. Günlük Kişfaili dersinize hoş geldiniz. Merhaba. Jumbo demek. Hakuna Matata, endişe yok demek. Eminim bunu Aslan Kral'dan biliyorsunuzdur. Ama bilmediğiniz şey şu, Hakuna Matata, sorun yok demenin aslında çok turistik bir yolu. Eğer bir gün Doğu Afrika'ya giderseniz ve sorun yok demek isterseniz, alternatif bir ifade kullanmanızı öneririm. Mesela şunlardan bazılarını kullanabilirsiniz. Hamno Shobo, Hamna Shinaba, Hakuna Shobo ya da Hakuna Matato. Ben Hamna Shobo demenizi öneririm. Yerel halk buna çok şaşırır. Çünkü turist gibi görünmezsiniz. Güney Afrika ve Tanzanya arasında büyüdüm. Şebeke dışı yaşıyorduk. Oldukça kırsal bir yerdi. Çok farklı vahşi yaşam vardı. Babun dişlerine bakın. Yanımızda Masai kabilesinden insanları çalıştırıyorduk. Dillerini ve geleneksel yaşam tarzlarını öğrendim. Şefin beni bu ava davet etmesi benim için büyük bir onur. Günlerce doğada hayatta kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Kendimi her işi biraz bilen biri olarak görüyorum. Çok uyum sağlayabilirim. Bu benim en güçlü yanım.
0: Sisters Oregon.
1: Şu anda Sisters Oregon'da kendi hayatta kalma okulumu işletiyorum. Yüzmeye gidelim mi?
2: Olur.
1: Eşim çok destek oluyor ve bizim 2 yaşında bir oğlumuz var. Ailemi çok özleyeceğim ama 100 günde 1 milyon dolar gerçekten hayat değiştirir. Evimin borcunu kapatmak, ailemle daha fazla zaman geçirmek isterim. Arktik birçok zorluk getirecek ama erken pes edip eşimi ve çocuğumu hayal kırıklığına uğratmaktansa aç kalmayı ve üşümeyi tercih ederim.
2: Hadi yapabilirsin.
1: Kendime inanıyorum. Becerilerime inanıyorum. Kazanmak için gereken şeye sahip olduğumu biliyorum. Küçük hayvanlar yakalıyordum. Ama bölgemin daha uç noktalarını keşfetmek ve biraz avlanmak istiyorum. Bunların hepsini başarabilirim. Bu deneyimin büyük bir kısmı benim için öğrenmekle ilgili. Burada ve şurada geyik izlerini görebilirsiniz. Burada avlanmak, tuzak kurmak ve balık tutmak tamamen hayvanları anlamakla ilgili. Onların davranışlarına ve alışkanlıklarına uyum sağlamalısınız. Şuna bakın. Vay, bu çok taze. Bunun ne olduğundan pek emin değilim açıkçası. Evet, içinde meyveler var. Acaba bu bir misk öküzü olabilir mi? Burası büyük hayvanlarla karşılaşma ihtimali açısından gerçekten öne çıkan bir yer gibi geliyor. Büyük avı depolayabilmek ve o zorlu zamanlarda ondan kalori alabilmek, 100 güne ulaşma konusunda çok da belirleyici olacak. Şuradaki küçük açıklık da ne? Yok artık, şuna bakın. Bakar mısınız? Bu taze bir misk öküzü ölüsü. Ah kahretsin, bu hiç de eski değil. Bölgede kurtlar var. Bunu onlar indirmiş olabilir. Hala üzerinde et parçaları var. Bu beni biraz tetikte tutar. Tehlikeli bir hayvanla karşılaşmada yanlış bir şey yapmanın riski, onların seni av ya da bölgelerine tehdit olarak görmesiyle sonuçlanabilir. Bu iyi bir keşif. Bu kadar taze olduğuna göre bölgede misk öküzü var demektir. Heyecan verici.
0: Dokuzuncu gün, saat 8:47. Kylie.

0: Hop. Oh.
1: İp küçük bir çıkıntıya takıldı. Oh. Ah, olacak iş değil. Oh. Yemimin bir kısmını kaybettim. Balık tutma işi iyi gitmiyor. Henüz hiç balık tutamadım. Ağı attım ama hiç işe yaramıyor. En azından diğer daha pasif yöntemlerim işe yaradı. Tuzaklarım birçok tavşan yakaladı. Hadi balık, mideme gir. Tavşanlarla yeterince proteinim var ve balık yakalamaya başlarsam bu bana yeterli yağı sağlayacak ve beni finale götürecek. Hiç balık görmüyorum. Sanırım burası çok sığ. Balıktan vazgeçmek istemiyorum çünkü o yağa ihtiyacım olacağını biliyorum. Bu yüzden gizli bir göreve çıkmaya karar verdim. Balık görevi. Uyku tulumumu, kafa lambamı, baltamı ve bir sürü şeyi alacağım. Yeterince derin yeni bir yer bulmak için keşfe çıkacağım. Umarım balık yakalayabilirim. Bunu yapacağım çünkü bazen kazanmak için risk almak gerekir.
2: Dokuzuncu gün, saat 12.06. Keith,

0: Kentucky 3000 kilometre.
1: Saçım çok karışmış, tamamen dolanmış. Düzeltilmesi lazım. Küçükken annen saçını tararken gözlerinin dolması gibi. Şimdi ya 80'ler rock grubundayım ya da 60'lar korku dizisinde. Sen seç. Her gün avlanıyorum ama umduğum büyük hayvan izlerini göremiyorum. Şimdiye kadar bir sincap, bir de orman tavuğu vurdum. Kazanmanın anahtarı sana verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek. Mola vermeye devam etmek lazım. Durmak, dinlenmek, koklamak. Başarıya ulaşmak için doğadan öğrenmelisin.
0: Sturgis, Kentucky.
1: Doğayla iç içe yaşadım. Küçükken avlanmak, balık tutmak, tuzak kurmak için ormana bırakıldım. Hayatımın çoğu böyle geçti. Ben böyle yaşıyorum. Ara sıra yaptığım bir şey değil, oynadığım bir şey değil. Her gün bunun içindeyim. Bu benim yaşam tarzım. Eşimle birlikte Kentucky Sturgis'te 40 dönüm arazimiz var ve olabildiğince sade yaşıyoruz. Hadi. Küçük bir çiftlik işletiyoruz. Sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Doğadan topluyoruz ve avlanıyoruz. Bunu kendim için bir sınav gibi görüyorum ve bu hayatımın fırsatı. Tamirci olarak 9-5 çalışıyorum. İşimden nefret etmiyorum ama bunu sürekli yapmayı da tercih etmem. $1 milyon bana şu an yaşadığım hayatı muhtemelen süresiz sürdürme özgürlüğü verir. Yani aşırı erken emeklilik.
2: Seni özleyeceğim.
1: 100 güne ulaşabileceğimi düşünüyorum. Çünkü kolay pes eden biri değilim. Azmim ve pozitif kalma yeteneğim konusunda kendime güveniyorum. Şuna bak. Geyik dışkısı. Hem de bolca. Görünüşe göre burada bir geyik var. 400 kiloluk bir hayvanla uğraşmak kolay değil. Belki sadece buradan geçmiştir ama geçtiğine göre belki küçük hayvanlar bir süre idare eder ama 100 gün hayatta kalmak için kesinlikle yeterli değil. Büyük av kazanmanın anahtarı olacak. Aman tanrım, burada harika sincap eti var. Yakaladım. Bu akşam da sincap. Sağ ol dostum. Sana gerçekten minnettarım küçük arkadaşım. Artık burayı evim gibi görmeye başladım. Eşim Kentucky'de çiftlikte. Ben de burada çiftlikteyim. Evdekileri gururlandırmak ve kazanmak istiyorum. Bir sürü sincap iç organım var. Şimdi gidip birkaç kıyı oltası daha kuracağız. Belki orada olmadan bile balık yakalayabiliriz. Tamam, şu lezzetli sincap parçalarından alalım. Bağırsaklar ve mide gibi görünüyor. Şuna bak. Bunu kim yemek istemez? Çok sayıda pasif tuzak ve pasif balıkçılık. Yani uğraşmadan kalori elde etmek. Çok önemli olacak bu. Tabii ki her gittiğim yerde yine avlanacağım çünkü fırsatın ne zaman çıkacağı belli olmaz. İşe yarayacak.
0: 9. gün. Saat 15:31. Kyle.
3: Güzel bir balık tutma noktası. Burası arazimin en umut verici kısmı. Oldukça mükemmel görünüyor. Bu balık tutma noktası oldukça uzak. Ama işe yararsa ve balık yakalamaya başlarsam bu görevim buna değmiş olacak ve hatta burada küçük üs kurup balıkları toplayıp sonra kampa dönebilirim. Balık, balık, balık, balık, balık.

0: Bir balık görüyorum arkadaşlar. Gerçekten ilk defa balık görüyorum. Oh. Evet, sanırım yakaladım. Sanırım yakaladım. Ah, kahretsin. Kaçırdım. Sanırım sabah daha şanslı olurum. Balık tutmak uzun vadeli stratejim için çok önemli. Odaklanmam lazım. Bir plan yaptım ve ona sadık kalmalıyım. Bu gece burada yıldızların altında uyuyacağım ve sabah balık yakalamaya odaklanacağım.
1: Onuncu gün, saat 8:03.
0: Balık yakalamam gerekiyor. Eğer balığım yoksa yağım yok. Yağım yoksa vücut yağımı kaybederim. Vücut yağım yoksa organlarımı kaybederim. Ve oyun biter.
1: Onuncu gün, saat 8:03.
0: Balık yakalamam gerekiyor. Eğer balığım yoksa yağım yok. Yağım yoksa vücut yağımı kaybederim. Vücut yağım yoksa...

0: Ama dedikleri gibi olan oldu değil mi? Olağan oldu. Tavşanların daha fazla yağı olmaması kötü. O zaman mükemmel hayatta kalma yiyeceği olurlardı. Ah, lanet olsun. Aman tanrım. Benden 20 metre uzakta. Aman tanrım. Kahretsin.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
2: kredi? Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına, günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola.
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
6: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Onuncu gün, saat 10:27. Kylie.
0: Kahretsin, aman tanrım. Tanrım. Şuraya bak. Burada bir geyik var. Benden 20 metre uzakta.

0: Nereye gidiyor? Hayır, gitme. Tekrar döndü. Aman tanrım, geri geliyor. Yayımı getirecektim. Seni lanet olası. Bu benim geyimdi. Neden yayım yanımda değildi? Kahretsin. Gitti. Olacak iş değil. Çok kötü. Bu berbat. O benim geyimdi. Benden 20 metre uzaktaydı. Öylece duruyordu. O atışı kolayca yapabilirdim. Yemeğinin gözlerinin önünde uzaklaşıp gitmesini izlemek çok kötü. O geyiği vurabilseydim benim için büyük bir dönüm noktası olurdu.
1: Onuncu gün, saat 11.18. Joel.
2: Şunu söyleyeyim ki o kadar ağırlığı kafalarında taşıyabilmeleri gerçekten inanılmaz bir şey. Kahretsin, bu herhalde 27 kilo falandır. İşte. Bayılıyorum buna. Şuna bak. Doğrudan barınağıma bakıyor. Akşamları oturup ben de ona bakabilirim. Umarım beni korur ve iyi şeyler getirir. Ve böyle bir şansa bu ortamda gerçekten ihtiyacım olacak. Plan şu. Birinci hedef gidip ağ kontrol etmek. Şu ana kadar 5 balık yakaladım. Kendimi bildim bileli balık tutuyorum. Babam bir balıkçı teknesi kaptanıydı. Ve canlı yemle balık tutmayı, sahte yem kullanmayı, trol avcılığını ondan öğrendim. 11 yaşımdan beri zıpkınla balık avlıyorum. Ama daha önce hiç ağ kullanmadım. Evet, tamam. Ve kader anı. Evet. Evet. Ağımda balık var. Harika. Evet, bu büyük bir balık. Vay canına. Burada bayağı et var. Vay canına, bu bir dev. Tanrım, bu devasa bir balık. Balık yeri konusunda çok şanslıyım. Yaşasın. Evet, ağa işe yarıyor. Bunu ekipman olarak seçtiğim için gerçekten çok memnunum. Yemek benim için büyük bir endişeydi. Ama şu ana kadar bu toprak bana iyi davrandı. Evet, güzel bir fileto çıkaralım. Ağamın ben başka şeyler yaparken bana yemek sağlaması çok büyük bir rahatlık. Eğer aynı bu şekilde devam edebilirsem 100 gün bence gayet mümkün olacak.
1: Birinci gün, saat 7.37. Amos.
3: Güzel bir sabah. İki gözümle bunu görebildiğim için minnettarım. Göl parlıyor, ışıldıyor. Teşekkürler doğa. İnsanlar olarak verdiğimiz tüm zarar için senden özür dilerim. Çok güzelsin. Bunu hak etmiyorsun. Herkese çok şey veriyorsun. Bana barınak, yemek ve su sağlıyorsun. Bunun için teşekkür ederim. Bugün biraz avlanmak ya da balık tutmak güzel olabilir ama önce şu ağı kontrol etmem gerekiyor. Gerçekten verimli oldu. Bir tane daha küçük turna. Diğer ikisine kıyasla küçük tabii. Balık tutmanın oyunumun büyük bir parçası olmasını istiyorum. Bir beyaz balık yakaladım. Neredeyse her gün ağda balık yakalıyorum. Burası resmen turna cenneti. Bazen birden fazla balık. Vay be, işte buradayız. Bir bakalım. Sanırım bir balığımız var. Şu ana kadar hiç aç kalmadım. Göl seviyesinde iyi beslenmek harika hissettiriyor. Şimdiye kadar 11 balık yakaladım sanırım. Ve bir turna daha. Karnım için daha fazla yemek. Balık kafalarından çorba yapıyorum ve filetoları tütsülüyorum. Ağaçta asılı 4,5 kilodan fazla tütsülenmiş balığım var. Lütfen hayvanlar balıklarımı yemesin. Balık tutmak harika gidiyor ama bu kadar balık yırtıcıları çekebilir. Sahilde dağ sansarı gördüm. Burada yırtıcıların dolaştığını bilmek biraz tedirgin edici ama farkındalığımı arttırmam gerekiyor. Bakalım bunu başarabilecek miyim?
1: Akşam 9:18.
3: El Salvador'dan geldiğim için hayatta kalma konusunda farklı bir zihniyetim var. Ben savaş gördüm. Hayatta kalacağınıza dair inancınızı yitirmemeniz gerekiyor. Yiyecek bulamayacağım zamanlar olacağını biliyorum. Ama en zor zamanlarda bile olabildiğince pozitif ve minnettar kalmak istiyorum.

0: olmaz.
1: Bu bir tavşan değildi. Belki de o dağ sansarıdır. Tekrar duyabilmek için dinliyorum. Çünkü şurada bir şeyin uzaklaştığını duydum. Bir pençe sesi gibi. Kesinlikle bir pençe sesi. Büyük bir hayvan. Yayımı alıp bakmaya gideceğim. Ah, lanet olsun.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
9: Ben Feyyaz, bu da sarı kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu sarı kolanın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
13: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
14: Çiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
13: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet, 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
18: On birinci gün, akşam 10:11. Amos.
1: Ah, lanet olsun. Orada bir şey hareket ediyor. Lanet olsun. O dağ sansarıydı. Nerede onu göremiyorum.

0: Az önce tam oradaydı. Şu an göremiyorum. Sanırım kaçtı. Ah, umarım öyledir. Neyse ki yiyecek depomu bulamamış. Umarım bu gece de bulamaz. Benim endişem aslında bu. Tanrım, depomu bulmasına izin verme olur mu? Onu yapmak için çok uğraştım.
1: On ikinci gün, saat 9:23. Joe.

0: Lezzetli.
1: He. He?
0: Fena görünmüyorum. Hiç tohum kalmadı. 1 milyon dolar istiyorsan 1 milyon dolarlık görünmelisin. Bugün büyük bir barınak günü olmalı. Biraz geç başladım ama olsun. Barınağımın neredeyse tamamında geleneksel ahşap birleştirme teknikleri kullanmak istiyorum. Bu birkaç direği bağlamaktan daha uzun sürecek ama kış geliyor ve sağlam hava geçirmez olmasını istiyorum. Soğuğa direkt maruz kalmak istemem. Bu bağlantıları çok hassas yapmalıyım. Bir ağaca sabitlenmiş A tipi bir barınak yapacağım. Şimdi ana taşıyıcı kütüğü nasıl yerleştireceğimi ve bunu bu direğe nasıl kaldıracağımı çözmem gerek. Bu direğe bir oyuk açmam gerekiyor. Evet, bunu benim büyük kumarım olarak görüyorum. Ama gerçekten sağlam bir barınağım olmazsa, soğuğa çok dayanıklı olmayan biri olarak kışın ortasında 100 güne kadar dayanabileceğimi sanmıyorum. Tamam, işte böyle. Kütüklerin ağ çevresine tutunmasını sağlamak için kırlangıç kuyruğu bağlantısı kullanıyorum. Çok titiz çalışıyorum. Umarım bu şu an herkesin aklını başından alıyordur. Ahaha! Güzel görünüyor değil mi? İnşa etme konusundaki becerilerime güveniyorum. Ve bunu en ince detayına kadar yapmak, uzun bekleyişlerde beni ayakta tutan tek şey. Aklımda bir proje kuruyorum ve ona odaklanıyorum. Temelde içe dönük biriyim. Yalnız kalabilirim ve kendi yaptıklarımla rahat ve özgüvenli hissederim. Tam oturdu. Arkadaşlarım ya da ailem neden bunu yapmak istediğimi sorduğunda aklıma ilkokulda okuduğum Ormanda Tek Başına kitabı geliyor. Uçak kazası geçiren ve sadece bir baltayla ormanda hayatta kalmaya çalışan bir çocuğun hikayesi. Bu bana vay insanlar bunu yapabiliyor fikrini verdi. Bu benim için hep büyük bir hayaldi. Bu iyi. Gerçekten iyi.
2: Üçüncü gün, saat 10.34. Joel.
3: Dostum, sana kaba davrandığım için üzgünüm. Seni birkaç gün önce buldum ve boynuzlarını çok beğendim. O yüzden seni ağaca astım ki yanımda kalasın. Arkadaş olabilir miyiz? Ah, teşekkürler dostum. Seni sevdim biliyor musun? Hadi arkadaş olalım he. Adın ne? Benim adım Yaku. Art Afrika'dan geliyorum. Artık ile Afrika'yı karıştırmış gibisin. Büyük baban haklıymış. Çok akıllı bir çocuksun. Sen de bayağı hazır cevapsın öyle değil mi Yaku? Seni indirmelerine şaşmamalı. Bana laf etme dostum. Boynuzlarıma bak. Boynuzlarıma bak. Yaku, boynuzlarına saygı duyuyorum. Sadece arkadaş olmak istiyorum. Bence de dostum. Hadi bakalım, hadi. Güzel bir arkadaşlık kuracağız. Bu arada merak ediyorsan, onun aksanı Güney Afrikalı. Biraz kafası karışmış bir misk öküzü. Yemek konusunda iyi durumdayım gibi hissediyorum. Özellikle ağ sayesinde balık konusunda kendime çok güveniyorum. Şimdi bir yiyecek deposu yapmam gerekiyor. Bölgede tilkiler ve sansarlar var. Yiyeceğimin güvende olduğunu bileceğim ve sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacağım bir şey yapmak gerekiyor. Yapması çok enerji alacak ama gerekli. Bu çok önemli. Yiyecek deposuna çıkmak için kullanacağım bir merdiven yapmak çok akıllıca olacaktır. Burada gerçekten doğayla yaşayabileceğimi hissediyorum. Ve etlerimin çalınmasını ya da boşa gitmesini istemem. Ah, Yiyeceklerimin güvende olduğunu bildiğimde içim rahatlayacak. Ah, evet, başardım. Hoşuma gitti. Burada 3 tane ağaç var. Biri arkada, 2 ve solda 3. Bunlar yiyecek deposu için mükemmel bir platform oluşturacaklar. Doğrusunu söylemem gerekiyorsa 6. sezonun yarışmacılarından Jordan'ın tasarımından biraz ilham aldım. 3 ağacın üzerine kurulu bir platform fikrini sevdim. Bu çok özel bir deneyim. Burada olduğum için minnettarım. Yalnızlık hissetmiyorum. Arkamda bir ailemin olduğunu bilmek bana güç veriyor. Eşim muhtemelen evde olmamı tercih ederdi. Oğlumuz 2 yaşında ve onunla tek başına ilgilenecek. Bu onun için zor olacak. Ama bunun benim tutkum olduğunu biliyor. Bunu kazanarak hayatlarını değiştirebileceğimi bilmek beni daha da motive ediyor. Bu gerçekten önemli. Onun benim için yaptığı bu fedakarlık için çok minnettarım. Bana inanıyor. Üst kısımlarını keseceğim. Bunun kolay bir yolu yok. Ağacı böyle kesmeye çalışmak eğlenceli olacak. İşte son darbe. Hayır!

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
7: hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Üçüncü gün saat 15.47. 8 kişi kaldı. Joel.
12: Hayır. Aptalca. Gerçekten aptalca. Ama bunun kolay bir yolu yok. Yaralanmadım. Ve devam edeceğim. Ama bu aptalcaydı. Bu çok kötü sonuçlanabilirdi. Bileğimi kırabilirdim. Başıma birçok şey gelebilirdi. Koruyucu meleklerim beni korudu. Şanslıyım ve aynı hatayı tekrar yapmamaya dikkat edeceğim. Tamam. Evet. Bunu tekrar yapmamaya... Evet, yapmamaya çalışalım. Bu açıdan kesmek biraz zor. Çok zorlu bir iş. Öyle değil mi arkadaşlar, ha? Sanırım bu süreç böyle olacak. Yolculuğa hazır olun. Evet. Bunun hayatımda yaşayacağım en zor deneyim olacağını biliyordum. Henüz o noktaya gelmedi ama bir gün gelecek. Evet, işte oldu. Her hareketimi ve her adımımı düşünmeliyim. Bu hatayı tekrar yapamam. Burası çok yukarıda bir yuva gibi. Burası yukarıda bir yiyecek yuvası gibi. Bugünkü emeğimin karşılığı bu. Kendimi iyi hissediyorum.
11: Dördüncü gün, saat 10.37. Roland.
13: Bence insanlar kuzey kışının gücünü hafife alıyorlar ve kendi güçlerini çok abartıyorlar. Her gün için bir planın olmalı. Değişebilir plan sadece başlangıçtır ama uyanıp bugün ne yapacağım diye düşünmemelisin. Uyanıp hemen bir şeyler yapmaya başlamalısın. Evet, bir şeyler yapmalısın. Evimiz için sırada ne var? Onu bir an önce kapatmamız ve yiyecek üretimine geçmemiz gerekiyor. Çatıya yaklaşık 10 direk daha lazım. Kış stratejim ağır. Kış gerçekten ciddi bir iş. Evimin çatısı çok önemli. Ama her gün fazla kalori harcamamaya da dikkat ediyorum. Yine de o kadar kararlıyım ki duramam. Bunu bitirmeliyim. Kış geliyor ve bunu şimdi bitirmeliyim. Evet. Bittiğinde sonuna kadar gitmek için gereken şeye sahip olacağımı biliyorum. Ha, şuna bak. Güzel. Son büyük kütük yerine yerleşti. Evim ilerleme kaydediyor. Üstünü yosunla kaplayacağım, üzerine brandayı sereceğim. Üstünde dans bile edebilirsin. Sonra buraya taşlarla bir baca yapacağım. Çatıdan biraz daha yüksek olacak. Evet, artık biraz ev gibi görünmeye başladı. Evet, 100 günlük bir barınağımız var.
11: 14. gün, saat 14.27. Keith,

Saatlerce kendimi oyalayabilirim. Böyle projeler aklını her şeyden uzaklaştırır. Bu da iyi bir şey. Çünkü burada yapabileceğin en kötü şey zihninin dağılmasına izin vermek. Eve dönmenin ne kadar kolay olduğunu düşünmek. Şunlara bakın. Evet dostum. Kendime harika küpeler yaptım çünkü her erkeğin güzel bir çift küpesi olmalı. Ha? Bence öyle. Birkaç tane daha yapacağım. Çok beğendim. Yeni bir moda başlatacağım. Evet. Yüzüncü güne ulaşmak için pozitif bir zihniyete sahip olman gerekiyor. Ve ne kadar zor olursa olsun sürekli moralini yüksek tutmalısın. Kıyı oltalarına geri döndüm ve pek bir şey yok gibi görünüyor. Evet, kesinlikle bir şey yok. Bakalım yem kalmış mı? Evet, yem var. Bu iyi. Başaracağıma %110 eminim. Çünkü bu zihniyete sahip olman gerekir. Aksi bir düşüncen varsa zaten yokuş aşağı kaymaya başlamışsındır.

0: 14. gün. Akşam 5:58. 8 kişi kaldı. Kit.
1: Evet hadi. Yaşasın. Neredeyse kaçıyordu.
2: Alabalık yakaladım. Alabalık yakaladım.
1: Teşekkür ediyorum Bay Balık.
3: Bunu fileto yapacağım. Sonra tütsüleyeceğim. Kurutacağım ve geri kalanını kaynatıp birkaç gün balık çorbası içeceğim. Bu balık bana bu sistemin işe yaradığını kanıtladı. Her zaman işe yaramayabilir. Kesinlikle her seferinde çalışmaz. Ama bu bir başarı. Ve buradaki her küçük başarı seni mental olarak daha iyi bir noktaya getirir. Şuna bakın. Aman tanrım. Aha, buna hemen alışırım.
0: Beşinci gün. Saat 10:13. Joe.

0: morning.
1: Günaydın. Şimdi hızlı bir ısınma yapacağım. Yavaş yavaş sabah rutinimi oluşturuyorum. Biraz esneme yap ve sonra sabah tuzaklarını kontrol etmeye çık. Kan dolaşımını hızlandır. Ve biraz zıpla. Sıcak kalmak. İşin özü bu. Evet, iyice ısındım. Tuzakları kontrol etme zamanı. Dün gece kurduğum şu iki umut verici tuzağı kontrol etmek için biraz heyecanlıyım. Acıktım. Vücudum yakıt istiyor. Şeker, ekmek, fıstık ezmesi. Beni besle diyor vücudum. Buna bir şey dokunmuş. Sanki kenara itilmiş gibi. Kontrol edilecek bir tuzak daha var. Bu sabah henüz tavşan yok. Hiçbir şey yok. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Açlık daha da kötüleşecek. Ah. Orada bir sincap var. İçeride. Kafasını uzattığını görüyor musun? Dışarı çıkmak istiyor. Ama o küçük delikte saklanmış, çıkış yolu yok gibi. Şu dallardan birinden kanca yapacağım. Ve ona saplayıp çekeceğim. Kanca kısmı çok önemli. Şimdi şuna küçük bir çentik yapacağım. Gözüm deliğin üstünde. Deneyeceğim. Nereye gittin? Cik cik diye sesini duyuyorum. Kusura bakma dostum. Ben de pek hoşlanmıyorum bundan. İşte orada. Hadi biraz daha yaklaş.
2: ...15. gün... ...saat 11.52... ...8 kişi kaldı... ...Joe...
1: ...cik cik diye sesini duyuyorum... ...işte orada... ...hadi biraz daha yaklaş... ...kahretsin... ...kaçırdım... ...daha iyi bir çubuk yapacağım... İşte gidiyor. Ah, kahretsin. Lanet olsun. Fırsatı gördü ve kaçtı. Ah, keşke bekleseydim. Bu tek seferlik bir şanstı ve ben mahvettim. Kahretsin. Barınağımda hala yapmam gereken çok şey var ve yeterince yiyecek elde edemiyorum. Sadece meyve ve mantardan fazlasını yemek güzel olurdu.
2: ...16. gün, saat 11.48. Roland.
3: Ateş kökü. Harika bir hayatta kalma yiyeceği. Bu tür sınırlı yiyeceklerle devam etmek zorundasın. Yiyecek stoğu 100 güne ulaşmanın anahtarı olacak. Evin dışında birkaç kaya bir oyuk oluşturuyor. Burayı kök deposu yapacağız. Altına güzel, taze, nemli yosun. Ateş otu kökü oldukça besleyici. Tüm besin kökte olduğu için bundan faydalanmanın en iyi zamanı bu. Kökler kökler. Evet, kökler kökler. Başından beri yedek planım şuydu. Başka hiçbir şey olmazsa 45 kilo ateş kökü otu çıkarır ve onunla hayatta kalırım. Kışı atlatmak için stok yapmak şart. Planım, ben büyük ve sağlam yapı inşa ederken ağın beni beslemesiydi. Ama işte ağım burada, hiçbir şey yakalamıyor. Başka bir yere geçmem gerekiyor. Belki derin bir suya. Ağı şuraya götürmemiz gerekiyor. Suyun altındaki çıkıntıda küçük bir yarık var ve hemen oradan sonra derinlik yaklaşık 6-9 metreye düşüyor. Tam şu deliğin içine yerleştirmeliyiz. Bazen farklı konuşuyorum. Kendimi birkaç kez biz derken yakaladım. Aslında kendi kendime konuşuyorum. Belki sen ve ben demek istiyorum. Ya da belki vefat eden annemi kastediyorum. Bu yolculuğa hazırlanırken annemi kaybettim. Buraya geldiğimden beri onu çok düşünüyorum. Benim hayatımda tanıdığım en güçlü insandı. İnatçı bir yapısı vardı. İstediği her şeyi yapardı ve ben de bunu ondan aldım işte. İstersen buna odaklanma de, yapmak istediği bir şey varsa yapardı ve iyi yapardı. Uzun saatler, evet uzun saatler çalışırdı, çok uzun saatler. Ben de bunu ondan miras aldım. Çok enerjisi vardı, gerçekten inanılmaz bir insandı. İşte bu. Hadi balık yakalayalım. Buna çok emek verdim. Şans dile. Bu zamanı onu düşünmek ve belki kaybolmaya başlayan anıları tazelemek için kullanmak istiyorum. Bunu kazanacağız ve sana adayacağız anne.
0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sadece duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
8: anne ya. Bakayım.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu akşamki bölümün bütün katılımcılarıyla birlikteyim şu anda. Öncelikle bu bölümde ilk defa hiç kimsenin pes etmediğini görüyoruz. Ve bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tam olarak bilemiyorum Joe. Bu bir işaret olabilir mi? Sence kimsenin pes etmemesi olumlu bir şey mi? Programı etkiledi mi olumlu anlamda?
6: Bence kesinlikle olumlu bir tarafı var. Bu işe başlarken o kadar çok belirsizlik var ki, başta bazı kişileri kaybetmek neredeyse kaçınılmaz. Hastalık, sakatlık ya da mental olarak baş edememek. Bu yüzden insanların ritmini bulmaya başladığını görmek kesinlikle olumlu. Evet, kimsenin elenmediği bir bölüm görmek hoşuma gidiyor desem doğrudur.
5: Peki Keith, senden sonra katılacak olanlara bu deneyim hakkında ne önerirsin?
7: Bence bu deneyim yola çıkmadan önce kafanda kurduğun gibi olmayacak asla. Ama sonunda sonuç ne olursa olsun yaşaman gereken deneyim o olmalı.
8: Hazırım. Evet efendim. Şimdi hazır değilsem asla hazır olamam.
7: Bence en önemli şey yola çıkmadan önce sonucu kabullenmiş olman. Oraya gitmeden önce kendi en iyi arkadaşın olmalısın. Yoksa kafanın içinde bazı karanlık düşünceler ortaya çıkacaktır. İşte bu. Gittiler. Artık tamamen yalnızım.
5: İki hafta boyunca hiç kimseyle konuşmuyorsunuz. İnsan ister istemez kendi içine dönmeye başlar. Fikir alışverişi yapacak kimse yok. Moralin bozulduğunda sana iyi enerji verecek kimse yok. Joel, birbirine bağlı bir aileden geldiğini biliyorum. Bu deneyimde yalnız başına kalmak nasıl bir duyguydu? Onlardan en azından fiziksel olarak destek alamamak nasıl bir şeydi?
9: Açıkçası benim için gerçekten ilginçti ve çok derin ruhsal bir yolculuktu. Beklemediğim şey ise bunun zamanlamasıydı. İlk hafta balayı gibiydi ama sonrasında her şey değişti.
10: Aman tanrım, bu harika olacak. Şuna bak. Kel kartal.
9: Ah, şuna bak.
10: Ah, ne güzel bir işaret.
9: Başta çok heyecanlı ve mutlusun. Balık tutuyorsun, tavşan vuruyorsun. Her şey çok harika. Ama yaklaşık 5-6 gün sonra aileme doğru bir çekim hissetmeye başladım ve zihnim insan sesi duymamaya alışıyordu. Yani orada hiçbir ses yok. Sadece sincap sesleri var. Başta bu beni sinirlendiriyordu ama sonunda bunu sevmeye başladım ve alıştım diyebilirim.
5: Kylan, bakış açısı olarak pozitifte kalmak ne kadar önemli sence? Bu tür bir deneyimde başarılı olmak için bunun hayati olduğunu düşünüyor musun? Şöyle sorayım, bu durum seni etkiledi mi?
11: Evet, kesinlikle. Başına bir şey geldiğinde ve sonuç hoşuna gitmediğinde oturup negatif yönlerine takılmak seni hiçbir yere götürmez. İleriye devam etmelisin. Kesinlikle ileriye devam edip uyum sağlamalısın ve sana ileride faydalı olmaları için başarısızlıklarından ders çıkarmalısın. Bundan ders çıkar Kellen. Bundan ders çıkar. Başka geyikler de olmalı.
5: Sıra Roland'da. Program boyunca sen de ilginç şeyler yaptın. Mesela bir misk öküzüyle, hatta onun kafatasıyla konuşmak gibi. Bunu ilk kez mi yaptın?
9: Evet. Yani düşün, yalnızım. Bir arkadaşa ihtiyacım var ve sen de iyi birine benziyorsun. Hadi tanışalım. Hadi bakalım. Üzerinde çok düşünmedim. Öylece çıktı ve hoşuma gitti. Kylie'nin dediği gibi pozitif kalmalısın ve benim için bu bir şeyler üretmek, hayal gücümü kullanmak ve fırsat buldukça kendimi güldürmekle oldu. Bununla çok eğlendim. Aa, sorun yok dostum.
5: Joel, seninle devam edelim. Yırtıcılar yüzünden yiyeceklerini yükseklere asmaya karar verdin. Ama ağacı keserken yaptığın şey çok ciddi bir hataydı. Bu seni çok kötü etkileyebilirdi.
9: Hata, ağaçların tepesini kesme yöntemimdi ve bu gerçekten orada benim sonum olabilirdi. Ama çok şanslıydım. Yaralanmadım ve bu hatadan ders aldım. Bir daha da tekrarlamadım. Ama o yiyecek deposu ile ilgili çok şey öğrendim. Ve geri dönsem kesinlikle bazı şeyleri farklı yapardım. Bazı değişiklikler yapardım.
5: Haklısın. Öyle bir durumda çok ama çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Amos, balık konusunda çok iyi gidiyordun. Sonra bu dağ sansarı ortaya çıktı. Hatta bir sahnede seni izlerken neredeyse seni özellikle takip ediyor gibi görünüyordu. Bu konu hakkında neler hissettin, neler düşündün?
12: Yırtıcıların barınağıma ve balık temizlediğim yere yakın olmasını beklemiyordum. Birçok sebepten dolayı sahile çok yakındım. Barınağımı nereye kuracağımı bulmak uzun sürdü. Rüzgarlardan korunuyordum, su ve ateş kaynaklarına yakındım ve baktığım diğer yerlerde uygun bir alan bulamadım. Ve ben de bu yüzden riski göze aldım. Yakınlarda yırtıcılar olabileceğini bilerek bu riski almak zorundaydım.
5: Roland, ekibimiz kaldığınız yerleri önceden inceliyor. Ama yine de her sezon yarışmacılar bölgelerinde yeterince hayvan olamayabileceğinden endişe ve şikayet ediyorlar. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Bize biraz bahseder misin? Senin de bazı endişelerin vardır elbette. Hayvanlar konusu her ne kadar bulunduğun yerle ilgili olsa da senin yapıp yapamadıkların bizim daha çok ilgimizi çekiyor. Ne yapabilirdin ya da ne yapamazdın?
13: Bulunduğum yer biraz arenada sana verilen boğa gibi. Kötü bir tane de gelebilir. Seni ünlü edecek bir tane de. Önceden bilemezsin. Ben de başta bulunduğum yerden pek memnun değildim. Hatta çok da sinirliydim. Yani koca lanet bir orman ama içinde hiçbir şey yok. Yani kahrolası meyveler. Burası gerçekten berbat. Ama ne olursa olsun içine girip bulabildiğin her yiyecek kaynağını aramak zorundasın. Çünkü kış geldiğinde her şey karın altında. Altında kalacak.
5: Keith, bizi evden izleyenlerin bilemeyeceği bir şey var. Aslında orada tabii siz hiçbir şart altında zıpkın kullanamıyordunuz. Kıyıdan çok balık tuttun. Bu durum seni nasıl etkiledi? Endişelendin mi ya da kendini kötü hissettiğin anlar oldu mu hiç?
7: Evet, bence gerçekten büyük bir dezavantaj yarattı. Onlarla ilk deneyimimdi ve bir kamışla makine kullanıp sürekli gerilim sağlayamazsan bana göre pek işe yaramıyorlar. Kaç balığın vurduğunu bilmiyorum. Belki 3-4 kez sardıktan sonra ip bir anda gevşiyor. İp gevşince kalbin de miden de çöküyor. Çünkü kaçırılmış bir fırsat demek bu. Yaşasın, evet! Lanet olsun. Kaçtı.
5: Şimdi biraz da yaratıcılık ve kurallardan bahsedelim. Oradayken uyum sağlamak ve elindekileri en iyi şekilde kullanmak zorundasın. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Joel yiyeceklerini yükseğe koyarken Amos farklı bir yol izlemeyi seçti. Daha önce hiç görülmemiş bazı görüntüler var. İzleyelim ve neler yaptıklarını anlamaya çalışalım.
14: İşte oldu.
12: Yanımda çok büyük bir beden iç çamaşırı getirdim. Bunu kömür bezi ve balık yemi yapmak için kullanacaktım ama hiç gerek kalmadı. Ama İhtiyacım olan şey balıkları koyacak bir kap. O yüzden iç çamaşırımdan bir torba yapacağım. Sonra onu buradan kapatabilirim. Evet, işte böyle. Lezzetli turnalar iç çamaşırımın içine giriyor. Neyse ki hiç kullanılmadı. Yeni olması iyi. Her tarafı yağlandı gerçi. İyice sakladım. İç çamaşırı balık stoğu mu hazır? Onu umarım kimse çalmaz.
5: Amos, o büyük iç çamaşırını neden getirdin?
12: Pamuklu ve kalın. Ayrıca beyaz da. Balıkların karnı da beyaz olduğu için yem olarak kullanabilirim. Ama çok balık yakalayınca onları saklamak için kullandım. Orada yaratıcı olmak zorundasın ve bu benim işime yaradı. Yani bu kararı verdiğim için gayet mutluyum.
5: Roland, senin bulduğun yaratıcı çözüm neydi? Bize anlatır mısın biraz?
13: Ben o işlerde iyiyimdir. Her gün böyle şeyler uydururum ama şu an spesifik bir örnek veremem.
5: Evet, tek başınanın bu bölümünün de sonuna geldik. Joel, Roland, Carlin, Joe, Keith ve Amos'a teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra yarışmacılarla durumları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra yeni bölümden ön izleme zamanına geldi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
15: Bir sonraki bölümde...
10: İşte, sanırım bölgesini işaretliyor. Lanet olsun. Ayı!
14: Al bir lokmadını. Gerçekten çok güzel.
11: Parti nasıl olur göstereyim.
16: İçeride hareket ettiğini hissediyorum.
15: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
18: Net. Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir tüy can kurtaran?
19: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
20: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
21: Ne istersen Neon1.
22: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
23: Tabii.
24: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
1: Tabii.
2: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: makinesi.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Sevince. Bakın.
6: Tam da leslik. Sevince.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Herhangi bir hayatta kalma durumunda amaç basittir. Sağ çıkmak. Ama ilk 72 saatten sonra sağ kalma şansı büyük oranda düşer. Küba, Tennessee eyaleti kadar büyük olan Karayip ada ülkesi 1960'tan beri Amerikalılara kapalıydı. Bozulmamış yağmur ormanları, kum plajları ve Karayipler'deki en geniş bataklık arazisiyle Küba'nın eşsiz bir doğası vardır. Deniz ayıları, su kaplumbağaları ve su dışına atlayarak sürü halinde avlanan nadir bir timsah türü.
1: Bu timsahlar evrimsel insan yiyiciler. Burada hareket eden her şeye yemek olarak bakıyorlar.
2: Bu şeyler su altında tamamen görünmezdir ama hepsinden kötüsü inanılmaz saldırganlardır.
0: Tehlikelere rağmen ziyaretçiler, gergit bataklıkları ve düğüm halindeki mangrovlarda toplanan egzotik göçmen kuşları görmek için bu timsahlarla dolu bataklıklara gelirler.
1: Bir köşeyi dönersiniz ve bu nadir orkideleri ya da nadir kuş türlerinden birini görürsünüz. Ve eve gitmek için hangi yolu seçeceğinizi bilemezsiniz.
2: Eğer yön bulma yetenekleriniz çok iyi değilse bol şans. Çünkü başınız dertte.
0: Programın bu bölümünde eski yeşil bereli Grady Powell ve ilkel tekniklerle hayatta kalma uzmanı Bill McConnell. İki farklı dünyadan, iki farklı adam.
1: Grady!
0: Küba bataklığının derinliklerinde kaybolmuş iki kuş gözlemcisinin yerini alıyor.
2: Bill,
1: iyi misin?
0: Grady ve Bill zorlu hayatta kalma durumunun ilk 72 saatini aşmaya çalışacaklar.
1: Lanet olsun Grady, sabit dur, hareket etme.
0: Nasıl sağ kalınacağını göstermek için.
2: Hey, işte bir tane daha, tam şurada.
1: Timsah harekete geçti, harekete geçti. Dolaşmış.
2: Çok yavaş hareket edeceğiz. Ayağımızın altında mercan ve çamur var.
1: Evet.
2: Başımızı dik tutmalıyız. Bir şey az önce boynumdan ısırdı. Evet, etrafımızda bir sivrisinek bulutu var.
1: Tropik bölgede yağmur mevsiminin sonundayız. Tüm bu nem ve tuzlu su yüzünden sivrisinekler çıldırıyor. Tam şurada.
0: Bu bataklıktan kaçmak için eski yeşil bereli Grady Powell ve ilkel tekniklerle hayatta kalma uzmanı Bill McConnell sadece sıradan bir kuş gözlemcisinin eşyasını kullanabilecek.
2: Güzel. Bakalım neyimiz varmış. Su geçirmez çanta.
1: Su geçirmez çantaları çok severim. Özellikle de böyle bir çevrede.
2: Evet, en temel ihtiyaç. Su geçirmez çantamız var. Bu harika bir şey çünkü elinizde ne olursa olsun ya etraftan topladığınız şeyler ya da yanınızda getirdiğiniz şeyler hepsi kuru ve kullanılabilir olacak. Dürbün mü?
1: Güzel.
2: Evet, ama burada o kadar da işimize yaramayacak. Sorun değil, pek çok farklı şekilde kullanabiliriz.
1: Başka bir şey var mı?
2: Evet, eski bir defter. Biraz ıslanmış.

0: Evet, çok ıslak.
1: Kurutmadığımız sürece kav için pek işe yaramayacak. Pekala. Ana ceptekilerin hepsi bunlar.
0: Harika. Kalemtıraş.
1: Evet, ve kurşun kalem.
0: Güzel.
1: İhtiyacımız olursa kav olarak kullanabiliriz.
0: Hiç sorun değil.
1: Kuru tutalım. Buradayken kuru ateş malzemesi bulmak inanılmaz zor. Bu yüzden kurşun kalem alacağız ve biraz yontarak harika bir kav malzemesi elde edeceğiz. Sanırım içinde olanların hepsi bunlar. Oh, şuna bak dostum. Şu şeritlere bak.
0: Bant mı?
1: Evet.
0: Güzel.
1: Her zaman kullanışlıdır. Ne düşünüyorsun? Nereye gitmek istersin?
0: Bu sabah boyunca tüm göçmen kuşların güneye gittiğini gördüm.
1: Öyle mi?
0: Sanırım o taraf deniz kıyısı. Bence kuzeye iç kısımlara gitmeliyiz.
1: İç kısımlara mı gitmek istiyorsun?
0: Evet, kuru arazinin bulunacağı yerler orası. Küba'nın güney sahilinde bataklıkta olduğumuzu biliyorum. Adanın ortasındaki kuru araziye doğru gitmeliyiz diye düşünüyorum. Bu da kuzeye yönelmemiz demek.
1: Ben de sahil şeridine gidelim diye düşünüyorum. Eğer sahile ulaşırsak adanın etrafını dolaşıp medeniyete ulaşabiliriz. Yeşil bereli olarak aldığım eğitimde bataklıklarda zaman geçirdim. Ve diyeceğim şu ki bu kadar az insan olmasının bir sebebi var. Birine sıkışıp kalmak istemezsiniz. Ana hedefim buradan uzaklaşmak. Evet, sahile gitmek birkaç gün sürebilir ama oraya gittiğimizde kuru arazi bulacağımız garanti.
0: Sahile ulaşsak bile ve arazi kuru olsa da orada birilerinin olacağını sanmıyorum. Bu yüzden bence iç kısımlarda kurtulma şansımız daha fazla.
1: Bilemiyorum dostum. Sahile gideceğiz ve orada yaşamak için bir sürü şey olacak. Sahilin kendisi kuru bir arazi ve Hindistan cevizimiz olacak. Yani orada sağ kalabiliriz.
0: Evet, bundan şüphem yok. Burada daha uzun süre kalabiliriz. Eğer buradan gerçekten kurtulmak istiyorsak, iç kısımlar ya da sahil fark etmeksizin sarp arazide yürümemiz gerekecek. Bence iç taraflara varınca daha çabuk yardım buluruz.
1: Pekala. Medeniyetin iç kısımlarda olacağı konusunda haklısın. Şimdi güneş bu tarafta. Devam et.
0: Tamam.
1: Tamam dostum. Hadi yapalım. İki türlü de ıslak olacak zaten.
0: Evet.
2: Kuzeye gidip yüksek arazileri aramaya karar verdikten sonra Grady ve Bill güneşin sabah erken saatlerde doğuda olmasını kullanarak doğru yönde kalacaklar. Sabah yürüyüşlerine başlarken güneşin sağ taraflarında olduğundan emin olacaklar.
1: Bill ve ben bataklıkta sağ kalmak için gerekli yeteneklere sahibiz. Ama karşılaştığımız sorun işin fiziksel kısmı. Attığımız her bir adım iki ya da üç katlı havuzun sürüyor ve iki kat enerji harcıyor. Yanlış yolu seçersek eğer sonsuza kadar burada kalabiliriz.
2: Sıcaklık 33 santigrat dereceye ve nem oranı %90'a çıkmışken aşırı su kaybı sürekli bir tehdit oluşturuyor.
1: Tamamen etrafınızı çevreleyen suyu içemezsiniz. Tadı acı, bu da tuzlu su olduğu anlamına geliyor. Yani sindiremezsiniz. Söylemek zorundayım dostum, buraya gelmek için sandalet giymezdim.
0: Bak, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Buradaki ayakkabı seçimim dağ botları olmazdı diye düşünüyorum.
1: Ama bu kayalar varken yanlış yola saparsan bir tarafın kesilebilir.
0: Evet.
1: Bill'in minimalist olduğunu biliyorum ve sandalet giymiş. Ama bataklıktayız. Ayağımızın altı düğüm olmuş bitkiler ve mercanla dolu. Sandalet burası için uygun değil.
0: Kayalık ve aynı zamanda hızımı azaltmama sebep oluyor. Gereğinden hızlı hareket etmemi engelliyor. Burada bazı kötü kayalar var. Lanet olsun Grady. Geri git. Dur, hareket etme. Şu tarafta bir timsah var ve sürü halinde avlanırlar. Etrafa iyice bakalım çünkü asla tek dolaşmazlar. Küba timsahı gibi bir dinozorla onun evinde karşılaşınca tamamen içgüdüsel bir tepki veriyorsunuz. Eğer şu anda dönüp kaçarsak daha ilk adımımı atmadan beni yakalar. Kötü seçim yapmanın zamanı değil.
2: Timsahlar derilerindeki hareketi ve titreşimleri algılayan duyu organlarıyla avlarını yakalar. Onların radarlarından uzak durmak için yavaş hareket etmek, sakin kalmak ve mesafenizi korumak hayati önem taşır.
1: Burada durmak istemiyorum dostum. Mızrağa ihtiyacım var. En azından onunla benim arama biraz mesafe koyabilmeliyim. Hareket edeceğim. Bu tarafa gitmeye
0: başlayalım.
1: Tamam.
0: Gözünü oraya dik. Ben de onu izleyeceğim. Daha fazlası olmalı. Bundan eminim. Ve unutma, zıplayabiliyorlar. Bu yüzden yavaş ol.
1: Şu an zıplamaları umurumda değil. Saatte 1,5 kilometre ile yürüyemiyorum. Ama onlar pisliğin içinde süzülüyor. Hey, şu tarafta bir tane daha var.
0: Orada mı?
1: Evet. Ayağımızın altında taşlar var, çamur var. Bu bataklıkta hızlı yürüyemezsiniz. Suyun içine dalıp bizim peşimize düşmeye karar verirse başımız belada demektir.
0: Elimde bir mızrak olursa daha rahat hissedeceğim.
1: Evet. Burada bazı düz dal parçaları var gibi.
0: Sen onun üzerinde çalış. Ben de biraz yürüyüp onu gözden kaçırmayayım.
1: Hareket olursa hemen bana haber ver. Sağ kalmak için öncelik güvenlik ve şu anki durumda korunmamız çok önemli. Etrafımızda timsahlar var. Mızraklarla silahlanmamız çok önemli çünkü peşimizden gelmeye kalkarlarsa ve silahsızsak işimiz biter. Çok derme çatma, keskin değil. Ama timsahlarıma biraz mesafe koymaya yeter. Bill onları izlemekle meşgul. Ona da bir mızrak bulacağım.
0: Şu anda gözümü timsahlardan ayırmam mümkün değil. Çünkü etrafımızı sarmaya çalışan birkaç tane daha var mı bilmiyorum. Grady, Grady, harekete geçti. Timsah harekete geçti.
1: Mesafeni koru.
0: Suya daldı, suya daldı. Artık onu göremiyorum. Bizi kuşatıp kuşatmadıklarını bilmiyorum ama az önce iki tane varken şimdi bir tanesini görebiliyor olmamızdan hoşlanmadım. Kesinlikle bir şeyler peşinde Grady. Harekete geçti. Mızraklar için acele et. Buradan gitmemiz gerekiyor ve bunu hemen yapmak zorundayız.
1: Hey Bill, tamamdır.
0: Hemen gidelim.
1: Bana göre hız güvenlik demektir. Bir gözüm onun üzerinde olacak ama buradan gidelim.
0: Bunu söylemek zorunda olmadığımı biliyorum ama başka timsahlar için gözünü açıkla.
1: Evet.
0: Susuzluk konusuna gelirsek nasıl hissediyorsun?
1: Ben iyiyim. Çok kötü değilim ama su olsa da iyi olur tabii ki.
0: Bir şeyler içsen iyi olur. Şu tarafta kuru heler var.
1: Yağmuru tutuyor.
0: Evet. Küba gerçekten eşsiz bir yer. Bu adada 6000'den fazla bitki türü var. Neredeyse yarısı bu bölgeye özgü ve eşsiz. Neyse ki burada aşina olduğum birkaç bitki var. Özellikle kuru hey ya da Amerika'da bromeliad dediğimiz bir tür. Bu bitkiyle ilgili güzel olan şey, bu bataklıkta suyun içinde büyüyor olması. Temelden yükselen yaprakların büyüme şekli sayesinde yağmurun tatlı sularını topluyor. Bunlardan bir sürü olması güzel. Fena değil.
1: Evet.
0: Bu kadar sıcak bir havada, bu kadar nem varken yeterince sıvı almak zorundasınız. Bu kuru he ya da bromeliad bu bataklıkta edinebileceğiniz en iyi arkadaşlar.
1: Yürümeye devam.
0: O tarafa gitmeyelim. Orası kıyamete benziyor.
1: Yavaştan al.
0: Şu ana kadar seyahatimiz çok yavaştı. Sürekli suyun içindeydik ve kendimizi zorluyorduk. Kuru bir arazi arıyoruz ama burada çok hızlı hareket edemiyoruz. Bir timsaha basabilirsiniz ve üzerine basmadan önce orada olduğunu bilmenize imkan yok. Sürekli tetikte olmalıyız. Gözümüzü timsahlar ve bu bataklıkta saklanmış, bizi timsahlara karşı savunmasız bırakabilecek başka şeyler için açık tutmalıyız.
1: Bill.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle. Otobik'te.
6: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?
9: Yoğun, hızlı, eko, mini.
10: Neydi ya?
9: Optimum. Hangisi? 35, 55, 65 derece. Nerede? Hangisi?
6: Hayatım, ne çok düşündün ya.
7: Ben hallediyordum canım.
11: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
12: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
11: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
13: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
10: siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
17: Ama bir mucizeye gerek var.
16: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
17: İşte bu Fairy mucizesi.
16: Fairy 30 dakikada mucize.
18: Haydi gel.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tüy can kurtaran?
21: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
22: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
23: Ne istersen Neon 1.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.
26: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
27: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz ne?
29: 10 dakika içinde.
27: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
28: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Bu gerçekten dehşet verici.
28: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
27: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: ...35 santigrata ulaşan sıcaklık ve %98 nem oranı varken... ...5 saattir Küba bataklıklarında kaybolmuş durumdalar.
0: Sanırım bu çukurların çoğu ters dönmüş ağaç kökleri yüzünden.
1: Yavaştan al.
2: Grady ve Bill sağlam zemin arayışları için kuzeye yöneldi. Ama görülmeyen tehditler sağ kalmak için gerekli 72 saatlik süreyi kısa kesecek gibi.
1: Bill!
0: Lanet olsun. İyi misin dostum?
1: Buranın dibi yok.
0: Gel gel yukarı çık.
1: Zeminin altımdan kaydığını hissettim. Bir sonraki adımımda 2 metrelik bu çukura düştüm.
0: Elini ver.
1: Bekle ayağımı sabitleyeyim. Kendimi dışarı çekmek kolay değil. Eğer ayağım kayarsa bileğimi kırabilirim ve işimiz biter. Bill'in beni sırtında taşıması gerekir.
0: İyi misin?
1: Evet iyiyim. Sondaj yapmıyordum.
0: Bileğini falan burkmadın değil mi?
1: Hayır, doğrudan içine düştüm.
0: Çok tehlikeli dostum. Burası şakaya gelmez.
1: İçinde keskin kayalar olmadığına minnettarım.
0: Evet.
1: Gidelim.
0: Devam etmeye hazır mısın?
1: Evet, iyiyim. Sadece yavaştan alacağım. Özel kuvvetlerdeyken doğaçlama yapmayı, uyum sağlamayı ve önümüze çıkan engelleri aşmayı öğreniriz. Devam etmek istiyorum.
0: Şuna bir bak. Kuru zemin. Bunu bir barınak olarak da kullanabiliriz bu gece için. Ne düşünüyorsun?
1: Bu kadar erken durmaya pek hevesli değilim. Ne kadar yavaş ilerlediğimizi biliyorsun. Hala biraz güneş ışığımız var. Benim hayatta kalma misyonum buradan mümkün olduğunca çabuk gitmek. İlerleme ve boşa zaman harcamama taraftarıyım.
0: Şimdiye kadar gördüğümüz tek kuru arazi. Benim fikrim biraz yavaşlayalım ve elimizin altındaki bu kuru araziyi kullanalım. Hayat görüşüm her zaman rahatlamak ve yavaştan almaktır. Bence buradan uzaklaşırsak aptallık ederiz. Bir noktada barınak yapmak zorunda kalacağız zaten. Burası bulabileceğimiz tek kuru arazi olabilir.
1: Bu dürbünü ve güneşi kullanmak istiyorum. Ateş yakmak için lensini alacağım. Ayaklarımızı kurutabileceğiz. Muhtemelen biraz zaman alacak. Özellikle sürekli gelip giden bulutlar yüzünden.
0: Sanırım bu akıllıca olur. Zaten çok yavaş ilerliyorduk. Bence evet. Ben barınak üzerinde çalışayım. Sen de ateş yak.
1: Sanırım biraz durmaya ihtiyacımız var. Olay şu. Bir ve benim hayatta kalmanın ne olduğuna dair bakış açılarımız temelden farklı. Ama işin gerçeği biz bir takımız ve Bill doğru bir noktaya değindi. Ateşi yakabilmek için güneşe ihtiyacım var ve zamanım tükeniyor. Bu sefer erken durmalıyız. Barınak için ne düşünüyorsun? Bir platform yapıp yerden biraz yükseltip timsahlardan uzak durmak.
0: Yerden yüksek bir platform. Bence bu mantıklı değil. Birazcık fazladan zaman olsa da çok fazla emek harcamak demek. Elimizde ikimizin 180 kilo gelen ağırlığını taşıyacak ip ya da sarmaşık yok.
1: Timsahlar dostum. Yanlarından geçtiğimiz timsahlardan uzak durmalıyız.
0: Umarım timsahları uzak tutacak bir ateş yakabiliriz. Taç Mahal inşa etmemize gerek yok bence. Ateş bir araçtır. Buna şüphe yok. Genelde ısınmak için aydınlatsın diye kullanırız. Ama bu durumda olay güvenlik. Timsahları uzak tutacak. Burada birkaç gün geçirmeyeceğiz. Sadece birkaç saat uyuyup kurumaya çalışacağız.
1: Kurumak önemli. İşte bu yüzden yerden az da olsa uzaklaşmak istiyorum.
0: Tamam. Öyleyse yerle aramıza taban koyarım. Askılı bir şeyler yapmak istemiyorum. Bence bir yığın yapalım ve üzerine çıkıp kurumaya çalışalım. Sonra güzel bir tavan yapalım.
1: Tamam.
0: Bu işe yarar mı?
1: Yerden biraz uzak olduğumuz sürece
0: tamam.
1: Tamamdır.
0: Sen ateşle ilgilenirsin, ben de barınağı hallederim ve böylece kuru kalırız.
1: Çok kolay. Çantayı alacak mısın?
0: Seslenince birbirimizi duyabilirim.
1: Ateş bu gece bizim için üç işe yarayacak. Bir, ayaklarımı kurutmak zorundayım. Güneş battıktan sonra bu sivrisinekler kampımızı tamamen kuşatacaklar. Yani onları uzak tutmak için dumana ihtiyacımız var. Ayrıca bu bölgede timsahlar olduğunu da biliyoruz. Şu anki tek savunmamız elimizdeki sopalar ve bunlar yeterli değil. Ateş onları uzak tutmalı. Eğer nemli bir ortamdaysanız ve kava ihtiyacınız varsa bakılacak en iyi yerlerden biri palmiyelerdir. Bataklığın iklimi çok nemlidir. Bu da neredeyse bütün kav malzemelerinin çoktan ıslak olduğu anlamına gelir. Hemen kurutabileceğim bir şey bulmam gerek. Eğer ağacın dibine bakarsanız, çuval bezi gibi görünen bu malzemeyi görebilirsiniz. Çok liflidir ve kıvılcımı çok güzel yakarlar. Eğer lensle ateş yakıyorsanız, odaklanmış ışığı yakalayabilmek için küçük ve lifli malzemelere ihtiyacınız var, tamam mı? Ama çok kalın şeyleri almak istemezsiniz. Küçük küçük almalısınız ama bu da çok emek demek. Biraz zaman harcayıp olabilecek en lifli malzemeyi toplamalısınız. Kav malzememi topladım ama şimdi bunun için açık alan gerekli.
0: Her zaman ihtiyacımı karşılayacak olandan fazlasını almamayı savunmuşumdur. Bu yüzden ağaçları bir araya getirmek için mevcut araziyi kullanacağım. Böylece bize bir barınak yapmak için mümkün olduğunca az ağaç keseceğim. Bazen biraz halat gerekebilir ve zaman harcamak istemezsiniz. Mahagua'nın kabuk şeritleri oldukça sağlamdır ve çok fazla zaman harcamadan malzemeleri birbirine bağlayabilirsiniz. Evet, bu sağlam bir tavan. Tavan iyi görünüyor. Artık sadece buna biraz palmiye yaprağı döşemek kaldı. Şimdi kalan tek şey toplayabildiğimiz kadar çok dal toplayarak burada bir zemin platformu oluşturmak. Her ne kadar kuru görünse de yağmur yağarsa ya da su seviyesi yükselirse sorun olabilir.
1: Elimde bu dürbün var. İçinde bir sürü farklı lens ve ayna bulunuyor. Ama parçalarını ayırmadığınız sürece pek işe yaramayacaklar. Bakın, üzerinde bazı açık yerler var. Bıçak gibi düz bir şeyleriniz varsa, bunu açıp vidaları sökebilirsiniz. Şimdi çıkarmak için sadece avuç içimi kullanacağım. İşte tam olarak ihtiyacım olan şey. Lensim ve kav malzemem var artık. Açık bir alandayım ve şimdi bu ateşi yakmam gerekiyor. Bunun için de güneş gerekli.
0: Grady gideli bir süre oldu. Güneşin lensle ateş yakmaya yetecek kadar uzun süre görülmemesi ihtimaline karşılık barınağımızın tavanını yapmam gerekiyor. Ve sağlam bir tavan için birkaç tane daha palmiye yaprağı toplasam iyi olur. Eğer ateş yakamazsak en azından barınağın içinde kuru kalırız. Her ne kadar bu barınağı hızla tamamlamak istesem de yapmak istediğim son şey doğayı eskisinden kötü halde bırakmak. Bu yüzden şuradaki bitkiden biraz topluyorum, sonra gidip başkasından biraz topluyorum. Aralıklarla etraftaki her şeyden küçük parçalar topluyorum. Böylece bataklığın herhangi bir bölümünü boşaltmamış oluyorum.
1: Çantada kuru halde bulunan kalem talaşı ekliyorum. Umarım bunlar ya da doğal malzemeler alevlenir. Eğer yakabilirsem biraz genişletmem gerek ve sonra ateş için hazırladığım yere götürüp bu şeyi harlayacağım. Bakalım göreceğiz. Bu zor bir iş olacak. Özellikle fırtına geliyormuş gibi göründüğü için. Bu gece ıslanabiliriz. İşte güneş açtı biraz ama sadece birkaç dakika.
0: Evet.
1: Yanlış giden her şeyin üzerine şimdi de yağmur yağmaya başladı. Elimde çok az kav malzemesi var. Bu yüzden kuru kalmaları çok önemli. Elimdeki kuru kav malzemesini boşa harcamamak için dürbünün içine atıyorum. Su geçirmez çantanın içinde bir koruma katmanı daha.
2: Grady yağmurun kesilmesini beklerken Bill tavanı bitirmek için acele ediyor.
0: Bu palmiye yapraklarının püf noktası kiremit gibi döşemek. Önce yere en yakın olanları diziyorum. Sonra üzerine birer birer koymaya devam edeceğim. Böylece su birinden diğerine, birinden diğerine ve sonra yere akacak. Eğer bunu ters yaparsam su barınağa doğru akar. Barınak bizi kuru tutacak ama sivrisineklerden koruması mümkün değil. Bu yüzden ateşin olması iyidir çünkü bu kanatlı vampirlerle aramızdaki tek şey ateşin dumanı olacak.
2: Bill barınağı bitirdiği sırada güneş bulutların arasından çıkıyor ve Grady'ye büyüteçle ateş yakması için bir şans veriyor.
1: Bu benim tek şansım olabilir. Lance'le ateş yakmaya karar verince bütün yumurtaları aynı sepete koyduk. Bu işe yaramazsa bir ateş kiti hazırlayıp elle matkap gibi döndürerek ateş yakmak için zamanımız yok. Doğrudan güneş ışığını yakaladığım zaman bu şey hızla yanacak. Başlamıştım. Sıcaklık yükseliyordu. Sonra bulutlar kapandı. Bununla uğraşmak zorundayım. Yani mükemmel olmak zorunda. Güneşin olduğu her saniyeyi kullanmalıyım. Bir türlü güneş açmadı. Eğer bu ateşi yakamazsam güneş battığı zaman sivrisineklerin saldırısına uğrayacağız. Ayağımı kurutamayacağım ve timsahlar etrafımızı saracak. Parlak olabilir ama yeterince güçlü değil. Sürekli bulutlar tarafından engelleniyorum. Burada tıkanıp kaldım. Lanet olsun.

0: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
1: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
8: Tam da leslik.
9: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
10: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
11: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
10: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
9: kartıma değil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Küba'da timsah dolu bataklıktaki hayatta kalma savaşında 8. saate giriyoruz. 35 santigrat derece sıcaklıkla karşı karşıyalar. Grady dürbün lensiyle ateş yakabilmek için bulutlarla mücadele halinde.
14: Başlamıştım. Sıcaklık yükseliyordu. Sonra bulutlar kapandı. Bununla uğraşmak zorundayım. Güneşin olduğu her saniyeyi kullanmalıyım. Bir türlü güneş açmadı. Bu bulutlar yüzünden ateşi yakacak kadar güneş alamıyorum. Bu ateşi yakamazsak çok ıslak ve böceklerle dolu bir gece geçireceğiz demektir. İşte burada. Bu kan malzemesi yanıcı kağıt gibi. Bir kere alev aldı mı hızla yanıp kül oluyor. Bu yüzden meşale gibi taşıyabileceğim bir şey yaptım. Bil, ateş.
15: Güzel.
14: Barınak harika olmuş.
15: Teşekkür ederim. Bizi kuru tutması gerekiyor.
14: Artık ateşi de yaktığımıza göre böcek sorunuyla uğraşmanın zamanı geldi. Bill ve ben bataklıkta yolumuzu bulmaya çalışırken bazı termit yuvalarına rastladık. Gidip birkaç tanesini toplayacağım ve böcekleri uzak tutacağız. Bu şey mucizeler yaratıyor. Bir parça alıp ateşe atıyorsunuz ve bundan çıkan duman doğal bir sivrisinek kovucu haline geliyor. Ayrıca içinde yemek de var. Gece olunca Bill ve ben sivrisinek sürüleriyle mücadele edeceğiz. Bu yuvanın birazını ateşe atıp dumanın sürekli tütmesini sağlayacağız ve bu onları uzak tutacak.
15: Sabaha biraz kanımızın kalmasını sağlayacak tek şey bu.
14: Şuna bak. Yemek için yeteri kadar var. Biraz ister misin?
15: Evet, biraz ver bakalım. Sonuna kadar zorluyoruz ve henüz bir şey yemedik. Bu yüzden elimizdeki termitler moralimizi yükseltiyor. Tadı pirinç patlağı gibi.
13: Ateş ve barınak halledildikten sonra Grady ve Bill gecenin rahatsız edici sıcak ve nemden kurtuluş olmadığını bilerek oturuyorlar.
15: Güzel görünüyor.
14: Evet. Timsahları buradan uzak tutmak güzel ama söylemem gerekiyor. Ateşin beni en çok mutlu eden kısmı ayaklarımı kurutabilmek. Çünkü daha önce siper ayağı geçirmiştim. Ayağımın tabanı tamamen su toplamıştı. Ama bu bir geçiş ayiniydi.
13: Siper ayağı ya da sulu ayak, derinin kurutulamadığı nemli ve sağlıksız koşullarda gerçekleşir. Belirtileri kızarma, şişme, uyuşma ve aynı zamanda su toplama ve açık yaralardır. Siper ayağı tedavi edilmezse kangrene ve ayağın kesilmesine yol açabilir.
14: Siper ayağına tutulunca attığınız her bir adım sanki iğnelere basıyormuşsunuz gibi hissettirir. Ayağınız enfeksiyon kapmıştır, şişmiş ve hamur gibidir. Tekrar uğraşmak istemediğim bir şey.
15: Az önceki gürlemenin ne kadar yakın olduğuna bakarsak bu gece hava çalkantılı olacak.
14: Evet.
15: Zamanında durduğumuz iyi oldu. Dize kadar gelen sudan çıkıp rahat yürüyebileceğimiz kuru bir araziye ulaşmak çok güzel olurdu, değil mi?
14: Ya da biraz kum ve plaj. Çok güzel olurdu.
15: Şimşek çakıyor.
13: Güçlü fırtına bulutları toplanıyor ve güçlü fırtınalar geceyi yırtıyor. Ertesi sabah Grady ve Bill kuzeye doğru olan yürüyüşlerine devam etmeden önce kuru heye yapraklarından toplanan yağmur suyunu içiyorlar.
14: Taban yapış yapış olmuş.
15: Evet.
14: Sen de saplanıyor musun?
15: Evet. Kuzeye doğru gidiyoruz ama çok yavaş hareket ediyoruz.
14: Çok fazla şey göremiyorum.
15: Evet.
14: Ama mercan yok, çok güzel.
15: Evet, rahatlamak çok kolay ama buradan güvenle çıkmalıyız ve tatlı suya doğru ilerlemeliyiz. Hey Grady, gördün mü?
14: Evet, oradaki açıklıktan söz ediyorsun.
15: Evet, ileride bir açıklık var gibi görünüyor.
14: Evet dostum, kocaman bir açıklık. Görünüşe göre ileride bir ağaç hattı var.
15: Umarım orası kuru arazidir.
14: Emin olamayız. Ama bu ağaç hattı biraz yüksek arazi anlamına geliyordur. Bu da kuru arazi demek.
13: Küba'nın bataklık alanlarının çoğunluğu gelgitlere maruz kalan alçak kıyı bölgeleri. Yüksek tuz oranı toprağın yoğun ağaç nüfusunu desteklemesini önlüyor. Sağlam bir ağaca rastlamak, Bill ve Grady'nin yükseklere yaklaştığına işaret ediyor.
14: Bu açık savanadan uzaklaşmamız gerek. Fırtına geliyor. Ve burada yıldırımların altında durmayı hiç istemiyoruz.
15: Hayır, buradan 10 dakika mesafeye kadar kuru arazi yok. Gökyüzünü izlemeye devam etmek zorundayız. Burada yürümek düşündüğüm kadar kolay olmayacak. Biraz daha hızlı ilerliyoruz ama çok değil.
14: Onu bütün gün yapabilirim.
15: Evet, sanki Stairmaster bataklığı gibi.
14: Bugün hiç su çukuruna rastlamadık.
15: Henüz.
14: Henüz, doğru. Bunun senin için bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama bütün bu karışık bitkiler ve köklerle birlikte büyük bir yığına bastığım zaman büyük bir kase ramen aklıma geliyor. Kıvamı öyle.
15: Şimdi beni acıktırdın.
14: Evet. Biraz suya ihtiyacım
15: evet.
14: var.
15: Açık arazide olmak güzel ama karanlık bataklığın bize sağladığı güzelliklerden biri olan kuru hay bromide'di. En azından biraz su elde edebiliyorduk. Burada otların üzerinde hiçbir şey yok. Sürekli palmiye ağacı arıyoruz. Belki biraz Hindistan cevizi mi? Belki içecek bir şeyler.
14: Ağaç hattının nasıl yükseldiğine bak. Acaba düşündüğüm şey mi?
15: Belki de kuru bir arazi parçası.
14: Biraz kuru arazi. Galiba bizi doğru yöne götürdün. İyi işte.
15: İyi haber şu ki sonunda biraz kuru arazi bulabildik. Kaynaklar biraz daha çok ve çalışmak için daha kuru malzemeler elde edeceğiz. Umarım içilebilir tatlı su kaynağı da bulabiliriz.
14: Burada büyük bir çukur var. Şu yamaca bir bak.
15: Ne?
14: Evet.
15: Dostum bu bir obruk. Obruk bir yeraltı mağarası demektir. Ağzı yukarı doğrudur ve suyla dolu bu güzel çukur ortaya çıkar. Bence yeterince iç taraflara geldik. Bu tatlı su olabilir.
14: Öyle mi sence?
15: Çok temiz. En azından 9 metre derine kadar görebiliyorsun.
14: En azından bir kere denemeden bu kadar çok suyu pas geçmenin imkanı yok. Eğer su iyiyse çantayı bana atarsın. İçini doldurup yukarı getiririm. Su almak için obruğa girmenin riskli olan bir yanı var. Ama bu riski almaya kesinlikle niyetliyim. 72 saatimiz hızla tükeniyor. Bu suyun içilebilir olup olmadığını öğrenmeliyiz.
15: Biraz susuz kaldığımız için motor becerilerimiz sağlam olmayabilir. Bunu yavaş ve sakince yapması gerekiyor.
14: Bu kayaların bir sürü keskin ve sivri noktası var ve her zaman en az 3 noktaya temas ettiğimden emin olmalıyım. Yerinden çıkabilecek bir şeyleri tutmadığıma emin olmalıyım. Çünkü kayıp düşersem ve açık bir yaram olursa enfeksiyon kaparım.
15: Lütfen tatlı su ol.
14: Evet. Suyu içmeyeceğim çünkü içinde parazitler var mı yok mu bilmiyorum. Ve bu şeyi kontrol etmek zorundayım. Suyun tadına bakacağım ve tatlı su olduğundan emin olacağım. İçinde tuz olmadığına bakmalıyım. Şanssızlık. Tuzlu su. Acımsı tadı var. İçinde tuz var. İçilebilir değil.
13: Deniz suyunun içinde tatlı sudan 35 kat daha fazla tuz vardır. Aşırı susuz kalmışken tuzlu su içmek hayati tehlikesi olan nöbetlere ve komaya sebep olur. Bill ve Grady'nin elinde büyük bir tuzlu su birikintisi var.
14: Bu hiç iyi olmadı.
15: Hayal kırıklığı. Tam olarak böyle oldu. Grady, görebiliyor musun? Bak. Bir kaplumbağa geldi. Gördün mü?
14: Evet. Bu kaplumbağanın suyun altına daldığını gördüm. Böyle bir şeyi pas geçerseniz fırsatları harcıyorsunuzdur.
15: Grady! Grady kendi tarzıyla bu işi halletmek için ne yapacak? Tabii ki suya atlayacak. Grady!
14: Yakaladım.
15: Evet, güzel iş. Beklendiği gibi kaplumbağayı yakaladı. Grady takımı için bir puan alıyor ve yemekle çıka geliyor.
14: Çantayı gönder. Bu noktada Bill ve ben su bulmayı başaramadık. Hala susuz durumdayız ve sıvı eksikliği çekiyoruz. Ama şu an çok mutluyum. Yemeğimiz var. Artık biraz su bulmamız, bir barınak yapıp ateş yakmamız gerekiyor. Yemek yiyeceğiz ve saatimizi sıfırlayacağız.
15: Güzel işti dostum.
14: Pekala, kenardayım.
15: İyi işti. Aldım. Yemeğimizin olması güzel. Ama planımız değişmedi. Bu obruğun kenarından dolaşıp kuzeye, içerilere doğru devam etmek zorundayız. Kaplumbağanın akşam yemeği için hazır olduğunu bilerek çok daha iyi hissediyorum. Şimdi gerçekten suya ihtiyacımız var.
14: Evet.
13: Çok gerekli proteinler için başarıyla bir kaplumbağa yakaladıktan sonra Grady ve Bill içilebilir su bulmak için kuzeye devam ediyorlar.
15: Neredeyse iki gündür yüksek sıcaklık altında ve sert koşullarda zorluyoruz. Çok az şey içebildik ve ondan daha azını yedik. 72 saatlik zaman dilimini düşünürsek oyunun bitmesine az kaldı. Ama burada durum biraz daha parlak gibi.
14: Evet, görebiliyorum. En azından eğim irtifa azalıyor. İşte bu su. Yeniden.
15: Başka bir obruk mu?
14: Hayır. Bataklık. Belki. Bundan kaçamıyoruz ha.
15: Hey Grady, şuna bak.
14: Ne gördün?
15: Bilmiyorum, yerden çıkan biraz su var gibi. Kaynak suyu olabilir.
14: Kaynak mı? Önce bir deneyelim. Çok iyi olabilir.
15: Kesinlikle bu kayadan geliyor. Bu noktada yağmur suları olmaz. Yeterince yoğun yağmıyordu. Bu bir kaynak ve tam olarak ihtiyacımız olan şey.
14: Orada akıntı falan görmedin değil mi?
15: Hayır dostum, tatlı su bu. Kesinlikle tatlı su. Bu güzel ve tatlı dostum. Bu her şeyi değiştirir. Artık yemeğimiz var. Ve şimdi en önemli şey, yani suyumuz da var.
14: Bill, o da nedir? Sazların o tarafta. İnsan yapımı gibi görünüyor.
15: Evet, kesinlikle doğal değil.
14: Bakmaya değer.
15: Evet, ona bakmak zorundayız. Dostum, bu bir kayık.
14: İşte bu. Yani batmış olsun ya da olmasın, burada insanlar olduğu anlamına gelir.
15: İçinde bir şeyler kalmış olabilir.
14: Bakmaya değer olduğunu düşünüyorum. Timsahlar için gözünü açık tut. Burada olduklarından eminim.
15: Bu kaçırmak istemediğimiz bir fırsat. Bu şey kurtarılabilir olmasa bile, içinde işimize yarayabilecek terk edilmiş eşyalar olabilir.
14: Evet, bu şeyin daha iyi zamanları olmuş.
15: Bakalım bu sazları yoldan çekip senin tarafa itebilecek miyiz? Burada büyük bir yarık var.
14: Döndürmeye çalışalım mı?
15: Yavaş
14: ol. Çöp yanı gibi. Bir kayık bulmuş olmamız muhteşem bir şey ama bunu yüzdüremeyebiliriz. Bu yüzden sudan çıkarmalı ve kıyıya doğru çekmeliyiz. Ne tür tamirat gerekiyor bakarız ve umarım yüzdürürüz.
15: Grady, çabuk ol. Orada bir timsah var.
14: Bu şeyi arkamda bırakmayacağım.
15: Tamam ama burada oyun oynayacak vakit yok. Timsahlardan kaçmamızın imkanı yok. Çünkü her yerdeler.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Grady ve Will, Küba bataklıklarında sağ kalmak için gerekli kritik 72 saatin yarısına ulaştılar. 35 derece sıcak altında, kuzeye doğru giderken medeniyete ait ilk izi buldular.
8: Will, o da nedir?
7: Hasarlı bir kayık. Ama kayığı almak onları tehlikeli sulara sokuyor.
9: Evet, orada bir timsah var. Evet.
8: Bu şeyi arkamda bırakmayacağım.
9: Timsahlar bizi kuşatmanın bir yolunu bulmadan önce bu kayığı sudan çıkarıp kuru bir yere götürmek zorundayız.
8: Tamam, bir kere daha çevirmeliyiz. Gözünü timsahtan ayırma.
9: Tamam.
8: Hazır mısın? Tamam, hadi.
9: Dostum, bak. Az önce üzerinde olduğumuz adaya doğru gidiyor.
8: Buradan uzaklaşalım.
9: Hadi gidelim.
8: Evet, hazır mısın? Sonunda kayığı karaya çıkarmayı başardık. Kendimize geçici bir barınak yapıp yağmurdan korunduktan sonra plan yapmaya karar verdik. Ne düşünüyorsun? Hemen suya geri dönelim mi?
9: Şimdi mi?
8: Burada kalmanın amacı ne? Kayığımızı sudan çıkarmayı başardık. Bu adadan defolup gitmemiz için yolculuk şeklimiz olacak.
9: Acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Kaplumbağamız var, tatlı suyumuz var. Uzun zamandan sonra ikinci defa timsahlara rastladık ve az önce batmış bir kayığı sudan çıkarıp karaya taşıdık. Peki böyle bir kayıkla suya mı atlayacaksın?
8: Ben önde delik olan kayıklara binmiştim. Arkaya doğru oturuyorsun, arkaya yaslanıyorsun ve burnunu kaldırıp gidiyorsun.
9: Hasarlı bir kayığımız var ve Grady hemen suya açılmak istiyor. Sakin olmamız gerek. Yapmak istediğim son şey timsahlarla dolu olan bu sularda yüzmek zorunda kalmak. İyimser biri olduğunu biliyorum ama bu şeyin yüzmesi için bir şeyler yapmamız gerekiyor.
8: Anladım. Bazı iyi noktalara değindin. Pekala, timsahları uzak tutmak için ateşi yakacağım. Kayık suyun içindeydi. Burada daha önce insanlar varmış demek ki.
9: Evet.
8: Sürekli suyu gözlemek istiyorum çünkü başka birilerinin balık tutmak ya da başka şeyler için gelme olasılığı yüksek.
9: Kulağa harika bir plan gibi geliyor.
8: İşte budur. Kayığımız var dostum.
9: Dostum, bu timsahlar çok aç.
8: Evet.
7: Tropik yağmur fırtınası bitti ve geceyi kampta geçirme kararı alındı. Bir kaplumbağayı akşam yemeğini hazırlamak için etraflarını saran timsahlardan uzağa gidiyor. O sırada Grady barınak ve ateş için korunaklı bir yer arıyor.
8: Bu nokta işe yarar gibi. Tek ihtiyacım olan biraz ağaç. Onları keseceğim. Kayanın üzerine yatıracağım ve palmiye yapraklarıyla kaplayacağım. Delikleri kapatmak için biraz daha gerek. Sadece kaplamak için. Hemen elimin altında bir sürü barınak inşaat malzemesi var. Palmiye yaprakları kiremitlerim için çok iyi iş görecek. Burada oldukça dik bir eğim var. Ve onları bağlarken birkaç kat yapıyorum. Böylece kayıp düşmeyecekler. Görünüşe göre bulutlar açılıyor. Barınağa biraz ara verip hazır şansım varken ateşi yakmaya çalışacağım. Barınak neredeyse tamamlandı. Şimdi en önemli şey ateşi yakmak. Böylece bir kaplumbağayı geri getirdiğinde hazır olacağız. Pişirip yiyebiliriz.
9: Inuitlerin dediğine göre insanların problemi beslenme biçimlerinin tamamen ruhlardan oluşması. Benim için bir hayata son vermek hiçbir zaman kolay olmadı. Ama hayatta kalma durumlarında kaplumbağa harika bir yiyecek kaynağıdır.
10: I'm
9: Bu kaplumbağa için minnettarım. Tam da ihtiyacımız olduğu anda ortaya çıktı. Bunun gibi bir fırsatı kaçıramazsınız. Bunu söylemiş olsam da bir canlının yaşamına son vermek kolay şey değil.
8: Her şey hazır mı?
9: Evet, olabildiğince hazır.
8: Sanırım bu kaya aşçımız için rahat bir koltuk.
9: O zaman bunu sana veriyorum. Sen yakaladın. İlk lokma senin.
8: Çok güzel.
9: Pekala, şuradaki parçayı da ben alayım. Nefis.
8: Pekala, aklından yarın sabah için neler geçiyor?
9: Bence oyun planımız gayet basit. Yapmak zorunda olduğumuz ilk iş kayığı tamir edebileceğimizden emin olmak.
8: Tamam, evet.
9: Umarım nehrin üzerinde birilerine rastlarız.
7: Üçüncü gün başlarken Grady ve Bill'in hayatta kalmak için öncelikleri kurtardıkları tekneyi tamir edebilmek.
8: Sabah ilk işimiz kayığı kontrol etmek ve sonrasında bir plan oluşturmak. Sanırım başka dedik yok. Mariz ortada. Bence arka tarafta da durumlar iyi.
9: Çok fazla derin değil. Sanırım biraz sıkıştırıp bir pim koyarsak ve bağlayabilirsek şimdiki halinden daha kötü olmaz. Pim olarak kullanmak için güzel, sağlam bir dal parçası bulayım. Sen de halat olacak bir şeyler bul.
8: Spiralli defteri versene. Metal spiralli defter değil mi?
9: Ben şerit düşünmüştüm ama bunu kullanacaksan bence de harika bir fikir.
8: Teli al ve buna dola. Böylece daha uzun dayanır. Tamam, bunu çıkartayım. Gidip pim bulabilir misin?
9: Evet, gidip bir pim bulayım.
8: Bu sopayı ve teli kullanarak gövdeyi kolayca bir araya getirebiliriz. Bağladıktan sonra hiçbir sorun kalmayacak.
9: Aa, burası güzel oldu.
8: Buraya koyacağım. Birkaç defa dolayacağım ve ön tarafa geleceğim. Aynen istediğimiz gibi parçalar bir araya gelecek.
9: Tamam.
8: Bağlamak istediğim yer burası. Evet. İşe yarıyor mu?
9: Bulduğumuz halinden daha iyi. Bundan eminim.
8: Evet, öyle. Görebildiğim kadarıyla bu yama işi olabileceğin en iyisi. Sonraki adım kayığı suya indirmek. İçine biraz ağırlık koymak ve yüzüyor mu bakmak. Pekala, sakin sakin sakin. Binelim bakalım.
9: Harika bir timsah yemi gibi görünüyor ama iyi şanslar.
8: Eğer bir nedenle bu arkadaş yüzmezse başımız belada demektir. Etrafımızda bir sürü timsah varken nehrin ortasında sıkışıp kalmak istemiyoruz. Dostum, sanırım içeri daha fazla su girmiyor.
9: Ön tarafta gayet iyi görünüyor.
8: Deneme başarılı. Kayık yüzüyor. Bana kaptan de çünkü teknedeyiz.
9: Harika.
8: Dostum, arkada iyiyim. Harekete geçelim. Su baştan beri gittiğimiz yönün tersine doğru akıyordu. Yani eğer bu işe yaramazsa kelimenin tam anlamıyla başlangıç noktasına dönmüş oluruz.
9: Sanırım sahile doğru gidiyoruz.
8: Aynen öyle. Nehrin medeniyete doğru uzandığını umuyorum. Bunun anlamı sahile gitmek, yola gitmek ya da şehre gitmek gibi. Ne olursa olsun umurumda değil. Buradan gitmeye hazırım.
9: Rastlayabileceğimiz şeyler için gözlerimi açık tutmaya çalışıyorum. Tetikte olmalıyız çünkü gövdeyi daha fazla ayırmak istemiyoruz.
8: Evet, kayık ne alemde?
9: Buralar temiz. Ya sen?
8: Burada hala önceden kalan biraz su var. Çoğunu boşalttım ve bunun dışında su aldığımızı sanmıyorum.
9: Hey Grady, ileride kanallar ayrılıyor gibi görünüyor.
8: Hangisinde daha çok su var görebiliyor musun?
9: Görünüşe göre sağ taraftaki bizim için daha iyi olacak.
8: Eğer nehirde yolculuk ediyorsanız, daha çok su olan tarafa gitseniz iyi olur. Bunun anlamı muhtemelen nehrin ana kolunda olduğunuzdur ve orada kalmalısınız. Geçelim ve görelim.
9: Şimdi yine ayrılıyor. Hiç akıntı göremiyorum. O tarafta bir akıntı görüyor musun?
8: Hayır, gölcük gibi görünüyor. Nehrin bu kadar çok kolay ayrılması akıntının büyük kısmını kaybettiğimiz anlamına geliyor. Bir gölde miyiz yoksa tekrar bataklıkta mıyız ya da nehirde miyiz anlamak zor.
9: Neler olduğundan emin değilim ama burada işler çok garipleşti.
7: Nehir çıkmaza rastlayınca akmayı keser. Eğer Grady ve Bill hareketli bir kanal bulamazlarsa geri dönmek zorunda kalabilirler. Hatta kayığı bırakıp yaya devam etmeleri bile gerekebilir.
8: Lanet bir labirent dostum. Hangi tarafa gideceğimizi seçmekte zorlanıyorum.
9: Bataklığa geri dönmüş bile olabiliriz.
8: Bu nehrin bataklığı besleyen sulardan biri olma ihtimali var. Ve eğer böyleyse bataklıktan hiç ayrılmamış olabiliriz.
9: Soldaki dar kanalda biraz akıntı var gibi. Gidip bakalım.
8: Keşke daha uzağa görebilseydim. Bu şeyin etrafında gereğinden fazla dolaştık.
9: En azından bizi götürüyor. Nereye olduğunu hiç bilmiyorum ama en azından bir yere gidiyoruz.
8: Evet, ağırlık merkezini düşük tutalım. Çok fazla çarpıyoruz. Tabandaki kayalara çarpıp duruyoruz. Bu da kayık konusunda endişelendiriyor. Nehirdeki ağaçların etrafından dolaşmak gerek. Artık kolay bir yolculuk değil.
9: Grady, bir tekne var dostum.
8: Sonunda, evet, dön.
9: Bir de kamyonet var.
8: Tam açık sulara doğru yönelirken Bill bir tarafa döndü ve kıyıya yanaşmış tekne gördü. Kimse bir kamyoneti ve tekneyi öylece bırakmaz. Merhaba.
9: Kamyonet ve tekne yakınlarda yol var demektir. Bu şekilde buradan çıkıyoruz. Hola amigo.
8: Dilimizi biliyor musunuz?
9: Hola. Merhaba.
8: Dilimizi biliyor musunuz? Hey Bill, işte budur. Kurtulduk.
9: Bataklıklara meraklı biriyim ve söylemem gerekiyor ki en güzeli burasıydı.
8: Hayatta kalma durumlarında sürekli sakin, soğukkanlı ve aklı başında olmak çok önemlidir. Aklınızı sürekli çalışır halde tutmanız çok önemli. Böylece rastladığınız durumlara uyum sağlayabilirsiniz.
9: Sizi görmek çok güzel.
8: Tek bir yönteme takılıp kalmayın. Ben tamamen modern teknikleri seviyorum. Bilse ilkel yöntemleri ama tekniklerimizi birleştirdik ve sağlam bir çözüm bulduk. Ona atladık ve medeniyeti bulduk.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Gündem böyle. Otobit'te.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Bellona, Bellona.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
12: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Bir daha dondurulmuş tavuklu sebzeli ramen 179 lira 50 kuruş. Dardanel dondurulmuş somon 189 lira.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
18: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
19: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
18: Yani?
19: Seni düşündürmeyen teknoloji.
20: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
21: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
22: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
23: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
22: Bir fırsat.
24: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
25: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz ne?
27: 10 dakika içinde.
25: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
28: Bu gerçekten dehşet verici.
26: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
25: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Isıp kavuran orman yangınları...
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz ne?
27: 10 dakika içinde.
25: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
28: Bu gerçekten dehşet verici.
26: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
25: Kırsal

Dünyam oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanında. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerde gömülü.
1: Oho tanrım.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxson ve ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük vurgunlar peşindeyiz.
3: Tanrım.
0: Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için. Eğer içgüdülerim doğruysa. Sanırım bu gerçek.
2: Vay canına.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
8: Motivasyonum babamın evini temizlemek. Çünkü ben ve kardeşim tek başımıza hepsini yapamayız.
3: Bunu görmek için sabırsızım.
1: Bu oyuncaklar acayip.
2: Hey.
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Sana yalvarıyorum. Gelip bize yardım et.
0: Ne var ne yok çocuklar.
1: Merhaba Matt.
0: Günaydın, günaydın. Bu hafta Michigan St. Clair kıyılarındayız. Bir sonraki büyük vurgunumuzun peşindeyiz. Video hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: İçeride bir sürü eşya var.
0: Heyecanlandım ahbap. Gezimizin ilk 6 haneli evi olabilir. Evet.
1: Evet.
8: Yani işte buradayız. Gülmezsem delireceğim. Adım Marnie Kopitek, 53 yaşındayım ve 2020'de babam vefat etti ve bize bu evi bıraktı.
9: Birkaç harika eşyası var, onu söyleyeyim.
8: Birkaç güzel eşyası var ama neden? Babam tüm parayı oyuncaklara harcadı. Bunların hepsi eski model oyuncak araba. Bildiğim en iyi eski model oyuncak koleksiyonuna sahipti. Daha çok oyuncak almak için iki kez ipotek altına girdi.
1: Bu oyuncaklardan bırakın 100 veya 1000 tane olmasını, bir tane bile varsa epey iyi bir koleksiyonunuz var demektir.
8: Burada yaklaşık 75 saat var. Ayrıca silah da topluyordu. Ancak onları her yere saklamış. Sadece banyosunda 6 tane vardı. Daha fazlası da vardır.
3: Saatler daha fazla olabilir. Bu yüzden bakman için en kısa sürede seni götürebilirim.
0: Tamam.
8: Bu onun bebeğiydi. Bu araba tamamen elden geçirilmiş. Çok güzel. Vişne kırmızısı. Rüya gibi çalışıyor. Burada daha çok eski beyzbol malzemesi olduğunu düşünüyorum. Babamın evine her gelişimde etkileniyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
9: Bu yığına dalmak ne kadar tutar?
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Yalvarıyorum, gelip babamın koleksiyonu konusunda yardım et.
0: Çocuklar, kesinlikle isteyeceğimiz bir iş bu.
3: Anlaşmayı yapmaya çalışmamalısın. Anlaşmayı yapmalısın.
0: Emredersiniz evet. Efendim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
2: Memnun olurum.
0: Evet pekala, gidelim. Aradığımız büyük parçalar 1960'lardan kalma üstü açık araba, eski model oyuncak arabalar ve Mickey Mantle imzalı beyzbol topu. Bu hoş, bu çok hoş. Marnie ve kardeşi Aaron'la muhabbet edelim.
8: Merhaba, merhaba.
0: Herkese merhaba.
10: Geldiğiniz için merhaba. Teşekkür ederiz beyler.
0: Burada evet, olduğunuz için Marnie. Heyecanlıyız. Marnie, seninle tanışmak harika.
10: Matt, teşekkürler beyler.
0: Burada olduğumuz için mutluyuz. Aslında burada olduğumuz için heyecanlıyız. Bu kadar heyecanlanmamız nadirdir. Muhteşem bir koleksiyon.
8: Bunu kendi başımıza yapsak 5 yıl falan sürerdi. Bu yüzden işe yarayacağına, sizin de hoşunuza gideceğine dair umutluyum.
0: Biliyor musun? En iyisi içeri girip bir bakalım.
8: Tamam.
1: Evet,
0: yapabileceğimiz en iyi şey bu. Arka bahçeye ve garaja bakın. Elimizde ne olduğu konusunda bir fikir edinin. Ayrıca bütün
8: kesinlikle.
0: Bodrumu gözden geçirmenizi istiyorum. Tamam.
3: Tabii.
0: Pekala. Sizinle buluşurum. Yukarıyı gezeriz.
8: Evet, harika.
0: Pekala.
8: Bu.
0: Hadi yapalım
8: bunu. Hadi gidelim.
0: Bu muhteşem.
8: Evet, yani bu sadece küçük bir kısmı.
0: Bir oyuncak dükkanındayız. Babanızın evinin salonu olmalı. Bu çok orijinal. Evet, mükemmel
8: evet.
0: Durumda. Vay canına.
8: Biliyorum.
0: Biraz şaşırdım. Mağazalara çok gittiği için seçtiği şeyi ilk alanın

0: kendisi olacağını biliyordum.
1: Ha evet, stok görevlisine bahşiş veriyorsun. O da hangi gün oyuncak arabaları rafa koyacaklarını söylüyor.
0: Ha çok
1: sevdim. Yani o benim babamdı.
0: Bunu.
1: Çocukken her hafta sonunu oyuncak fuarlarında onunla geçirmek istiyordum. Bu hayatımdaki en özel şeydi.
0: Aman tanrım. Video bunun hakkını vermemiş. Odanın her yerine bakıyorum ve orijinal kutular görüyorum.
2: Evet.
0: Yani bu logo Pensilvanya'daki çok kötü bir futbol takımı dışında anlam taşıyor mu acaba? Ha? Çelik. Bu Pensilvanya çeliği. Bu inanılmaz.
3: Özenle dövüldü. Her yerde sevildi. Çelik oyuncaklar.
0: Sanayi devriminin ve Amerika'nın çelik patlamasının ürünü olan bu mini makineler 1920'lerde evlere akın etti. Ancak 2. Dünya Savaşı patlak verince 1942'de çelik karneye bağlandı ve oyuncak üreticileri ahşap ve plastiğe yöneldi. Yalnızca hayatta kalan tamamen çelik orijinal parçaların değerini daha da arttıran bir sapma bu. 2025 yılında 1920'lerden kalma bir itfaiye aracı 66 bin dolara satıldı. Bu mülkle asıl hedefiniz ne?
1: Burayı elimizde tutup kiralayabilmek istiyoruz ve şu anki halinden daha iyi durumda olmasına
0: tamam.
1: ihtiyacımız
0: yani
1: var.
0: Yani boş olması
2: evet,
0: gerekiyor.
2: Babam evet. bu evi çok severdi. Ailede kalmasını istiyoruz.
0: Bunlar sadece oyuncak değil. Şu üst iki raf muhtemelen 5000 dolar değerinde.
1: Çılgınca bu.
0: İkisini bir arada hiç görmedim. Babaları bir koleksiyoncudan çok daha fazlası. Harika durumda eski model çelik arabalar gördüm. Bunlar bir koleksiyoncunun hayali. Bu faal bir bağımlılığın istifleme versiyonu. Öyle değil mi?
1: Hı? Evet. Yani evet yani bu söylemin harika
0: çok
1: bir
0: harika.
4: İşte başlıyoruz.
5: Bu çılgınca.
4: Çok daha kötü durumlar gördük.
5: Evet gördük. Ama yine de çok eşya var. Tavana kadar eşya var.
4: Şurada pedallı bir araba var. Bir sürü bisiklet. Sadece burada yüzlerce dolarlık eşya görüyorum. Hayvan tuzakları. Demek ki buraya fare ya da bir şeyler giriyor.
5: Ha evet, kokusunu alabiliyorsun. Yani
4: ha, kedinin kokusunu alabiliyorsun.
5: Hayvanın kokusunu alabiliyorsun.
4: Ayrıca bir yığın gizem.
6: Evet, ben 1.75 falanım. Bu yığının boyu beni geçiyor. Kaelin burada kaybolurdu. Çok fazla şey var. Döküm arabalar, oyuncak arabalar, kutu üstüne kutu.
4: Bahçe epey güzel evet. görünüyor. Tamam. Aa, sanırım biz buraya gelmeden önce
5: evet.
4: Marni bunu açmış. Bir nakit yığını görüyorum.
5: Bu bana uyar mı? Bu bana uyar mı kardeşim?
4: Evet.
5: Ne dersin?
4: Dur bakayım, iteyim seni.
5: Hadi gidelim. Hadi it bakalım. Evet. Oo, yaşasın, bu benim. Evet işte bu.
4: Kaelin Rock. Örümcek adam.
5: Kesinlikle.
4: Pekala. Bunu kenara koy.
5: Tamam.
4: Belki eve bununla gideriz.
5: Evet. Senin için de bir tane buldum. Şuna bak.
4: Dur.
5: Vay canına. Bu harika.
4: Pekala.
5: Bak ne diyeceğim. Her yerinde Kelleher yazıyor.
4: Sana bir şey göstereyim.
5: Hadi canım. Destek tekerleklerim var. Destek tekerleklerine ihtiyacım var gibi.
4: Gördün mü?
5: İçeri girip burada neler varmış bakalım.
4: Sanırım bunlar bazı rafların parçaları.
5: Dostum burada çok eğleneceksin. Sence bu ne kadar eskidir?
4: Bu bisikletin 50'lerden kalma olduğunu söyleyebilirim. Sadece renginden, buradaki tasarım ve bu küçük etiket 56 olduğunu söylüyor. Sanırım bu kulübe tahmini olarak söylemem gerekirse 600 ila 1000 dolar arasında eder. Rahat rahat.
5: Şunun üzerindeki örtüyü kaldırmak için sabırsızlanıyorum. Evet, hazır mısın?
4: Hazırım.
5: Bakalım neye benziyor?
4: Aman tanrım, bu bir İngiliz arabası. Çok hoş. Patlak gözlü derler buna. Öndeki farlardan alıyor bu ismi. Farları patlak gözlere benziyor. Ancak biliyor musun, buna Avrupa'da kurbağa gözlü derler. Çok sevdim. Güzel bir araba bu. 10 kişiden 9'u harika bir arabası olduğunu söyler ama öyle değildir. Bu araba bir istisna. Çok uzun yıllardır gayet iyi bakılmış ve korunmuş.
3: Büyük gülümsemeli, patlak gözler. İşte bu İngiliz arabası.
0: Günlük kullanım için bir spor araba olarak tasarlanan patlak gözlü modeller, cep yakmayan klasik eski model çekicilikleri nedeniyle rağbet görüyor. Temiz bir 1960 MK modeli yakın zamanda 44.800 dolara satıldı. Açık arttırma rakamlarının araba kadar şaşırtıcı olabileceğinin kanıtı bu.
4: Zor olan kısmı şu ki sanırım içine sığmayacağım.
2: İşte bazı kırmızı çizgili arabalar.
7: Ne söyleyebilirim? Bu 200 dolarlık bir araba. Bunlardan birkaçını bir arada daha önce görmemiştim.
1: Evet.
7: Bunlardan daha fazla var mı peki?
1: Birkaç tane kırmızı çizgili arabası vardı.
7: Ha, evet tamam.
2: Daha fazlası evet. Var. Tamamen başka bir durum var.
0: Bir oyuncak arabaya bakıp tekerleğin etrafında ince kırmızı bir çizgi görürsen işte aradığın budur.
2: Sonra bu kamyonların yer aldığı bir duvar da var. Bakın.
7: Bunların hepsi inanılmaz. Ama şu okul otobüsü kutsal kase gibi. Silah kılıfları ve benzeri şeyler görüyorum. Burada silah bulacağımızı sanıyor musun?
1: Evet. %100.
2: Evet. Büyük sadece şunu söyleyeyim ki onları dolu tutardı.
7: Evet evet. Hep öyle yaparlar. Evet evet. Tamam.
2: Evet tamam. Burada şu da var.
1: Dolu demişken.
7: Ayakkabı çekeceklerine bak. Bu noktada hepsi sadece dolu görünüyor. Yani tahminime göre... Babanı tanıdığım kadarıyla o odadan pek fazla değerli bir şey çıkmayacak. Bana göre bu sıralı görünüyor. Evet. Başka evet. Biri bu duruma tanıklık etseydi aman tanrım bunu çocuklarım için bıraktığıma inanamıyorum diye düşünürdü.
2: Kesinlikle.
7: Baban bunu çocuklarım için bıraktım diye düşünüyordu. Ne kadar da şanslı.
2: O kadar haklısın ki.
7: Tamam ekibimle buluşmaya gideyim. Bulduklarını göreyim ve geri gelirim tamam.
1: İyi fikir.
7: Nasılsınız?
4: Merhaba Matt.
5: Ne var ne yok?
4: Yani...
5: Ne
4: düşünüyoruz?
5: Ne oluyor?
7: Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncak koleksiyonu diyebilirim.
4: Ciddi mi?
7: Evet, çok heyecanlandım.
4: Harika.
7: Evet. Mental beyzbol topunu görmedim ama bazı müthiş kırmızı çizgili oyuncak arabalar gördüm. Aşağısı nasıl?
6: İstiflenmiş.
7: İstiflenmiş mi?
6: Evet.
7: Eski usul istifli.
6: Bir küçük yolu var.
7: Tamam. Herhangi bir şey?
6: Evet, değerli birkaç şey var. Kutuların içinde bir sürü oyuncak araba falan var.
7: Ha tamam.
4: Yani ben heyecanlandım. Arabayı demek istiyorum. Bu 1961 model bir İngiliz arabası.
7: Aman tanrım.
4: Harika bir araba. Mükemmel durumda değil ama birinin ona biraz para vereceğini söyleyebilirim.
7: Bütün bunların maliyetinin ne olacağını biliyorum. Siz ne kadar olduğunu sanıyorsunuz?
5: Garajdaki çöp miktarı çok az. 10.000 ile 15.000 arasında diyebilirim.
7: Tamam. Altı haneli sayıların düşük ila orta kısmını düşünüyorum. Yani 100 ila 120.
4: Doğru alıcıları bulursak bu kadardır.
7: Yani bu iş sende.
4: Biliyorum.
7: Evet, pekala. Onları getireyim. Mernie, Aaron, çabuk buraya gelin. Takımımla toplantı yapma fırsatı bulduğuma göre Aaron ve Mernie ile anlaşma zamanı ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum.
2: Ne düşünüyorsunuz?
7: Tamam, kesinlikle bunu yapmak istiyoruz. Yani hiç düşünmeden temizliğin muhtemelen 10 ila 15 bin dolar arasında olacak.
2: Vay canına.
7: Evet, 6 gün sonra tamamen boş bir eviniz olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu evi kiralayabileceksiniz. Bununla birlikte bunun kesinlikle 6 haneli bir hazine olduğunu düşünüyoruz. İçeride 100 binden fazla olduğunu düşünüyoruz. Paylaşım yapmanız gerekiyor. 30'a 70 nasıl olur peki?
1: 75'e 25 nasıl olur?
7: Tamam, anlaştık.
2: Tamam, çok
7: sevdim
2: teşekkür
7: bunu.
2: Ederim.
7: Pekala.
1: Arkadaşlar, denemeye
7: evet.
1: Hazır mısınız?
5: Kesinlikle evet.
7: Herkes arayıp işe koyulacağız. İşler hızla ilerleyecek. 6 günde yapılacak çok iş var. Geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Çok işimiz var. Garajı ve sonra üst katları gezeceğiz. İçeride çalışan silahlar da var. Bir sürü güzel oyuncak var. Saldırı planımız Mike ve Chris'i içeri göndermek. Kaylin'le ben garajda avlanmaya başlayacağız. Garaj dağınık olsa da orada bazı spor malzemeleri gördük. İmzalı beyzbol topunu bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bu benim tarzım bir garaj. Mümkünse büyük bir dinozor yığını oluşturalım oldu mu?
5: Ha evet, burada başlıyoruz.
7: Bu parça şuraya gitmeli. Bu garaj 30 metrekare görünüyor. Muhtemelen 300 metrekareye sığacak eşya var. Umarım değerlidir. Çünkü bütün gün sürecek. Bu garajın bana para kazandırması gerekiyor. Bu satılmaya gidecek, evet. Güzel eski yaylı bir baston bu. Daha önce yaşlı bir adamın bacağını kırdığını gördünüz mü? Hayır, hayır, hayır.
4: Sıkça gördüğümüz şeylerden biri insanların hazır yemek menüsü oyuncaklarını saklaması. Genel olarak bu oyuncaklar saklanmaya değmez.
6: Bir sürü oyuncak araba ve uzaktan kumandalı araba mı?
4: Tamam. Bu gerçekten harika bir oyuncak. Bu bir Northwest Airlines Japon uçağı. Işıkları yanıyor. En güzeli de kapısı açılıyor ve yolcuları görebiliyorsunuz. Rahat rahat. $150-$250 arası bir para eder. Çok sevdim.
6: Bu nedir böyle? Altın yüzükler. Hey Mike.
4: Ne oldu Chris? Silah var mı?
6: Hayır ama bunu buldum.
4: Harika buluş ahbap.
6: Teşekkür ederim.
4: Hey, 14 ayar. İstifçiler eşyaları saklamak için her şeyi kullanır. Çöp torbaları, zarflar, reçeteli ilaç şişeleri. İstifçiler için bunlar mücevher kutuları gibidir. Harika. Muhtemelen birkaç yüz dolarlık altın var.
7: Burada güzel bir süpürge var.
5: Yürüdüğün yere dikkat et.
7: Evet, evet. Eski patenler ahbap.
5: Büyük araba yarışçısı.
7: Bu kötü. Çok eski. Muhtemelen 10-20 dolara satılırdı ama... Evet. Kedi idrarıyla kaplı ve plastikten çıkmıyor. Yani evet. Çöp bu. Ne yazık ki bu garajda kedi sorunu var. Kediler her yere çiş yapar, her yere kaka yapar. Burası hazır. Evet.
5: Hı-hı.
7: Değerinin yarısını alacağımı düşünmeme neden oluyor. Hey, bu da çöp. İşte başlıyoruz.
5: Oh, her zaman buluyorsun.
7: Yani bu kedi evi değil mi?
5: Hı-hı. Evet.
7: Ha, şimdi. Bunlar güzel şeker ölçme aparatı. Değeri var ama üstlerine idrar yapıldığı için saklayamayız. Bu çılgınlık. Tanrım lanet olsun.
5: Çok fazla bu kedi iğrenç. Kakası var burada.
7: Bu çok fazla kaka. Bu kesinlikle iğrenç. Sonra bunun tam yanında 100 dolarlık bir bisiklet buldum biliyorsun. İstifçilikte bu oluyor. Buna negatif alan diyorum. İşçilik ve çöp maliyetini toplarsam aslında bu alanı temizlemek için harcadığımdan daha az kazandım. Bu evin başka bir yerinde buna gücüm yetmez. Arkadaşlar dikkat edin, bu çok iğrenç. Evet, kollayın kendinizi.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
9: Hangi kredi? Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
11: bankacılık. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Sadece durladım.
2: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
24: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Garaj iyice karıştırılıp temizlendi. Şimdi sıra evin içinde. Mike oturma odasına odaklanacak. Chris de mutfağı karıştıracak tabii ki.
1: Bu gidebilir. Bu neymiş? Tombala. Saatler. İşte bahsettiğim bu. Birkaç altın, biraz gümüş. Evet, güzel saatler var. Eski saatler. Vay canına. Evet, bunlar kesinlikle satılabilir. Bolca para. Ah evet. Ne bulduğuma bak. Para, para, para.
2: Sanırım en güzel eşyalardan bazılarını burada bulacağız. Marnie ile Aaron'ın babasının gururu preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonuydu. Yatak odasında zaten bir sürü bulduk. Ama en değerli eşyaları oturma odasında sergileniyordu. Bunların bazısını daha önce hiç görmedim. Şu raftaki kutuyu görüyor musun?
3: Bu kamyon kutusu mu?
2: Orada bir araba mı var?
3: Aa, vay vay vay.
2: Bak, hiçbir endişeye gerek yok. Sadece bu kutu bile muhtemelen 40 ila 80 dolarlık bir kutu. Temiz grafikleri var, ezilmemiş veya yırtılmamış bir tane bulmak gerçekten zor. Bu bir itfaiye kurtarma ekibi kamyoneti. Ünlü bir şirket üretmiş bunu. Bu araçlara gerçekten talep var. Genellikle çok gerçekçi ve gerçek araçlara çok sadıklar. Görünüşe göre neredeyse yeni durumda. Bir sürü farklı versiyon yapmışlar. Mesela sadece odaya bakınca şuradaki rafta gerçek değeri görüyorum. Kamyonetle uyumlu otel tabelamız var. Normalde sadece birini ya da diğerini bulursun. Ama sonra başka imalatçılar da var. Bu aile arabası aslında ünlü bir marka. Yanında olması gereken bir kamp karavanı var. Aa, işte burada. Bu odanın tek başına 20 ila 40 bin dolar değerinde olmasına şaşırmam doğrusu. Bu koleksiyonun yüksek talep göreceği şüphesiz. Ancak zengin ve tam fiyatı ödemeye istekli alıcılara ihtiyacımız var. Kullanılmış giysiler.
0: İkinci gün. Garajı karıştırdık ama değerli bir şey bulamadık. Şimdi evin içine odaklanacağız ancak hedeflediğimiz eşyaları bir an önce bulmamız gerekiyor.
1: Pekala, neyin var bakalım?
0: Bir sürü saatimiz var.
1: Aman tanrım.
0: Efsanevi Les Gold'la her gün çalışamazsınız. Bu yüzden onu gördüğüm için heyecanlıyım. Pazarlık yapmak için heyecanlı değilim.
1: Vay canına, muhteşem bir koleksiyonu varmış. New York'ta üretilmiş paslanmaz çelik bir saat. Yani burada gerçek markalar var. Bu 250 dolar etmeli. Hepsinin değeri var. Markaya göre 100 ila 500 arasında değişir.
0: Bir tanesi.
1: Her biri.
0: Vay canına. Les tam da duymamız gereken şeyi söylüyor. Dostum, 100 tane saat olduğunda maliyet çok hızlı artar.
1: Buradaki hareketi evet. Görüyor musun? Şimdi burada gördüğün mücevherler var ya, ne işe yaradıklarını biliyor musun? Saatin daha pürüzsüz çalışmasını sağlar. Böylece evet. Yağlamana gerek kalmaz.
0: Ciddi misin? İkimize de uyan bir anlaşma yapmaya tamam. Çalışalım. Yani en yüksek noktam 8000.
1: Tamam.
0: Olur. Senin düşündüğün ne?
1: 5000.
0: 6000'e çıkar mısın?
1: 5800.
0: Tamam, kabul ediyorum. Teşekkür ederim.
1: Sorun değil.
0: Les pazarlıkta acımasız. Bu saatlerin tanesi 200 dolar etmiyor mu? Muhtemelen. Ancak bunları almam ne kadar zamanımı alacak? Bu aile için son anda nakit lazım. Les bana şu anda saat başı 58 dolar veriyor. Hemen bunları alıp gidecek. Zamanımızı iyi kullanmak ve aile için hemen nakit elde etmek anlamına gelir bu.
1: Sen daha ağır kutuyu taşıyorsun.
0: Önden buyurun efendim. Hayır, önden buyurun.
2: Bu iki zamanlı motor var. 60'lı yıllara kadar üretilmiş bir motor bu. 700 dolar istiyorum.
4: Ben daha çok 400 dolar düşünmüştüm.
2: 500 dolar. Ortada buluşalım.
4: Buyurun efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu harika dostum. Kesinlikle küçük.
5: Evet, içeri girmek benim için hiç de kolay değil. Bu kesin.
0: Hayır, bence çok pratik değil. Aaron'ın babası bu muhteşem İngiliz arabasını bıraktı ve cidden iyi durumda görünüyor. Ancak hakikaten bilmenin tek yolu Aaron'ın benimle birlikte test sürüşü yapması. Kim bu arabayla yola çıkmak istemez ki? Şimdi bu yaramaz çocuk araba kullanıyor. Sevdim bunu. Sevdim. Bu harika.
5: Bana James Bond'u hatırlatıyor.
0: Evet.
5: Patlak göz babamın son büyük alışverişlerinden biriydi. Dünyanın en iyi arabalarından biriydi. Bu arabayı son bir kez kullanma fırsatı bulduğumda sanki dünyanın tepesindeymişim gibi hissettim. Ne düşünüyorsun?
0: Ahbap, çok sevdim.
5: Harika değil mi?
0: Harika ama neden satman gerektiğini de çok iyi anlıyorum senin.
5: Evet, yani pratik değil. 3 çocuğum var. Arka koltuğa sığmıyorlar çünkü...
0: Arka koltuk yok. Bu test sürüşü daha iyi olamazdı. Bu araba harika çalışıyor. Büyük bir rahatlama. Şimdi en yüksek fiyata piyasaya sürebiliriz. Satın almak isteyen ve bugün aracı alıp götürecek birini bulmam gerekiyor sadece. Pekala, bakalım ne kadar yapabileceğiz dostum.
5: Evet efendim.
0: Satacağım bunu, evet.
5: Evet dostum.
2: Koleksiyon için temel olarak 350 değil.
6: 350 uygun bir teklif.
2: Çok teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim, minnettarım.
0: Mickey Mantle imzalı topu henüz bulamadık. Bu yüzden Chris'le oturma odasına gidiyoruz. Çünkü en değerli eşyalarını burada saklardı. Sanırım Temel de burada yaşıyordu. Her yeri ve her şeyi kontrol ettiğinden emin ol. Burası onun kokpitiydi, o yüzden ne bulacağımız konusunda gerginim. Hadi birazını temizleyelim.
1: Bir sürü uzaktan kumandamız var.
0: Tamam, şunu mutfağa koy, hadi. Bir dikiz aynası var. Her zamanki gibi. Vay canına, işte başlıyoruz. Aman tanrım dostum. Gördün mü bunu?

0: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tane can kurtaran?
1: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Tam o anda geliyor.
5: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
3: Bellona, Bellona.
7: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Babanın silah koleksiyonunu bulduk ve hepsi yasal. Bazı Glock'lar, bazı Ruger'lar ve daha önce hiç görmediğim birkaç nadir silah gördüm.
16: Aman tanrım.
15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silah. Bu bir yedek tabanca. Genellikle kolluk kuvvetleri için kelepçe kılıflarında saklanır. Bunlar yerel silahlar, yerel olarak üretilmiş, çok koleksiyon değeri var. Milyonlar etmezler. Aman tanrım, bunun sadece bu kadar olmadığını biliyorsun. Garanti ederim, daha fazla silah var.
16: Evet, ondan bunu beklemezdim. Kanepenin altına bak. Matt, bir şeyler daha var.
15: Ha, evet.
16: Onları sen hallet.
15: Bir tane var. Mary ve Aaron babalarının bir yerlerde silah sakladığını söyledi ve şaka yapmıyorlardı. Az önce salonun ortasında bir sürü silah bulduk bunlar. Satış hedeflerimize cidden yardımcı olacak. Bir Colt var.
16: Aa, bu güzel.
15: Bir tane daha var. Bir Smith & Wesson buldum.
16: Niye hazırlanıyormuş bilmiyorum ama hazırmış.
15: Bilirsin, birisi onun oyuncaklarını çalabilirdi. Bunların çoğu değerli. Özellikle de bu. Bu küçük kahverengi oyuncak bunlar. Cep tabancaları ve yüzyıllardır yeleklerin ve botların içine saklanıyorlardı. Herkesin evde silah olduğunu bilmesini sağlayın, tamam mı? Silahların dolu olduğunu varsayacağız, tamam mı? Harika bir iş dostum, bu muhteşem. Aman tanrım. Garajda çok fazla değer kaybetmemize rağmen bugün Chris Kaland ve ben Bodrum'dan başlayacağız ve umarım o Mickey Mantle beyzbol topunu buluruz.
17: İlerlemeyi görebiliyorum.
15: Güç bela. Özür dilerim. Şimdiye kadar gördüğüm en yoğun istiflerden biri bu.
17: Bunların hepsi plastik, hala kapalı. Hasarlı değil. Bu mükemmel.
16: Durun bakalım. Tombala. Bahsettiğim şey bu. Gümüş paralar. Saf para.
15: Şuna bak ahbap. Hey Mike.
18: Evet Matt.
15: Nedir bu?
18: Bu bir kıvılcım tabancası. Araştırma yapmadan tahmin etmem gerekirse muhtemelen en az 20 veya 30 dolarlık bir elektrik şoku veren cihaz olduğunu söyleyebilirim.
15: Pekala, seni duyuyorum.
19: Merhaba Matt. Karıştırdım bunu.
15: Evet.
19: Biliyorum, süper değerli hazineler arıyorsun. Bunu inceledim ama çok fazla televizyon pazarlaması ürünü olduğu için... Yaklaşık 2850 dolar ödemek istiyorum. Gerçek değeri 3300 ila 3700 dolar. Dolayısıyla elbette satın alacağız. Sonra parça parça satıp kar edeceğiz.
15: 3 civarında verme şansın nedir peki?
19: Yani bu anlaşma yapmamızı sağlayacaksa sana kesinlikle 3000 veririm.
15: Hadi yapalım bunu.
19: Mantıklı,
15: 3000
19: minnettarım.
15: Tamam. Tamamdır, teşekkür
19: evet, ben de
15: ederim
19: teşekkür
15: dostum.
19: Ederim. Tamam, sağ ol.
18: Pekala Robert. Bir dakikana ayır. Çevrene bak. en değerli preslenmiş çelik oyuncaklarla ilgilenen yerel bir oyuncak koleksiyoncusu buldu. Bu oyuncakların değeri en az 40 bin dolar. Bu seviyeye ulaşamazsak 100 bin dolarlık kar hedefimizin çok altına düşeriz.
16: Bunların hepsi ünlü markalar. Güzel şeyler bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Minibüsün bu denli temiz olması gerçekten çok güzel. Ama bu benim gıcır gıcır kutum değil.
18: Aha.
16: Şu boyayı görüyor musun? Şuradaki boyayı. Görüyorsun değil mi?
18: Elbette.
16: Ne kadar ince olduğunu görüyor musun? Bu değerini düşürüyor işte.
18: Bir sürü koleksiyoner ve satıcı tanıyorum ve onlarla ilk tanıştığınızda işten anlayıp anlamadığınızı görmek için sizi sınarlar. Düşük bir teklif sunarlar ya da pazarlıkta sizi zorlarlar. Bu oyunun bir parçası. Sizden istediğim koleksiyon için sunabileceğiniz en iyi teklif.
16: Tamam bakalım neredeyiz? 6, 7, 8, 9, 10. Preslenmiş çelik için yaklaşık 65. Nakit olarak ve hepsini hemen alıyorum.
18: Teklifin için gerçekten minnettarım. Sanırım farklı yerlerdeyiz. Bu hiç ortaya çıkmamış bir koleksiyon. Araba başına 50 dolar veya daha az.
16: Evet.
18: Bu parayı bırakamam bunu.
16: Peki ne kadar bir paranın peşindesiniz acaba?
18: Evet, yani 40 bin doların altında bir yerde değilim ben.
16: Hı-hı. Yani bu çok kötü.
18: Satış süreci henüz başında. Bu nedenle daha iyi veya daha değerli teklifleri değerlendirmemek koleksiyona haksızlık olur. Geldiğin için teşekkür ederim. Sonucu sana bildiririm.
16: Evet.
18: Ne dersin?
16: Evet.
15: Pekala, sana küçük bir sürprizim var. Seveceğini düşünüyorum.
0: Aa, lanet olsun.
15: Bugün Marnie'yi birkaç nedenle yerel bir atış poligonuna götürüyorum. Birincisi babasıyla silah atışı eskiden çok sevdiği bir faaliyetti. İkincisi bu silahların değeri ne kadar ve bunları nasıl satmam gerektiğini öğrenebilmek için bir uzmanla konuşmam gerek. İşte geldik.
0: Harika.
15: Seni görmek güzel dostum. Bizi
20: kesinlikle
15: ağırladığın için teşekkürler.
0: Evet, memnun
20: tanışmak
0: oldum.
20: Tanışmak harika. Mani, bunlar gerçekten çok güzel parçalar. Şu sağdaki Colt modeli 1908. Yerek cebinde taşınmak için tasarlanmış bir beyefendi tabancası. Tam burada, Michigan'da üretilmiş. 70'lerin sonuyla 80'lerde üretildi. İnsanlar bu küçük cep tabancalarını çok severdi.
15: Mani ve Aaron'ın babalarının boyunun kısa olduğunu ve bu küçük silahlar eline tam oturduğu için onları çok sevdiğini söyledi.
20: Bu model şefin özeli olarak bilinirdi. Masabaşı görev yapan kolluk kuvvetleri arasında çok popülerdi. Daha ince bir profili vardı, bu yüzden memurun kolçağına takılmıyordu.
0: Harika bu.
15: Etkilendim. Bu silahlar gerçekten iyi durumda. İyi ateş ediyorlarsa 10 ile 15 bin dolar arası bir fiyat bekliyorum.
20: Bunlardan biriyle daha önce ateş ettiğini hatırlayıp hatırlamadığını sorarak başlayabiliriz belki.
0: Şu olsun.
20: Güzel.
0: Cep tabancalarını çok severdi.
20: Baş parmaklarınız öne baksın. Emniyeti unutmayın.
0: Ah.
20: Güzel. Matt, denemek ister misin?
15: Hadi bakalım, deneyeyim. Yani açıkçası bana bakınca erkeksi bir adam bu. Çok ateş ediyor olmalı diye düşünebilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde etmiyorum.
0: Güzel değil mi?
15: Cidden kolay ateş ediliyor.
20: Ele biraz oturuyor bu.
0: Oh. Vay canına, bu geri tepti.
15: Tam 12'den vurdun ahbap. Bu silahlar yıllardır koltuk minderlerinin altında saklanmasına rağmen kusursuz atış yapmaları harika bir haber. Kartlarımı doğru oynarsam bu koleksiyondan yaklaşık 10 bin dolar kazanabilirim. Buna eminim.
20: 12'den vurdun.
15: 5. güne girerken her şey satışla ilgili. Özellikle büyük fiyatlı ürünlerimiz. Marnie'nin babasının 3 tür silahı vardı. Tabancalar, tüfekler ve cep tabancaları. Ve her biri için belirli bir alıcı bulacağım. Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim Matt Bell.
21: Tanıştığımıza memnun oldum.
15: Teşekkür ederim. James. James'le
21: merhaba
15: tanıştırayım.
21: James, tanıştığımıza memnun oldum.
15: Michigan'da silah satışı konusunda sıkı yasalar var. Bu yüzden silah uzmanı James'i getirdik. Kendisi evrak işlerini düzgün bir şekilde halledecek. Böylece silahlar usulüne uygun olup satılacak.
21: Ne kadar istiyorsunuz bunları?
15: Sanırım 5000'e düşebilirim.
21: 4500 nasıl? Nakit.
15: Anlaştık. Tamam, bu harika.
21: Tamam.
15: Buradan almanı sağlayacağım.
21: Tamam.
15: Bu silah koleksiyonu çok çeşitli, çok fazla marka, model ve kullanım alanı var ki bu aslında bizim işimize yarıyor. Alıcılara yönelik çok geniş bir ağ örebiliyoruz. Bu yüzden çok fazla talep vardı. Yani tüm silahları tek bir kişiye satmak zorunda kalmadım. Birden fazla alıcıya toplu satış yapabildim.
1: Babam bir koleksiyoner. Browning hayranı olduğunu biliyorum.
15: Bütün parti için 8000 umuyordum.
1: 6'ya inebilir misin?
15: Anlaştık dostum.
1: Teşekkür ederim.
15: Teşekkür ederim.
3: Evet, cidden güzel bir yedek tabanca için hoş bir istek. Güzel bir ceket cebi tabancası. Ne kadar düşünüyorsun?
15: 2500 hoşuma gider.
3: Yapalım bunu.
15: Silah satışından iyi para kazandık. Ama hedeflediğimiz ürünlerden henüz hiç satmadık. Ve o Mickey Mantle topunu bulmayı hakikaten umuyorum.
18: Burada bir şey daha var. Her zaman cepleri kontrol ederiz. İşte burada. Sakız bu. Evet.
16: İkiye bölemeyeceğine iddiaya girebilirim.
18: Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Bu küçük kahverengi noktaların ne olduğunu bilmiyorum.
16: Sadece aroma.
18: Ha, öyle mi? Kesinlikle çiğneyemiyorum.
16: Dişçi randevun Mart ayında öğlen.
18: Yeni tel taktırdım. Şeffaf plakayla destekleyeceğim. Ha, hayır. Hayır, hayır, hayır. İğrenç mi? Gerçekten iğrenç. Vay canına.
16: Dostum, muhtemelen 40 yıldır falan oradaydı. Bunu beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Tamam.
18: Tamam, şu eski dergilere bakalım. Şunlara bakar mısın? Tamam. Biraz değeri olabilir. Birkaç dolar eder. Aa, işte ihtiyacım olan şey Chris.
16: Ah evet, gümüş bareti. Duydu sana.
18: Dostum. Şimdiye kadar girdiğimiz evler içinde en sevdiğim ev bu.
15: Şuna bak dostum, bu oyuncak kutusu, evet. Ve bir paket, içinde 72 tane var.
16: Vay canına.
15: Bunlardan 70 tanesi standart. Tamam. Bir ya da iki tanesi hazine değerinde ve üzerinde fabrika işaretleri var.
16: Bizde 6 tane var.
15: Yani tam anlamıyla altın bulduk. Bunlar fabrikadan çıkmış kapalı oyuncak araba kutuları, kapalı ve 20 yıllık olmaları bunlara muazzam değer katıyor. Ve bu büyük bir keşif. Güzel bir kazanç dostum.
16: Evet.
17: Klasik arabalar. Bu da ne? Vay be. Oo. Matt, baksana.
15: Ne oldu?
17: Buraya gelir misin? Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Aradığımız Mickey Mantle topunu mu buldun az önce sen?
17: Umarım bu gerçektir dostum.
15: Sanırım gerçek. Onur listesindeki Mickey Mantle, Babe Ruth'tan sonra en çok sevilen New York Yankee oyuncusu olmuştu. Vuruşunu iki elle yapmasıyla ünlüydü ve kariyerinde 536 sayı vuruşu yaptığı için sopası ve imzası adeta altın değerindeydi. 1952 yılına ait imzalı koleksiyon kartı kısa süre önce yaklaşık 800 bin dolara satıldı. Bunun hangi yıl imzalandığını biliyor musun?
17: Belgeleri kontrol edelim.
15: Bir bakayım. Makbuz bu. Niçin para verdiğini anladım. Mickey Mantle beyzbol topu. 1994. Ne yazık ki bu top umduğumuz kadar değerli değil. İmzalı beyzbol toplarının değeri oyuncu emekli olduktan sonra düşer. Ve Mantle bu topa 1968'deki emekliliğinden çok sonra imza atmış. Yani ne yazık ki sandığımız kadar para kazanamayacağız. Ancak yine de birkaç yüz dolar, belki bin dolar kazanacağımızı düşünüyorum. Yani aldığı yerde kaç tane satmışlardır merak ediyorum. Yani orada olabilmesi için bir sürü satmış olmaları gerekir ama yine de evet dostum, sadece kutuyu mu karıştırıyorsun sen?
17: Evet, sadece o kadar.
15: Kötü haber şu ki Mantle topundan çok fazla para kazanamayacağız. Ama iyi haber şu ki bu bodrumda bir sürü değerli eşya bulduk. Şimdi her satışı anlamlı hale getirmemiz gerekiyor.
2: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
22: Kazancım net, sigortam net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Brexit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Doğru balık, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 259 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
17: Şu duvarın önüne diz.
18: Fotoğraflar.
19: Aa, çok varmış. İşte evet, buradayız. Gerçekten evet.
4: Bu Ed'in koleksiyonu. İnsanların belirli eşyaları seçip almasını istemiyoruz. Her şey için bir alıcı bulmayı umuyoruz.
19: Oh, harika. Göz atabilir
4: evet,
19: miyim?
4: Evet, lütfen etrafa bak. Çok sayıda potansiyel alıcı geldi ama bu preslenmiş çelik oyuncaklar için istediğimiz teklifleri alamadık.
19: Bunlar oradakilerin en iyileri. Çok ilginç. Her şey güzel görünüyor. Hepsini algılayıp fiyatını tahmin etmek çok zor. Ama 75'e falan ilgilenirim. 7500. 7500 olur mu?
4: 40 bin doların altına inemem. Koleksiyonu görmek için gelen birkaç kişi daha var. Teklif alıyoruz.
19: Elbette.
4: Sonra size geri döneceğiz. Bu koleksiyonun değerinin çok altında bir teklif yine. Bu noktada en yüksek fiyata satabilmek için yaklaşımımızı yeniden düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bu teklifler yeterli değil.
20: Bu son günümüz ve işler kızışıyor. Her satışı kârlı hale getirmemiz gerekiyor. Her şey satılmalı. Yani seni bunun için çağırdım. Bunu sevebileceğini biliyorum.
21: Aa evet, bu Mickey. Bazı mühürlü kutularınız vardı. Onlar da ilgimi çekmişti.
20: Satışlarda hala gerideyiz. Bu yüzden bu odada bulduğumuz her eşyayı en yüksek fiyata satmam gerekiyor. Aksi takdirde başa baş gelip gelemeyeceğimizi bile bilmiyorum. 6 kutu var, 2 tanesi açık. Ayrıca tek seferde satılabilecek nadir kırmızı çizgili bir kutu da var.
21: Bunları satın almayı gerçekten çok isterim. Çok güzel bir koleksiyon. Gerçekten.
20: Her şey için ne kadar verirsin? Yaklaşık 25 bin almayı umuyorum.
21: Bu kadar parayı rahatça harcamak için kesinlikle burada oturup her arabaya bakmam gerekir.
20: 20 bin verebilir misin?
21: Tamam. İyi fikir.
20: Anlaştık Ahbap. Kabul ediyorum. Sevdim bunu. Satışlar gelmeye başladı ve buna ihtiyacımız var.
4: Peki. İçinde oyuncak arabaların olduğu bir kutuya bakarsanız çoklu arabaların olduğu bir paket göreceksiniz. Yani onları dışarı çıkarın.
18: Bunların üçünü de almak istiyorum.
20: Üçünü de mi? Sevdim bunu. 1200 verebilir misin?
18: 1000 olur mu?
20: Evet. 1000 yaparım.
18: Teşekkür ederim
20: dostum. Sevdim bunu. Sen kamyonu almaya git. Ben bunları getireyim.
18: Pekala.
20: Şuna bakın. Araba için burada olduğunuzu tahmin ediyorum.
0: Burada satılık bir araba olduğunu duyduk.
20: Bir adam bir İngiliz arabasını satın almaya aynı model arabayla geldiği zaman doğru yerde olduğunuzu bilirsiniz. Satışlarda 100 bin dolarlık hedefimizin yarısını geçtik. Mike hala preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonunu nasıl satacağını çözmeye çalışıyor. Bu yüzden arabanın satışı her zamankinden daha önemli. Burada gerçek bir baskı var. 61 model.
0: Bunlar patlak gözü ürettikleri son yıl.
20: Aile hakikaten sadece değer göreceği bir yere gitmesini istiyor. İçine girmeye çekinme, tamam mı?
5: Evet, içini görmeyi çok isterim.
0: Bu arabaya binmenin bir yolu var. Binmiyorsun, üzerine konuyorsun. Aa, bu hoş. Hem de çok hoş.
20: Beğendin mi?
5: Evet,
0: güzel.
5: Çok hoş.
0: Harika.
5: Çok güzel. Harika.
20: Hakikaten iyi bakılmış.
0: Kaputun altına bakmak ister misin Carol?
5: Tabii.
0: Bakalım nesi var. Çok güzel. Jeneratörden daha iyi olan bir alternatörü var. Gördüğüm kadarıyla hiçbir yerinde pas yok.
20: Aslında 24 civarında bir şey istiyorlar.
5: Bilmiyorum.
0: Bu oldukça yüksek bir fiyat.
20: Peki siz ne önerirsiniz?
0: Ne düşünüyorsun?
5: Sence değeri ne kadar?
0: Sence 17.500'e düşerler mi?
20: Bu gerçek bir teklif mi?
5: Evet.
20: Hakikaten 17.500 veriyorsunuz.
0: Evet.
20: Anlaştık.
5: Tamam.
20: Tamam, anlaştık.
5: Evet. Joe kendine bir araba aldı.
20: Evet anne, sadece bir araba kaldı.

0: Liseci... Boş bir ev istediğinizi söylemiştiniz.
1: Aa, tanrım, babamın taşındığı günkü gibi.
2: Bunun aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Evet, bu mekanı kiralamaya hazır hale getirmek için çok çalışmak gerekti.
1: Evet, bu çılgınca.
0: Hadi gidip yatak odalarına bakalım.
1: Vay canına, tamam.
0: Üçümüz bu odada ayakta duramıyorduk.
2: Doğru. Evet, neredeyse tabana kadar doluydu.
1: Aman tanrım. Buradan geçemiyordun. İnanılmaz bu.
2: Yeni bir başlangıç gibi geliyor. Nefes alabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Elbette birçok şey gitti ve babam bunlara çok önem verirdi. Sanki onun bir parçası da gitti gibi geliyor ama biliyor musunuz? Şimdi önümüzde 5 yıllık bir iş yok.
1: Aman tanrım. Ne? Burası ne kadar da büyükmüş.
0: 4 yatak odalı bir ev için alanınız var. Bu da kirayı önemli ölçüde değiştirir.
2: Vay canına. Burasını daha önce hiç bu şekilde görmemiştim.
1: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Delilik bu.
0: Hakikaten çok zorlayıcı olan bir alana gidelim. Hadi.
1: Aman tanrım.
2: Bu arka köşede bulunup bulunmadığımı bile hatırlamıyorum.
0: Şey, bir kedi yaşamıştı. Onu söyleyebilirim. Kedi orada yaşıyordu.
1: Aa, vay canına. Nasıl yaptınız?
0: Bunu konuşalım. Dışarı gelin. Hadi. Şu kokudan kurtulalım. Tamam. Babanın şimdiye kadarki en iyi istifleyici olduğunu söyledin ya. Bakalım sayılar gerçekten tutuyor mu?
1: Evet.
0: 1 ton şey sattık. Saat sattık. Bir sürü güzel kırmızı çizgili araba. İmzalı Mickey Mantle beyzbol topu. Silahları sattık. Bahçede bir sürü şey sattık. Neredeyse $30,000. Arabayı sattık. Sonra bir sürü güzel preslenmiş çelik oyuncak vardı. 8 civarında teklif edildi. 12'den teklifler aldık ve dürüst olmak gerekirse yeterli değildi. Şu anda hepsi açık arttırmaya gidiyor. Bunun $40,000 ila $50,000 arasında olacağını tahmin ediyoruz.
1: Vay canına.
0: Yani bunların hepsini toplarsanız bu hafta satışlar $135,000'ın biraz altındaydı.
2: Vay canına.
0: 25 bin maliyet, geriye bölüşecek 110 bin kaldı. İkinizin de bu konuda bana yardım etmesini istiyorum. Nakit olarak. İşte buyurun.
1: Aman
0: bana
1: tanrım.
0: 27.500, bu da size $82,500 demek bu. Aslında bu babanı en iyi istifçi yapar. Öyle değil mi?
1: Teşekkür
2: ederim baba.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. Varmış.
1: Evet,
2: abimizin de bir planımız
1: varmış.
2: Var.
1: Eve girdiğimde hemen endişeyle ve korkuyla doluyordum. Bunu nasıl yapacağım diye. Çok ağır bir işti ve bunun için de Matt ve ekibi üzerimizdeki yükü aldığı için onlara minnettarız.
0: Tamam, içeride bulduğumuz başka bir şey var mı? Bunu senin için bulduk.
1: Özür dilerim.
2: Yani onunla benim birlikte aldığımız ilk araba, ilk kırmızı çizgili araba bu. Aaron'ın iyi gözüyle bulduğu araba bu. 4 Kasım 2000'de oyuncak araba fuarında ondan satın aldım yazıyor. Bunu sakladığına inanamıyorum. Bunu bulmana çok sevindim. Bilirsiniz, onun tüm koleksiyonuna sahip olmayabilirim ama o arabayı bulmak bana babamdan bir parçayı yanımda hissettiriyor. Onu sonsuza dek saklayacağım. Oğluma verebilene kadar benimle olacak bir şey bu. Bu yüzden çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, çok sevdim. Tamam, sarılalım. Ben buradan gidiyorum.
2: Sana çok minnettarım. Bir sonrakine teşekkür ederim.
1: Babam dünyanın en büyük istifçisiydi. Tişörtü yapalım.
2: Bunu yapacağız.
0: Pekala. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: 6 günlük zorlu bir iş olmasına rağmen $100,000'lık genel kar hedeflerimizi aştık. Her hafta bir korsan hazinesi buluyorum. Dünyadaki en havalı şey bu ve işimi seviyorum.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Pratik lezzetler A101'de. Pınar Gurme dondurulmuş dana ekstra burger 229 lira. Can dondurulmuş ince çıtır patates 209 lira 50 kuruş.
12: Tam da leslik.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
17: O zaman markete gidelim.
18: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
16: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
17: Nasılsın?
19: Herhangi bir cips mi?
16: Hayır.
18: Varsa raffles, maça varız.
16: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
18: Hoş geldin. Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsın?
21: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Koltukları Oz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu.
6: Dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sence sığacak mı?
1: Evet. Sonuçta şekli aynı değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
0: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
1: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
0: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
1: İşte böyle.
0: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
1: Artık harika hizalandı.
0: Evet, şuna bak. Çok güzel.
1: Bayıldım.
0: Evet, mükemmel.
1: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini YouTube bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

0: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu hurdalardan servet elde etmek için araştırıyor. Buldukları en nadir ve en değerli eşyanın hikayesini izleyeceksiniz.
1: Antika avcılarında, off-road aracı avındayken... Bekle, bu mu?
2: Oh tanrım, hayır.
1: Zorlu rakibimiz her şeyi almaya çalışıyor.
3: Ben koca değil.
4: Sattım, 6000'e.
1: Ama bazı tatlı zaferler,
4: bir yemek kamyonunu satıyoruz. İyi para getirebilir.
1: Sana 12.000 demiştim.
5: 1000 olmaz mı?
1: Ya da kemikleri kırılabilir.
2: Alan.
4: 500, 600 veren var mı? $600 veriyor.
1: Her gün Amerika'da terk edilmiş binlerce konteyner deposu açık arttırmaya çıkarılıyor.
4: Sattım.
3: Satıyorum. $1000'e satıyorum.
4: Evet.
6: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş sahası haline geliyor.
5: $120,000.
1: Evet. Ben Alan Hart.
6: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Neler bulduğumuza
6: ve sattığımıza
1: İnanamayacaksınız.
6: $25,000.
4: Anlaştık payla.
6: Ve ne kadar eskiyse...
1: Fiyat da o kadar yükseliyor.
6: Aman tanrım.
1: Ah tanrım! Peki, Palos Verde'ye ne oldu? Neden şu anda Vitra gidiyorum?
6: Çünkü o kamyonla ilgileniyorum.
1: Ah tanrım.
6: Küçük bir off-road mezatı.
1: Aa, hayır. Bunu daha önce duymamış mıydın? Bugün Vitra gidiyoruz çünkü biri orada bir off-road hazinesi bulacağımızı düşünüyor.
6: Hayır, endişelenme, arkandayım. Ayrıca iki depoda araba olacak.
1: Aa,
6: bu koca değil. Heykeller. Bugünlerde Kaliforniya'da yapılan bütün araba mezatlarına birinci olarak katılıyorum. Koca Dave dört tekerlekli olan her şeyi seviyor. Hayatını araba mezatlarından kazanıyor. Bu yüzden nakit taşıyor.
1: Parasını bizim ilgilendiğimiz depolardan uzak tuttuğu sürece benim için önemi yok. Nasılsın koca Dave?
3: İyiyim, sen nasılsın?
1: Seni görmek güzel.
6: Neler oluyor? Nasılsın kardeşim?
3: İyiyim, merhaba.
1: Kaç araç var?
6: 3.
1: Bu işe yarayacaktır.
3: Benim ayağıma basmazsanız ben de sizinkine basmam, söyleyeyim.
1: Herkese yetecek kadar var.
3: Saygı duydum.
1: Tamam.
4: İşte mezat kuralları geliyor. Nakit para. Sadece nakit. Şu anda üzerinizde ne kadar para varsa o kadar alışveriş yapacaksınız. Hadi başlayalım. Evet, ilk satılık depo bu.
1: $150 merdiven. $50 bank. Bir barbekü. 70'lerden bir Shivan var. Garaj deposuna benziyor.
6: Evet.
1: Hadi dostum, bu depoyu sevdin.
6: Evet. Bisikletler, barbekü ve banklar. Bu depoya $700 veririm. Araba olmadığına göre koca Dave arttırmaya girmez.
4: Evet, bu depoyu satıyoruz. $100'la başlıyoruz. Yok mu arttıran? $100. $100 arıyorum. $100 yok mu arttıran? $125 oldu. $150 oldu. $175 oldu. $200 istiyorum. Geldi. $250 geldi. $275 var mı? Yok mu arttıran?
1: Sen misin?
4: Yok
1: koca
4: de. Oldu, 400 oldu.
3: Hayır, ben değilim.
1: O biraz sinsidir. El altından böyle şeyler yapar.
4: 500 oldu. Sinsilik teşekkür ederim. Yapıyor. 600 oldu. 700 var mı? 700 de oldu. 800. 800. 700'e sattım. Teşekkür ederim.
1: Bekle. Ne kadar?
4: $700.
1: 700 vereceğini sanıyordum. Bunu konuşmuştuk. Onunkini esas aldı.
6: Lanet olsun. Nasıl oldu bu?
1: Bilmiyorum.
6: Sanırım biraz daha yaklaşmalıyız.
1: Anlaşılan.

0: Koca deyi hafife almışız. Bizim depolarımız için burada olabilir.
1: Gelecek sefere verdiğimiz teklifin duyulmasından kesinlikle emin olmak konusunda anlaştık.
0: Tekliflerinizi sessiz yapıyorsunuz ha?
2: Hiç yapıyoruz. Silik bu. Söylediklerini yedireceğim sana.
0: Eldivenlerimi çıkarıyorum.
3: Tek sıra lütfen.
0: Şuna baksana.
1: $100 eder.
0: Evet.
1: Çantada ikili yay var.
0: Bu bisikletin markası neydi ha? Cannondale mi? Eğer o modelse $1000 edebilir bu. 800'e yapalım mı?
1: Hadi 800'e çıkalım.
0: Bu depoda değerli parçalar var. Birçok şey çıkacağını umuyorum.
1: Sadece bu kez Koca Dave'in yolumuzdan çekilmesini diliyorum.
0: İyi yapması gerektiğini öğrense iyi olacak.
3: Şimdi bu depoyu satışa çıkarıyoruz. $100'la açıyorum. $100 veren var mı?
0: $100, $100, $100.
3: $100 geldi, 125 oldu, 150 oldu, 175 oldu, 200 istiyorum, 200, 200, 200, 200 de geldi, 225, 300 oldu, 350 oldu, yok mu artıran?
2: Başlıyoruz.
3: 400, teşekkür ederim. 450 geldi, 500 var mı? 500 de geldi, 550, 600 bile var, 700 de oldu, 800 oldu. 900 arıyorum, 900, yok mu artıran, yok mu artıran, yoksa 800'e satıyorum, derken geldi 900.
0: Şu adama inanabiliyor musun?
3: Yok mu artıran, yok mu artıran, 950, 1000. Sattım $900.
2: Bugün gerçekten pis oynuyoruz.
0: Eldivenleri çıkardık ama yumruklarımızı sıktık. Koca dev yine depoları aldı. Hiçbir şey kalmadı.
1: Endişelenme dostum. Off-road araçlarına sıra geldiğinde çuvalla para kazanacağız.
0: Koca dev de tam olarak böyle düşünüyor bence.
1: Tamam. Şimdi başlıyor.
3: Buraya gelin arkadaşlar, bu aracı satışa çıkarıyoruz.
0: Bekle. Bu mu?
1: Aman tanrım.
3: 1960'ların sonlarından off-road aracı olarak modifiye edilmiş Chevy Blazer.
1: Ah tanrım, hayır.
0: Düşündüğün şey bu değil miydi?
1: Bunu tamir etmek için zaman ve para harcamaya değmez.
0: Bu doğru ama koca devin ilgisini çekerse ona bu kez para kaybettirebileceğim. Ödeşeceğiz. Belki diğer iki depo için ondan kurtuluruz.
3: Evet, şimdi bunu satıyoruz. İçine girilmeyecek, çalıştırılmayacak. Bu şekilde satılacak. $100'la başlıyoruz. $100 veren var mı? $100 var. Yok mu artıran? 200, 200, 200, 200
0: bak,
3: oldu. 300 de var. 400 var mı?
0: Ona $100 borcum var.
3: 500 arıyorum. 500, 500, 500, 600 arıyorum. Evet. 600, 700 oldu. Evet. 800 oldu. 900 oldu. $1000, 1900 mü? $1900'um var. 2000 oldu. Çok güzel. 2100, 2100, 2100. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 2100. Yoksa 2000'e satıyorum. Sattım. Teşekkür ederim.
0: Omzuma vur bakalım. Evet. Bir hurdaya bir sürü para yatırmasını sağladık.
1: Evet. Artık bu iki aracın kamyondan daha iyi olmasını umalım.
3: Peki şimdi bu aracı satacağız. Anlaşılan bir yemek kamyonunu satıyoruz.
1: Aslında çok güzelmiş.
0: Betty'nin yeğeni olabilir.
1: Betty'nin büyük babası. Daha büyük.
2: İyi görünüyor.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: İyi bir yemek kamyonu ama...
0: Bu catering kamyonu. Şu servis kapılarına baksana. Fabrikada yapılmış. Hepsi siparişe göre. Birkaç yıldır yemek kamyonları çok iyi para etmeye başladı. Bu yüzden Koca Dave bizimle bunun için savaşacaktır.
1: Ellerim boş ayrılmak istemiyorum. Ama Koca Dave'in yolumuzu keseceğini hissediyorum.
3: Pekala, $500'la açıyorum. 500 veren var mı? 500, 500, 500, 500, 500 arıyorum. Geldi, $1000 veren var mı? Güzel. Yok mu artıran? 1500 geldi. 2000 var mı?
2: Tekerlekleri varsa ben veriyorum.
3: 2500, 2500 arıyorum.
0: Bunu kaçırırsak
3: geldi, 3000
0: gözüme uyku girmez.
3: $3000 geldi. 3500 arıyorum. $3500.
0: 5000.
3: 5000 geldi. Yok mu artıran?
0: Herkes çekilir.
3: Yok mu artıran? $5000 var. Yok mu artıran? Yoksa 5000'e satıyorum. Satıyorum. Son defa soruyorum. 5100 oldu. Teşekkür ederim. 5200 var mı? Evet. 5200 geldi. $5300 arıyorum. 5300 geldi. 5400 geldi. 5500. 5500 geldi. Teşekkür ederim. Evet. 5600 de geldi. 5700 geldi. Evet. 5800 de geldi. 5900 var mı? Var. $6000. $6000 arıyorum.
2: Şu herifin nakiti mi bitti? Ne oldu?
3: $6000. $6000 geldi. 6100 var mı? 6100 var mı yoksa 6000'e satıyorum? Son defa soruyorum ve sattım. $6000, teşekkür ederim.
0: Bize kaldı. Evet, işte böyle kazanılır.
1: Daha iyi hissediyorum. Hadi son araba neye benziyor ona bakalım.
3: Satacak bir araç daha var tam burada. Bu şey çok kuvvetli arkadaşlar, söyleyeyim. Evet arkadaşlar, burada bulunan aracımız çok güçlü bir kaya tırmanıcı.
1: Dostum işte bu. Dostum. Aman tanrım. Ön süspansiyonları duruyor. Daire kafes. Bu özel olarak yapılmış.
0: $6000'a az önce bir kamyon aldık. Daha fazla para harcamak istediğine emin misin?
1: Bu araba için buraya geldik. Bu arabaya para yatırmaya değer. Sadece umarım bunu diğerleri anlamaz.
3: Evet, bu aracı satıyoruz şimdi. Kim başlıyor bakalım? $500 veren var mı? 500, 500, 500, 500, 500 arıyorum. 500, 1500 versin, teşekkür ederim. 600 de geldi, 700 var mı geldi, 800, 800 de geldi. 900'üm de var, 1000 var mı, 1500 geldi. 1600, 1600, yok mu arttıran? 1600 geldi, 1700 var mı?
0: Daha sonra, kar etmeye bir adım var.
4: Bir anlaşma yaptık, 12.000'im.
0: İşte böyle kar edilir.
4: Alan.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
14: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Haydi gel.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
8: $800 verdiler, yok martıran 900 oldu, yok martıran 1500 mü? 1500 verdiler. $1600'm var, yok martıran.
9: Bunu kaçıramayız.
10: Dikkatini dağıtacağım onun. O sırada sende ne yapman gerekiyorsa onu yapacak.
9: Aman tanrım. Alalım şunu.
8: Yok martıran.
10: Bu sen değilsin.
9: 2000.
8: $2000 geldi. 2100 alıyorum. 2100. 2100.
10: Sonuncu olalım diye zorluyorsun. Hadi ama biz böyle yapmıyoruz.
8: Satıyorum.
10: Son bir mezat için o kadar da kötü değil bence.
8: $2000'a satıyorum. Sattım.
10: Ne? Almayacaktık. Çok kötü bitti bence. Ha?
9: Depolardan anladığımız kadar arabalardan da anladığımız olmalı.
10: Dostum. Yemek kamyonlarının Cadillac'ını aldık. Cip senin olsun. Ben buna özel alaka göstereceğim. Canım mı
9: dostum olur?
10: Bak.
9: Aman tanrım.
10: Evet. İşte başlıyoruz. Güzel. Hadi geri kalanına bakalım. Aman tanrım, burası ne kadar güzel. Şuraya bakar mısın?
9: Dostum, arkada buzdolabının olduğu yerde fırın var.
10: Evet, her şey donmuş, paslanmaz çelikten.
9: Kahve.
10: İçinin ne kadar güzel göründüğü konusunda fikrim yoktu.
9: Artık yeni araçlarımız olduğuna göre para kazanabiliriz.
10: Rajon Kajun kafede Jenny ile buluşmak için yola çıktık. Orada yemek kamyonuna ihtiyaç var. Sanırım bizim kamyonu beğenecekler. İşte burası.
9: Geldik. Bir tane yemek kamyonu.
10: Evet
9: var.
10: Ama o eski.
11: Merhaba çocuklar.
10: Merhaba.
11: Nasılsınız?
10: Telefonda konuşmuştuk,
11: evet.
10: Ben Alan.
11: Memnun oldum.
9: Nasılsınız, ben Tom.
11: Memnun oldum, ben de Jenny.
10: Yemek kamyonumuzu görmek ister misin?
11: Evet lütfen.
9: Harika. Bizi takip edelim.
10: İşte yemek kamyonu. Güzel değil mi?
11: Çok güzel görünüyor. İşleri canlandırmamız gerekiyor.
10: Ben sizin için canlandırayım. Şuraya karakteri olan bir yengeç koyun. Kamyonunuza renkli şeyler güzel olur. Sizin için bunu görebiliyorum.
9: Sizin kamyonunuzda bunlardan var mı?
11: Hayır. Bizimki daha eski.
9: Kaç model?
11: 89 model olmalı.
9: Yemek kamyonu işi ne zaman başladı acaba?
11: Aslında 2008 yılında popülerleşti. California, Los Angeles, Orange County'ye böyle yayıldı.
9: Eskiden inşaat işinde çalışırken bir gün yemek kamyonlarından birinden deniz mahsulü yedim. Bu gerçekten büyük bir hataydı.
10: İşte bu yüzden sizden yiyecek alanların sağlıklı besinler yediklerini anlamaları için güzel bir kamyon gerekiyor, bu küçük bir hazine gibi. Evet, hiç bu kadar paslanmaz çeliği bir arada gördünüz mü? Şu yüksek tavana bakın. Mükemmel hava sirkülasyonu, paslanmaz çelikten bir depo. Ama önce fiyatını söyleyelim, çünkü pahalı gelirse zamanınızı çalmak istemem.
11: Tabii.
10: Telefonda 12 bin civarı bir şey konuşmuştuk. Düşünür müsünüz?
11: Ben $10,000 civarında verebilirim. Çalışıp çalışmadığına bakmamız gerekiyor. Neler çalışıyor bakalım.
10: Peki kamyonda bir şeyler pişirmemize ne dersin? Kamyonun işlevsel olup olmadığına bakarsın. İkna olursan 12 bine senin olabilir. Ne dersin?
11: Hı. Peki, olur.
10: Anlaştık o zaman. Önce saçına file tak. Ya da
9: hey.
10: Oo, bıçağın keskinmiş. Küçük bir çekicin mi var? Sarımsakları mı eziyorsun?
9: Sadece tadı önemli değil. Sunum ve renkler de önemli.
10: Ateşle bakalım. Bir dakika. Bu patlayıcı olabilir. Arkadaşımla yemek pişirirken kendimi iyi hissediyorum. Üzerine kajun baharatı da ekleyelim.
9: Dağınıklık çıkarıyorsun.
11: Tanrım.
10: Zamanlaman harika. Yemeğe hazır mısın?
11: Görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına.
9: Adını Tombolya koydum.
10: Nasıl? Lezzetli mi?
11: Çok lezzetli.
10: Bunu biz yap.
11: Aman Tanrım. Siz bunu pişirdiyseniz ben neler yapmam ki?
10: Anlaştık mı? 12 bin dolar.
11: Anlaştık.
10: Kendinize bir yemek kamyonu aldınız hanımefendi.
11: Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim.
10: Bugün harika bir gün. Yemek kamyonu sayesinde iyi para kazandık. Bu arada kajunla pişirdiğimiz yemek çok rağbet gördü.
9: Artık buna yeni bir yer bulmamızın zamanı geldi.
10: Sana bunu vereceğim. Bu kamyonu kullanmak Betsy'yi kullanmaktan daha iyi olabilir.
9: Ha, şüphen olmasın. Isuzu kanyonuna jip uzmanımız AJ ile buluşmaya gidiyoruz. Bu aracı koleksiyona katmak istiyor. O olmazsa bende kalacak.
10: İşte buradasın.
0: Vay canına. Bunu mu getirdiniz? Bu araç kayaların üzerinden yavaşça gitmek için tasarlanmış. Esnetilmiş gibi görünüyor. Tekerleklerin yerle temasını sağlamak için. Üzerine yüklediğiniz her şeyi taşır. Bu büyük tekerleklere bataklık tekerleği denir. Çamur ve karla daha çok sürtünsünler diye böyle. Dingili 44 model bir Chevy'den çıkarılmış ve 500 kilo ağırlığında. Bir forkliftekine benzeyen hidrolik kirkosu var. Çerçevesi eritilmiş metalden bir araya getirilmiş. Bu off-road dünyasının Jurassic Park'tan kalan dinozoru.
9: Bu projeye çok fazla para ve zaman ayırmak gerekiyor dostum. Bunun değeri nedir?
0: 3500 dolar veririm.
9: Ne? Hayatta olmaz. Off-road dünyasındaki ilk yolculuğum değil bu.
10: Off-road dünyasına dün mü girdik sanıyorsun? Bu adam off-road'da doğdu. Şuna bak, hayatının yarısını kayaların altında uyuyarak geçirdi.
0: Bana mı anlatıyorsun? En son kaçı olur?
9: 6500'den başlayalım.
0: Başlayalım. Bununla biraz hız yapalım o zaman. Belki 5000 dolar verebilirim.
10: 5000 iyi para.
9: Pekala. Anlaştık.
10: Off-road'la ilgili konuştuklarımız yüzünden jeeple dönüş yapmak istedim.
9: Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
10: Nedir o?
9: Beni gururlandır.
10: Hey! Göstereceğim ona! İşte! Başlıyoruz!

0: Alan, yardım getirsinler hemen. Dostum, iyi misin? Kardeşim, iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sanırım iyiyim. İyiyim, iyiyim.
0: Alan, gerçekten iyi misin?
1: İyiyim, biraz fazla hızlandı sanırım. Hadi bunu unutalım. Yardım edebilir misiniz çocuklar, hadi. Hadi.
0: Hadi çocuklar.
1: Evet.
0: İtin. Hadi.
1: Biraz daha. Evet. İşte tamam. Oldu.
0: Evet.
1: Hala satın almak istiyor musun?
2: Önce çalışıyor mu bakalım.
1: Hadi.
2: Tanrım. Başlayalım.
1: Üzgünüm. Oho. Şuna bak. Bu şey. Tam bir şeytan.
0: Onu satmayacak mıyız yani?
1: Satmak zorundayız. Neden biliyor musun? İkimizden biri bununla yaralanabilir. Bu çok tehlikeli.
0: Evet, bunu anladım dostum. Lanet olsun kardeşim. Kesinlikle gurur duydum ama iyi olmana sevindim. Araç mı? Sağlam mı emin değilim.
1: Hey, en azından kafes kesinlikle işe yarıyor. Bence çalışıp çalışmadığını anlamak için EEC'yi denemeliyim.

0: Lütfen. Hala çalışıyor gibi görünüyor.
1: Umarım hala 5000 dolar öder. Birkaç hasar karakter kazandırdı. Bunun için daha çok para almalıyız.
0: Çalışıyor mu? Çalışıyor değil mi? Çalışıyormuş dostum.
1: Harika.
2: Buna inanamıyorum dostum. Devirmene rağmen kafes hala sağlam. Böyle görünüyor. Sağlam. Daha önceki gibi çalışıyor. Benim için hala aynı araba çünkü dışı zarar gördü.
0: Anlaştık mı peki?
1: 5000 veriyor musun?
2: Galiba anlaştık. 5000 dolara. İşte param burada. 5000.
0: Seninle görüştüğümüze sevindim Ece. İyi eğlenceler ve kendine dikkat et.
1: En azından 3 tekerlek yerde olsun.
2: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz. Bunu sattığımıza üzgünüm. Ama 5000 dolarla verdiğimizin 2 katını kazandık.
0: Üzülme, zaten dengesizdi. Yemek kamyonunu 12.000 dolara sattık. Ve off-road jeepini de 5.000 dolara sattık. Bu iki araca toplamda 8.000 dolar harcadık ve 17.000 dolar kazanarak karımızı 9.000 dolara çıkardık.
1: Güzel bir gündü. Ve sporcu ayağının ne demek olduğunu da öğrendim.
0: Ne?
1: Kaya tırmanışında her şey yavaş gitmekle ve yetenekle ilgilidir. Kayalıklara hızlı bir şekilde çıkınca kayaların üzerinden devrilirsin ve kaburgalarını kırabilirsin. Ama sorun yok. Endişelenme dostum.
0: Sana teşekkür ederim. Bu iyi bir tavsiyeydi. Bundan sonra sporcu beynime sporcu ayağımı dinlememesini söyleyeceğim.

0: pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Tam o anda
1: biliyor. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete'le gün seni.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi kartım hadi.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depo yurdalardan servet elde etmek için araştırıyor. Bu buldukları nadir ve değerli eşyaların hikayesi.
1: Antika avcılarında birazdan. Katerleri çarpışıyor. Yapmamız gerekiyorsa hepsini yükleyeceğiz. Bunu yapacağız. Tom'la ben başarısız yoldaşımızı savunmalıyız.
2: Ne oldu? Dondurma kamyonunu sattınız mı?
1: Ama korkunç bir karar verilince...
3: Ne yapacağız?
1: Ne olursa olsun.
3: Evet, bin.
1: Tehditler bir servete var olacak.
4: Tamiri 7.000 dolar kadar tutar.
1: Yarışmayı kazanmalıyız.
3: Ez onu bebeğim. Evet.
1: İnan çizgisine gelindiğinde... Evet.
2: 175 dolar veren.
1: Amerika'da her gün depolardaki sahipsiz eşyaların halka satıldığı binlerce mezat düzenleniyor.
5: Satıldı.
2: Satıldı. 1000 dolara satıldı.
1: Evet.
6: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
7: 120 bin dolar.
1: Evet. Ben Alan Ha.
6: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız. Bulduklarımıza inanamayacaksınız.
1: Ve sattıklarımıza.
6: 25 bin.
0: Anlaştık bayım.
6: Ve ne kadar eskiyse... Bu kadar pahalı. Aman tanrım.
1: Evet. Tonun ölüm makinesinde yolculuk etmek çok tuhaf.
6: Klima var. Temiz. Geniş.
1: Güzel ama Betsy'yi özledim.
6: Komik bir hikaye.
1: O kadar komik değil.
6: Tek yön bir sokakta gidiyordum. Bir araç yanlış tarafa döndü ve hasar aldı.
1: Yapmamız gereken şey tamir edilmesi için 5000 dolara ödemek. Aileden biri. Öyle değil mi? Tabii, beyinsiz biri. İyi haber şu ki Betsy doğru ellerde. Bugün bakacaklar ve hasarın ne kadar olduğunu öğreneceğiz. Tamir edebiliriz. Biraz şeye ihtiyacım var.
6: Çalışmaz dostum.
1: Betsy, sen öldürdün.
6: Anlıyorum. Sinirini geçirebilirim.
1: Hayır.
6: Ben varım dostum.
1: Aman tanrım. Yapacaksın. Betsy'yi tamir ettirmek için para kazanma zamanı.
6: Peki nereye gidiyoruz dostum?
1: Arada gittiğim büyük bir yer var. Endüstriyel malların olduğu bir depo. Şu anda San Fernando Valley'deki konteyner mezadına gidiyoruz. Bu her gün yapılan bir mezat değil. Endüstriyel müşterilere ayrılmış büyük konteynerler var. Büyük para. Geldik. Ace deposu konteynerları. Oo, anlaşılan gizli yerimizi bilenler var.
6: CJ.
1: Hazır mısın?
2: Ne oldu? Dondurma kamyonunu sattınız mı?
1: Dondurma mı? O ekmek kamyonu.
6: Biliyorum dostum.
1: Biliyor musun? Onurunu korumamız gerekiyor. Başlayalım. Betsy için.
6: Betsy için.
4: Evet, hazır mısınız?
2: Umarım para getirmişsinizdir.
4: Bugünkü mezat nakit yapılacak, harcayabileceğiniz bütün para cebinizdeki para. Bugün 3 konteyner var. Hadi gidiyoruz. Evet, sıra olun.
6: Aman tanrım.
1: Serigrafi aleti değil mi?
6: Dostum.
1: Niçin bu?
6: Bunlar vinil baskı için. Şunlar yazıcılar. Kurtucuya benziyor. Para eder. 1500'e satarım.
1: Size ne demiştim ha? Konteynerlarda iyi mallar var.
6: Güzel ama CJ burada. Ucuza alamayacağız. Fiyat arttırmaya bayılıyor, biliyorsun.
1: CJ.
4: Evet, 500'le başlıyoruz. Kim bana 500 verir? 500'üm var, 600'üm var mı? 1500 geldi, 1500 geldi. Çok güzel, 1600, 1600 geldi. 1700 de geldi, 1800 arıyorum. 1800 var mı? 1800 geldi, teşekkür ederim. 1900 arıyorum. Geldi, 2000 var mı? 2000 de geldi, 2100 var mı? 2100, evet. 2100, teşekkür ederim. 2100'üm var, 2200. 2200 yoksa 2100'e satıyorum. Sattım. 2100 dolar. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, burada işimiz bitti.
1: Aha! CJ'yi düşünün. Betsy'yi kurtaramazsak ne olacağını görür o.
6: Çok kazançlı oldu. 2 tane daha konteyner var.
1: Biliyor musun? Ayakkabı para eder. Neredeyse 500 çift kadın ayakkabısı vardır. Çifti 20 dolar olsa 10 bin dolar eder.
2: Bundan ne kadar para kazanırız biliyor musun? Yüksek teklif vereceğim.
6: CJ bunları almaya şimdiden hazırlanıyor. Para geleceğini anladım.
1: Evet, 5 bin dolara kadar çıkabiliriz.
4: Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Kim teklif veriyor? Evet, 1000 dolarım var. 1100'üm var mı? 1100
2: ben.
4: 1100 geldi. 1200'üm var mı? 1200'üm de geldi. 1300 var mı? 1300'üm geldi. 1400 istiyorum. 1400 geldi. 1500 var mı?
2: Ben.
4: 1500 geldi. 1600 arıyorum. 1600, 5000 geldi. Evet, teşekkür ederim. $5,000, $5,000, $5,000 yoksa satıyorum.
2: $5,500.
4: $5,500.
2: Satıldı say.
4: Evet, teşekkür ederim. $5,500'üm var. Yok mu artıran? $5,600, $5,600.
1: Para oradaydı ama parayı dizlerimin üzerinde kazanmak istemiyorum. Ayakkabıları satmak zor olabilir.
4: Satıyorum ve sattım. Teşekkür ederim.
2: İşte bebeğim. Olamaz. Para böyle kazanılır işte. Ah tanrım.
6: Çok gergin. Kilitleyemiyor bile.
1: Ekip olarak çalışın. Hadi ama.
2: İş kararlarını böyle mi alıyorsun sen?
1: Senin kilitlediğin gibi mi ya?
2: Olamaz.
6: Bakalım neler bulacağız.
1: Tamam. Ayakkabı konteynerini satın alamadık ama böylece CJ $5,500'dan daha az teklif verebilecek.
6: Evet. Bizim Betsy'yi değiştirmek ve tamir etmek için çok daha fazla para kazanmamız gerekiyor.
1: Oo, işte başlıyoruz. Oo, hey.
2: Tamam. Evet.
6: Evet.
5: Büyük, klasik bir araba. Ne kadar büyük baksana. Bir Chevy.
6: Evet.
1: Üstüne baksana. Daha önce görmedim bile. Durumuna ve üretim yılına göre bir Chevy $20,000 edebilir.
6: Evet, klasik V8'i varsa. Ama paslı bir V8'i altıysa başımız dertte demektir.
4: Evet, son konteynerimiz. $100'la açıyorum. Yüzüm geldi, teşekkür ederim. 200 de geldi, 300 var mı? 300, 300, 300, 300, 300. 300 aradım geldi. 400 var mı? 1000 geldi. $1,000 geldi. Evet, çok yüksek bir artırış. 1100'üm var mı? Var. 1200'üm var mı? Var. 1300'üm var mı? 1300'üm de var. Bunu istiyorsunuz galiba. 2500 geldi. Vay canına. Çok hızlı gidiyoruz. 2600 geldi. Teşekkür ederim. 2700 var mı? Geldi. 2800 var mı? 2800. 2900 geldi. 3000 geldi. 3100. 3100 arıyorum.
1: Bırakma.
4: 3100. 3100 geldi. 3200 de geldi. 3300'üm var mı? 3300'üm var mı? 3400'üm de var. 3500'üm var mı? Son defa soruyorum. 3500 yoksa satıyorum. 3400'e sattım. Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.
1: CJ, Betsy'yi kötülemenin ne demek olduğunu kesinlikle gösterdik.
6: İki konteyneri aldığımız için mutluyum. Şimdi gidip bakalım ve biraz para kazanalım.
1: Pekala. Bu yazıcıların tanesi $10 etse burada 30 tane olduğuna göre $300 eder. Isıtıcılarımız var. Bunlar endüstriyel tip. Oh. 50 tane vardır.
6: Evet. Oh. Aman tanrım.
1: Ne çıktı?
6: Topta kafatası var. Bowling zamanı. Her şey düzelecek Alan.
1: Bu bozuk televizyondan ne izleyeceğiz böyle?
6: Tanrım Alan.
1: Şşt. İşte bu.
6: Sana sus dedim.
1: Çok eğlenceliydi.
6: Bu harikaydı Alan.
1: Dostum.
6: Ne?
1: Bu kurutucu değil.
6: Peki bu ne?
1: Boyutuna bakılırsa uçak motoru da olamaz. Oh evet. Biraz daha. Tamam. Bu bir klasik değil.
6: Lanet olsun.
1: Bu bir mutlu son değil. Ve bir sorun var.
4: Sigortanız bitmiş.
1: Bu umutlarımızı yıkıyor.
2: Yok ederim.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
8: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir tane can kurtaran?
9: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
11: Bellona, Bellona.
13: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
14: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
13: Yani?
14: Seni düşündürmeyen teknoloji.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. stil topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
16: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
17: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
18: Servis geldi, çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da da var.
24: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
22: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
26: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
22: Tekrar söylememe gerek var mı?
25: Otel mi? Trivago.
27: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
28: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
29: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
30: Aramaya devam etmelisiniz.
29: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
31: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
32: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
33: Evet.
32: Aman tanrım.
31: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
34: Ah evet.
6: Aman tanrım. Bu gördüğümüz endüstriyel bir öğütücü.
34: Pekala. Bu ne için?
6: Bunu yapmak için.
34: Tam onun boyunda. Bence para eder bu. Bu alet çalışırsa çok güzel olur. Böylece kazanacağımız parayı Betsy'nin tamirinde kullanabiliriz.
6: Neden Betsy'yi öğütmüyoruz?
34: Bunu duymamış gibi yapacağım. Woo! Tamam. Chevy için ikimiz de heyecanlıyız.
6: 55, 56, 57 model olması gerekiyor. V8 motoru olanlardan.
34: Bakalım neymiş?
6: Oh. Hayır.
34: Say bakalım.
6: 1, 2, 3.
34: 6 tane.
6: Lanet olsun. Modeli ne?
34: Ah, ton. 55 model. 150, 6 silindirli. Kimse bunu sevmez. Motor bundan daha kötü olamazdı. Bu bir mutlu son değil. Aa, arabaya vururdum. Ama parçalanır.
6: Bununla ne yapacağız?
34: Sıradan birine satacağız. Klasikçilere olmaz. Bu arabayı dönüştürmek kolay değil ama belki bunu alıp kullanmak isteyen biri çıkar. Böylece en azından zarar etmeyiz.
6: Bu sırada öğütücüyü satmaya gideceğiz. Sean'la buluşacağız. Yerel geri dönüşüm tesisindeki teknisyenlerin başı ve bir öğütücü arıyor. Sean, ben Tom.
35: Tanıştığımıza memnunum.
6: Nasılsın dostum?
35: Merhaba.
6: Burada
35: Alan.
34: Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederiz.
6: Öğütücü var mı?
35: Evet, evet, içeride var.
6: Geliyoruz.
35: Hadi, hadi.
6: Vay canına.
35: İşte burada. Bu GVC şirketinin çift bıçaklı öğütücüsü. Motoru 25 beygir gücünde ve 7 tonluk baskı uyguluyor.
6: Çok güçlüymüş.
35: Doğru. Geri dönüşüm tesislerinde, mezbahalarda ve her şeyin atıldığı cezaevinde kullanılıyor. Çünkü battaniye gibi şeyler tesisatı tıkıyormuş. O yüzden kullanıyorlar.
6: Bunun yenisi ne kadardır?
35: Tahminen 40-50 bin dolar olmalı.
6: Gerçekten mi?
35: Bu yeni bir model değil.
34: İkinci elleri bu fiyatın üçte biri midir? Özellikle de çok iyi durumdaysa.
35: Bence daha çok 5.000-6.000 dolar ediyordur.
6: 10.000 dolar.
35: 8.000 daha adil olur.
6: Hadi şu şeye bakalım. Çalışıyorsa, beğenirsen 8.500'e satarız.
35: Peki, anlaştık.
34: Hey, bu anlaşmayı sevdim. Tamam.
6: Hey, bir şeyler öğütebilir miyim?
35: Hadi gidelim bakalım.
6: Ah, tanrım. Yıkım.
35: Çalışıyoruz.
6: Telefon sana. Evet. Şuna bak.
34: Çok çılgın.
6: Bakalım neyimiz var. Aman tanrım. Evet dostum. Parçala şunu bebeğim. İşte böyle.
34: Harika. Hala anlamadın mı?
35: Evet, anladım. Çalışıyor çocuklar, çalışıyor.
6: Henüz işimiz bitmedi. Şunu temizleyeceğim.
35: Daha sonra biz temizleriz, endişelenme.
6: Israr ediyorum. Bunu önemsediğim için yapıyorum. Temizlendi.
34: Teşekkür ederim. Değil.
6: Çok eğlenceliydi dostum. Satmayı hiç istemedim.
34: Betsy'nin tamiratı için artık yeteri kadar paramız var. Tamirciye!
6: Bazen neyi ne zaman isteyeceğini gerçekten iyi bilmen gerekiyor.
34: Neden bahsediyorsun?
6: Gidip doktor ne diyecek ona bakalım. Belki durumu düşündüğümüz kadar kötü değildir.
35: Merhaba, nasılsınız?
34: Merhaba.
6: Nasılsın dostum?
34: Yaşlı kızımız nasıl?
35: İyi görünmediği için üzgünüm. Ön tarafı hasarlı. Şase, radyatörler, kondansatörler ve fan bozulmuş. Aslında ön taraf tamamen gitmiş.
34: Vay canına. Yapma dostum. Ne kadar tutar?
35: Sigortanız karşılamıyor.
6: Kötü oldu.
34: Ah, yapma. Ne kadara mal olur?
35: Muhtemelen 7.000 dolar tutar.
34: Yenisi 5.000 zaten.
35: Çok fazla hasar görmüş. Üzgünüm. İyice tamir etmeliyiz.
34: Tamam. Teşekkür ederim.
35: Tamam, sorun değil. Düşünün.
34: Sağ ol.
6: 7.000 dolara yenisini alabiliriz.
34: O burada. Bundan bahsetmeyeyim.
6: Evet. Fişini çekelim.
34: Seni birazdan geberteceğim.
6: Bir dakika. Bir çevrim içi olayım.

0: Pekala Tom, bir devir kapanıyor dostum.
1: Evet. Ah, aman tanrım. Ne oluyor?
0: Bilmiyorum. Betsy olmayınca kendimi onu kaybediyormuş gibi hissediyorum. Şuraya yanlışlıkla tükürüyorum.
1: Dostum, arabaya tükürüyorsun. Dostum, uzağa tükür. Sammy'yi görmek için yola çıktık. Profesyonel drag yarışçısı ve çok iyi bir sokak yarışçısı. Umarım 55 Chevy ile ilgilenir.
0: Umarım ilgilenir. Daha fazla kötü haber istemiyorum.
1: Sonunda geldik. Tanrım.
0: İşte orada.
2: Hoş geldiniz.
0: Nasılsın?
2: Aynı, sen nasılsın?
1: İyiyim. Sen neler yapıyorsun?
2: Aynı şeyler, sen?
1: İyiyim ya, sen?
2: Aynı şeyler.
0: Ya, biraz utandım ama...
2: İlginç. Bunu yarışa çıkarmak isterim ama daha iyi görünmesi gerekiyor.
1: Harika.
2: Yani, detaylıca bakabilir miyim?
0: Ona bakmak mı istiyorsun?
2: Evet, hızlıca bakayım.
1: Aman tanrım. Bu harika. Temiz değil mi? Çok eğlenceli. Oyuncakları severim. Aa, şu beygir gücüne baksana.
0: Hey, konuşmasan olur mu?
1: Ne?
0: Hadi, alışverişte değiliz. Satış
1: dostum,
0: yapıyoruz.
1: Şuna bak. Şu buton girişine bak.
2: Hadi bakalım şu arabaya.
0: Oo, arabalara fısıldayan adam bakışı.
2: Bu ses neye benziyor?
0: Paraya mı?
2: İyi durumda, bozulmamış, hala sağlam.
0: Para mı diyecektin?
2: Hayır, sen para diyecektin. Ben arabanın sesi dedim.
0: Sesi boğuk.
2: Evet.
0: Sessiz.
2: Tam bir iş adamı arabası. Arka koltuğu yok. İki kişilik. Buradan arabanın üstünü açıyorsun.
0: Bir araba istiyorsan bence bu çok güzel.
2: Olabilir. Yarış için bunlar en iyisi.
0: Bu arabayla mı yarışacaksın?
2: Bildiğim kadarıyla bu yarışlarda kullanılanlardan. 55 model. Şurada da bunun gibi bir kurye arabası var. Dürüst olmam gerekirse bunlardan bir tane daha alabilirim. Ve bunu çok umursamıyorum.
0: Pekala. Bize 6000 dolar ver ve bunu al.
2: Hayır, size 6000 dolar veremem. Ne yapacağımı söyleyeyim. Arabayı sevdim çünkü işe yarayacağını biliyorum. 4000'e ne dersiniz?
0: Hayır.
1: Hayır.
0: Hayır. 4000. Şunu dinle. Grease adındaki filmi izledin mi?
2: Evet.
0: 4000 mi diyorsun? Grease filmini izledin ve buna 4000 mi diyorsun? Araba sistematik, hidromatik bir sorunsal. Işık hızında gidiyor, değil mi?
2: Hayır, bu 55 model.
0: Işık hızında gidemez mi?
2: Hayır.
0: Sözcükleri söyleyebilir misin? Işık hızında. Bunları senden duymak istiyorum.
2: Hayır. Bununla ne yapacağım ki? 4000'e bana satın.
0: O bir hurda değil. 5000 dolar.
2: Bana satın 4000.
0: Buna uğraşıyorum ama şu anda seni tanıyamıyorum. Bu iş adamı arabası, bir iş adamı gibi davran. Ortada buluşalım. 4500.
2: 4000'in ortasında buluşmalıyız.
0: 4500.
1: Pekala. 4250 dolar. İkisinin de ortası.
0: Teşekkür ederim. 4250'ye kendine yeni bir araba aldın. Ben de buna bineyim. Ve sonra yola çıkalım.
2: Tamam.
0: Işık hızında yolculuk edelim dostum.
1: Dostum. Evet. Onu sustur böylece.
0: Merhaba güzelim. Hıza ihtiyacım var. Betsy'nin öğütüldüğünü düşünmek beni kötü yaptı ama şimdi neyin zamanı geldi?
1: Neymiş?
0: Işık hızı saati.
1: Ah tanrım.
0: Duyabiliyor musun Ton?
2: Çok saçma.
0: Işık hızına kim hazır?
2: Ah tanrım, neden sürekli bunu söylüyor?
0: Hadi başlıyoruz.

0: 战刃。Шиказабу. Dostum, yarış arabası sürdüm. Teşekkür ederim. Tom, ben eve gidiyorum. Biraz araba kullanmam gerekiyor.
1: Komik. Anahtarları hala bende. Dostum, sanırım Betsy bozulduğu için çılgına dönmüştün.
0: Işık hızı. 55 Chevy 4250 dolara, endüstriyel öğütücüyü 8500 dolara ve diğer eşyaları da 1500 dolara sattık. İki konteyneri 5500 dolara almıştık ve bunları 14250 dolara satıp 8750 dolar kar elde ettik. Dostum, bu parayla Betsy'yi tamir ettirebiliriz.
1: Dostum, çok zor biliyorum ama iyi zamanlarımızı hatırla. Hey Alan, hazır mısın?
0: Betsy'ye gelmesin. Oh! Aman tanrım. Belki de Betsy'yi buradan kaçırmalıyım.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana mı, sana da bir tane?
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mis gibi karamel kokuyor.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Kafka.
1: Kusura bakmayın, çünkü dünya kupası.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bu akşam. New Orleans, Louisiana'daki Dini's Deniz Restoranı'nın sahibi Keith Shifisi, müdürü Bill'den pek memnun değil.
1: Bir komedyenmiş gibi davranıyor.
2: Arkadaşlarımız kaynar suda can verdiler.
0: Bill uygunsuz yorumlarla müşterileri rahatsız mı ediyor?
2: Aynı bu Pin'in erkek versiyonuna benziyorsun.
3: Vay canına.
0: Çalışanlar ondan faydalanıyorlar mı? Restoran sırları kötü şakaların Keith'in işini baltalayıp baltalamadığını öğrenmek için keşfe çıkıyor.
2: Bu sadece bir şaka.
4: İnanılmaz.
1: Onu boğmak istiyorum.
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Yemeğiniz ve atmosferiniz çok güzel olabilir. Ama sorumsuz çalışanlar...
5: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırlarının görevi budur. Charles Stiles binlerce restorana yardım etti, sorunlarını buldu ve ortadan kaldırdı. Gizli görev takımını işe yolluyor.
6: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine onlar yokken neler olup bittiğini gösterecekler.
7: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
4: Bu iş yeri benim.
7: O yemek benim hayatım.
1: Adım Keith Chifisi, New Orleans, Louisiana'da şehrin tam merkezindeki Dini's Deniz Restoranı'nın sahibi. Dini's 1982'den beri aileme ait. Annem ve babam satın almış. O günden beri biz işletiyoruz. Her şeyimiz var. Çiğ istiridye, kızarmış istiridye, gumbo çorbası, yumuşak yengeç, kızarmış karides, barbekü karides, ızgara karides, haşlanmış karides. Aradığınız her şey var. Karnınızı doyurmak için buraya geldiğinizde doymuş bir şekilde gidersiniz. Güzel bir yemeğe, güzel bir servise eşlik etmeyin. Yoksa para kazanamazsınız. İşte bizim sorunumuz da bu. Müdürümüz Bill. Bill boş zamanlarında komedyenlik yapıyormuş. Ve bence bizim sorunumuz da bu. Onu birkaç kez azarlamak zorunda kaldım. Bill'in insanları rahatsız etmek istediğini düşünmüyorum ama müşteriler kendilerini rahatsız hissettikleri zaman bir daha buraya gelmiyorlar. Eğer tüm çalışanlar her şey bir şakadan ibaretmiş gibi davranırsa ve müşterilerle şakalaşırlarsa bütün müşterilerimi kaybedeceğim. Bu benim için büyük bir sorun. Eğer böyle olursa restoranı kapatmak zorunda kalabilirim.
3: Keith, sen misin?
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Evet. Adım Charles. Restoran sırlarından geliyorum.
4: Merhaba. Bu da Dina. Memnun oldum.
3: Bakıyorum da şehrin tam merkezindesin.
1: Evet. Yanında Bourbon Caddesi var. Kanala da çok yakınız. Çok güzel bir yer. Çok şanslıyım.
3: Sorunun nedir?
1: Müşterilerimiz sürekli artıyor. Gittikçe daha yoğun oluyor. Bu yüzden işe bir müdür daha almak istedim. Bir arkadaşımın arkadaşı ve komedyenlik yapıyordu.
4: Komik mi peki?
1: Hayır. Çok kötü. Korkunç. Ben buradayken işini yapıyormuş gibi görünüyor. Ama sorun ben burada değilken yaptıkları. Restoranı şakalarını denemek için kullandığına dair duyumlar aldım.
3: Yani komik olduğunu düşünüyor.
1: Ama değil.
3: Bill'in müşterilerin üzerinde nasıl bir etki bıraktığını göreceğiz. Önemli olan şu. Bakalım... Bu durumdan faydalanan başka çalışanların var mı?
1: Bakın, benim reklama ihtiyacım yok. Yemeğim zaten güzel, restoranım da güzel. Bir komedyene ihtiyacım yok.
0: Bu bölümde restoran sırları Bill'i inceleyecek. Kendisi bir müdür ve aynı zamanda da müşterileri rahatsız eden, diğer çalışanları da kötü etkileyen amatör bir komedyen.
3: Restoranının her yerine gizli kameralar yerleştirdiğini düşünüyor.
1: Ama değil.
3: Bill'in müşterilerin üzerinde nasıl bir etki bıraktığını göreceğiz. Önemli olan şu. Bakalım bu durumdan faydalanan başka çalışanların var mı?
1: Bakın, benim reklama ihtiyacım yok. Yemeğim zaten güzel, restoranım da güzel. Bir komedyene ihtiyacım yok.
0: Bu bölümde restoran sırları Bill'i inceleyecek. Kendisi bir müdür ve aynı zamanda...

0: Uygunsuz davranıp davranmadığını göreceğiz. Pekala. Bakalım bana da uygunsuz davranabilecek mi?
1: Şu an tehlikeli bir durumdayım. Eğer müşterilerimi kaçırıyorsa bu benim için çok büyük bir kayba sebep olur. Burada her müşteri çok değerlidir.
2: Gözlem yapabilmek için Dini'nin her yerine gizli kameralar yerleştirildi. 1, 2, 3 ve 4 numaralı kameralar restoranı ve müşterileri görebilmek için servis bölümüne yerleştirildi. 5 ve 6 numaralı kameralar bara yerleştirildi. 7 ve 8 numaralı kameralarsa mutfağa yerleştirildi. 9 numaralı kamerada dışarıda olanları görebilmek için dışarıya yerleştirildi. Diana bir müşteriymiş gibi restorana gidecek. Aynı zamanda ekipten Andrew da eğitimdeki bir garson gibi restoranda olacak.
3: Kontrol odana hoş geldin.
1: Bu çok etkileyici.
3: Gördüğün gibi restoranda her yere gizli kamera yerleştirdik. Mutfağa, servis bölümüne, böylece çalışanların yaptığı her şeyi takip edebileceğiz.
1: Harika.
3: Bizi Bill'in komik olduğunu zanneden bir komedyen olduğunu
1: söylüyor. Öyle olduğunu sanıyor.
3: Müşterilere uygun şekilde davranıp davranmadığına bakacağız. Hadi bakalım. Şu Bill mi?
1: Sanırım o.
4: Bunu bara götürür müsün?
5: Teşekkür ederim.
4: Rica ederim. Her şey yolunda mı? Harika.
3: Etrafta dolaşıp herkesle ilgileniyormuş gibi duruyor.
6: Lavabolarınız nerede?
4: Lavabolarımız şehrin diğer yakasında ve berbatlar. Çünkü onları zamanında temizleyemiyorum.
1: Ne aptalca.
4: Erkek tuvaleti şuradan dönünce tam karşında. Diğerine girersen çığlık atarlar.
3: Doğrudan bir yanıt verebilirdim. Ama en azından lavabonun yolunu tarif ettim.
4: Nasıl gidiyor? Bugün çok pembesiniz. Bir süreliğine buralarda mısınız?
7: Kanada'dan geldik. Buraya taşınıyoruz.
4: Eğer Amerika'ya taşınacaksınız kesinlikle güneye taşınmalısınız. Böyle konuşmaya hemen alışırsınız. Adınız nedir, Tim mi? Benim adım Tim. Her şey iki eceymiş gibi okunuyor. Merhaba, ben Tim.
3: Bu kötü mizah anlayışını eğlenceli bulan müşteriler olabilir. Ama asıl sorun bulmuyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Diğer masalarda oturanlar bundan rahatsız olabilir.
4: Afiyet olsun.
3: Bence zamanı geldi. Şimdi Andrew'yu göndereceğiz ve eğitimi alınmış bir garson gibi davranacak, tamam mı?
1: Pekala.
8: Kate, Bill'in şakalarını müşterilerin üzerinde test etmekten asıl işine zaman ayıramadığını düşünüyor. Bir garson gibi ekibe katılıp bunun doğru olup olmadığına bakacağım.
1: Bu Andrew.
4: Merhaba, nasılsın?
8: Merhaba.
4: Andrew, benim adım
8: nasılsın?
4: Bill.
1: Yeni garsonumuz. Onu etrafı gezdir. Herkesle tanıştır, olur mu?
4: Gel bakalım.
1: Bol şans.
4: Tamam. Pekala. Şunları bırakayım da sana,
8: evet,
4: etrafı
8: tamam,
4: göstereyim.
8: Pekala.
3: Bu Bill'in müdürlük görevini ne kadar yerine getirdiğini görmek için iyi bir fırsat.
1: Evet, bu restoran için önemli bir iş. Düzgün eğitim verilmezse batabilirim.
4: İşte sen burada dövüşeceksin. İçecekler
8: tamam.
4: Şurada, yiyecekleri burada öldürüyoruz. Zombi
8: evet.
4: Yemeklere çeviriyoruz. Hadi bara gidelim. Burada istiridyeleri yapıyoruz. Bak, bu istiridye açacağı. Bu da bizim hostesimiz. Ne tuhaf ki en sevdiği yemek de istiridyedir.
5: Adım Susan.
1: Of.
4: Bu Carlos. Şu kravata baksana. Mahvolmuş. Bum. Hadi.
1: Beni
4: hadi
1: kandırdı. Tam bir pislik. Başka açıklaması yok.
4: Carlos, sana bir şey göstereceğim. Yeni çocuk, sen burada kal.
3: Hey Andrew. Hey Andrew, nereye gittiklerine bak.
4: Barın arkasına geçtiğine dikkatini dağıt.
6: Pekala. Merhaba patron. Bir içecek soracaktım. Elimizde iç var mı diye. Merak ediyorum da...
3: Ne yapıyor öyle?
1: Hiçbir fikrim yok. Tam bir aptal.
4: Tanrım, bu harika olacak.
3: Bu çok eski bir şaka. Musluğu bantlıyor. Böylece içecek dökmek için açtıklarında her
1: bu
3: yer
1: rezalet.
3: İçecek olacak.
4: Hadi git ve bir içecek sipariş et. Hadi.
6: Hey, bir kola verir misin?
4: İzle şimdi. Bunlara bayılıyorum.
3: Etraf mahvolacak ve barmenin de sinirleri bozulacak.
1: Lanet olsun.
2: Az sonra.
4: Kalan zamanınızın tadını çıkarın.
9: Ne kadar yaşayacağını bilmiyormuş.
3: Bu hiç uygun
1: rezalet
3: değil.
1: Rezalet.
6: Arkada bir şeyler içmek ister misin?
1: Onu restoranda yapabileceğini düşünecek kadar aptal olduğuna inanamıyorum.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak.

0: %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
0: dondurma. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Keith Shifisi, New Orleans, Louisiana'daki Dini's Deniz Restoranı'nın sahibi ve müdürü Bill'in restorandan çok komedyenlikle uğraştığını düşünüyor.
7: Anında bu şekilde konuşmaya başlayacaksınız.
8: Restoranı şakalarını denemek için kullanıyor ama ben ona bunun için para ödemiyorum.
6: Charles Keith'in restoranında neler olup bittiğini görmek için Dini's'e gizli kameralar koydurdu.
8: Çok etkileyici.
6: Ekipten Andrews'a garson olarak araya sızdı ve Diana da müşteri rolü yapacak. Charles ve Keith, Bill'in barda neler yaptığını inceledi.
7: Tamam, bu harika olacak.
9: Bu çok eski bir şaka. Musluğu bantlıyor. Böylece içecek dökmek için açtıklarında her yer içecek olacak.
7: Harikaydı. İşte böyle, işte böyle. Çak bakalım dostum, çak hadi. Harikaydı.
9: Neyse ki sadece barmenin üstü ıslandı. Eğer müşterilere bir şey olsaydı yemeklerini senin ödemen gerekirdi. Hatta belki onları kaybedebilirdin.
8: Evet, kesinlikle.
10: Baksana, tavana sıçramış.
7: Tavana mı sıçramış?
9: Şakalarının hiç sonu yok ve hepsi de berbat.
8: Aptalın teki.
9: Bill başka bir müşteriyle konuşuyor. Bakalım ne diyor?
7: Hani şu pahalı telefonlar var ya. Ben çok fakirim, onlardan alamıyorum ama geçenlerde sahte bir telefon aldım. Evet, bugün hava nasıl diyorum, o da bilmem pencereden baksana sersem diyor.
8: Bu hiç komik değil, çok kaba.
7: Benim bir komedi gösterim var, size broşürümü vereyim. Gelemezseniz sorun değil ama beni izlemeye gelmenizi çok isterim. Komedi gösterisi yapıyorum. Evet. Teşekkür ederim.
9: Kendi gösterisi için broşür dağıtıyor.
8: Bunu yapmaması gerekiyor. İzleyici toplamaya çalışıyor.
7: Biliyor musun? Aynı Whoopi'nin erkek versiyonuna benziyorsun.
11: Vay canına.
7: Bana kızmadın değil mi?
8: Tam bir aptal. Başka hiçbir açıklaması
7: yok. Pekala, size de bir broşür vereyim. Yemek zamanında geldi mi? Gideyim de hemen getirmelerini söyleyeyim. Daha ne kadar yaşarsınız bilmiyorum.
12: Ne kadar yaşayacağını bilmiyormuş.
7: Hayır, öyle demek istemedim mi?
9: Bu hiç uygun değil, komik de değil.
8: Kesinlikle.
7: Benden nefret ettiğinizi biliyorum ama belki komik bir şeyler izlemek istersiniz.
9: Bence şu an Dina'yı göndermek için uygun bir zaman. Bakalım biri ona zıt gidince ne yapacağız?
8: Tamam, hadi görelim.
9: Evet Dina, hadi restorana gir.
12: Teşekkür ederim. Belli ki Bill restorandan çok şakalarını önemsiyor. Bakalım ben müşteri olarak girdiğimde nasıl davranacak? Merak ediyorum.
13: Tamam. Hemen geleceğim.
12: Tamam.
9: Bakalım Bill müşteri şikayetleri karşısında ne yapıyor? Şaka mı yapıyor yoksa profesyonel mi davranıyor?
8: Hey Diana.
9: Diana, Bill'e sodayı beğenmediğini söyle.
12: Tamam. Merhaba, müdür siz misiniz?
7: Evet benim. Çocuk oyunu filmini izlediniz mi?
12: Hayır, izlemedim.
7: Chucky'nin gelinine benziyorsunuz. Sadece şaka yapıyorum.
9: Çok rahatsız edici.
8: Evet.
12: Pekala, bu soda çok kötü, gerçekten.
7: Çok mu kötü?
12: Evet.
7: Ama göğüsleriniz hiç de kötü değil.
12: Vay canına.
7: Şaka yapıyordum.
9: Bunun yüzünden dava bile açılabilir.
12: Baksana, patronun burada mı? Patronunla konuşmak patronun istiyorum.
7: Patronun mu? Patron benim. Evet. İşte böyle.
8: Aman tanrım.
12: Bana Chucky'nin gelinine benziyorsun dedin. Göğüslerimin büyük
7: ama
12: olduğunu söyledin.
7: Ama bunlar şakaydı, kötü
12: patronunla
7: bir niyetim yok.
12: Patronunla konuşmak istiyorum.
7: Yalnızca şaka yapıyordum. Özür dilerim. Ben komedyenim. Ara sıra böyle şakalar yapmak hoşuma gidiyor. Evet, özür dilerim. Sadece şakaydı.
12: Ben patronunla görüşmek
7: hayır,
12: istiyorum.
7: Hayır, durun. Çok özür dilerim. Bakın, şöyle yapayım. Yemeğiniz benden olsun.
9: Dina,
7: ne isterseniz söyleyin.
9: Istakoz,
7: tamam.
12: Istakoz istiyorum.
7: Tamam, ıstakoz istiyorsunuz,
12: evet.
7: Pekala.
13: İki tane, iki
7: ıstakoz.
9: Rahatsız edici yorumları sana iki ıstakoza mal oldu. Bunu kaç kez yaptığını merak ediyorum.
8: İnanamıyorum.
9: Onun sorunları çözmesi gerekiyor. Sorun çıkartması gerekmiyor.
8: Yapması gereken şeyin tam tersini yapıyor.
9: Bakalım garsonun Carlos Andrew'yu nasıl eğitiyor?
10: İşte suyunuz. Şey ya, biraz tuhaf biri, öyle değil mi? Eğer bu restorandaki işleri öğrenmek istiyorsan bir numaralı kural şudur. Yaptığı her şeye gül. Eğer bunu yaparsan her şeye izin verir. Ben hep erken çıkıyorum. İnsanların dikkatini dağıtıyor. İstediğim gibi vardiya alıyorum.
9: Demek
10: bana
9: öyle.
10: İçki ısmarlıyor, yemek ısmarlıyor.
8: Gerçekten.
10: Geç gelip erken çıkabilirsin.
9: İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Bill'in kötü yönetimi diğer çalışanların da bu tür davranışlarına sebep oluyor.
10: Bir şeyler içmek istiyorum. Arkaya gidip bir şeyler içmek ister misin?
9: Andrew'ya içecek mi teklif etti?
8: Şimdi ne yapıyor? Merhaba, neden bir kulun var?
7: Bilmiyorum, senin neden var?
10: Pekala, hadi bir şeyler içelim.
7: Ben Bay Crowded'ım. Arkadaşlarımız kaynar suda öldüler.
8: Bunu restoranda yapabileceğini düşünecek kadar aptal olduğuna inanamıyorum.
9: Ama yapıyor, çünkü bir müdür olarak görevini yerine getirmiyor.
7: Hadi beni öpsene.
8: Tam bir pislik.
2: Gizli kameralar ve ekip üyeleri sayesinde Dini's Deniz Restoranı'nın sahibi Keith Schifisi, müdürü Bill'in müdürlükten çok komedyenlik yaptığına dair şüphelerinden emin oldu.
7: Arkadaşlarımız kaynar suda öldüler.
2: Garson Carlos'un da bu durumdan faydalandığı ortaya çıktı.
8: Tam bir pislik. En iyi garsonlarımdan biri olduğunu sanıyordum ama bir aptalmış.
9: Sanırım Carlos Bill'den faydalanıyor, ona dikkat etmeliyiz.
8: Evet, kesinlikle, ondan da her şeyi beklerim.
10: Bugün bir saat erken çıkabilir miyim? Katılmam gereken bir parti var, olur mu? Hadi ama komik çocuk. Ben olsam sana izin verirdim. Hadi yapma dostum. Hadi küçük bir iyilik istiyorum. Yalnızca bir kez. Hadi gösterine gelirim.
7: Baksana ne diyeceğim. 5 arkadaşını tamam daha getir, tamam mı?
10: Olur, tamam.
8: Bunu izlemeye katlanamıyorum.
9: Bekle, restoranda ses sistemi
8: evet
9: var mı?
8: Davetler için kullandığımız taşınabilir bir ses sistemimiz var.
9: Carlos çoktan yapacağını yaptı. Bakalım Bill'in dikkati dağılmışken diğer çalışanlar ne yapıyor? Hey Andrew, Bill'e onun çok komik olduğunu söyle ve restoranda bir gösteri yapmaya ikna et.
11: Burada hiç gösteri yapmayı düşündün mü?
7: Bilmem ki, sanırım güzel olurdu, burası çok.
11: Bence harika ya olurdu. Kullanabileceğimiz bir ses sisteminiz var mı?
7: Evet, aslında.
11: Öyle
7: var
11: mi? Bence
7: evet,
11: çok güzel olurdu bu.
7: Kullanıyoruz. Çok güzel bir kalabalık var.
8: Eğer tek bir şaka bile yaparsa onu boğacağım.
7: İşte başlıyor.
11: Evet.
10: Tamam. Çok hadi güzel. Bu gerçekten korkunç olacak.
11: Vay canına.
7: Pekala millet. Dini's Komedi Gecesi'ne hoş geldiniz. Bu gece benim bir gösterim var.
8: Of.
7: Adım
8: lanet bir olsun.
7: Petrol sızıntısından haberiniz var mı? İstakozlarımız iki çeşittir. Dizel ve kurşunsuz. Anladınız mı? Çünkü benzin dizel ve kurşunsuz olur.
9: Temizlik ve yemek kalitesi hakkında şaka yapılmaz.
7: Petrol sızıntısından ne öğrendik biliyor musunuz? Pelikanlar çok emiciymiş. Kanatları sünger gibi.
12: Berbatsın.
7: Ne? Berbat mıyım? Peki. Şuna ne dersiniz? Bir mantar bir bara girmiş.
8: Hey seni pislik, şuna baksana.
9: Bill'in gösterisi herkesin dikkatini dağıttı ve Carlos iki şişeyi aldı. Onlarla ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi de çöp torbası almış. Eminim içeceği oraya saklıyor.
8: Bence de.
9: O torbanın çöpten çıkıp doğruca Carlos'a gideceğinden emin olabilirsin. Bill'in dikkati o kadar dağınık ki Carlos hırsızlık yapabiliyor.
8: Charles, oraya gitmem gerekiyor. Buna zamanım yok. Orada bir sürü müşteri var.
9: Yeterince izledik, git ve Carlos'la Bill'i al. İkisiyle
8: onları
9: de konuşacağız.
8: Hemen alıp getireceğim.
7: Sizin için şakalar yapmak çok güzel. Şimdi restoran sahibi Keith'in sırası. Evet, geliyor. Lanet olsun. Olamaz.
8: Şu lanet şeyi kapatır mısın?
7: Ama gülüyorlardı.
9: Buraya gel Bill.
2: Gizli
6: Gizli bir operasyondan sonra restoran sırları New Orleans, Louisiana'daki Dini's Deniz Restoranı'nda müdür Bill'in müşterileri uygunsuz şakalarla rahatsız ettiğini gördü.
7: Çok mu kötü? Evet. Ama göğüslerin hiç de kötü değil.
6: Çalışanlara şakalar yapıyordu.
7: İşte böyle.
6: Ve Bill restoranın ortasında komedi gösterisini yaparken garsonlardan Carlos da hırsızlık yapıyordu.
9: Buraya gel Bill. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adındaki bir ekiple beraberim. Bill, Kit senin şakaların hakkında çok şikayet almıştı ve endişe ediyordu ama biliyor musun? Daha büyük bir sorunumuz var. Carlos, senin bir şeyler içtiğini ve restoranın arka tarafında içecek çaldığını gördük.
10: Bunu normalde yapmıyorum.
8: Hırsızlık yaptın. Bu kesinlikle ilk seferin değildi. Çok rahattın. Kovuldun. Git buradan.
10: Her neyse. İki şişe içecek aldım. $15 bile tutmuyor. Bu saçmalık.
7: Bu gizemi çözdüğümüze sevindim.
9: Daha yeni başlıyoruz. Sence yapılacak bir işimiz daha yok mu?
7: Hayır.
8: Restoranla hiçbir ilgin yok. Bugün Deniz için hiçbir şey yapmadın.
9: Şu hanımı görüyor musun Diana? O restoran sırlarının bir parçası. Bugün eğittiğin garsona bir bak. O da ekibimizin bir parçası. Ona tek öğrettiğin şey kötü şakalar yapmaktı. Burası iş yeri. Etrafta dolaşıp sorun çıkarıyorsun. Diğer çalışanlara şakalar yapıyorsun. Gösteriler düzenliyorsun. Ve bu sırada garsonlar arka tarafta hırsızlık yaparken haberin bile olmuyor. Çünkü işini yapmıyorsun. Bir iş yeri böyle yönetilmez. Bu yönetim değildir. İşi bilmiyorsun. Kesinlikle.
8: Bu iş böyle olmaz. Kovuldun. Bunlar için vaktim yok.
7: Biraz bekle Kit, biraz bekle. Bu işe kızacağını düşünmemiştim. Dostum özür dilerim.
8: Hayır, öyle olmasını istemedim. Madem öyle, neden bunları ben varken yapmıyordun? Lütfen, sadece ben yokken yapıyorsun.
7: Söz veriyorum. Tüm kurallara uyacağım. Lütfen dostum, bana bir şans daha ver. Lütfen, lütfen dostum.
8: Senin için yapabileceğim tek şey şu. Sana 3 aylık uzaklaştırma veriyorum. Git ve komedi kariyerinle uğraş. Ne yapıyorsan yap ve bunu içinden at. Ve 3 ay sonra da seni işe geri alabilirim.
7: Teşekkür ederim dostum.
8: Henüz bitirmedim. Garson olacaksın, müdür olmayacaksın.
7: Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim Keith, ciddiyim. Bu benim için çok önemli.
8: Tamam.
7: Sanırım böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Gerçekten komedi kariyerime odaklanmam lazım. Bir yeteneğim var. Böyle söylüyorlar. Sanırım geri gelmeyeceğim.
8: Yardımın için minnettarım. Bilmem gereken her şeyi gösterdim.
9: İstediğin cevapları aldın ve şimdi 3 ay sonra geri gelecek. Çünkü komedi gösterisinin tutmayacağını biliyorsun değil mi?
8: Evet. Buna o zaman bakacağım. Deniz denince insanların aklına güzel yemekler ve güzel bir servis gelmesini istiyorum. Kötü şakalar değil. Teşekkür ederim. Şimdi mesele çözüldüğüne göre her zamanki gibi işimizi yapmaya devam edebiliriz.
6: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Carlos başka bir restoranda çalışmaya başladı. Bill profesyonel bir komedyen olma yolunda ilerliyor ve New Orleans kulüplerinde sahne alıyor. Keith de Deniz'e gelen müşterilerin memnuniyetinin arttığını söylüyor.
13: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
1: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde Louisiana New Orleans'daki The Crazy Lobster'ın sahibi El Poppy Tusa çalışanların restoranda kavga etmesinden endişeleniyor.
1: Mutfakla yemek yenen yerin arasında bir cam var. Dolayısıyla müşteriler kafes dövüşü gibi şeylere tanıklık edebiliyorlar.
0: Mutfakta çok fazla aşçı mı var yoksa bütün sorunların sebebi başka bir şey mi?
2: Beni yanağımdan öper misin tam buradan?
0: Ekibimiz Poppy'ye restoranının gerçekten ne kadar çılgın bir yer olduğunu göstermek için kılık değiştiriyor.
3: Aman Tanrım!
1: Restoranımı mahvediyorlar.
3: Jason sen aklını mı kaçırdın?
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz oldukça iyi olabilir ama sorumsuz çalışanlar...
4: Pislik yapma tamam mı?
0: ...her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada restoran sırları olaya el atıyor. Charles Stiles binlerce restorana sorunlarını bulup çözebilmesi için yardım etti. Gizli müşterilerden oluşan ekibini bir restorana gönderiyor ve...
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerinin etrafta olmadıkları zaman neler olup bittiğini gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
3: Bu iş yeri benim.
6: O yemek benim hayatım.
1: Adım AJ Tusa. Ama buradaki herkes bana Poppy der. Poppy'nin çılgın istakozlarının sahibiyim. New Orleans'ta herkes yemek yapmasını bilir ama biz bu işte biraz daha iyiyiz. Cajun ve Creole mutfaklarında uzmanız. Creole karidesi, sosis ve tavuk yanisi, deniz mahsulleri yanisi, ızgara istiridye. Ne ararsanız bizde var. Restoran sahibi olmak benim için bir iş değil. Bir yaşam tarzı. En çok satış yaptığımız dönemlerde 1200 kadar çalışanım olabiliyor. Ve bu kadar kişiye göz kulak olmak gerçekten çok zor. Sahibi olduğum 9 restoran arasında beni en çok zorlayan New Orleans'taki Poppy'nin çılgın istakozları gibi görünüyor. Restorana girdiğimde herkes işinin başında ve çalışıyor. Ancak ben ayrılır ayrılmaz mutfaktaki aşçıların birbirine sataştığına ya da bağıra çağıra kavga ettiklerine dair şikayetler geliyor. Bunların devam etmesi durumunda birilerinin yaralanmasından ve bu yüzden mahkemeli olmaktan korkuyorum. Bu da işimi gerçekten mahvedebilir. Şu anda kar oranımı etkilemiş durumda.
7: Hey, merhaba. Poppy.
1: Buyurun.
7: Restoran sırlarından Charles Stiles.
1: Restoranıma hoş geldiniz.
7: Teşekkür ederim. Tanıştırayım Amber.
8: Merhaba.
1: Hoş geldin.
7: Tek şubeniz burası mı?
1: Hayır Charles ama burası benim ana şubem. Toplamda 9 restoranım var. Şu anda içinde bulunduğumuz bu şube benim için tam olarak bir sorun yuvası.
7: Sorun nedir?
1: Yöneticilerimden aşçılarımızın arasında bir takım anlaşmazlıkların olduğuna dair şikayetler
7: özellikle
1: alıyorum.
7: Özellikle biri var mı? Demek istediğim seni en çok kim endişelendiriyor?
1: Evet. Rick Sheff. Jason'sa ona bağlı olarak çalışıyor. Ve görebildiğiniz üzere mutfakta yemek yenen yerin arkasında bir cam var. Buraya güzel bir vakit geçirmeye gelen müşterilerimiz adeta bir kafes dövüşüne tanıklık ediyor. Ortada bir sorun var ve bunun farkındayız. Ancak sorunu nasıl çözeceğimizi bilmiyorum. Bunu anlayabilmiş değiliz.
7: En büyük sorun kavga etmeleri mi yoksa...
1: Tek sorun bu değil. Shane adında bir barmenimiz var. Yarı zamanlı olarak da hayvan terbiyeciliği yapıyor.
7: Hayvan terbiyecisi mi?
1: Evet, vahşi hayvanlar. Onları buraya getiriyor.
7: Buraya mı getiriyor?
1: Buraya yılan getirmiş olduğu biliniyor.
7: Burası bir hayvanat bahçesine mi döndü?
1: Burada bir sorun var kafasında. Kafası tam olarak basmıyor bu işlere.
8: Shane buraya en son ne zaman bir vahşi hayvan getirdi?
1: Birkaç ay önce. Onu birçok kez azarladım. Beni ciddiye alıp almadığını bilmiyorum doğrusu.
7: Anlıyorum. Seni dinlediğinden emin olmak istiyorsun ancak eğer sorun buysa neden onu kovmuyorsun?
1: Shane çok iyi bir barmen. Ayrıca benim yeğenim.
0: Bu görev için ekibimiz ızgara ustası Rick'e ve aşçı Jason'a odaklanacak. İkisi sürekli olarak kavga ediyor. Restorana ara sıra vahşi hayvanlar getiren Shane de listeye dahil. Kendisi barmen ve Poppy'nin yeğeni.
7: Şöyle yapacağız. Restorana geleceğiz ve her yere gizli kamera yerleştireceğiz. Olan biten her şeyi kaydedeceğiz. Ayrıca ekibimiz gizli müşteri kılığında buraya gelecek.
8: Tamam, ben de Shane'le buluşup onunla flörtleşeceğim. Böylelikle kuralları ihmal ediyor mu göreceğiz.
7: Çalışanların kavga edebilir ya da restorana vahşi hayvan getirebilirler. Sorun ne olursa olsun bu tarz şeyler müşterileri kaçırır.
1: Şu anda burada bir sorun var. Eğer böyle gitmeye devam ederse sonuçları çok ağır olabilir. Ve benim böyle bir lüksüm yok.
0: Sorunu çözebilmek için ekibimiz The Crazy Lobster'ın her bir yanına kameralar yerleştirecek. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kameralar ana yemek odasının etrafına yerleştirilecek. Böylelikle restoranın ve müşterilerin genel durumunu gözlemleyebileceğiz. Beşinci, altıncı ve yedinci kameralarsa mutfağa yerleştirilecek. Sekizinci kamera, bara ve dokuzuncu kamerada dışarıda ne olup bittiğini görebilmemiz için arkadaki masaların oraya yerleştirilecek. Bir müşteri gibi davranacak olan Amber'ın yanı sıra ekibimizden Nicole, işe yeni başlamış bir garson kılığına girecek.
7: İçeri gel Poppy, kontrol odasına hoş geldin.
1: Yok artık, daha neler. Gözlerime inanamıyorum.
7: Restoranını bu şekilde görmek sana nasıl hissettiriyor?
1: Bakalım bütün bu kameralar ne işe yarayacak. Göster bana hadi.
7: Demek Jason bu.
1: Evet öyle.
7: O zaman bu da Rick olmalı.
1: Uzun boylu olan ızgaracı, diğeri de ızgara ustası.
4: Aa, sonunda çalışmaya başladı. Neden işe geç kaldın? Bir daha geç geleceğin zaman benden izin isteyeceksin.
1: Bu şeye daha yeni başladık ve gördüğünüz gibi sonuç ortada.
5: Haftalık benden 3 dolar fazla mı kazanıyorsun?
4: Fark etmez. Yani? Kağıt üzerinde benim ızgara ustası olduğum yazıyor, tamam mı?
7: İkisinin arasında gerçekten bir sorun var. Bakalım sorunun kaynağının ne olduğunu öğrenebilecek miyiz?
1: Evet.
7: Evet, şuradaki adam. Bu barmanın şeyi
1: evet,
7: mi?
1: Evet, bu şeyin. Gerçekten bir tahtası eksik.
7: Papi, Nicole'ün eğitimi için yanında çalışmaya başlamasını önerdiğin biri var mı acaba?
1: Felicia. Yaklaşık olarak bir yıldır bizimle. Ona eğitmesi için
7: tamam,
1: gerçekten
7: harika.
1: Uygun biri.
7: O zaman seni içeri gönderelim. Sen de Nicole'ü alıp Felicia ile tanıştır.
1: Tamam, anlaştık.
8: Papi ızgara ustası ve aşçının neden sürekli kavga ettiğini öğrenmek istiyor. Bu yüzden işe yeni başlamış bir garson olarak davranacağım.
1: Felicia.
9: Efendim.
1: Seni Nicole'la tanıştırayım. İşi öğrenmesi için seni izlemesini istiyorum. Felicia bizim... Bak buradaki herkesi tanıyor ve işini çok iyi yapıyor.
9: Olur.
1: Ona işi nasıl
9: bakalım
1: yapıldığını göster.
9: Bakalım senin için bir oturma planı bulabilecek güzel miyiz? Sana oturma düzenini gösteririm. Tamam. Ve şu anda iki masam var.
1: Geri geldim Charles.
7: Hey papi, nasıl geçti?
1: Felicia'nın olup biten hakkında en ufak bir fikri bile yok.
7: Nicole. Felicia'ya restorandaki gerginlik hakkında biraz soru sorsana.
8: Peki burada çalışmak
9: burada
8: nasıl bir şey?
9: Burada ne kadar şeyin olup bittiğini tahmin bile edemezsin.
8: Gerçekten mi?
9: Şu anda olanlara bir bakabilirsin.
4: Ne yapıyorsun? Bu işi bile doğru düzgün yapamıyorsun. İşi yarım yamalak yapıyorsun. Yarım yamalak iş yapan yarım
5: git
4: yamalak
5: başımdan
4: bir insansın. Ne yapacaksın?
8: Aman tanrım.
9: Burada olaylar gerçekten çok komik.
4: Evet, bu doğru. Yerini bil dostum, yerini bil.
7: Mutfak açık olduğundan dolayı müşteriler olan biten her şeyi
5: görebiliyor. Kim senin gibi birini dinlemek ister ki?
4: Bana istediğini söyleyebilirsin. Patron hala benim. İstersen adi patron olabilirim ama paspas yapmaya
1: yok
4: devam
1: artık
4: edeceksin.
1: Daha neler?
0: Birazdan.
1: Çalışırken bu saçmalıkların hiçbirini yapmamalılar.
2: Eğer sana gerçekten özel bir şey gösterirsem, beni yanağımdan öper misin tam burada?
1: Burada neyin nesi böyle?
0: Louisiana, New Orleans'daki The Crazy Lobster'ın sahibi L.G. Poppy Tusa, müşteri kaybedeceğinden ve mahkemelik olacağından endişeleniyor. Çünkü ızgara ustası Rick ve aşçı Jason sürekli kavga ediyor. Ayrıca barmeni ve yeğeni olan Shane, restorana vahşi hayvanlar getiriyor.
1: Eğer bu şekilde gitmeye devam ederse daha ciddi sorunlarla karşılaşacağım.
0: Charles, The Crazy Lobster'ın yanına Poppy'nin gizli kameralar aracılığıyla restoranında olup bitenleri izleyebileceği bir kontrol odası hazırladı.
1: Bakalım bütün bu kameralar ne işe yarayacak? Göster bana.
0: Ekibimizden Nicole işe yeni başlamış bir garson gibi davranacak. Amber ise bir müşteri rolüne girecek. Gizli kameralar sayesinde Poppy mutfakta ortamın ne kadar hızlı bir şekilde gerilebileceğine tanıklık ediyor.
5: Beni rahat bırak.
4: Senin sorunun ne?
1: Aman tanrım, bu gerçekten çılgınca.
7: Bir gün gerçekten davalık olacaksın.
4: Canın cehenneme.
1: Bu da ne böyle?
5: İzninle patron.
7: Her yerde sıcak ızgaralar ve keskin bıçaklar var. Mutfakta biri gerçekten yaralanacak.
5: Git canın cehenneme. Var.
1: Bu gerçekten kabul edilemez.
4: Yazın bu şekilde kaytaramazsın. Temizle.
5: Canın cehenneme.
7: Papi, barmenin Shane'le ilgili kaygılarının olduğunu biliyorum.
1: Yeğenim.
7: Bu yüzden yapacağım şeylerden biri ekibimizden Amber'ı içeriye göndermek
1: hadi
7: olacak.
1: Hadi bakalım, ben hazırım.
7: Amber, içeri gir.
8: Papi onu defalarca uyarmasına rağmen Shane'in restorana vahşi hayvanlar getirmesinden endişeleniyor. Bu yüzden hayvansever biri gibi davranıp onunla flörtleşeceğim. Bakalım Shane verdiği sözü tutabilecek mi?
9: Merhaba, adım Felicia. Bu akşam garsonunuz benim. Atıştırmalık olarak ne alırsınız?
8: Evet, gerçekten çok açım.
7: Shane'i test etmeden önce Amber'a geldiğinde geri göndereceği bir yemek sipariş ettirelim ve akabinde mutfakta gerginlik olacak mı görelim. Hey Amber, karides kebap söylemeni istiyorum.
8: Karides kebap istiyorum ben.
9: Karides kebap tamam.
8: Lezzetliler mi? Beğeniyor
9: evet,
8: musun?
9: Gerçekten çok güzel.
7: Biliyor musun, karides kebapların hazırlanmasını beklerken Amber'ı bara göndereceğim ve onu Shane ile konuşturacağım.
1: Eğlenceli olacak gibi.
7: Hadi bakalım. Hey Amber, bara gidip Shane ile flörtleşmeni istiyorum. Hadi onu test etmeye başlayalım.
8: Merhaba, biraz daha buz alabilir miyim?
2: Ceketinin altındaki tişörtte bir yavru kedi mi var?
8: Evet, kedileri çok severim.
2: Evet, kesinlikle kedileri seviyorsun.
8: Bebeklerimi özlüyorum.
2: Kaç tane yavru kedin var?
8: 2 tane. Bu McLovin ve bu da Gizmo. Hayvanları sever misin?
2: Hayvanları çok severim. Kedilerine banyo yaptırdığında ağzına kıl kaçıyor mu? Hep oluyor, biliyor musun?
7: İlgisini çekti gibi görünüyor. Yemi yutuyor.
2: Bana vahşi hayatın Brad Pitt'i derler.
8: Vay canına.
2: Bataklıklar kralı. Evet öyle
8: gerçekten
2: derler.
8: Gerçekten mi?
2: Telefonunu tekrar çıkarır mısın? İnternete gir ve Louisiana Mears yaz. M-E-A-R-S tek kelime. İşte böyle.
1: Ona vahşi hayvanlarla ilgili bazı videolarını gösteriyor. Ona müşterilere böyle şeyler göstermemesini söylemiştim.
2: Burada ellerimle bir yayın balığı yakalıyor.
8: Balıklar iğrenç, çok yapışkanlar.
2: Balıklara bayılırım. Kertenkelelere, yılanlara.
8: Hayvanların beni korkutuyor.
2: Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Onlar arkadaş canlısıdır. Korkutucu
8: yanları
2: yok. Onlardan
8: birini evcil hayvan olarak besliyor musun?
2: Evet. Bekle biraz, iyi bir fikrim var. Sana gerçekten özel bir şey gösterirsem beni yanağımdan buradan öper misin?
8: Gerçekten çok özel olması gerekiyor.
2: Gerçekten çok özel olacak. Hemen geri geleceğim. Burada bekle. Hemen geliyorum.
7: İyi iş çıkardın Amber.
1: Baksana şuna, gerçekten bir yere gidiyor.
6: Git.
1: Çabuk hemen bara dön Shane.
7: Shane'in restorana ne getireceğini gerçekten merak ediyorum. Ancak vardiyasının ortasında barı terk ettiğine inanamıyorum.
9: Evet, yemeklerinizi getirdim hanımlar.
7: Amber'ın yemekleri geldi gibi
1: evet,
7: görünüyor.
9: Her şey yolunda mı?
8: Evet, teşekkürler.
7: Amber, Felicia'yı yanına çağırıp karidesleri geri göndermeni istiyorum. Ona karideslerin baharatlı olduğunu söyle.
8: Affedersiniz.
9: Buyurun.
8: Karidesler aşırı baharatlı olmuş.
9: Gerçekten mi? Çünkü aşçımız...
8: Daha az baharatlısını alabilir miyiz? Çok üzgünüm.
9: Hemen ilgileniyorum.
8: Teşekkür ederim.
9: Rick, karidesler aşırı baharatlı olmuş.
4: Çok mu baharatlı?
9: Evet, yenisini yapman gerekiyor.
4: Ciddi misin?
9: Evet.
4: Jason, buna inanamıyorum. Bunu sen mi pişirdin?
5: Ben pişirmiş olsam bile üzerinden biraz zaman geçti.
4: Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyor musun?
9: Sadece yenisini yapın.
1: Şu saçmalığa bakar mısın?
4: Aşırı baharatlı bu.
5: Yeniden yapacağım dostum.
4: İşte bunu kastetmiştim. Dinlemek derken bunu kastetmiştim.
5: Bu saçmalığa yeniden mi başlayacaksın? Daha üzerinden
4: hiçbir
5: bir saat
4: yapamıyorsun.
5: Bile geçmedi. Bu saçmalığa yeniden
7: Jason,
5: mi başlayacaksın
7: hiçbir
5: yani?
7: Hiçbir şey yanlış yapmadı. Onu bu şekilde azarlamasının hiçbir mantığı yok.
9: Jason. Jason.
4: Bu yüzden aptalsın. Yine yaptın işte. Bu yüzden aptalsın.
5: Ne haber?
9: Sen söyle.
5: Sürekli peşimde. Tüm gün boyunca sürekli peşimde.
9: O buranın şefi.
5: Ne? Yoksa sen onun tarafını mı tutuyor gibi görünüyorsun? Neler oluyor?
9: Sakinleşir misin?
5: Hayır, neler oluyor?
9: Hayır, lütfen.
5: Gerçekten
9: sakinleş.
5: Neler oluyor Felicia?
9: Gel buraya.
1: Bu da ne böyle? Çalışırken bu tarz şeyler yapmamaları gerekiyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık tam o anda biliyor.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Gizli kameraların ve ekibimizin yardımıyla The Crazy Lobster'ın sahibi LG Popitus'a ızgara şefi Rick'in ve aşçı Jason'ı kavga ederek restoranının düzenini bozduğundan emin oldu.
11: Aman tanrım, bu gerçekten saçmalık.
6: Yeni ve barmeni Shane ise hoş bir kızı etkilemek için vardiyasının ortasında işini bırakmaya oldukça istekli.
11: Çabuk bara dön Shane!
6: Jason ve garson Felicia ise işteyken yakınlaşıyorlar.
11: Bu da ne böyle?
4: İkisi sevgili mi?
11: Evet. Ama çalışırken bu tarz şeyler yapmamaları gerekiyor.
4: Hey Nicole. Jason ve Felicia arasında bir şeyler var gibi görünüyor.
10: Beni dinler misin? İster istemez Jason'la el ele tutuştuğunuzu fark ettim. Birlikte misiniz siz?
7: Evet. Öyle denebiliriz. Sevgili gibiyiz.
4: İş yerindeki biriyle sevgili olmanın sorunlarından biri açıkça görüldüğü üzere
11: evet,
4: bir şeylerin zamanla ters gitmesidir.
15: Felicia, seninle konuşmam gerek. Buraya gel.
7: Ne oldu?
15: Seninle biraz konuşalım.
11: Nereye gidiyor?
15: Gel. Sadece selam vermek istedim. Seni bir süredir görmüyordum.
7: İyi ama şu anda çalışıyoruz.
15: Hadi ama sen benim küçük kaplumbağam değil misin ha? Sana kızgın olmadığını biliyorsun küçük kaplumbağam.
7: Biliyorsun işte.
15: Gel buraya.
7: İşte.
4: Kaplumbağam nasıl mı?
11: Bu da ne böyle?
15: Pekala. Senin için ufak bir hediyem
7: ne
15: var.
7: Ne aldın?
15: Kaplumbağam için kaplumbağa aldım.
7: Kaplumbağan için bir kaplumbağa mı aldın?
11: Jason'la ilişkisi olduğunu sanıyordum.
4: Bir aşk üçgenine benziyor. Her şeyin tam ortasında da Felicia var.
15: Ne zaman ayrılacaksın ha? Ben ızgara şefiyim. Ondan 45 dolar daha fazla kazanıyorum.
7: Bu konuda düşünmem gerekiyor.
4: Kavga etmelerine şaşırmadım. Bence Felicia'ya daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.
11: Yok artık.
10: Hangisi?
11: Şimdi hangi cehenneme gidiyor?
4: Az önce kadınlar tuvaletine mi girdi? Nicole, tuvaletin oraya gidip beklemeni istiyorum.
15: Aa, sevgilim. Kabuğuna çekilmeni istemiyorum. Gel buraya.
7: Şapşal seni.
4: Tuvalette ne yaptıklarını bilmiyorum ama eminim yemek pişirmekle hiçbir ilgileri yok.
11: Bu gerçekten çok aptalca.
10: Rick'in Jason'a neden çok sert davrandığı ortada. Çünkü Jason'ın istifa etmesini istiyor. Böylelikle Felicia ile birlikte olabilecek.
11: Umarım ellerini yıkamışlardır.
4: Nicole'ü bu aşk üçgenine dahil edelim. Ekibin geri kalanının Felicia ve Rick'in hareketlerinden nasıl etkilendiğini görelim.
11: Tamam.
4: Nicole, Felicia'nın yanına gidip ona Rick'ten hoşlandığını söylemeni istiyorum.
10: Tatlım, sana bir şey sorabilir miyim? Rick nasıl biri?
7: Rick nasıl biri derken neyi
10: Rick
7: kastediyorsun?
10: Rick hoş biri. Demek istediğim, ben biraz kalıplı erkeklerden hoşlanıyorum.
7: İnan bana, hiç ona göre değilsin.
4: Kıskanıyor, iki tarafla da oynuyor Nicole. Rick'le flörtleşmek isterse buna üzülecek.
10: Ona gidip kendim soracağım çünkü bunu öğrenmenin en iyi yolu
7: öyle
10: cevabı
7: mi
10: kendinden duymamdır.
7: Rick'le
10: öyle değil
7: flört
10: mi
7: etmene gerek
4: bu
7: yok.
4: Bu çok ilginç.
10: Rick.
15: Hey.
7: Nasıl gidiyor?
15: İyi, ilk iş günü nasıl gidiyor?
7: Şimdi daha iyi.
15: Öyle mi?
7: Evet.
15: Demek burada kalacaksın. Burada çalışmaya devam edecek
7: Sen
15: misin?
7: Sen burada olduğun sürece evet, işleri halletme şeklin hoşuma gitti. Oldukça
15: çabalıyorum,
7: çekici.
15: Çabalıyorum. Gitti. Teşekkür ederim.
7: Evet.
15: Senin kadar çekicidir umarım.
7: Tamam. Neyi söylemen gerektiğini Elimden biliyorsun, bunu yapıyorum. Görüyorum.
15: Peki bugün iş çıkışı ne yapıyorsun?
20: Şu adi adama bak. Şimdi de Nicole'le flört ediyor.
7: Devam numaramı vermemi ister misin?
15: Bu harika olur. Kesinlikle.
7: Beni aramayı unutma. Beklemeyi çok sevmem ben, tamam
15: Seni
7: mı?
15: Seni arayacağım.
7: Hayır, kesinlikle olmaz. Bu da ne böyle? Ona numaranı mı veriyorsun?
15: Ne oluyor, senin derdin
7: Sorunun
15: ne?
7: Sorunun ne olduğunu biliyorsun. Gerçekten onu arayıp onunla flörtleşmek
15: dur,
7: mi istiyorsun?
15: Dur, dur, dur.
7: Bununla mı?
15: Hey.
7: Öyle mi?
15: Hey.
7: İki saniye önce kaplumbağa değil miydin?
15: Hayatında birisi yok mu senin ha? Söylesene.
7: Ah tanrım, sen ciddi misin?
21: Neler oluyor burada?
15: Ne yapıyorsun?
21: Neden bahsediyorsun sen?
15: Ne yaptığını sanıyorsun?
21: Restoranında bunları...
7: Oraya git ve kendi işini
21: ilgilen. Sen?
22: Birazdan patlamak üzereyim.
23: Amber! Amber! Hey hey hey hey.
22: Aman tanrım.
21: Bu Shane mi?
23: Amber.
22: Ha, olamaz. Bunu yapmıyorum. Bana bunu yapmadığını söyle.
21: Restorana bir timsah getirdi.
23: Yanağımdan öpmek için hazırlan. Hey hey hey.
21: Hey.
7: Arkaya git.
15: Sakin
7: Jason,
15: ol, tamam mı?
7: Arkaya git.
15: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
7: Sana da lanet
24: Aman
7: olsun.
24: Aman tanrım.
7: Aşağılık.
22: Restoranımı mahvediyorlar. Oraya gidip birkaçını toplayıp kovacağım.
21: Biliyor musun papi, haklısın. Hepsini buraya getir.
22: Gidiyorum. Neler oluyor? Şu lanet timsahı hemen çıkar buradan. Sen çık buradan. Jason çık buradan hemen. Hadi çık buradan hadi. Hadi gidelim.
21: Hadi ama.
22: Hadi.
21: Neler oluyor?
22: Yemeye devam et. Hadi gelin buraya.
25: Buraya gelin çocuklar.
21: Bu kameralar da ne böyle?
7: Bunlar da ne?
6: Louisiana, New Orleans'daki The Crazy Lobster'da yürüttüğümüz operasyon sonucunda ekibimiz sorunlara Felicia'nın sebep olduğunu ortaya çıkardı. Kendisi aşçı Jason'la birlikte ama aynı zamanda ızgara ustası Rick'le de ilişkisi var. Bütün bunlara ek olarak Poppy'nin yeğeni ve barman olan Shane restorana vahşi bir timsah getirdi.
23: Yanağımı öpmek için hazırlan.
22: Restoranımı mahvediyorlar.
25: Buraya gelin çocuklar.
21: Bu kameralar da ne böyle?
25: Ben Charles Stiles. Restoran Sırları adındaki bir
21: Hadi
25: şirkette çalışıyorum.
22: Sesini kes ve konuşmasına izin ver.
25: Size burada olanları anlatayım. Papi şirketim aradı çünkü restoranda olup bitenlerle ilgili bir takım şikayetleri ve endişeleri vardı. Şuraya bir bakmanızı istiyorum. Buradaki insanlardan herhangi birini tanıyor musunuz? Şu kadını tanıyor musunuz? Bu genç hanımefendiyi tanıyor musunuz? İkisi de benim için çalışıyor.
7: Lanet olsun.
25: Papi beni aradığında Jason ve Rick hakkında endişeliydi. Ancak bugün gördüğüm üzere gerçek sorun sensin. Bu adamların ikisiyle de oynuyorsun.
7: Ne diyorsun?
25: Peki tuvalette yaptığınız ufak ziyaret ne olacak?
7: Ben mi yani?
25: Sen ve Rick.
21: Hey, bu da ne? Neden bahsediyorsun?
25: Sana neden kötü davrandığını biliyor musun? İşi bırakmanı istiyor. Çünkü ikisinin bir ilişkisi
21: ne?
25: Var.
21: Sen ciddi misin? Sen gerçekten ciddi misin?
25: Git buradan.
7: Lanet
25: olsun sana.
22: Hemen
25: yanın cehenneme.
22: Kimseye vurmayacaksın. İkiniz de buradan kaybolun. Artık benim için çalışmıyorsunuz, tamam mı? Hadi çıkın.
7: Garsonlarla kim ilgilenecek?
22: Çık dışarı.
7: Gerçekten.
15: Sen ciddi misin? Canın cehenneme. Canın cehenneme.
22: Gel, sana bir şey söyleyeceğim. İster doğru ister yanlış olsun Rick'e vurmak zorunda değildin. Yönetime gidebilirdin. Sana birkaç hafta süre vereceğim ki yaptığın yanlış hakkında düşünebilesin.
21: Tamam.
22: İki hafta. İki hafta sonra görüşürüz. O zamana kadar seni burada görmek istemiyorum.
21: Buraya tekrar geri gelene kadar bilemiyorum. Nereye bakarsam bakayım onu görüyorum. Bu canımı yaktı.
22: Buraya vahşi hayvan getirmemen için seni defalarca uyardım. Yapmam gereken şey seni şu anda kovmak. Evet, bunu yapmam gerekiyor. Seni buradan kovmalıyım.
25: Eğer işimi kaybedersen Mimo buna ne der?
22: Umurumda bile değil.
25: Lütfen, lütfen. Beni bir dinle, beni kovma. Denemeden bilemezsin. İnan seni mutlu edeceğim.
22: Seni kovmamam için bana mantıklı bir neden söyle, olur mu?
25: Bak, seni seviyorum, burayı seviyorum. 5 yıldan uzun süredir burada çok emeğim var benim.
22: Ayağa kalk. Sana birkaç şey söyleyeceğim. 2 hafta boyunca izinli olacaksın ve maaş almayacaksın.
25: Evet,
22: anladın
25: efendim.
22: Mı? Fikrimi değiştirmeden önce kaybol.
25: Anlaşıldı efendim.
22: Teşekkür ederim Charles. Gerçekten minnettarım.
25: Daha önceden restoranda bir timsah görmemiştim. Gerçekten bu iyi.
22: Aslında timsah satıyoruz ama bu şekilde değil tabii.
25: Evet, seni ısırmaması gerekiyor.
22: Evet, haklısın. Restoranımdaki sorunları çözmeme yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ilerleme kaydetmeye başlayabiliriz.
6: 4 ay sonra. Felicia ve Rick kovulduktan sonra görüşmeyi bıraktılar. Jason işe döndü ve ızgara ustası olmak için eğitim görüyor. Shane ise sözünü tuttu ve artık restorana vahşi hayvanlar getirmiyor. Çalışanlarının uyumluca çalışabilmesi için Poppy, The Crazy Lobster'daki hayatın artık daha normal olduğunu söylüyor.
0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
24: Beş yıldır hep seninle.
26: Hadi ben kaçtım. Aa kızım aç gidilmez al şunu.
27: Anne ya.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break her an

0: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
4: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

0: Tamir ve tadilatın bu bölümünde tarihin en büyük efsanelerinden olan Ford Thunderbird'un peşindeyim. Çok acayip bir araba. Hızı 60 yaşındaki bir arabaya göre şaşırtıcı derecede iyi. Ama acaba bütçeme uygun mu?
1: 26 bin Mike.
0: Ve sağlam bir tane bulabilecek miyim? Hiç ta Kaliforniya'ya kadar gidip sana pasta bir konserve kutusu getirir miyim?
2: Görünüşe göre kaputtan şiddetli bir darbe almış. İyi görünmüyor.
0: Ben işin ticari kısımlarını hallederim. 24.500 nakit hemen alıp gideceğim. Eddie de onlara tekrar hayat verir ve makul bir kazançla satmaya çalışırız. Ford 1950'lerde ilk orijinal iki kişilik modeli ürettiğinden beri yıllar içinde 4,5 milyondan fazla Thunderbird satılmıştır. Mark 1 Thunderbird piyasaya çıktığı andan itibaren dünyada yeni bir lüks spor araba trendini başlatmıştır. Rakibi Chevrolet'in Corvette ile kıyaslandığında Thunderbird üretilmeye başlandığı ilk sene 23'e 1 gibi bir satış oranı yakalamıştır. Günümüzde Thunderbird sadece bir Amerikan idolü olmaktan çıkıp dünyanın her yerinde rağbet gören koleksiyonluk bir klasik haline gelmiştir. Birini aramaya başlamak için elbette en uygun yer Kaliforniya. Temiz ve passız bir tane bulmak için Amerika'ya geldim. Burada Kaliforniya'da bulamazsam başka nerede bulabilirim ki? Peşinde olduğum 1955-57 arası yapılan ilk Thunderbird'ler neredeyse 60 yaşlarına basacaklar. Bu da ya şimdiye kadar özenle bakılmış ve bir servet değerinde parçalar ya da artık işi bitmiş, boyamaya bile değmez hurdalar bulacağım anlamına geliyor. Hedefim bu ikisi arasında bir şey bulmak. Uygunları 60 bin dolardan başlıyor, diğerleri ise buradan İngiltere'ye götürmeye bile değmez görünüyorlar. Birçok seçeneği eledikten sonra bir tanesini gözüme kestirdim. İşte bu. 1.57 model. Döneminin son üretimlerinden. Burnu ve tamponları yenilenmiş. 312 V8 motoru ve otomatik vitesi var. Çok iyi durumda görünüyor. Jantlarına da bayıldım. Tek sorun satıcının 26 bin istemesi. Benim bütçemse 25 bin. İyisi mi bir arayayım. Merhaba. İran'daki Thunderbird için aramıştım.
1: Evet tabii, yardımcı olayım. Saat gibi çalışıyor. Motorda 312 V8.
0: Pas ya da çürüğü var mı?
1: Hayır, kesinlikle pas ve çürük yok.
0: Satıcı Dan iyi birine benziyor ama kendisi de bir araba taciri olduğundan herhalde epey pazarlık edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, gidip bir göreceğim. Şimdi işin zor kısmı başlıyor. Bana öyle bir araba gerek ki hem fiyatı uygun olacak hem de fazla hasarlı olmayacak. Çok temiz olursa da bu sefer yenileyerek elde edeceğim kar marjından olurum. Ayrıca daha pahalıya satmam gerekir. Bu araç uygun gibi geldi. Ama elbette 60 yaşında olduğundan görmeden kesin bir şey söyleyemem. Bakalım neyle karşılaşacağız. Oh, şuraya bakın. Harikalar diyarına geldim galiba. Bir Ecolin, birkaç tane Rolls Royce, bir Porsche Spyder ve işte bizim Ford.
1: Mike.
0: Merhaba, merhaba Dan. Nasılsın?
1: Memnun oldum.
0: Çok memnun
1: Geldiğin
0: oldum.
1: Geldiğin için teşekkür ederim.
0: 1957 model Ford Thunderbird.
1: 3 el değiştirmiş, Kaliforniya plakalı, tamamen yenilenmiş. 312 motoru var, otomatik vitesli ve çok sağlam bir araç.
0: Siyah beyaz üstlüğüne bayıldım.
1: Evet, koloni beyazı, üstüne kuzguni siyah.
0: Çok hoş ve sağlam görünüyor. Lastiklerdeki beyaz çizgiler de ayrı bir hava katıyor.
1: Evet, yan şeritlerde çok havalı bence.
0: Bir de arkaya bakalım. Krom kaplama biraz yıpranmış gibi.
1: Evet, tamponlarında biraz işi var. Bagajına da bir göz atsan iyi olur.
0: Şu bagajın büyüklüğüne bak. Dev gibi ve döşemenin altında hiç pas ya da çürük görünmüyor. Çok iyi.
1: Çift şeritli yedek lastiği de var.
0: Evet. Kaportası da düzgün gibi. İçine de bakabilir miyim?
1: Elbette.
0: Oo, çok güzel. Koltuklar deri mi?
1: Aslına bakarsan Winnex.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Tıpkı deri gibi duruyor. Küçük pencereleri de sevdim.
1: Bunlar 57 modellere özgü.
0: Sadece o yıl mı böyle üretilmiş?
1: Sadece 57'de.
0: Direksiyonu da sevdim. Üstünde Master Guide hidrolik direksiyon yazıyor.
1: Şanzımanı da Ford Omatik'tir.
0: Demek bir Ford Omatik bu ha?
1: Ürettikleri her şeye özel isim vermişler.
0: Çok beğendim. Paneli de çok güzel. Alüminyum kaplamalar falan. Harika. Her şey çalışıyor mu?
1: Her şey sağlam.
0: Çalıştırıp sesine de bakabilir miyim?
1: Çalıştır.
0: Evet işte evet. Bu. Sesi de harika. Evet, çok harika. Güzel. Çok çok güzel.
1: Motoru güçlüdür.
0: Motora da bakalım mı? Tamam, bakalım neler var. Oo, şuna bak. Harika bir şey. Evet, sesi çok gerçekten güçlü. Muhteşem.
1: İşte hidrolik direksiyon. Yalnız üstünden hafifçe sıvı sızıyor.
0: Evet, bu biraz sorun yaratabilir. Tamam, kapatabiliriz. Gayet derli toplu. Motoru çok iyi durumda. Sesi de harika. Fazla masrafı yok neredeyse. Her şeyi orijinal.
1: Gördüğün gibi hiç kaynak izi falan yok. Hiç darbe almamış. Ön tarafta sağlam.
0: Gerçekten beğendim. Tabii bir de yolda denemem gerekiyor. Ama Kaliforniya'ya kadar gelmişken üstünü çıkarıp şahane güneşten de faydalanmazsam olmaz, değil mi? Böyle bir şey yapabiliriz, değil mi?
1: En doğal hakkın. Hadi çıkaralım.
0: İşte yolculuk diye buna derim. Güneş yüzümü ısıtıyor. Önümde V8 tüm heybetiyle gürlüyor. Şu an bundan daha Amerikan varı hissedemezdim. Müthiş bir duygu. Thunderbird, Amerikan standartlarına göre büyük araç klasmanına girmiyor. Motoru küçük bloklu bir V8. Ama 60 yaşında bir araca göre hız hala çok iyi. Bu araba Ford'un Corvette cevabı olarak üretildi. Ama rakibi gibi tam bir spor araba değildir. Ford, Amerikalıların tam bir spor arabadan çok lüks, tarz ve gösterişe önem verdiklerini fark etti. Ve bu muhteşem Amerikan yollarında gezinirken tam da bunları hissediyorum. Beni tek düşündüren hidrolik direksiyonun yeterince çabuk tepki vermemesi. Hatta şu an yerlerde sürünüyor diyebilirim. Ayrıca krom parçaların boyanın da yenilenmesi gerekecek. Güneşliği gibi lüks parçalar da eksik. Ve pencereler. Lüks bir arabada otomatik cam olması gerekir. Bu da işin başka bir kısmı. Bunlar çok önemli şeyler değil. Sonuçta elimizde iki kişilik sağlam bir Thunderbird var ve bunlar her geçen gün daha da nadir bulunuyor. Ayrıca fiyatı da uygun. Bunu Eddie'nin ellerine teslim edip iyice elden geçirdikten sonra eminim 35 bin pound'a kadar alıcı bulabilirim. Ve bu da bize mükemmel bir kar bırakır. Güzel bir alışveriş olacak. Ama Dan'la konuşmam gerek. Bakalım anlaşabilecek miyiz?
1: Nasıl gitti?
0: Evet, çok iyi sahiden. Kullanmaktan zevk aldım. Arabayı beğendim. Bence tam aradığım şey. Şimdi gelelim fiyatına. Aklındaki rakam ne? Ne kadar istiyorsun?
1: 26 bin dolar Mike.
0: 26 bin aslında makul bir fiyat ama bütçemin biraz üstünde, sana 24 bin önereceğim. İstediğinden sadece 2 bin daha az.
1: 24 çok az. En az 25 bine bırakabilirim.
0: 25 bin dolar. Üstlüğü de takmama yardım edersen nakit 24.500 verir ve hemen alır giderim. Ne dersin?
1: Anlaştık derim Mike.
0: Harikasın.
1: Az önce 57 model bir Thunderbird'ün oldu.
0: Hey, bu benim repliğimdi. Bence sağlam bir araç ama hidrolik direksiyonu ve boyası biraz sorun çıkaracak. Bakalım Eddie bunların üstesinden nasıl gelecek?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: kadar tek bir siparişi yok. Sana mı, sana da bir tane? Bakın yine istemiyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Mis gibi karamel kokuyor. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
1: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Amerikan yollarında 57 model bir Thunderbird'le dolaşmaktan daha keyifli bir şey olmasa gerek. Üstelik de sadece 16 bin pound'a almış olmam da cabası. İşte yolculuk diye buna derim. Güneş yüzümü ısıtıyor. Önümde V8 tüm heybetiyle gürlüyor. Şu an sanki rüyadayım. Ama Eddie'nin söyleyecekleri rüyamı kabusa çevirebilir. Bu Amerikan klasiklerinin fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da gittikçe yükseliyor. Bu tamamen normal bir şey. Planım şöyle. İlk iş olarak hidrolik direksiyonu onaracağız. Ayrıca kaportaya bir çeki düzen verecek ve krom işlerini ve boyayı halledeceğiz. Thunderbird demek ihtişam demektir. Bizim işimiz de o ihtişamı geri getirmek. Güneşliğini ve pencerelerini halledince eminim çok daha iyi görünecek. Otomatik cam koymak şart. Yapacak çok işimiz var. Eddie şu an 7500 kilometre doğuda. Neler söyleyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum.
9: Kornası havalıymış.
8: Nasıl gidiyor? İyi misin?
9: İyiyim. Şuna bak. İki kaplı orijinal bir Thunderbird. Harika.
8: 1957 Amerikan klasiği. Atlantik'in bu tarafında bunları bulmak çok zor Eddie.
9: Çalışır halde bırak da motoruna bir bakalım.
8: Elbette. Motora göz atasın diye kontağı kapatmadım zaten.
9: Sesi çok iyi.
8: Evet, motor 312 5.1 litre bir Amerikan V8'i. İsimler de çok havalı. Mesela şanzıman bir Fordomatik. Fordomatik, evet.
9: Fordomatik mi? Güzelmiş. Ne kadara mal oldu?

0: 24 bin dolar, 16 bin pound'un biraz altı. Fena değil ha?
1: Evet, iyi bir anlaşma yapmışsın ama hesapta olmayan sorunlar da çıkacak.
0: 3 ta Kaliforniya kadar gidip sana paslı bir konserve kutusu getirir miyim?
1: İlk sefer olmazdı.
0: Ama bu sefer öyle değil. Gördüğüm kadarıyla tek sorunu hidrolik direksiyonun sızdırması. Bak üstten biraz sıvı sızıyor.
1: Desene işin zor kısmına geliyoruz. Başka nesi var?
0: Bundan başka güneş rengini biraz soldurmuş. Ayrıca krom işlerini de yenilemek gerek. Ön tamponda
1: evet. Hafif paslı.
0: Yani süper değil, orası kesin.
1: Evet, kromları yenilemeliyiz.
0: Gel bir de şöyle içine gir bak.
1: Tamam.
0: Bak bak bak nasıl?
1: İçi biraz küçükmüş ama çok havalı değil mi? Şuna bak, radyosu kırsal ve kente göre ayrı ayrı ayarlı. Bunu sevdim.
0: Sadece eski kıvılcımını tekrar ateşleyeceğiz. Hepsi
1: evet,
0: bu.
1: Daha lüks bir hale getirmeliyiz. Nasıl yapacağız?
0: Evet, yine çok havalı ismi olan bir ekipman kullanacağız. Dial-O-Matic elektrikli koltuklar.
1: Dial-O-Matic mi?
0: Bunlara eskiden böyle derlermiş.
1: Ama unutma ki bu şey 1957'de yapılmış. Yani bir sürü kabus gibi kablo işi bizi bekliyor.
0: Korkma, kabloları kolayca halledebiliriz. İçini düzenleriz, güneşliğini takarız. Krom işlerini ve tamponları hallederiz. Sızıntıyı gideririz. Yine derli toplu olur. Harika olacak. Bence bundan çok para kazanacağız. İnan bana Eddie.
1: Bana da öyle geliyor ama işimiz yine çok olacak. Her zamanki...
0: Hadi ama Atlantik'in ötesinden ikonik bir Amerikan arabamız
1: evet.
0: Oldu. Mutlu ol biraz.
1: Orası öyle ama yine de iş büyük.
0: Dur bir daha deneyeyim. Hadi dostum yüzün gülsün biraz.
1: Araca geçelim.
0: İşte böyle. Hadi başlayalım.
1: Hadi 60 yıl sonra bile Thunderbird hala Amerika'nın en meşhur arabalarından biri ama elbette yaşından dolayı bir şeyler eskisi gibi işlemiyor. İşe Mike'ın test sürüşünde fark ettiği hidrolik direksiyon sorununa el atmakla başlayacağım. Thunderbird basınçlı sıvılarla tekerlekleri döndürme esasına dayalı hidrolik direksiyon sistemine sahip. Şuradaki pompaya ve rezervuara bakınca hafif ıslanmış olduğu fark ediliyor. Görünüşe göre sıvı şuradan geliyor. Basınç da gelip kaputa çarpıyor ki bu gerçekten de hiç iyi değil. Bir hidrolik pompa sıvıyı arabanın sağa sola dönmesini sağlayan alttaki yönlendirme şaftına pompalıyor. Evet. Bunun kontrolü şuradaki kontrol valfi ile sağlanıyor. Direksiyonu döndürünce ki sallayınca nasıl ileri geri hareket ettiğine dikkat edin. Bağlı direksiyon kumanda kolu yüksek basınçlı sıvıyı bir piston sayesinde şaftın aracı döndürülmek istenilen yerine yönlendiriyor. Hidrolik sıvı kullanımdan sonra tekrar alçak basınçlı rezervuara dönüyor. Öyleyse sızıntı nereden kaynaklanıyor? Kontrol valfinin bozulmuş olup sıvıyı şaft yerine tekrar rezervuara gönderiyor olması mümkün. Anlamak için çıkarmalıyım. İşe sıvıyı boşaltarak başlayacağım. Bundan sonra boruları ve bağlantıları ayırıp valfi sökebilirim. Ayrıca hortumları da çıkardım çünkü basınçlı hidrolik sıvısı hortumlara da bulaşmış. Yakından bakınca boruların bazı kısımlarının eridiği de görülüyor. Ama merakımı asıl cezbeden küçük akıllı valfimizin içinde neler olup bittiği. İçinde ucunda bir takım jontalar olan bir de piston olmalı. Bakın, pompayı yerinde tutan bir kol var. Doğru sırayla söktüğümden emin olmalıyım. İşte böyle, şimdi de çıkaralım. En önemli kısmı, ileri geri hareket eden yeri. Ucundaki jontalar sıvıyı içeride tutuyor. Biraz gevşemişler. Üst kısmı da olması gerekenden daha küçük gibi duruyor. Aslında iki jontayı da otomatikman değiştirmenin hiçbir zararı olmaz. Yeni jontalar ve borular satın aldım. Şimdi burada bir karar vermeliyiz. Elimizdeki sette iki yerine dört conta var. Yakından incelersek, contaların birbirine çok benzediğini fark edebilirsiniz. Ayrıca içinde küçük bir boşluk var. Bunun altındaki fikir de basınç arttıkça contaların boşluğu daha iyi kapatması ama belli ki sıvının taşması sorun olmuş. O yüzden arkaya bir de yedek conta yerleştirmişler. Burada üç bölüm var. Bunlar sıvıyla temas halinde contaya destek oluyor. Sıvı birinden geçse öbüründe, ondan da geçerse diğerinde, o da tutmasa en sondakinde bloke oluyor. Yani bu sistem öncekinden daha iyi çalışmalı. Yeni kauçuk contaları ekledikten sonra valf tekrar takılmaya hazır. Çontalar set olarak 15 pound tuttu ama borular biraz daha pahalıydı. 80 pound'a patladılar. Her şey geri takıldıktan sonra hidrolik sıvının doldurulması gerekiyor. Eskiden bunun için şanzıman sıvısı kullanırlarmış. A tipi denilen bir modelde maalesef balina yağı da kullanılmış. Elbette bunları bulamayacağımızdan daha modern alternatiflere yönelmek durumundayım ama seçerken çok dikkatli olmalıyım çünkü sentetik hidrolik sıvı kullanırsam kıvamı tutmaz ve contaları aşındırabilirim. O yüzden ben de mineral bazlı şanzıman sıvısı kullanmaya karar verdim. Sistemde hiç hava kalmaması çok önemli. O yüzden kurulum bitince direksiyonu bir taraftan öbür tarafa döndürerek tüm havanın dışarı atıldığından emin olmalıyım. Sızıntı kalmadı. Çok iyi. Motor çalışırken sızıntı olmaması çok iyi. Görünüşe göre hidrolik direksiyon sorununun üstesinden geldik.
0: Thunderbird lüks demektir ve camların elle açıldığı bir arabada lüksten bahsedemeyiz. Amerika'dayken aracın elle açılan camlarını değiştirme şansını yakaladım. San Francisco'nun kuzeyinde bir yerlerdeyim ve Gil isimli bir arkadaşla buluşacağım. Kendisi Thunderbird'le ilgili her şeyde tam bir uzman. Eminim aracı uykusunda bile komple söküp takabilir. Ama verilen adrese ulaştığımda görmeyi beklediğim manzarayla karşılaşmadım. Burası küçük bir atölyeye benziyor. Bir endüstri kompleksi olacak sanmıştım. Şuraya bakın, her yer Thunderbird kaynıyor. Herhalde doğru yere gelmişim. Nasıl gidiyor Gil?
2: Evet, benim.
0: Memnun oldum Gil, ben de Mike.
2: Memnun oldum.
0: Teşekkür ederim. İşte bu da benim Thunderbird'üm.
2: Vay canına, ilk izlenimim olumlu.
0: Güzel bir araba, ben de çok beğendim ama bazı opsiyonları eksik. Elektrikli camlar da bunlardan biri. Bu konuda ne yapabiliriz?
2: Halledebiliriz. Önce kapı panelini sökeceğiz.
0: Paneli sökeceğiz. Tamam, güzel. Gil, kapı panelini tutan vidaları sökme görevini vererek beni hemen işe koşuyor. Pencere kolları özel bir aletle yerlerinden sökülüyor. Evet, işte böyle. Tamam. Biri tamam. Kapı panelinin arkasında ardındaki iç panelin vidalarına ulaşabilmek için soyulması gereken plastik bir zar var. Panel söküldükten sonra kanca biçiminde bir aletle mekanizma çekiliyor.
2: Düz çek.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Ve pencere camı kapıdan çıkarılıyor. Oo.
2: Bu kısım tamam.
0: Cam çıkarıldıktan sonra birkaç vida daha sökülüp sıra nihayet regülatöre, yani cam açma kapama sisteminin kendisinin sökülmesine geliyor. Kapının biri tamam. Eddie Görse gurur duyardı. Sıra yeni parçalarda. Bunlar nedir?
2: Bunlar regülatör, onu çalıştıran motor, anahtarlar, röleler, anahtar sabitleyicileri ve kablolarla panelin altında kalacak kablo sabitleyiciler.
0: Başlayalım mı?
2: Evet, hadi.
0: İşin ilk kısmı söktüğümüz parçaları ters sırayla yerleştirmekten ibaret. Bu arada yeni parçaları da takıyoruz.
2: Pekala, şimdi bunu bu tarafa çevireceğiz.
0: Evet.
2: Kapıya yerleştireceğiz.
0: Yeni mekanizmayı yerleştirdikten sonra camı yerine takıyoruz. Elbette Gil'in tecrübesinin büyük yardımı dokunuyor. Nihayet test etmeye hazırız.
2: Bu da buraya değecek.
0: Oo, bak, güzel oldu.
2: Evet, işte oldu.
0: Çok güzel oldu değil mi?
2: Temiz.
0: Pencerelerin çalıştığını gördüğümüze göre artık kabloları yerleştirebiliriz. Geriye sadece kapıyı geri takmak kalıyor. Çok güzel oldu. Anahtarları kapı panellerine yerleştirdik. Her iki taraf da çalışıyor.
2: Aynen öyle.
0: Şimdi kurup kabloları yerleştireceğiz. İyi ki bu işi Gil gibi bir uzmanla birlikte yapıyorum. Çok da iyi niyetli bir adam. Otomatik camların parçaları $800 tuttu. Ama Gil yardım ettiğim için benden sadece $200 kurulum ücreti aldı. Bu iş bana toplamda 600 pound'a patladı. Çok makul. İşte bitti. Son işte tamam. Artık otomatik camlar hazır. Harika oldu. Gil, çok teşekkür ederim.
2: İyi iş çıkardın.
0: Thunderbird'ümüz gösterilen ilgi ve bakımı sonuna kadar hak eden olgun bir bayan. Elbette tüm bunların belli bir maliyeti de var.
1: Krom işleri asla ucuz değildir. Sadece ön ve arka tamponlar ve ızgaranın kaplaması bile 2000 pound kadar tutar.
0: Ama Thunderbird'ümüzün 30 bin papelden fazla etmesini istiyorsak onu tekrar eski günlerine döndürmeliyiz ve daha çok yolumuz var.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
13: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
14: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
13: Yani?
14: Seni düşündürmeyen teknoloji.
15: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
16: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
17: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
18: Kredi kartım hadi.
19: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Thunderbird otomotiv sektöründe tam bir efsanedir. Şu an bundan daha Amerikanvari hissedemezdim. Ama arabamız neredeyse 60 yaşında ve bize 16 bine patladı. Umarım en iyi günleri henüz geride kalmamıştır.
1: Direksiyon sistemi ve elektrikli camları halledildikten sonra araba lüks olduğu günlere dönmeye artık bir adım daha yakın. Ama hala bir eksiği var. En az ismi kadar gösterişli Dialomatic elektrikli koltuklar. 1957'de bunlar kesinlikle büyük bir yenilikti. Daha öncekiler böyle değildi. Mike Amerika'dan dönerken yanında bunlardan bir tane getirmiş. Bu çok iyi oldu. Tek yapmamız gereken yerleştirmek. Epey bir parçası var ama yine de modern elektrikli koltuklara kıyasla az sayılır. Elbette eski tasarım olduğundan parçaların ebatları çok büyük. Modern versiyonlarında parçaların çoğu köpüklerin altında kalır ama bu arabada her şey önce arabaya kurulup koltuklar sonra yerleştiriliyor. İşe başlamadan önce koltukları çıkarmam gerek. Bunun için de civataları alttan çıkarmalıyım. Bundan sonra koltuğu sökebilirim ama çok ağır olduğundan iki kişi gerekiyor. Döşemelere şöyle bir baktığımda hiç de fena durumda değiller. Biraz yıpranma ve kir izleri var ama halledilmeyecek bir şey değil. Ama asıl sorun aracın hakim tonlarına uyumlu olmamaları, siyah ve krem rengi olmaları gerekirdi. Neyse ki Mike uygun döşemeler bularak günü kurtardı. Tabii yenilerini yerleştirmeden önce her zaman yapmamız gereken bir iş olan eskilerini sökmemiz gerekiyor. Koltuğun arkası minderden ayrıldı. Arka panelin işi tamam. Sabitleme pimleri çıkınca döşeme çıkarılabilir. Renklerin tutmaması yazık oldu. Aslında döşemeler gayet iyi durumdaydı. Belli ki yakın zamanda yenilenmiş. Yenileri 240 pound tuttu. Ama kendim yerleştiriyorum. Bir uzmana yaptırsak en az 600 pound'a patlardı. Oo, şuna bakın, arabanın orijinal renklerine uyan döşemeler tamam. Şimdi de dial-o-matik sistemini kuralım. Ford yalnızca bir opsiyon olmasına rağmen her Thunderbird'e dial-o-matik sistemini yerleştirmek için gerekli altyapıyı yerleştirmiş. Ford her araca, her ihtimale karşı bu metal parçayı yerleştirmekten çekinmemiş. Sabitleme köşe bentleri motorların şaftlar aracılığıyla koltuğu ileri geri oynatabilmesi için yerleştirilmiş. Şansımıza sistemin üstünde neyin nereye koyulmasına dair açıklaması var. Şaftlar kauçuk bağlarla motorlara bağlanıyor. Kablo ve röleler arkaya bağlanıp sabitleniyor. Ve nihayet dial-o-matik kontrolleri panelin altına bağlanıyor. Kablolar tamam. Bataryalar ateşleme sistemine bağlandı. Bu anahtarı kaldırınca motorların çalışması gerekiyor. Önce yukarı aşağı kontrolleri yapacağız. Bu arkadakini pozisyon D'de tutacağım. Gördüğünüz gibi tüm bu pozisyonlar motorun nerede olması gerektiğini belirliyor. Ve motor da o pozisyona geliyor. Aynı şey taban için de geçerli. 2-1. Marş kapandığında koltukları eski pozisyonlarına kaydırıp kolayca çıkmayı sağlamakla akıllıca bir iş yapmışlar. Sorun şu ki modern sistemlerde mikro anahtarlar motorların aşırı kaymasını engelliyor. Ama bu sistem mekanik ağırlıklı, o yüzden motorların kesinlikle doğru pozisyonlara yerleştirilmeleri hayati önem taşıyor. Aksi halde motorlar aşırı zorlanıp bozulabilir. Şu an her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Marşı kapatınca motorlar eski pozisyonlarına dönüyor. Tamamen ileri ve geri. Koltuğu da raylarına yerleştirdik. Arabaya geri takılmak için hazır. Şaft kolları da hizalandı ve dıştaki kollar çevrilerek doğru boya getirildi. Geriye kalan tek iş, her ihtimale karşı pozisyonları tek tek kontrol etmek. Bizim dial-o-matik sistemi her ne kadar eski teknoloji olsa da muhteşem Thunderbird'ümüze biraz daha lüks ekledi. Umarım Mike bunu satarken fiyatında da ekstra bir fark yaratır.
0: Nasıl gidiyor Ed?
1: İyiyim. Senden ne haber?
0: Bak, sana bir hediye aldım.
1: Daha çok arabayı almışsın gibi geldi.
0: Haklısın, bu şahane üslüğü buldum. Her şey hazır. Mükemmel durumda. Hemen takabiliriz. Sana düşen de bunu ayarlamak.
1: Zevkle.
0: Neler yaptın?
1: Hidrolik sorununu hallettim. Artık sızdırmıyor.
0: Harika. Başka?
1: Asla tatmin olmuyorsun değil mi?
0: Pek değil. Hele konu bu araba olunca asla, çünkü bu tamamen lüks üzerine. Umarım o konuda da bir gelişme vardır.
1: Evet, biliyorum. Ve dial-o-matik sistemi şu an tamamen çalışıyor.
0: Yavaş yavaş hedefe ilerliyoruz ama hala biraz pespaye duruyor.
1: Korkma, onu da halledeceğim.
0: Lütfen bana pembeye boyamayacağını
1: söyle. Sen diyene kadar aklımda yoktu. Thunderbird'ümüz artık hak ettiği lüks opsiyonlarına kavuştu ama hala dış cepheden biraz bakım istiyor. Sıradaki işim eskimiş boyasını ve krom kaplamalarını yenilemek. İşe tamponları ve ızgarasını söküp krom kaplamaya göndermekle başlayacağım. Maalesef krom kaplama ucuz bir işlem değil. Tamponlar ve ızgaranın işi bize 2000 pound'a patlayacak ama arabayı eski günlerine döndürmek için bunu yapmak kesinlikle şart. Biraz pas çözücü sıkarak bu 50 senelik civataları sökmeyi kolaylaştıracağım. Daha sonra tamponu sökeceğiz. Bu iş için uygun aletler ve iki kişi gerekiyor. Tamponları söktük. Şimdi krom kaplama işinin neden ucuz olmadığını daha iyi anlayabilirsiniz. Tüm bu kabaran ve çatlayan kromların temizlenmesi gerekiyor. Varsa hasar onarılmalı. Elbette bu işler hemen yapılamıyor. İnce işçilik ve uzun saatler gerekiyor. Ve bu yüzden de pahalı bir işlem. Arabanın arkası için de aynı şey geçerli. Birkaç somun söküp arka tamponu çıkarabileceğiz. Tüm parlak parçalar söküldü ve krom yenilemeye gitmeye hazırlar. Ben de bu arada boya işiyle ilgileneceğim. Tekrar boyamak bize en az 4000 pound'a mal olur ama boyayı bu paranın çok azıyla da yeni gibi yapmanın bir yolu var. Bu işleme renkli zımpara adı veriliyor. Ama önce armağı, logo gibi tüm parlak krom aksamı çıkarmalıyım. Arabayı da alıp Clive isimli bir uzmanla buluşmak için bir boya atölyesine geldim. Bu işlemin özü, üstteki yıpranmış katmanları zımparalayıp cilalayarak eski rengine kavuşturmaya dayanıyor. Tabii öncelikle eski boyanın buna uygun olması gerek. Clive da şu an boyanın derinliğini inceliyor. Ne dersin? Olur mu?
9: Bölgesine göre değişir. Mesela burası 250.
1: Çok iyi. Peki zımparalama işlemi nasıl olacak? Söyler misin?
9: Modern bir arabada en fazla 150'dir.
1: Peki.
9: Bunu geçmek iyi olmaz.
1: Sanırım bu araba birden fazla kez boyanmıştır. Yani en az iki katman olmalı. O zaman nasıl oluyor?
9: Eğer çok derine inersek mutlaka boyanın rengi değişir.
1: Aa, anladım. Tehlikeliymiş. Arabayı iyice kontrol ettikten sonra Clive boyanın işleme başlamak için yeterince kalın olduğuna karar verdi. Öncelikle suyla düzleştirip 1500'lük zımparayla işe koyuluyor. Çok çizik yerleri ise özel bir cilayla dolduruyor. Clive bana işin inceliklerini gösteriyor. Bana ilginç gelen kısmı, bana kalsa yapacağım gibi dairesel hareketlerle değil de çizgisel bir teknik kullanması. Dediğine göre dairesel hareketle oluşabilecek bir hasarın onarımı çizgisel bir hasarınkine göre çok daha zor ve maliyetli oluyormuş. O yüzden çizgisel hareket tercih ediliyor. Bir bölgede işimiz bitince daha ince işler için 2000'lik zımparaya geçiyoruz. Pekala Clive. Ben ön tarafı hallederken sen de arkayla ilgileniyorsun. Arkadaki farkı görmek için bir alanı bırakmışsın. Sen de benim gibi 1500 ve 2000'lik zımparalama işlemini tamamlamışsın. Sırada ne var?
9: 3000'lik trikaz disk.
1: Bu da çizikler için herhalde değil mi?
9: Evet, çizikleri düzleştirerek cilayla doldurmayı kolaylaştırıyor.
1: Çok güzel. Yanında bir şişe de su var. Sanırım ıslak olması gerek.
9: Evet, yapılan yer hemen yıkanıyor. Umarım tüm çizikleri hallederiz.
1: 3000'lik çifte hareketli zımpara diski ya da kısaca ÇH iş başında. Sonuç ne olacak gerçekten merakla bekliyorum. Vay canına, tek bir geçiş yaptın ama şimdiden parlamaya başladı. Çok güzel görünüyor.
9: Evet, birkaç kez daha geçince pırıl pırıl olacak.
1: Boya daha şimdiden eskisinden daha iyi görünüyor. Ama arabanın tamamı için en az birkaç saat daha gerekli. Evet Clive, 3000'lik zımpara da tamam. Şimdi sanırım sırada cilalama faslı var. Buradaki işlem nasıl olacak? Anlatır mısın?
9: C20 kullanacağız.
1: Peki.
9: Bu veçine bazlı bir cila değil. Veçine bazlı kullanırsak önce tüm çatlakları doldurur ve ışıl ışıl olur. Ama yıkayınca da matlaşır.
1: Elbette reçine gidince çizikler yine su yüzüne çıkıyor ama demek ki sonsuza dek ayna gibi yapmanın da bir yolu var.
9: Evet, cilanın sonunda.
1: Cilalama devam ederken araba daha şimdiden baştan boyanmış gibi görünmeye başladı. Hatırlarsanız boya işlemi 4000 pound tutarken bu işlem sadece 920 pound'a mal oluyor. Bitince garaja dönüp sonucu Mike'a göstermeye can atıyorum. Harika oldu. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Thunderbird'e eski ihtişamını kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ama elbette her şeyin bir bedeli var. Şimdiye dek 5000 pound'dan fazla harcadık ve daha düzlüğe çıkamadık bile.
1: Bir çeşit direnç olmalı. Sonuç alamıyorum.

0: This place, it stays with me.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Ta Kaliforniya'ya kadar gidip bir efsaneyle geri döndüm. Uygun fiyata iki kapılı bir Ford Thunderbird aldım. Sadece 16 bin pound'a harika bir araba almayı başardım. Ama eski görkemine kavuşturmak için bir servet harcıyoruz. Ve bu Amerikan ikonunu en iyi fiyata satabilmek için hala çok yolumuz var.
20: Boya işi orijinali kadar iyi oldu. İşin son aşamalarındayız. Ama henüz bitmedi. Parlak parçaların krom kaplama işlemi devam ediyor. Bunları beklerken halletmemiz gereken birkaç işimiz daha var. İlki de Mike'ın bulduğu şahane güneşliği yerleştirmek. Arabayı opsiyonel üstlüğüyle almamak günlük güneşlik Kaliforniya için makul görünebilir ama Avrupa'da her an yağmura yakalanma tehlikesi olduğundan üstlük bulunması şart. İşe çerçeveyi araca yerleştirmekle başlayacağız. Çerçeve tamam. Sırada kumaş üstlüğün yerleştirilmesi var. Püf noktası tüm civata, somun ve diğerlerinin doğru sırayla yerleştirilmesinde. Her şey bittikten sonra bile üstlüğün düzgün olması ve su geçirmemesi için yapılacak işler var. Çok uzakta kalmış ve kolay bir iş değil. Önce bunu değiştirmelisin. Ama birçok küçük detay ve ellerimizin derisi soyulduktan sonra Üstlük nihayet hazır. Gayet de güzel. Ama kolay olmadı. Üstlük uzun süre depoda beklemiş olmasına rağmen muhteşem görünüyor. Bunu hallettiğimize göre bir de benzin göstergesine göz atmak istiyorum. Çok isabetli çalışmıyordu. Arabada yarım depo benzin olduğunu biliyorum. Ama marşı çevirince göstergede hiçbir hareket olmuyor. Bir terslik olduğu kesin. Araştırmaya depodan başlayacağım. İçimden bir his, sorunun depodaki benzin aktarma ünitesinden kaynaklandığını söylüyor. Benzin aktarma ünitesi değişken bir rezistör ve ona bağlı bir şamandıradan oluşuyor. Depo dolunca şamandıra kalkıyor ve rezistör direnci yok denecek düzeye indiriyor. Depo boşalınca şamandıra iniyor ve rezistör direnci yükseltiyor. Göstergenin çalışıp çalışmadığını anlamak için depo tamamen doluymuş etkisi vermesi için bir teli doğrudan toprağa bağlayıp sistemi kandıracağım. Ve akabinde gösterge hayata dönüyor. Demek ki sorun göstergede değil, depoda bir sorun olmalı. Deponun düzgün biçimde topraklanıp topraklanmadığını bir voltmetre ile kontrol ediyorum. Hemen kısa devreye dönüyor. Çok iyi. Çok iyi topraklanmış durumda. Sorun deponun kaportadan izole olmasından kaynaklanıyor olabilirdi ama her şey yolunda. Ama sinyal göndericiye akım verince haberler o kadar da iyi değil. Dirençle karşılaşmam gerekiyordu ama hiçbir şey yok. Çok hafif bile olsa bir şeyler göstermesi gerekir. Ama devre tamamlanmıyor. Demek ki içeride bir şeyler bozuk. Birleşik Devletler'den yeni bir benzin nakil parçası ısmarladım. Yaklaşık 50 pound tuttu. Yeni parçayı hemen depoya yerleştiriyorum. Yeni parçanın orijinaline göre değişik bir tel terminali var. Bizim amacımızsa olabildiğince orijinaliteyi korumak. O yüzden ben de burada bir tane hazırladım. İki parçayı birleştireceğim. Önce marşı çalıştıracağım. Göstergenin hemen harekete geçip depoda ne kadar benzin olduğunu doğru biçimde göstermesi gerekiyor. Bakalım şimdi ne olacak? Oo, evet, yarım depo benzinimiz var. İşte sonuç. Haberler gittikçe güzelleşiyor. Parlak parçalar krom kaplama işleminden döndü. Hemen yerlerine yerleştirmeye başladım. Artık hepsi hazır. Yenilenen tamponlarla kullanmak üzere yeni cıvatalar ısmarladım. Tanesi 30 peniden. Hiç de ucuz değiller. Ama 30 bin pound değerinde bir araba için bence buna değer. İşte bu kadar. Mekanik aksamı onardık. Opsiyonel ekstra parçaları taktık. Krom işlerini ve boyayı yeniledik. İlk lüks arabalardan biri olan Thunderbird'ümüz artık tekrar eskisi gibi lüks bir araba.
19: Evet. Oh. Şuna bak. Oh. Evet, yine başarmışsın. Sana eski ancak işte dedirtecek bir araba teslim ettim ve sen ne yaptın? Onu bir başyapıta çevirdin. Tebrik ederim.
20: Teşekkür ederim. Eksik olma.
19: Sormaya da korkuyorum doğrusu. Böyle bir işçilik beraberinde mutlaka ağır bedel de getirir. Umarım bütçeyi patlatmamışsındır.
20: Evet, kesinlikle şimdiye dek yaptığımız en ucuz araba değil.
19: Oo, iyice korkmaya başladım. Söyle hadi.
20: Sonuçta bu lüks bir araba. Öyle değil mi?
19: Elbette, lüks bir araba, evet.
20: Ve tabii ki şanına yaraşır bir hale getirmek için ekstra parçalar da eklemeliydik. Mesela senin bulduğun şahane üstlük gibi.
19: Evet, üstlük şahane oldu. Kesinlikle çok iyi durdu.
20: Ve iç aksam.
19: Evet, evet, elbette. Dialomatik elektrikli koltuklar, Master Guide hidrolik direksiyon, Fordomatik şanzıman ve tabii ki Mycomatik otomatik camlar.
20: Çok iyi iş çıkarmışsın. Elbette tüm bunların belli bir bedeli var ama sanırım toplam masraf hiç de korktuğun kadar fazla değil.
19: 1950'lerin Amerika'sında bir Ford Thunderbird'ten daha iyi bir araba olduğunu neredeyse kimse iddia etmez. Lüksü ve gücü estetikle birleştirilmiş tam bir klasiktir. Bu 57 model için 16 bin pound ödemiştik.
0: Anlaştık derim Mike.
19: Harikasın. Hala çok sağlamdı ama yollarda geçen bir 60 senenin sonunda elbette bir bakım gerekiyordu. Hidrolik direksiyon sızdırıyordu. Boyası yıpranmıştı ve benzin göstergesi çalışmıyordu. Ve en önemlisi, eğer böyle bir klasiği değerine satmak istiyorsanız mutlaka ekstralarını yerleştirmeniz gerekir. Bizde otomatik camlar, Evet, hiç de fena değil. Aynen. Ve yeni döşemelerle otomatik koltuklar.
20: Bunlar kesinlikle Thunderbird'ümüze fazladan bir lüks ekleyecek.
19: Ve bir üstlük ekledik.
20: Mükemmel oldu.
19: En büyük masraf alım ve nakliyat bedeliydi. Hidrolik direksiyon setine 95 pound harcadık. Dayalomatik koltuk ve döşemeler 1730 pound kadardı. Boya, taban ve krom işleri de ucuz değildi. 4000 pound'dan çok tuttu. Benzin nakil parçası da masrafa bir 50 pound fazladan ekledi ve toplamda 25 bin pound'u aştık. Ve şimdi geriye sadece satmak kaldı. Bir Amerikan arabasını İngiltere'de satıp kar etmek istiyorsak akıllıca davranmalıyız. Planım Thunderbird'ü Amerikan arabası meraklılarının yoğun olduğu bir yerde satmak. O yüzden 45 kilometre güneye Surrey'deki Dunsfold'a gidiyoruz. Bundan iyi olamazdı değil mi?
20: Kesinlikle.
19: Rüzgar saçlarımda dolaşıyor, güneş çıplak yüzümde dans ediyor. 50'lerin efsanesi Thunderbird, convertible adeta rüya gibi.
20: Mükemmel bir araba, kullanması kolay mı?
19: Bu da kullanırken insanın yüzüne tatlı bir gülücük oturtmayı başarabilen arabalardan. Bir lüks arabası olarak çok başarılı. Çünkü insana kendini harika hissettiriyor.
20: Gerçekten de müthiş bir araba. Bununla Pasifik kıyısında, Kaliforniya'da bir otobanda, yüzünde güneş, tabiattan keyif ala ala yol aldığını düşünsene. Dünya harika bir yer olurdu.
19: Değil mi? Belki onu yapamayız ama en azından güneşli bir İngiltere gününde bir Amerikan arabaları fuarına gidiyoruz. Bu da güzel bir şey. Harikasın Eddie.
20: O da güzel.
19: Ancak araba fuarı beklenilenin çok üstünde ilgi görünce uzun kuyrukta epey beklemek zorunda kaldık. Eddie, trafikte nerede sıkışacağımı seçebilseydim herhalde yine burayı seçerdim. Arkamızda türlü Amerikan klasikleri, Plymouth'lar, Granada'lar, her yerde. Bizim Thunderbird de buraya tam uyuyor.
20: Kesinlikle.
19: Doğru yerdeyiz Eddie. Bundan şüphen olmasın.
20: Evet öyle.
19: Nihayet ön sıralara ulaşıp bize gösterilen yere park ediyoruz. Hornetlardan yarış arabalarına, Kobralardan korvetlere, burada herkes için bir şeyler var. Burada olmak gerçekten çok güzel Eddie. Bak, bize uygun ceketler bile getirdim.
20: Acaba bu Amerikan klasiğini kaça satacağız? Çok merak ediyorum.
19: Biliyor musun Eddie, ben gidip bu şahane arabayı buldum. Sen de onu gerçek bir şahesere çevirdin. Sanırım buradan cebimiz dolar dolu ayrılacağız.
20: Ya da pound. Pound demek istedin herhalde.
19: Pound daha da iyi olur. Bunların piyasası hiç belli olmuyor. Durumuna göre 30 bine de satabilirsin, 50 bine de. Bu durumda bir arabayı en az 40 bine okuturuz diye düşünüyorum. Ama çok açgözlü olmayalım. Gidip bu tabelayı yaptırdım. 35 binler civarında satsak çok iyi olacak. Önemli olan alıcıyı cezbedebilmek. Satılık Thunderbird. İşte böyle. Satılık Thunderbird. Gelin bir göz atın. Oo. İşe bakılırsa Thunderbird'ümüz çok ilgi çekti. Nasıl buldun? Beğendin mi?
2: Evet.
19: Evet, evet. 1957 model. Sökülebilir tabanlı. Bu model yuvarlak pencereyle yapılmış ve yepyeni bir de üstlüğü var. Galiba bir alıcı buldum bile. Gel anlaşalım. Ver elini bakalım. Artık senedir. Tebrik ederim. İşler iyiye gidiyor gibi. Herhalde aralarında böyle bir klasik için cebinde yeterince parası olan bir alıcı da vardır. Kart isteyen, buyurun bir tane daha alın. Bayım, lütfen alın. Satılık arabalar, bize bir haber salın. Belki günün sonunda sizin olur. Buyurun bayım, çok teşekkür ederim. Başka kart isteyen? Bahar mevsimindeyiz. Bir convertible'ı satmak için mükemmel bir zamandayız. Ama Thunderbird'ümüzü hala satamadık. Yapılacak en mantıklı şey fiyatı biraz kırmak. Gönlüm pek el vermeden 36 bine indiriyorum ama bir teklif aldık bile. Arkamdaki arkadaş, onun adı Mike, böyle bir araba arıyormuş. Amerikan klasiklerine de bayılıyor ama asıl soru yeterli parasının olup olmaması. Pekala, hayran hayran baktığına göre beğenmiş olmalısın.
1: Çok beğendim, harika bir şey.
19: Dışı kadar içi de harikadır. Arabayı ne için istiyorsun?
1: Şey, nikahımızda kullanacağım.
19: Öyle mi, nikah arabası?
1: Aynen öyle, nikah arabası.
19: Gerçekten de şahane olurdu,
1: evet.
19: Öyle değil mi?
1: Evet.
19: Çok güzel.
1: Kesinlikle.
19: Kiliseden bunun ayrılmak güzel bir fikir. Umarım şanslı bayan buna değer çünkü hiç de ucuz değil. 36 bin pound istiyorum ama her peniye değer. Ne dersin?
1: 30 bin verebilirim.
19: 30 bin mi?
1: 30 bin evet.
19: Açıkçası çok daha iyi teklifler almıştım. Bak sana son bir fiyat vereceğim. Sana ben ve Ed'den nikah hediyesi olsun. Tamam mı? Bak dinle.
1: Pekala.
19: Sana 33 bine bırakacağım. Ne dersin?
1: Oo.
19: Hadi. Hadi. Evet tamam. İşte böyle tamam mı? Az önce bir Thunderbird sahibi oldum.
1: Harika, çok teşekkür ederim.
19: Muhteşem Thunderbird'ümüze üzülerek hoşça kal desek de 7000 poundluk yüklü karımızı sevinçle kucaklıyoruz. Thunderbird'lerin neredeyse 60 sene önce başlayan yolculuğu yolun sonuna gelmekten daha çok uzakta. Yıpranmış klasiklerin böyle büyüleyici araçlara dönüştüğünü görmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
21: Kazancım Net, sigortam Net.
22: Servis geldi, çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
24: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
25: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
26: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
27: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
28: Şiş Molfix nemici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
27: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
29: İkisi birlikte çok iyi.
30: Tıpkı bizim gibi.
31: Pepsi ile hepsi güzel.
32: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tamirat tadilatta bugün. Britanya otomobilciliğinin altın çağından bir araba göreceğiz. Jaguar XJC. Harika bir araba olduğunu düşünüyorum. Bu çok nadir görülen bir araba. Çok pahalı ve iyi ayarlanmış bir otomobil.
1: Çok etkilendim. Açıkçası daha ne kadar böyle sırıtacağım bilmiyorum.
0: Ama koca kedi kısa sürede pençelerini gösteriyor. Bakalım frenler çalışıyor mu? O da neydi öyle? Et Jaguar'a değerli kedimizin canını yakmadan eklentiler uygulamayı deniyor.
1: Ne oldu sayılır?
0: Bilgiye ihtiyaç duyan klasik arabaları alıyoruz. Otomobilleri ben buluyorum ve Ed onları tekrar asfalta döndüren mekanik uzman oluyor. Ardından onları kar etmeyi umarak satıyoruz. ...70'li yılların başında piyasaya çıktığında Jaguar XJ seçkin ve zarif bir araba olarak tanındı. Ama tasarımcılar kupe versiyonu için arka kapıları kaybetmeye karar verdiklerinde o güzelim XJ'yi yarattılar. Büyük kedi sadece güzel görünmüyor. Yoldaki davranışları da çok keskin. XJC iyi sürücülerin arabası. 6 ya da 12 silindirlik motorları var ve 9 saniyede 100 kilometreye çıkıyor. Şımartıcı sürüşü, kendine güvenen yol tutuşu, Jaguar'ın kendine az özellikleri. Kısa bir 3 yıllık üretim sürecinde yaklaşık 10 bin adet üretildi ve gittikçe nadirleştikleri için bu sürüş zevkinin değeri artıyor. Atölyemiz için kusursuz bir aday. XJC'nin görünüşünü gerçekten seviyorum ve yalnız değilim. Onlar gerçekten çok beğenilen klasikler. Birkaç sene önce onları satmazdınız ama şimdi fiyatları 15 bin pound'u buluyor. Fiyatları 5 bin pound yükseldi ama ben değerini artırabileceğim sağlam bir araba istiyorum ve satış sırasında 15 bini zorlamak için yeterince para harcayacağım. Piyasadaki orta ölçekli araçları çoğalmakta ama kendisi için telefon açacağım araç gerçekten ucuz ve bir galeride duruyor. 12 bin pound'un biraz altında bir fiyat istiyorlar. Ve ilanda söylenenlere bakılırsa gerçekten iyi durumda. Kağıt üzerinde 15 bin ya da biraz üzerindeki bir araba arıyorum. Bu biraz fazla ucuz görünüyor. Onları arasam iyi olacak. Merhaba, Jaguar için aramıştım. Araba bu yakınlarda bir klasik araba galerisine bırakıldı. Galeri arabayı daha önce de satmıştı ve harika olduğunu söylüyor. İşçiliği ne kadar iyi, fotoğraflarda harika görünüyor. Hızlıca satmak istediğini söylüyor. İlanınızda yaklaşık 12 bin pound yazıyor, doğru mu? Ama hala bu yükselen pazarda düşük bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Oraya gelip araca bir bakacağım. Görüşürüz. Vay canına. Bu şaka değil. 12 bin pound'dan satıyorlar. Bu fiyata ön sıralara geçmem gerekiyor. XJC güzel olabilir ama dört kapılı kuzenleri gibi paslanmaya meyilliler. Bu araba çürümüşse yanına yaklaşmak istediğim araba o değil. Kent şehrinin kırsal bölgelerine gidiyorum ve söz verilen şeyle karşılaşmayı umuyorum. Ne güzel bir garaj. Çok hoş. Burada eski bir MG var. Bir tane de şurada. Küçük bir köpeğimiz de var. Mükemmel. Ama bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Çok hoş görünüyor. Vay canına.
1: Sen Michael,
0: nasılsın?
1: Tanıştığımıza memnun
0: oldum. Ne araba ama.
1: Evet, işte burada. XJC Coupe 4.2.
0: Biliyor musun, fotoğraflarda renginden emin olamadım ama şimdi kendisini görünce harika görünüyor.
1: Çok güzel. Buna erelti otu yeşili deniyor ve herkes
0: sanki
1: aynı
0: üretim
1: yorum
0: bandından yeni çıkmış gibi. Bize biraz arabadan bahset.
1: Bu araba işin uzmanı biri tarafından yenilendi. Aracı kendi koleksiyonu için almıştı ve yaklaşık 20 sene önce yeniledi. Neler yaptığını görebiliyor musun?
0: Harika. Aslında arka taraflarında çürüme gerçekleşir ama bunun üzerinde akşam yemeğinizi bile yiyebilirsiniz. Boyasının ne kadar iyi durumda olduğuna inanamıyorum. Bir Jaguar'ın kapısını açtığında sanki bir sahneye çıkıyormuşum gibi hissederim. Bir kulüpteki beyefendilerin aracı gibi.
1: Evet.
0: İşte bu harika görünüyor.
1: Çok hoş değil mi? Gerçekten çok
0: derileri
1: hoş.
0: Derileri muhteşem görünüyor.
1: Evet, onlar da yenilendi birkaç sene önce. İnsanlar yenileme yaparken genelde içine bir sürü ıvır zıvır koyar. Üzerine oturursunuz ve çatlar. Bu korkunç. İş itinayla yapıldı.
0: Yeni gibi duruyor değil mi? Hadi içine oturalım ve bir bakalım. Bir Jaguar'a oturmak çok hoş. Harika bir kokpiti bulunuyor. Döşemesi de çok güzel.
1: Evet, XJ6'lar döşemelerinin düşmesiyle meşhurdur. Çünkü çok iyi üretilmediler. Bu tamamıyla yenilendi.
0: Evet, hadi kaputu açalım ve motoruna bir bakalım. Belki onu çalıştırabilirsin. Bu harika
1: evet
0: olur. Evet, çok temiz ve düzgün. O Jaguar sesine dahil, öyle değil mi? Ama bunun sesi daha gırtlaktan geliyor. Manifoldundan gelen bir sızıntı olmalı.
1: Sanırım haklısın. Çok hafif bir akıntı vardı. Anlatıyor.
0: Duyabiliyorum. Ayrıca yanılmıyorsam garip bir ses duyuyorum. Su pompasından mı geliyor? Buradan mı geliyor?
1: Motor 20 sene önce tekrar inşa edildi. Ana milden tepeye kadar. 20 sene sonra bazı garipliklerin başlaması normal, öyle değil mi?
0: Otomatik jikle çalıştı.
1: Evet.
0: Bunu dinleyin, muhteşem.
1: Harika.
0: Sürüş deneyimi nasıl?
1: Lütfen bir tur at ve ne düşündüğünü söyle. Daha iyi olur böyle.
0: Çok iyi, sabırsızlanıyorum. Şunu düzgün bir şekilde kapatalım.
1: İşte bu.
0: Harika. ...1970'lerden beri Jaguar kullanmayalı uzun zaman olmuştu ve biliyor musunuz... ...otomobilciliğin en harika lüks araba deneyimlerinden birini sunan bu arabayı özlüyorum. Çünkü bu araba bir harika. Tasarımını da beğeniyorum. Bu kupe görüntüsüyle ışıklar arabanın kabininin içinde dağılıyor. Sanki üstü açılabilen bir araba kullanmak gibi. Aslında bazı insanlar bu arabayı üstü açılabilir bir hale dönüştürdüler ve çok güzel görünüyordu. İçindeyken kendinizi kesinlikle lüks bir ortamda hissediyorsunuz. Önünüzde ceviz ağacından bir kokpit bulunuyor. Dokunduğunuz her şeyde kaliteyi hissediyorsunuz. Bu büyük deri koltuklar çok rahatlar. Siz yola bakın yeter. Bu araba 40 yaşında ama onu modern trafikte her gün mutlu şekilde kullanabilirsiniz. Çok havalı görüneceksiniz. Bakalım frenler çalışıyor mu? O da neydi? Bu kilitlenmemiş direksiyon mili. Bir saniye, bu düzgün çalışmıyor. Evet. Evet. Bu kesinlikle çalışmıyor. Direksiyon kilidi çalışmıyor. Bu sürüş deneyimini etkiler. Sanırım bunun tamir edilmesi gerekiyor. Bu kupeyle güzel bir test sürüşü yaptım ve söylemeliyim ki çok etkilendim. Değerini artırabileceğimiz üst sınıf bir Jaguar arıyordum. Bu arabayla sanırım aradığım arabayı buldum. Evet, şimdi fiyat konusuna gelelim. Simon bu araba için 12 bin pound istiyor. Şimdi geri döneceğim. Bakalım fiyatı düşürebilecek miyim? Belki de kazanan aracımızı bulmuşuzdur.
1: Nasıl geçti?
0: Bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bu sırada bu Jaguar'ın her şeye sahip olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, iyi yol tutuyor, iyi gidiyor. Son derece konforlu, harika araba.
0: Kesinlikle. Bu arabanın tam bana göre olduğuna karar verdim.
1: Evet.
0: Burada uzun süre kalıp seninle laflamaya devam etsek, arabanın beğenmediğim özelliklerine sen de yenilerini katarsın.
1: Kesinlikle.
0: Ama bunu yapmanı istemiyorum.
1: Tamam.
0: Onu şimdi almaya hazırım ben. Olduğu gibi. Su pompasından gelen ses bir sıkıntı. Ayrıca manifoldunda da bir sorun var. Direksiyon mili kilitlenmiyor ve bunları göz önüne alarak sana teklifimi yapıyorum.
1: Tamam.
0: Ben 11 bin pound düşünüyorum.
1: Mike, bu araba bize yeni geldi. Onu incelemedik, atölyemize götürmedik. Hala geldiği gibi duruyor. 11 bini kabul edemem ama bu şekilde almak istiyorsan 11.500'e veririm.
0: 11.500 pound. El sıkışalım. Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendime bir kupe Jaguar aldım. Bir beyefendiyim. Çok harika bir aracı iyi bir fiyattan aldım. Ama asıl uğraş şimdi başlıyor. Çünkü zaten çok iyi durumda olup 12 bin pound'u hak eden bir otomobil aldım ve fiyatını 15 bin pound'a çekmek istiyorum. Bunun için çok para harcayamam. Cevapları bulmalıyız.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Bugüne kadar tek bir siparişi yok. Sana mi, sana da bir tane. Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Mis gibi karamel kokuyor.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her anı

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım. Her katı katı
2: bambaşka tadı. Her katı katı Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşteri sopları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Büyük ve lüks Britanya arabalarını seviyorsanız Jaguar bütün isteklerinizi karşılıyor. Bu 6 silindirlik motor gerçekten harika bir ses çıkarıyor. Yenilenebilir arabalara bayılıyoruz ama bu ses çıkaran Miliata bu su pompasından mı geliyor? Ve bozuk direksiyon kilidine rağmen bu çalışmıyor. Bu araba hala son derece düzgün. Boyasının ne kadar iyi durumda olduğuna inanamıyorum. Ve bunun için güzel bir fiyat ödedim. 11.500 pound. El sıkışalım. Evet. Ama şimdi 2000'den fazla harcamadan fiyatını 15.000'e çekmeliyim. Ed beni çok sevecek. İnanın burada bu konforu yaşıyor olmak çok farklı bir şey. Bu arabanın o dönemlerde ne kadar popüler olduğunu hatırlarsınız. Bakın ne buldum. Bunun gibi tarza sahip 70'lerin kupelerinden yollarda çok az kaldı. Sanırım ben aradığımı buldum çünkü bu arabayla çok ender karşılaşılıyor. Bu arabaları sadece 1975 ila 1978 arasında ürettiler. Ve çok fazla üretmelerine rağmen bunun gibi daha çok tercih edilen 4.2 litrelerden sadece 6500 tane ürettiler. Ayrıca geçen yıllarda kaç tanesinin çürüdüğünü ya da araba çöplüğünü boyladığını düşünürsek bu onları daha da ender rastlanılır hale getiriyor. Bu baş döndürücü aracın fiyatı tek bir yöne hareket edecek. O da yukarı. Asıl sorun bu arabadan kar elde edebilecek miyim? Edebileceğimizi düşünüyorum çünkü bu arabayı iyileştirmek akıllıca bir hareket olacak. Bu arabayı olduğundan iyi hale getireceğiz. Ateşlemesini el atmalı ve onu elektronik yapmalıyız. Belki egzoz sistemini paslanmaz çelikle değiştiririz.
5: Aha. Aklından geçeni beğendin.
4: Beğendin mi?
5: Jaguar XJ 70'lerin klasiği. Sen 4 kapılı yerine 2 kapılısını aradın. Bu enteresan ama araç çok iyi görünüyor değil mi?
4: Kesinlikle iyi bir araba. İyi durumda. Bu araçlar alt taraflarının çürümesiyle ünlü ama bu arabanın üzerinde akşam yemeğini bile yiyebilirsin. Gerçekten iyi
5: çok
4: bir araba.
5: Çok etkilendim. Açıkçası daha ne kadar böyle sırıtacağımı bilmiyorum.
4: Bence biraz sürmeni çünkü senden silecek lastiklerini değiştirmeni istiyorum. Süet kullanalım. Atölyeye geçelim mi?
5: Evet bu harika. Hadi.
4: Hadi ama seni o kadar kolay bırakmayacağım. Bu 70'lerden kalma bir Jaguar. Mutlaka sorunlar olacaktır. Hı-hı. Motor kısmından başlayalım.
5: Tamam. Rengi bir harika bu arada.
4: Rengi harika. Buna eğrelti otu yeşili deniyor. Bunu sevdim.
5: Vay canına şuna bak. Çok değerli toplu değil mi? Bu harika. Ama sen 12 silindir yerine 6 silindirli seçtin.
4: Evet ben 4.2 litre ve 6 silindirli seçtim. Bu tarz bir araba için çok daha tercih edilen bir motor. Torku çok yüksek ve biraz daha hafif. Arabanın biraz daha iyi performans göstermesini sağlıyor.
5: Biraz gürültü var. Ses manifold'dan geliyor. Araba çalıştığında bozuk olduğunu anlayabiliyorsunuz. Onu tamir etmek aslında oldukça zor bir iş.
4: Evet biliyorum ama bu bir tamir değil, yenileme işi. Düşünüyordum da bunu yapacaksak bütün egzoz sistemine bakabiliriz. Belki onu paslanmaz çelikle değiştirebiliriz.
5: Gelen diğer korkunç ses ne?
4: Kötü bir ses değil mi? Bence su pompası milinden geliyor. Tam şurada.
5: Evet, evet. Eğer öyleyse bunu tamir etmek biraz daha kolay ama aslında oraya ulaşmak oldukça zor. Oraya ulaşmak pek kolay bir iş değil.
4: Ama sen Ed China'sın. Küçük bir su pompası mili seni asla yenemez. Tamir edebileceğine eminim. Sana içini göstereyim. Kaputunu bu şekilde kapatmalısın. Doğru yolu bu.
5: Çok hoş, bunu sevdim. Gerçekten iyi bir araba bu.
4: Öyle değil mi? Önce şunu kapatayım. Evet, işte böyle.
5: Bu klasik bir Jaguar. İçindeyken kendinizi çok önemli biri gibi hissediyorsunuz. Her şey güzel görünmeye başladı.
4: Deri döşemelerimiz, ceviz ağacı, bir kokpitimiz, hoş bir vites kolumuz var. Bu Jaguar'ın imzası. Her şey çalışıyor. Evet. Elektrikli pencereler de çalışıyor.
5: Ama bazı sorunları olmalı değil mi?
4: Ben ona bir sorun demezdim. Sadece küçük bir aksaklık.
5: Neymiş o?
4: Direksiyonu

0: Tutup kendine doğru çeksene.
1: Ha, bu olmalı. Bu Jaguar'ların konforlu ve lüks olmasının bir parçası.
0: Sorun şu ki pozisyonuna kilitlenmiyor.
1: Tamam. Ha işte bu bir sorunum. Bunu tamir etmek kolay olsa gerek ama tabii ki en kötü durumda mili yenisiyle değiştireceğim. Bu oldukça zor bir iş olacak.
0: Umarım şansımız yaver gider.
1: Dış tarafına bakarsak boya işçiliği iyi görünüyor. Üst tarafı da çok iyi durumda. Sanırım olduğu gibi bırakacağız.
0: Bence bu araç için planımız çok basit. Bu arabayı 11.500 pound'a aldım ve bence ucuz. Bunun gibi bir arabaya iki kapılı bir XJC'ye çok ender rastlanılıyor. İstersek piyasasının artmasını bekleriz, satabiliriz ama bence süreci hızlandırmalıyız. Onu geliştirmeli, iyileştirmeli ve daha iyi performans sergilemesini sağlamalıyız. Sürüşü daha iyi olmalı. Bu şekilde onu hemen pazara götürebiliriz. Üzerinde o sihirli et işçiliğini göstermelisin.
1: Ama aynı zamanda dikkatli olmalıyız. Klasikliğinden bir şey eksiltmek istemeyiz.
0: Kesinlikle bu arabanın çekiciliği burada.
1: Tamam, yine paramızın olmadığını farz ediyorum.
0: Hayır, paramız yok demeyelim ama sınırlı bir bütçemiz var. Pahalı bir iş çıkarmak istiyorsan bunu aramızda konuşabiliriz.
1: Bu araba tam bir para canavarı. Birileri bu arabayı gerçekten çok sevmiş. Bu hale getirmek için üzerinde çok para ve zaman harcamış. Ama onu iyileştirmek mümkün değil diyemeyiz. Mike satış fiyatını birkaç bin pound yükseltmek istediği için bu iyileştirmeleri yapmalı ve arabayı daha iyi bir hale getirmeliyim. İlk olarak Mike'ın su pompasının mil yatağından geldiğini düşündüğü o sıkıcı sesten kurtulacağım. Egzoz bir canavar olduğundan o sesi otomobil stetoskopumla dinleyebilmek için egzozu izole edemem. Hidrolik direksiyon pompası ise işte o iyi durumda. Ve alternatör, o da öyle. Ama su pompası kesinlikle ses çıkarıyor. Bu ciyaklamanın su pompasından geldiğine şüphe yok. Yapabileceğim bir test daha var. Fanla oynayabilirim. Şuna bakın, çok fazla hareket ediyor. Bu milde kesinlikle bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani tamir edilmesi gerekiyor. Su pompası soğutucunun motorun etrafındaki sirkülasyonundan sorumlu. Eğer sorun çıkarırsa Jaguar aşırı ısınabilir. Bu da motor bloğuna, başlığa ve contasına uzun vadeli bir hasar verebilir. Pompa motorun derinliklerine gizlenmiş bir halde ve onu çıkarmak büyük bir iş. İşte su pompamız. Ön tarafının aşındığını görebiliyorsunuz. V kemeri crankbinin etrafından dolanıyor. Dönmekte olan şey bu. İçine baktığımızda dönen bir hareketlendirici görüyoruz. Bunun işi suyu emerek buradan, buradan ve buradan geçirmek. Ardından buradan geçerek şu küçük kısım onu motorun içine iletiyor. Şimdi mengeneye geçelim. Evet, burada çok işimize yarıyor. Ne kadar hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Muhtemelen mil burada sorun çıkarıyor ama... Sorun şaftta da olabilir. Onu da kontrol etmeliyiz. Kendisi bu mile yataklık yapıyor. Sanırım ne olduğunu anlamanın tek yolu onu paramparça etmek. Sürgüleri açmadaki ilk işlemin başarılı gidiyor ama şaftı iki parçalık yuvasına tutturan vida hiç iyi durumda değil. Bu ideal değil. Mil yatağı bir vidayla yerinde duruyor. Kilitleyiciyi zaten çıkardım ama bu vida tıraşlanmış. Sanırım kilitleyici de bu yüzden kolayca çıktı. Yeterince yer olsa bunu içeri sokabilirdim ama şimdi tıraşlanmış. Pompanın içinde çok hızlı bir şekilde takıldığına inanıyorum. Şimdi biraz ısı uygulayarak deliği büyütmeyi deneyeceğim. Genişlediğinde çok küçük olan o vidayı yerinden çıkartmayı başarabilmeyi umuyorum. Bakalım ne olacak. Ciddi bir sıcaklık uygulamama rağmen vidayı yerinden oynatamadım. C planı bir indüksiyon aletini içeriyor. Bu daha akıllıca. Bu evinizdeki ocağın bir indüksiyon ızgarasının olması gibi bir şey. Telin etrafında oluşan manyetik alan metali etkileyerek son derece ısınmasını sağlıyor. Bu yüzden işe yaramasını ummaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bakalım ne yapacağız? Umarım halledeceğiz. Elimdeki bu şey yaklaşık 600 pound değerinde ama bazen sorunu çözmek için özel bir alet gerekiyor. Bu vidayı yerinden çıkaramazsam 120 poundluk pompayı yenisiyle değiştirmem gerekiyor. Ama daha kötüsü yenilmiş oluyorum. Burada metali ısıtmaya çalışıyorum. Milin ucundaki mühürleri berbat etmem sorun değil. Çünkü tabii ki mili değiştirdiğimde yeni mühürlerim olacak. Gördüğünüz gibi her şey yolunda. İşte böyle. Şuna bakın, harika. Sonunda Millie yuvasından çıkarabildim. Bu saldırgan bir parça. Buradaki şaftın oksitlenerek aşınmış olduğunu hemen görebiliyorsunuz. Muhtemelen birkaç sene daha dayanır. Parçalanmaz ama kullanmak iyi bir fikir değil. İtici iyi görünüyor. Daha iyi günleri de olmuştur eminim. Burada küçük bir mühür var. Bakın işte şurada. Milden gelen ses hiç iyi değildi. Homurtusunu duyabiliyorsunuz. Bunun kesinlikle değişmesi gerek. Bunu temin etmeye çalıştığım sırada yapılacak daha çok iş var. Su pompası yuvasını bir parça yıkayıcıyla temizledim. Üzerine bir kat siyah boya attım. Böylece arabaya döndüğünde sunumu güzel olacak. Yeni milin vakti geldi. Bu küçük dostumuzun derdini takip etmek biraz zor oldu. Kendisi muhtemelen ülkedeki en son stoklardan biri. Bütün takım yaklaşık 50 pound. Sorun değil. Şimdi pompayı yeni mil, yeni itici ve mühürlerle birlikte tekrar toparlayabilirim. Pompayı toparladım ve yeni mili yerleştirmek için pres uyguladım. Buradaki incelik mili çok ileri preslememekte. Bu yüzden ölçüm yapmaya sürekli devam ediyorum. En iyi performans için itici ve yuva ile arasında 0.3 milimetrelik boşluk bırakmalıyım. Şimdi su pompasını yerine yerleştirebilirim ama araba ve motor onu yerleştirmem için henüz hazır değiller. Şunların haline baksanıza, ilk olarak bütün eski contalardan kurtulmalıyım. Ayrıca motorun etrafındaki her şey düzensiz görünüyor. Arabanın kendisi bir harika, sadece bazı detaylarda sorunlar var.
0: Evet, motorla ilgilenirken ben de Jaguar'ın egzoz performansını ve motoru iyileştirmek için çoğunlukla Formula 1 araçları üzerinde çalışan bir firmayı ziyaret etmek üzere yola çıktım. Jaguar'ımızın manifoldu iyi durumda değil. Yenisini almak mümkün değil. Ben de ikinci elini bulmayı başardım. Ama onu öylece Ed'in ellerine bırakacağımı mı sandınız? Hayır, çünkü sadece güzel görünmelerini değil, daha iyi performans sergilemelerini sağlayacak sihirli bir işlem keşfettim. Merhaba. Siz Linda mısınız?
2: Evet, sen de Mike olmalısın.
0: Evet, nasılsınız?
2: Sizi görmek güzel.
0: Telefonda bunun hakkında konuşmuştuk.
2: Evet.
0: Bu Jaguar XJCM'in sorunu bir parçası.
2: Evet, sanırım TLC uygulamak gerekiyor Mike.
0: Durumu biraz kötü. Elimde bundan bir çift var. Bir şeyler yapabilir miyiz?
2: Evet, kesinlikle bunun üzerinden gelebiliriz ve seni de bu sürece dahil edeceğiz.
0: Mükemmel. Buradaki sihirli işlemin adı seramik kaplama. Bu şekilde donuk egzoza biraz renk verilebiliyor. Linda beni Joel'i görmeye götürüyor. Kendisi onu temizleyecek ve kaplama gerektirmeyen bölgeleri maskeleyecek.
2: Mike, bu Joel. Joel bu Mike.
0: Merhaba, tanıştığımıza sevindim. Nasılsın? Bu iş ciddi bir mekanik fayda sağlıyor. Seramik kaplama, mühürün egzoza uyumluluğunu artırıyor ve araca giden gazı hızlandırıyor. Motorun daha efektif çalışmasını sağlıyor. Ayrıca motor yolunu yaklaşık 30 derece soğutuyor. Yarış arabalarında bu teknolojinin kullanılmasına şaşırmamalı. Ardından manifoldu kumla yıkamalıyız. Linda, bunu benim denemem mümkün mü?
2: Evet, tabii ki.
0: Öyle mi? Manifoldun yüzeyinin seramik kaplamayı kabul etmesi için kumla yıkandı. Üzerinde pas ya da kir varsa orada kalamaz. Bana temiz görünüyor. Şimdi plaslama yıkama odasına götürülüyorum. Burası Frankenstein'ın evine benziyor, değil mi? Burada o sihirli seramik kaplama uygulanacak. Geliştirilmesi yıllar sürdü ama uygulamak 20 dakika alıyor. Bu gerçekten ses geçirmez çünkü içerisi gerçekten çok gürültülü.
2: Evet, yaklaşık 130 desibel.
0: Sanırım işlem tamam. Kapıdan geçelim. Şuna bakın, iyi görünüyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vay canına, gelen sıcaklığı hissedebiliyorum. Bitmiş hali böyle mi görünüyor?
2: Bu bize özel bir seramik kaplama. Başka seçeneklerimiz de var. Beyaz olabilir ya da 14 farklı kaplamada bulunuyor.
0: Yani spor bir kırmızı seçebilir.
2: Evet, seçebilirsin.
0: Ama nasıl bir arabayla uğraştığımızı düşünmeliyim. 70'lerden beri Jaguar için bence siyah uygun olur. Ben siyah düşünüyorum. Kaputun altındaki şeylerin neye benzediğini biliyorum. Bence bu harika görünecek.
2: Evet, o zaman onu boyama bölümüne götürmeniz yeterli.
0: Harika. Manifold boyandı ve kalitesi test edildi. Koleksiyona katmaya hazır. İkinci el manifold bana 300 pound'a patladı ve kaplama yaklaşık 200 pound tuttu. Küçük sayılabilecek bir görünüş için benzersiz bir şey elde ettim. Harika Linda, benim için bir zevkti.
2: Bizim için de öyle.
0: Yakında görüşürüz.
2: Tamam, güle güle.
0: Sevgili Jaguar'ımın fiyatını artırırken harcadığımız parayı minimum tutmak için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Mike bu aracın değerini artırmamızı istedi.
0: Satış fiyatını 4000 pound yukarı çekmeliyiz. Ateşlemeyi geliştirmek ve egzozla iyileştirmeler yapmak buna yetecek mi acaba?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
8: Kim var?
7: Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
10: Bu Jaguar harika görünüyor. Bu arabayı her gün mutlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Son derece havalı görüneceksiniz.
11: Vay canına, şuna bak, çok düzgün görünüyor değil mi?
10: Görevimiz bu arabaya ödediğimizden 4000 pound fazla para almak. Göreve başladık ve şimdiden bu iri kedi için 600 pound harcadık. 40 yıllık bir arabanın sürüş deneyimini değiştirmek istiyoruz. Tam bir çocuk oyuncağı.
11: Mike, bu arabayı en iyi haline getirmemi istiyor. Soğutma sistemini elden geçirdim ve pompanın sorunlarını çözdüm. Şimdi ateşleme sistemine bakabilirim. Bu araba yaklaşık 40 yaşında ve çalışan parçalarla kondansatör sistemi hiç güvenilir görünmüyorlar. Umarım onları iyileştirmek için biraz imkan yaratabiliriz. Jaguar, motorun içindeki benzini yakan kıvılcımı oluşturan mekanik bir sistem kullanıyor. Mevcut elektrik sisteminin kaç ohmla çalıştığını bilmek istiyorum. Bunu kimse bana söyleyemez, o yüzden bir deney yapmam gerekiyor. Sadece ikinci bir bujiye ve kenarları lastik olan bir yuvaya ihtiyacım var. Bu garip mekanizmayı kullanıyorum çünkü şu anki kıvılcımımızın ne kadar kuvvetli olduğunu ölçmek istiyorum. Çünkü bobin daha güçlü olup daha fazla enerji üretebilir. Ve tabii ki kıvılcım bir bobinden geliyor. Bobinin görevi küçük bir voltajı büyük bir voltaja çevirmek. Ve bu konuda yardıma ihtiyacımız var. Phil, yardım eder misin? Şimdi motoru kaldıracağız ve çalıştığımız alanı genişleteceğiz. Umarız kıvılcım bu şekilde çalışacaktır. Şu anda kıvılcım daha uzaktan sıçrayamıyor ve mesafe onun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu pek bilimsel değil ama bana şu anda hangi noktada olduğumuza dair bir fikir verebiliyor. Şu anda 4.12 milimetrelik bir boşluğa sahibiz. İyileştirmelerimi gerçekleştirdikten sonra bunun çok daha fazla olacağını umuyorum tabii ki. Mike, buna harcayacağım para konusunda normalden daha dikkatli olmamı söyledi. Hareket eden parçası olmayan elektronik bir dağıtıcı için 200 pound harcadım. Ama bu diğer parçalar gibi aşılmayacak ve yıllarca tutarlı bir kıvılcım üretmeye devam edecek. Bir iyileştirme gerektirmeyecek. Bu orijinal dağıtıcımız. Motor tarafından aşındırılmış olduğunu görebilirsiniz. Bu küçük rotorun etrafında dönüyor ve tabii ki yüksek voltajlı bir kıvılcım yayıyor. Ama burada küçük noktalar var. Bunlar bobinin düşük voltaj bölümünü açıp kapatıyorlar. 6 silindirlik bir araçta 4000 devirle ilerlediğinizi düşünürseniz bunlar saniyede 400 kere açılıp kapanıyor demektir. Yani ciddi bir hasar yaratacakları ortada. Ayrıca işe kıvılcımlar da karıştığı için kıvılcımın patlayışının yarattığı bir hasar da mevcut. Burada bir sürü parça var. Onları iyileştirip kıvılcımımızın çok daha küçük olmasını sağlayabiliriz. Tam elektronik bir parça bulmayı başardım. İçini açarsak göreceksiniz. Küçük noktalar yerine mıknatıslara sahip bir tekerlek var. Her bir silindir için bir adet. Ateşlemeyi aslında bu sağlıyor ama içeride bazı sağlam elektronik parçalar var. Akımı bunlar sağlıyor. Yani açılıp kapanan fiziksel bir parça yok. Yani içinde eskiyecek bir parça yok diyebiliriz. Kıvılcımınızın her zaman en iyi performansı sergileyeceğini garanti edebilirsiniz. Dirsek plakasını değiştirmem gerekiyor. Ardından her şey yerine dönüyor. Ayrıca büyük bir güç üretmek için yeni bir bobin ekledim. Bir uzman bunun kurulumu ve hazırlanması için 200 pound ister. Ama bunu evde kolayca yapabilirsiniz. Uçlarını doğru düzende bağlamayı unutmayın yeter. Dağıtıcımız yerine yerleştirildi ve bağlandı. Şimdi statik zamanlayıcıyı ayarlamalıyım. Onun görevi o sırada hangi silindirin ateşlenmesi gerekiyorsa rotor kolunun dağıtıcı üzerindeki doğru terminale dağıtım yapacak şekilde yönlenmesini sağlamak. İlk olarak bir numaralı silindiri hallediyorum. Garip ama kendisi bu motorda motorun arkasında bulunuyor. En üstteki ölüm merkez pozisyonunda. Silindirdeki tornavida pistonun ölü merkez pozisyonunda kalmasını sağlıyor. Ayrıca rotor kolunun dağıtıcımızdaki bir numaralı silindir için doğru noktayı gösterdiğinden emin oluyoruz. Şimdi ateşleyiciyi çalıştıracağım. Ve ardından aslında garip bir şey ama bu arabada saat yönünde çalışıyor. Dağıtıcıyı saat yönüne doğru ayarlayacağım. Sonra umuyorum ki açılan noktalar görmek yerine yanan bir LED ışığı göreceğim. Şuna bakın, şu anda doğru pozisyondayım. Onu biraz daha iteceğim çünkü bunun şimdi gerçekten çalışmasını umuyorum. Statik zamanlayıcı hazır ama yeni parçayı düzgün yerleştirmediysem motor düzgün çalışmayacak demektir. Şu anda kıvılcımın çalışmadığı pozisyona çok yakınım ama yeni düzeneğimin daha geniş bir aralığa ihtiyaç duymasını umuyorum. Çünkü kıvılcım çok daha kuvvetli. Şimdi motoru tekrar çalıştırıyoruz. Daha geniş bir kıvılcım yaratıyoruz. Vay canına. Bu harika. Oldu sayılır. Şuna bir bakalım. Yaklaşık 13 milimetre ve öncekinden 3 kat daha fazla. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi elimizde güçlü ve kontrol edilebilir bir kıvılcım var. Nihayet yenilenen su pompamızı ve birkaç kayışı yerleştirebiliriz.
10: Ed, nasıl gidiyor? İyi misin? Şunları bir bırakayım.
11: Sen
10: çok ağırlar. Ben de bunu görmek istiyorum. Yağla kaplı bir adam. Üzerine bir şey giymeliydin. Motorla çok uğraşıyorsun. Çok çalıştığını biliyorum.
11: Bu aracın kaputunu açtığımızda her şeyin oldukça düzgün göründüğünü sana hatırlatırım. Ama beni meşgul edecek bir sürü şey buldum. İlk olarak su pompasını hallettim ve motor yolunu düzenlemeyi başardım. Şimdi elimizde daha sofistike bir elektronik ateşleme sistemimiz var.
10: Demek su pompası hakkında haklıydım. Sorun milde miydi?
11: Mil pompanın çok içine doğru ilerlemişti. Hallettik ve şimdi bir sorunu yok.
10: Ben de çok yoğundum. Gidip bir çift yeni manifold buldum. Bu aracın modern trafikte yol alacağını unutmayalım. Onun daha soğuk çalışmasını istiyoruz. Bu yüzden manifoldları seramikle kaplattım. Ve motordan gelen sıcaklığı %33 daha fazla emiyor. Hem de garantili.
11: Bu çok iyi. Bu arabada yaptığımız değişikliklerin pek gözle görünür olmaması beni endişelendiriyor. Yine de aldığından çok daha iyi bir fiyata satmayı deneyebilirsin. Buna eminim.
10: Sana biraz tavsiye vereyim. Kafanı bu gibi şeylerle doldurma. Ben doldururum. Sen bu tarz konulara yoğunlaş.
11: Şimdi bakmak istediğim küçük bir detay var. Bu garip bir cihaz ve akünün soğumasını sağlıyor. Bu gereksiz çünkü bu aracın yaratıldığı zamanlarda o harika 12 silindirlik motorlara uyuyordu. Ama motordan çok fazla sıcaklık geliyordu. Motoru kapattığınızda sıcaklık aküyü kızartıyordu. Fiziksel olarak erimiyorlardı ama o kadar zarar veriyordu ki sonunda onları öldürüyordu. Mühendisler basit bir çözüm ürettiler. Buraya yani dış tarafına küçük bir pervane eklediler. Havayı buradan dışarı ittiriyor. Hava bu lastik bölmeden geçiyor ve nihayet aracın dışındaki taze havayla birleşiyor. Ben akünün sıcaklığına bağlı olarak çalışan ve açılıp kapanabilen bir termostat koymayı düşünüyorum. Tabii ki küçük bir pervaneye sahip olacak ve soğumaya devam edecek. Ama akü yuvasındaki pervane çalışmıyor. Soğutucu kutusunun içindeki bir şeylerin çalışmadığı ortada. İşte sihirli akü soğutucu cihazımız. Ön tarafta pervanesinin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bir santrifüj ventilatörü. Havayı dışarı itiyor ve tabii ki içerideki havayı emiyor. Burada bir de metalik bir araç bulunuyor. Bu çift metalli bir şerit. Bu ısındığı zaman bir taraftan diğerine doğru dönerek fanın yönünü değiştiriyor. Ama bağlantısı biraz sıkıntılıydı ve muhtemelen pervanede bir sorun var. Sanki baygınlık geçirmiş gibi duruyor. Bir kablolama diyagramı buldum ve kornanın elektrik devresi gibi görünüyor. Birileri kısa devre yapmasını engellemek için onun aküyle bağlantısını kesmiş gibi. Ama pervanenin sorunu ne? Şuna şimdi bir bakalım. Aslında fan baygınlık geçirmemiş. Anlaşılan şaft eğilmiş çünkü etrafındaki lastik yukarı aşağı hareket ediyor. Bu şaftı düzeltmeye çalışmam gerekiyor ve bunun onu tamir etmeye yeteceğini umuyorum. Gerçekten öyle umuyorum çünkü bunun yenisini bulmam mümkün değil. Çok ender rastlanan parçalardan. Şimdi burada biraz okçuluktan faydalanacağım. Havaya fırlattığımızda düzgünce ilerleyip yine de dönmeye devam eden bir ok yaratmak istiyoruz. Sağa sola hareket etmezse her şey yolunda ama sallanıyorsa demek ki bir eğilme vardır. Şimdi motorumuza güç vereceğim. Hadi bakalım. Aslında bu gerçekten harika. Bunun oldukça düzgün olduğunu söyleyebilirim. Şaftın bir sorunu yok ama bir motor olarak iyi ses çıkarmıyorum. Bazı parçalarını sökeceğim, biraz yağlayacağım ve şu minderi biraz düzleştireceğim. Bu iç bölgeleri işlemeyen standart bir kaygı anlaştırıcı. Motorun sesini azaltıyor ama pervanenin neden çalışmadığını hala bulamadım. Pervanemiz çalışıyor, bu çok hoş ama aslında bunu görebilirsiniz. İşte şurada biraz sallantı var. Bunu ateşlediğinizde düzleşecek. Ve düzgün bir şekilde çalışacak, bu harika. Onu açıp kapatan şey ısıyla kontrol ediliyor. Bakalım içini görüyor mu? Güç kaynağının bağlantılarını yaptım. Şimdi termostatik değiştiriciyle oynayabilirim. Çok akıllıca. Bu çift metalik bir tel. İç tarafı daha pirinçli. Oysa ki bu tarafta daha çok çelik var. Pirinçli taraf sıcaklık altında daha hızlı genişliyor ve çeliğe göre daha kolay eğiliyor. İki parça metalin birlikte olduğunu düşünün. Şu anda bu şekilde duruyorlar. Burası pirinçli taraf. Burası çelikten daha çabuk ısınıyor. Diğer tarafa doğru eğiliyor ve hareketlendiriciyi tetiklemiş oluyor. Teorik olarak bunu kendim zorlarsam pervanenin çalışması gerekiyor. Evet, işe yarıyor. Bu harika. Şimdi biraz ısı ekleyelim. Bakalım çalışacak mı? Onu doğru bir şekilde ayarlamalıyım. Ne oldu? Gördüğünüz gibi ateşleyici çalıştı. E işte bu. Harika. Bu yeterince ısındığında pervane çalışır ve her şey soğuduğunda tekrar kapanır. Çok zekice. Ben aslında bunun bir bağlantı değil de bir çeşit koruyucu kalkan olduğunu düşünüyorum. Peki sorun neydi? Sadece pervanenin geçici bir sorun yaşadığını ya da bir bağlantıda sıkıntı olduğunu varsayıyorum. Ama şimdi çalışıyor. Şimdi Mike'ın yeni egzoz manifolduyla birlikte yerine geri dönebilir. Boşaltma borusundan kuyruk borusuna kadar 300 kiloluk bir egzoz sistemi ve yenilememizi istedi. Bu araba için daha iyi bir sonuç verecek. Bu iyileştirmeyi evinizde yapabilirsiniz ama onu yerine yerleştirmek için çok fazla uğraşacağınızdan bir arkadaşınıza ihtiyacınız olacak. Ayrıca eklemleri mühürlemek için sıcağa dayanıklı bir yapıştırıcı kullanın. Nihayet pervaneyi ve radyatörü yeniden kurdum. Ardından susuz soğutucuyu uyguladım. Mike bu arabada hassas ve duyarlı iyileştirmeler yapmak istiyor. Yavaş yavaş olsa da kesinlikle bunu başarıyoruz. Motor yolu bizi düşündürüyor ama aracımız şu anda iyi durumda.
10: Jaguar şimdiden iyi durumda ama onu ısısal olarak daha efektif bir hale getirdik. Bu sürüşü iyileştirecek. Ama kediciğimiz çok iyi durumda değil. 2000 pound daha harcayamayız. Karımızı arttırmak istiyoruz ama faturamız şimdilik 1600 pound'a ulaştı.
11: Yere bir şey düştü. Neydi o?

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Hadi ben kaçtım.
7: Aa kızım, aç gidilmez, al şunu.
6: Anne ya.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
10: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
11: Ne istersen Neon1.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalı.

0: Her zaman bir XJC istemişimdir ve bu harika çürümemiş arabayı buldum. Boyasının ne kadar iyi durumda olduğuna inanamıyorum. Temiz bir araba için güzel bir fiyat ödedim.
1: Bu harika.
0: Daha efektif ve iyi bir sürüş için fiyatı arttırma stratejisi kullanıyoruz.
1: Bu beni çok mutlu etti.
0: Ama Jaguar'ın hala sorunlu bir direksiyon bloğu var. Bu da neydi? Kediciğimiz için harcayacak. Sadece 400 pound'umuz kaldı. Bu parayı harcamamayı tercih ediyorum.
1: Zamanında bu araba her türlü lüks özelliği taşıyordu. Onlardan biri bugün çoğu arabada standart halde bulunan şeylerden. Ayarlanabilir direksiyon bloğu. Aslında gayet güzel çalışıyor ama problem şu ki sürüş halindeyken de çalışıyor. Çünkü kilitleme sistemi çalışmıyor ve işini yapmıyor. Bir Jaguar böyle olmamalı değil mi? Kilitleme mekanizmasını ortaya çıkarmak için direksiyonu yerinden çıkarmalıyım. Yolumdan çekmem gereken bir hava yastığı yok, sadece rakor vidası. Şimdi bu vidayı biraz geri çekeceğim. Çıkarmak için burada yırtmam gereken bir katman var. Buradaki vida direksiyonun suratıma kadar gelmesini engelliyor. İşte bakalım. Ne oldu? Şimdi yerinden çıkacağını umuyorum. Tamam, yere bir şey düştü. Neydi o? Bahsettiğim katmanın bir parçası. Bunun gibi küçük işlerle uğraşmak önemli. Çünkü arabanın fiyatını düşürebilirler. Bu bizim küçük kilitleme ünitemiz. Direksiyon mili buradan geçiyor. İleri ve geri hareket ediyorum. Bu parça karşısındaki ekleme güzelce tutturuluyor. Bu da kilitlemeyi sağlıyor. Bu üç küçük vidayla sağlanıyor. Bunların üzerinden geçeceğim ve bakalım ne olacak. Bütün vidalarını çıkardık. İşte böyle. İçinde beklediğim gibi bir vida yolu var ve burada da bir başka vida yolu var. Böyle küçük parmakları var. Olduğu yerde sıkıştırıldığında bu parmaklar kapanıyor, sıkışıyor ve etrafındaki şeylerin hareket etmesini engelliyor. Buradaki kenar kısımlara bakarsanız normalde aşağı doğru dümdüz inen bir rampa görmeyi beklersiniz. Bu düzgün bir şekilde yerine oturmasını sağlıyor. Ama dikkatlice bakacak olursanız kıvrımlı olduklarını görebilirsiniz. Bu çok iyi çünkü bunun üzerinde değişiklik yapabiliriz. Yapabiliyorum da. Birkaç telefon açtıktan sonra 20 pound'a eski bir parça buluyorum. Yeni parçayı eskisinin üzerinde deneyeceğim. Hemen görebiliyorsunuz. Bunun üzerinde belirgin ve düzgün açılar var. Kesinlikle tam uyuyor. Eskisiyle tam oturuyor. Bazı kenarların nasıl aşındığını görebiliyorsunuz. Buna bakınca sorunu çözeceğine son derece ikna olmuş durumdayım. Bu sefer hallediyoruz. Öğrenmenin tek bir yolu var, onu tekrar toplayıp arabadaki yerine yerleştirmek. Pekala, şimdi bir deneme yapalım. Güzelce ayarlanabiliyor. Ortadaki noktaya ayarlarsam, şimdi yerine sabitlenmesi gerekiyor. Öyle de oluyor. Harika. Şimdi Jaguar üzerindeki son işime geldik. Artık bu arabadan iyi bir kar sağlayabilmek Mike'ın hünerli ellerine kalacak.
0: XJC bir koleksiyon arabasına ve en güzel görünen Jaguar'lardan birine dönüşüyor. Bu arabaya aşık oldum. Üst düzey mekanik iyileştirmelerle harika bir duruma ulaştığını biliyorum. Çürümemiş bir Jaguar XJ istiyordum ve bu araba bana bu imkanı sağladı. Biliyor musunuz, otomobilciliğin en harika lüks araba deneyimlerinden birini yaşamayı özlemiştim. Bu çok iyi çünkü ona çok güzel bir para ödedim. 11.500 pound, el sıkışalım. Evet. İlk sorunun su pompasının miliydi. Kağıt üzerinde tamir etmesi kolay ama hayat her zaman öyle olmuyor.
1: Bu ideal değil. Bu vida iki parçaya ayrılmış.
0: Evet, ateşleme sistemini günlük kullanım için daha güvenilir bir hale getirdi.
1: Bu beni çok mutlu etti.
0: Motordaki sıcaklığı düşürmek için iyi bir yöntem buldum. Evet, uzun ömürlü olup güzel görünen paslanmaz egzoz sistemini yerleştirdi. Neyse ki detayları iyileştirmek ucuz oldu ve Jaguar atölyemizi huzur içinde ama düzgünce iyileştirilmiş bir halde terk ediyor. 16 bin poundluk bir satış fiyatı bekliyoruz. Ama Jaguar'ı kusursuz hale getirmek ne kadar tuttu? Elektronik ateşleme 200 pound, egzoz parçalarını 1200 pound'a düşürdük. Yani 2000 pound'un altındayız. Ve aracın fiyatını da eklersek 13000 pound eder. XJC atölyeyi terk etmeye hazır ama bu bir Jaguar olduğu için ayrılışının bir tarzı olmalı. (Gülüyor) Evet, sence bu Jaguar'ı nasıl biri kullanmalı?
1: Bence stil nedir bilen biri olmalı. Ahşap işçiliğinden ve deri iç dizayndan anlayıp bunu takdir eden biri olmalı. Konforlu yaşamayı seven biri olmalı.
0: Evet, bizden bahsediyorsun değil mi? Biz centilmeniz, Jaguar'ımız var.
1: Evet.
0: Güzel ceketlerimiz var. Bence sen ve ben bu Jaguar yaşam tarzını temsil edebiliriz.
1: Yeşile gitti.
0: Yeşile ulaştım. Bu harika.
1: Muhteşem.
0: İnanılmaz.
1: Çok güzeldi.
0: Harika.
1: Gerçekten iyi. Kesinlikle iyi bir atıştı.
0: İyi bir atıştı değil mi? Bu iyi bir araba. Biliyor musun bu motoru gerçekten seviyorum. Gençliğindeki halini hissettirmiyor ama yolda hala çok iyi bir şekilde ilerliyor. Bunu sevdim. Çok iyi.
1: Yaptığımız bütün işler sayesinde biraz daha sessiz inerliyor. Biraz daha iyi yol tutuyor ve daha güvenilir. Belki bize oldukça acı çektirmiş olabilir ama bu araba gerçekten çok çok iyi bir araba. Bunu kabul etmeliyiz.
0: Sen bu arabayı çok iyi bir hale getirdin. Sevmeyecek nesi var ki?
1: Kesinlikle. Bizim gibi centilmenler bunun gibi bir arabayla ne yaparlar?
0: Ne yapıyorsak onu yapmalıyız Ed. Kafamıza göre yol almalı, yolculuğun tadını çıkarmalıyız. Şu anda geçmekte olduğumuz gibi harika köylerde yol almalıyız. Cotswold kasabasında bir sürü turist var ve biz bunun keyfini çıkarmalıyız.
1: Öndeki ve altı motorun tadını çıkarmalıyız. Şu anda bence donut yiyor olurduk değil mi?
0: Ben kullanıyor olsaydım muhtemelen donut yiyor olurduk. Ama buna vaktimiz yok çünkü arabayı satmak için acele ediyorum.
1: Ne kadar para istiyorsun bunun için?
0: Burada neler yaptığımızı biliyorum. Altın değerinde diyebilirim. Hepsini bir arada alabileceğimizi umuyorum. 16 bin pound.
1: Bu seni mutlu edecektir.
0: Çok fazla. Evet. Benim sevgili kupe Jaguar'ım için 16 bin poundluk bir ilan verecektim ama internete koymak istediğimde fiyatı daha düşük olan birkaç tane daha gördüm. Biraz daha gerçekçi olmam gerektiğini düşündüm ve fiyatı biraz düşürdüm. 15 bin 500 pound'tan ilanı yayınladım. Beklentim bu yönde. Arkamdaki adam Steve aracı görmeye geldi. Hem de bir kere değil, iki kere değil. Bu üçüncü gelişi, bu anlaşmayı yapabilmem lazım. Steve! Bu üçüncü ziyaretin, arabayı beğenmiş olmalısın.
2: Beni kendine çekiyor, donup kalıyorum. Gerçekten çok hoş.
0: Çok güzel değil mi? Orijinalliğini seviyorum. Çok güzel bir tavanı var. İç kısmı da bir harika. Arabalardan anlar mısın?
2: Evet, Mercedes Formula 1 motorlarıyla ilgileniyorum.
0: Yani motorlardan anlıyorsun.
2: Öyle umuyorum.
0: Biliyor musun, çalıştığım arkadaşım Ed bunu tekrar toplamak için iyi bir iş çıkardı.
2: Evet.
0: Bu çok iyi bir araba ve bu yüzden mantıklı bir rakam istiyorum. 15.500 pound. Ne diyorsun?
2: Evet, mantıklı görünüyor ama bütçemin biraz üzerinde.
0: Sen ne yapabilirsin?
2: 15.000.
0: Bu arabayı 15 bine veremem. Bunun için çok iyi. 15.250 verebilir misin?
2: Gerçekten veremem.
0: Bence bu yüzden de şampanya açıp kutlama yapamayacağım ama elini sıkıyorum. Kendine harika bir araba edindin. Aferin sana.
2: Teşekkür ederim.
0: Çok iyi. Teşekkür ederim. 15.000 pound'a sattık ve bu bize 2.000 pound'un altında bir kar kazandırdı. Anlaşılan düzgün bir arabayla işe başlamak bize istediğimizi kazandırdı. Zaten çok iyi durumda olan bir arabayı aldık ve onu daha iyi bir hale getirmeyi başardık. Az da olsa kar etmeyi bile başardık. Ben ve Ed tarafından daha fazla klasik arabanın iyileştirildiğini görmek istiyorsanız yakında tekrar aramıza katılmalısınız. Görüşürüz.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla, hayata dolu tarafından bak.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Sadece
11: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
16: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
15: Yani?
16: Seni düşündürmeyen teknoloji.
17: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
18: O zaman markete gidelim.
19: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
17: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
18: Nasılsın?
20: Herhangi bir cips mi?
17: Hayır.
19: Varsa raffles, maça varız.
17: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
19: Hoş geldin. Kapıyı aç.
21: Merhaba, nasılsın?
22: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
23: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
22: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
23: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
24: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
25: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
24: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
26: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
27: Sütaş labneyi.
28: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
29: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
30: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
31: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
32: Aa! Ben kendim can kurtaranım o yüzden.
33: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
34: Ne istersen Neon1.
35: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
36: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
37: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
38: Aramaya devam etmelisiniz.
37: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
39: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
40: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
41: Evet.
42: Aman tanrım.
39: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
2: Aman bu ne? Vay canına. Hey Matt!
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canına.
1: Ürünün tek örneği. Müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa... Bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
1: İşte geldik beyler.
8: Evet.
1: Yeni Boston, Michigan.
8: Eski değil.
1: Eski
8: yani.
1: Değil, yeni Boston. Bu hafta daha önce hiç görmediğimiz bir istifçiliğe müdahale edeceğiz. Biraz heyecanlıyım. Burada çiftlikte yaşayan bir aile var. Babanın eşyaları bir tavuk kümesine doldurulmuş durumda. Evet.
2: Hayır.
1: Doğru.
4: 370 metrekarelik bu tavuk kümesi tamamen dolu. Size her yerini gösteremem. Çünkü açık konuşayım, her yerine biz de ulaşamıyoruz.
9: Buyurun.
4: Tanrım, hiçbir şeye dokunmak istemiyorum.
9: O kadar da kötü değil.
4: Merhaba, ben Madison. Bu da babam Frank. Babam bir tamircidir.
9: Her şeyi tamir ederim. Makineleri, motosikletleri. MacGyver gibi adamım. Bu eşyalar beni onları rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor. Gördün mü? İki kişiye sığdık.
4: Tamam.
9: Her zaman istifçi bir adamdım.
4: Bütün bu dağınıklığın içinde büyümek zordu. Hem de çok. Taşımam gereken yük çok ağırdı. Burada olduğunu bilmiyordum.
9: Öyle mi? En az iki motosiklet var, belki üç.
4: Elinde pek az kişinin görmüş olabileceği zamana meydan okuyan parçalar var. Bu eşyaların babamda özel bir yeri var. Emekli oldu. Artık sabit bir geliri var. İşler zorlaşmaya ve biraz can yakmaya başladı. Ben de bir taşla iki kuş vurayım dedim. Bu eşyaların bir kısmını kurtarıp güzel yuvalara kavuşturalım.
9: Alanı kazanmak ve aileyi birleştirmek daha önemli.
1: Motivasyon para olunca her şeyi satmak işleri her zaman yoluna sokmaz. Ama motivasyon aile ise her zaman işe yarar.
9: İçeride en az iki tane kola makinem var.
1: Burada bir sürü gösterişli şey var. Beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Kasalar. En sevdiğim şey bu. Bu devasa tavuk kümesinde birkaç şeyin peşindeyiz. Frank, türünün tek örneği antika bir kola makinesi ve birkaç motosiklet olduğunu söylüyor. Bir de o kasayı bulmalıyız. Kim bilir içinden neler çıkacak.
2: Arkadaki o şey kümes mi?
8: Aman tanrım.
1: Merhaba. Merhaba, nasılsınız?
8: Merhaba.
1: Demek burası 370 metrekarelik bir tavuk kümesi. Büyük olduğunu söylemiştiniz.
9: Evet.
1: Buraya taşındığınızda boş muydu?
9: Evet.
1: Ne oldu yani?
9: Eşya toplamayı seviyorum. Çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ama artık sorun olmaya başlıyor.
1: Bence hemen işe koyulalım. Chris, biz arkaya bakalım. Mike ve Kaylant, siz de tavuk kümesinin öbür tarafına gidin ve o kapıdan girmeye çalışın.
8: Tamam.
1: Teşekkürler çocuklar.
9: Bastığınız yere dikkat edin.
1: Dikkat ederim. Tanrım, vay canına. Epey derine gidiyor.
4: Öyle mi?
9: Evet.
4: Aman tanrım.
1: Evet, burası tepeleme dolu.
9: Biliyorum, anlıyorum.
1: Amacım can sıkmak değil.
9: Hayır, biliyorum.
1: Bu kümes çılgınca bir yer. Duvarı göremiyorum, odanın öbür ucunu göremiyorum. Tek görebildiğim önümdeki 10 santimlik alan.
8: Yok.
2: Olamaz. Atın. Vay be.
8: Kokuyu alıyor musun?
2: Kapıyı açtığında ilk duyduğum şey oldu. Sen önden git.
8: Sorun değil.
2: Burası çok tehlikeli bir yer.
8: Evet ama şuraya bak. Her çeşit alet edevat var.
2: Yanıcı maddeler bile var.
8: Tamam. Var. Bahçe ekipmanları.
2: Keskin nesneler.
8: Dolarları şimdiden görebiliyorum. Sen tehlike görüyorsun, ben dolar. Matt bu işi üstlenmekte haklı çıkmak için bana güveniyor. Yeterli değer göremezsem tavuk kümesini temizlemek için bu kadar masraf yapmamızın anlamı kalmaz. Sana uzattığım her şey para.
2: Evet ama tekerlekte kaka var. Ah. Ah. İşte burada bak. Al bakalım dostum, servis dışı.
1: Ben şuraya geçeyim, kusura bakmayın, bunları anlamaya çalışıyorum. O tarafa doğru bir 3 metre evet. daha var. Hatta 5. Evet.
9: Kola makinesini orada bulabilirsin. Tamam. Kim bilir. Bu da arazi motosikletim TM250.
1: Arazi motosikleti mi? Aha, harika.
9: Dahası da var.
1: 1980'lerden kalma çok klas bir model. Frankie daha fazlası da var diyor. İçeride böyle modeller varsa köşeyi döndük demektir.
0: İki tekerlek üzerinde en sarsıntısız sürüş için tamamen yeni GSX-R750'den başkasını aramayın.
1: İlk gerçek yarış replikalarından biri olan R750 bir yarış motosikletinin hızını ve performansını caddelere taşıdı. Alüminyum şasisi ve yağ soğutmalı motoruyla hem hafif hem de güçlüydü. Dönem için eşsiz bir güç ağırlık oranına sahipti ve otobanda hızla geçtiğini görenleri kendine hayran bırakırdı. Ancak bu motorun satış fiyatları hala dudak uçuklatıyor. 1987 model temiz bir R750 22 bin doların üzerinde alıcı buldu. Madison, burada büyümek nasıldı?
4: Çocukken eğlenceliydi ama büyüdükçe biraz daha üzücü olmaya başladı. Özellikle de eşyalar sıkışıp birbirine girince.
1: Evet.
4: Uzun bir yoldu. Bu istifçilik bizim ilişkimizi de yıprattı. Çocukluğumdan beri hep bir sır gibiydi. Yani utanç vericiydi.
9: Hazırım, çünkü burada durumu ailece düzeltmemiz gerekiyor. Ve artık eşyalarla değil ailemle vakit geçirmek istiyorum.
1: Çocuklara kümesin geri kalanına da bakmalarını söyledim. Hadi o tarafa gidelim. Tabii buradan sağ çıkabilirsek. Çocuklarla görüşeyim. Evet. Değerli parçalara dair ipuçları görüyorum ama her şey çok derine gömülmüş. Tek gördüğüm istiflenmiş eşyalar. Frank'in sözüne güvenmek durumundayım. Pekala millet, bu konuyu bir daha konuşalım. Bu konuda biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum, yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum, korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle böyle gidip geliyorum.
8: Şimdi
1: evet.
8: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri evet. görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
1: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
2: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
1: Peki kaç kişi çalışacak?
2: En az 10 kişi gerekir.
1: Çöp konteynerleri de lazım. Peki kaç
2: 12
1: tane?
2: 12 ile başlayalım derim.
1: Evet, 30 bini bulur, haklısın. Yani bize en az 50 bin lazım. Aileyle görüşeyim. Güney Michigan'daki bütün eskicilerle konuşalım.
2: Tamam.
1: Birazdan gelirim, tamam mı?
8: Tamam.
1: Ekip bunun kolay olmayacağını biliyor ama şimdi Frank ve Madison'la pazarlık vakti. Pekala arkadaşlar.
4: Evet.
1: Zor bir iş. Gerçekten zor. İçeride satılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tek endişem konteyner sayısıyla birlikte masrafların 25 ila 30 bin dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
9: %50.
1: Ne düşünüyorsun?
9: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
1: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettirdi mi?
9: Evet, tamam.
1: Tamam, 49.51.
9: Tamam.
1: Oldu. Harika. Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
4: Harika.
9: Olur.
1: Ağ başlasın.
3: Birinci gün.
1: Zor bir iş olacak ama bu kümesi boşaltmak ve içindekileri ayıklamak için küçük bir ordu toplayıp getirdim. Önümüzdeki 3 gün içinde bu kümesin tamamını temizlememiz gerekiyor. Ekipleri ayıracağız. 6 kişi Kaylin ve Mike'la şu tarafa, 6 kişi de benimle ve Chris'le bu tarafa. Hadi bakalım. Teşekkürler dostum.
3: Bir şey değil.
1: Bu kümesin 2 kapısı var. O yüzden 2 taraftan başlayıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Gözümüz antika kola makinesinde, R750 motosiklette ve kasada olacak. Evet, mesela bu çöp. Ah tanrım. Şuradan zemine ulaştığımızda buradan gelip sonuna kadar ilerleriz, tamam?
9: Tamam.
1: Tamam. Hedef parçalar her zaman çok önemlidir çünkü değeri onlar yükseltir.
9: Çöp.
1: O yüzden onları bulana kadar devam etmeliyiz. Bu işten kâr edeceksek içeride bulacağımız iyi sürprizlere güveniyoruz, evet. Çocuklar, bu çöp. Bu da çöp.
9: Şu kokuya bak. Çöp. Çöp. Evet, çıkıp biraz temiz hava almalıyım. İçeride ölü bir şey mi var bilmiyorum ama öyle kokuyor.
8: Bir şeyler buldun galiba. Şu oyun konsoluna bir alıcı bulabilirsek çok iyi para edeceğini düşünüyorum. Bunu taşıyabilecek miyiz? Kötü bir fikirmiş. Arkadaşlar, yardım edin. Tamam. Biraz daha çek. Tamamdır.
3: Ah, tanrım.
8: Galiba tekerlekleri bozuk bunun.
3: Bekle.
8: Nereye takıldı?
3: Bir tahta parçasına.
8: Tamam. Bırak.
3: Bırakıyorum.
8: Tamam. Gözlerim sulanıyor. Ter içinde kaldım. Hiç eğlenceli değil. Ama para lazım. İşimizi doğru yaparsak buradan parayla ayrılır. Aileye de evini geri kazandırırız. Pekala. Beklenen an. Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum. Işıklar da yanıyor. Elektrik var. Ama içeride bir şeyler kopmuş ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştırmayı başarabilirsem oyun koleksiyonerlerine $1,000... Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum. Işıklar da yanıyor. Elektrik var.

0: Çalıştıramazsak parçalarını satarız ki öyle de iyi para eder. Bu hiç iyi olmadı ama umudumuzu yitirmeyelim. Her şey bitmiş değil.
1: Bu metal. Bu tavuk kümesinde çok fazla çöp var ama neyse ki birçoğu hurda metal ve bu satabileceğimiz bir şey. Hepsi metal. Hey, o metali çöple karıştırmayın sakın, tamam mı?
0: Çöp.
2: Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Vay be. Evet, hadi şunu dışarı çıkaralım.
1: Neyse ki üstü örtülüydü. Umarım bu onu korumuştur. Frank yalan söylemiyormuş. Bir sürü motosiklet çıkarmaya başladık.
2: Bakın ne buldum.
1: Ama maalesef bunlar aradığımız o büyük parçalar değil. Bu... Yabani hayvan dışkısı rakun mu? Rakun mu acaba bu? Kocaman.
3: Sanırım.
1: Çok büyük. Bu işi benim kadar uzun süre yapınca maalesef hayvan dışkısını tanımayı öğreniyorsunuz. Kedi dışkısı değil. Kedinin olamayacak kadar büyük. Kedi dışkısı, köpek dışkısı, ayı dışkısı hangisi olursa. Koklayınca, görünce anlarım. Burada ne varmış? Ah dostum. Şuna bak.
4: Bu çöp. Bu neymiş? Evet. Burada birkaç bıçak falan var. Birkaç tane. Bunlardan para kazanılabilir. Para, para, para. İhtiyacımız olan şey. Bu bıçaklar kesin satılır.
1: Bu satılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet. Bacan abi, şorty. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini rahatlıkla 100 dolara satarız. Dediğim gibi burada her şey gömülü olabilir. Neler çıkıyor?
4: Bilemiyorum. Sanırım bir şeyler buldum.
1: Ya bir geyik ya da karibu ama bence geyik. İlginç şeyler buluyoruz. Çok fazla çöp var ve pek hazine yok. Gerçi bu çöpler bile birileri için hazine olabilir. Bulunduğu yere bağlı olarak 500 dolardan birkaç bin dolara kadar alıcı bulabilir.
2: Bu... Vay canına. Metin aradığı motosiklet olabilir bu.

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Toprak Port'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'ta karşı karşıya geliyor.

0: olan Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Birinci gün.
5: Hadi şu güzelliği ayağa kaldıralım. Çok büyük bir parça.
6: GT185.
5: Hadi be. 80'lerden bir motosiklet bulduk. Bir GSX R750 bulmayı umuyorduk. Ama bu GT185. 750'nin değerinin çok altında. Bu ağır bir darbe oldu.
7: Birinin önden tutup alması lazım.
8: Ekip kümesteki her şeyi çıkarmaya devam ederken ben de satışları hızlandıracağım. Tamam, nasıl bir teklif verirsin?
9: 21 tane bıçak var.
8: 2000 dolara ne dersin?
9: Belki 1000 dolar.
8: 1000 mi? 1500 yapıp ortada buluşsak.
9: 1500 olur.
8: Harika, anlaştık dostum. Kutuları da veriyorum. Bu bir kalibu. Rengeyi olarak da bilinir. 500 dolar isterim.
10: Tamam, beni ikna ettin.
8: Anlaştık, çok sevindim. Bunu sevdim. 50 bin dolara giden yolda bunlar okyanusta sadece birer damla ama bu daha bir başlangıç. Ekip sıkı çalışıyor ama şu ana kadar kümesin sadece %25'ini bitirebildik. Ve bulduğumuz hedef parça hayal kırıklığı yarattı. Şu antika kola makinesini ve kasayı bir an önce bulmamız gerekiyor.
6: Bu ne böyle?
7: Pekala, bir kola makinesi olsaydım nerede dururdum? Ha, tamam, buldum. İşte burada. Ha, hayır, bulamamışım. Eski kola şişeleri koleksiyonerler arasında çok rağbet görür. Amerikan nostaljisi güçlüdür.
11: Buz gibi bir bardak kolayla her öğün bir ziyafettir.
8: Bu meşrubat, ikonik kırmızı logosundan televizyon tarihinin en unutulmaz reklamlarına kadar Amerikan kültürüyle eş anlamlıdır. 1886'daki orijinal tarif bugün olsa raflara bile çıkamazdı. 1904'de geleneğine formül temizlendi ve marka dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Bu kültürel iz, koleksiyonerlerin bugün bile neden bu kadar tutkuyla kola anılarının peşinden koştuğunun sebebidir. 1950'lerden kalma bir Vendo 81 kola makinesi geçenlerde 12 bin doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuştu. Olamaz. İşte bu. Şuna bakın. Ah tanrım. Çok güzel. Olamaz, evet. Turnayı gözünden vurduk. Bu inanılmaz durumda. Kola makinesi değil ama bu antika soğutucular gerçekten şahane. Bir alıcı bulursak iyi para kazanabileceğimizden eminim. Ama 600-700 dolarlık soğutucuların üstü iki parmak kalınlığında rakun dışkısıyla kaplı. İnanılmaz, inanılmaz. Buna bayılıyorum. Şu devasa damperli kamyon hurda metalle dolu. Buradan 5000 dolar kaldırırız.
12: Peki 150 olur mu?
7: 200 de anlaşalım.
12: Anlaştık.
7: Harika. 600 dolar. Anlaştık mı?
13: Evet.
7: Harika.
5: Ha evet. Bir tane daha buldum.
8: Tavuk kümesinde henüz diğer hedef parçalarımızdan hiçbirini bulamadığımız için yeni Boston'daki yığına biraz ara verip St. Clair Shores'taki başka potansiyel müşterilere Larry ile Anna'ya gitmek güzel bir değişiklik olacak. Arka bahçelerinde tıka basa doldurdukları çadırlar ve barakalar varmış. Demek aslında evleri de tamamen dolu. Boşuna gitmiş olmamayı ve bari orada değerli eşyalar bulabilmeyi umuyorum.
14: İstiflenmiş eşyalar bütün evi ele geçirmiş durumda.
4: 3 yatak odası da dolu.
13: Artık hayatımızı yaşamamız lazım.
4: Büyük annem ölünce ondan bir sürü eşya kaldı. Mike amcam da istifçiydi. O da bir sürü şey bıraktı. Böylelikle eşyalar çoğaldı.
13: Bütün bu film makaraları
4: mesela
13: ve...
4: Bruce Lee filmi. Evet. Seinfeld ekibinin imzaladığı senaryo metni bile var.
8: Aileden biri hem sinema hem de kitap evi işletiyormuş. Ellerinde Bruce Lee'nin bir filmi de varmış. Ve işin ilginç tarafı bu türünün tek örneği olan bir film olabilir. Ama beni asıl heyecanlandıran bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısına sahip olduklarını söylemeleriydi.
13: Daha yeni elimdeydi. Merdivenin üstüne koymuştum ama şimdi bulamıyorum.
8: Gerçekten bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskılarından birine sahiplerse bu dünya kadar para edebilir. Bu evde her şeyden biraz var. O yüzden gözümüzü dört açıp o bağımsızlık bildirgesini, Bruce Lee film makaralarını ve imzalı Seinfeld senaryosunu bulabiliriz.
13: Gel bakalım Matt.
8: Merhaba, nihayet tanıştığımıza sevindim.
13: Burada olmana çok sevindim, geldiğin için teşekkürler.
8: Sizi gördüğüme sevindim. Neden aradığınızı anlayabiliyorum.
13: Evet, ama burada eşyaların birazı var.
8: Tamam, hadi bana evi gezdirin. Ha, neler var bir göreyim.
4: Buyur. Gel.
13: Burası bizim ofisimiz gibi.
8: Buradan mı çalışıyorsunuz?
4: Evet, sayılır.
13: Evet.
4: Yazıcı, ona
13: ama
4: pek ulaşamıyoruz aslında.
8: Bu evde kaç nesillik eşya var?
4: Amcalarımın ve büyük annemle büyük babamın.
8: İlk eşinizde olan tüm hayatınızdakiler, evet. Şimdiki eşyalarınız ve daha
13: evet.
8: Önceki yıllarınızdan kalanlar da mı var?
13: Evet.
8: Yani 5 farklı hayat. Bu evi ayıklarken bir aile ağacı çizmem
4: hiç
8: gerekecek.
4: Hiçbir ne olmaz, evet.
8: Evet, bakınmaya devam
4: dikkatli
8: edin.
4: Ol.
8: Tamam,
4: dikkatli
8: merdivene
4: ol.
8: Bir şeyler koymayı seviyorsunuz. Larry ailesinden 4 kişiye ait eşya var. Anna'nın akrabalarından kalan eşyalar da çabası.
4: Burası bir zamanlar yatak
8: ve
4: odasıydı.
8: Ve bütün eşyalar bir arada. Bu tam bir kuşaklar arası eşya lazanyası olmuş. Harika.
13: Burası da arka bahçe.
8: Arka bahçede evden farksız. Çok şey var. Para kazanabilecek olmamız gerekiyor.
13: Evet.
8: Ancak çok iş var. Temizlik masraflarına muhtemelen 15 ila 20 bin dolar gider. Evdeki
13: tamam.
8: Eşyaların değeri ise 40 bin veya daha fazla olmalı. %50-50 bölüşmek isterim.
4: 60'a 40 olsa?
8: %40 istiyorsanız ben %60'a razıyım.
4: 60 mı?
13: Hayır.
4: Hayır. Tam tersi. 60'a 40.
8: Evet, tamam, anlaştık. Tamam. Çok iyi. İçinize sindi mi peki?
13: Kabul, evet.
8: Güzel.
13: Evet, şimdi tamam.
8: Çocukları arayayım. Öbür işi bitirip geliriz.
14: İkinci gün.
8: Arazi motosikletleri ve 3 tekerlekliler var.
9: 4000 veririm. Ne dersin?
8: Biliyor musun? Anlaştık dostum.
5: Baksana Mike.
7: Evet.
5: Bir şey buldum. Buna ne diyeceksin bakalım?
7: Aman tanrım. Bu bir Vectrex makinesi. Orijinal ev video oyunlarından biriydi.
5: Bir dakika. Bir şey daha var. Bekle. Buna bayılacaksın. Şuna bir bakar mısın? İşte burada.
7: Dostum, inanamıyorum. Baksana şuna. Iron Man 4. sayı. Amazing Spider-Man 29. sayı. Bunlar inanılmaz. Kondisyonları da çok iyi. Bu kutu 3-4 bin dolar eder. Bu Vectrex makinesi de ayrıca 1000 dolar eder.
5: Demek sıkı bir okurmuş.
7: Bu çok
5: iyi. Ne demek görevimiz?
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
19: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
21: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
22: bir.
2: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
22: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
23: İkinci gün.
6: Bu neymiş? Galiba hedef parçalardan birini buldum. Kola makinesi. İyi durumda. İçinde kola bile var. Müthiş bir makine ama maalesef nadir değil. Matt pek sevinmeyecek. Ama umarım bunu alacak bir koleksiyoner buluruz.
5: Dostum, şuradaki şeyleri gördün mü?
24: Hayır, neler var?
5: Baksana.
24: Yani bu muhtemelen 500 dolarlık hurda metal demek.
5: Evet.
24: Ve hurda metal fiyatları giderek artıyor. Zaten 3 kamyon çıktı, bununla 4.'cüyü de doldururuz. Hurda metal için şükürler olsun. Şuradan 20 dolar, buradan 100 dolar derken üstüne de bir de hurda metalden de 500 ila 800 dolar gelirse yorulduğumuza değmeye başlar.
23: Final günü.
24: Bu eski çakmaklar şahane.
5: Ne? Yılan vardı.
25: Ne?
5: Sen görmedin
25: Kaçıyorsun
5: mi?
25: Kaçıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun, öyle mi?
5: Kuralı bilirsin sandım. Birinin kaçtığını görünce herkes kaçar.
24: 3 için 1500 düşünmüştüm, evet.
25: Biraz inme şansın var mı?
24: İnebilirim, evet.
25: Mesela 1200'e?
24: Anlaştık dostum,
25: tamam.
24: 1200.
25: 5000 diyorum.
26: Bence çizgi romanlar 3-4 bin dolar edebilir. Vectrex için de 1000 dolar desek 4000 dolar yapar mısın?
25: Anlaştık dostum.
26: Harika.
24: Frank'in çok sayıda motosikleti var ama bu marka öne çıkıyor. Umduğumuz model değilmiş ama son derece klas bir alet. Umarım doğru alıcıyla iyi para kazanabiliriz. Motosiklete bakıyorsun.
6: Evet.
24: Bu bir GT 185 klasik, iki zamanlı motor, RAM, air soğutma sistemi.
27: Oğlumla üzerinde çalışacağımız bir proje arıyorum. Biraz işi var gibi görünüyor ama aynı zamanda çok da güzel. Fiyat olarak ne düşünüyordun?
24: 1500 diyorduk.
27: 1100 vereyim, hemen el sıkışalım.
24: Kabul. Güle güle kullan. Umarım oğlunla iyi vakit geçirirsin. Motosikletler gidiyor, paralar geliyor ama 50 bin dolarlık hedefimize hala çok uzağız ve kasayı hala bulamadık.
6: Arka bahçeden geçirelim.
25: Andy, geldiğin için sağ ol.
24: Teşekkür ederim.
25: Burada görmeyi çok isteyeceğin bir şey var. Antika soğutucularımız ve kola makinemiz var. Antika kola makinesinden umutluydum ama 40'lardan ya da 50'lerden değilmiş. 70'lerden kalmaymış ve sandığım kadar değerli değilmiş. Yine de bir şeyler kazanabiliriz. 56 şişe kapasiteli. Klasik tasarım. Uzatmayalım. 1100 yapalım ve bu iş bitsin.
24: Kabul ediyorum.
25: Tamam. Tebrik ederim dostum.
28: ...25 senedir görmüyordum bunları.
25: Hadi incelesene. Her şey çalışıyor. Tamir ettirdik. Kullanıma hazır. Yol haritasını seç. Eğlenceli ha?
28: Evet. İyi görünüyor.
25: Anlaşacağımıza eminim. Tamir ettirdiğimiz için fiyatı biraz yükseldi. Şu an 700 dolar.
28: 600 desek?
25: Çok kötü bir teklif değil ha. Ama 650 ver, kamyonetine yükleteyim.
28: Kabul, teşekkürler.
24: Vay canına, zor bir işti. Çok yorulduk, çok ter döktük. Ama artık kümes boşaldığına göre Madison ve Frank'i çağırıp sonuçları gösterebilirim. Bu hafta çok çalıştık. Bakalım neler yapmışız.
6: Vay canına.
29: Aman tanrım. Şaka mı
24: bol
29: bu?
24: Bol yer açıldı dostum.
6: Vay canına.
24: 18 tonun üzerinde çöp attık. Evet. Neden bu kadar kaslı olduğunu şimdi anladım.
6: Teşekkürler.
24: Evet. Yürümeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Hadi gidelim.
29: Şaka mı yapıyorsun?
24: Çok geniş bir alan. Ne kadar büyük olduğunu ne? İçinde yürüdüğün zaman anlıyorsun.
0: Hiç haberim yoktu. 22 yıllık hayatımda burayı hiç böyle görmemiştim. Bu kesinlikle çılgınca.
24: Bunu daha önce hiç görmemiş miydin?
0: Hayır, hayır. Aman tanrım. Babamla gurur duyuyorum. Gerçekten değer verdiği şeylerden vazgeçmesinin hiç de kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Onu anlıyorum.
6: Burayı atölye yaparım. Herkesin üzerindeki stresin kalktığına sevindim. Onları ne kadar etkilediğini bilmiyordum ama belli ki etkilemiş. Burada ahşap işler yaparız. Kızım Mete ulaşmasaydı olduğum yerde saplanıp kalacaktım. Ve bu hiç iyi olmayacaktı.
24: Sonuçları konuşmaya hazır mısın?
0: Evet.
24: Video oyunlardan çok iyi kazandık. Motosikletlerden ve bazı kasklardan da iyi kazandık. Bıçaklar ve bazı çizgi romanlar çok iyi para getirdi. Kasayı bulamadık ama çöplerin çoğu satılabilir hurdaydı ve bu da bize biraz para kazandırıp temizlik maliyetini düşürdü. İster inanın ister inanmayın toplam satış 35 bin dolar. Ben de sizin kadar şaşkınım. Maliyet 15 bin dolar civarındaydı. Yaklaşık 20 bin dolar kar ettik. %51'i size, 49'u bize. Payınız 10.200 dolar. Güle güle kullan.
6: Çok teşekkür ederim.
24: Güle güle hadi. Hoşça kalın.
6: Para da güzel ama aile ve kendi alanımızdaki özgürlük paha biçilemez. Çok değerli. Matt, buraya gelip bana ve aileme yardım etmek için harika bir ekip getirdin. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım.
0: Aileni tercih edebileceğini öğrendik.
6: Öğrendik.
0: Evet. Pişti olduk.
6: Evet.
24: Bu aile için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Alan açtık, para kazandırdık, fark yarattık. Frank'in evinde ucu ucuna kâr ettik. İkinci evde büyük bir kazanca ihtiyacımız olacak. Şimdi Ena ile Larry'nin evine gidiyoruz. Bağımsızlık bildirgisinin 100. yıl kopyasını, bazı kung fu film makaralarını ve kadro tarafından imzalanmış Senfield senaryosunu arayacağız.
1: Birinci gün.
24: Bu evde çok fazla eşya var. Bu sefer sadece 3 günümüz olacak. O yüzden hemen işe koyulmalıyız. Koleksiyonerler eski film arşivlerini gözden uzak yerlerde saklar. O yüzden ekip olarak Bodrum'da eski kung fu filmlerini aramaya başladık. Toplamaya başlayabiliriz. Kutulara dikkat edelim, tamam mı?
25: Elvis görüyorum. Çok iyi para edebilir.
3: This is all Barbie.
24: Bunlar oyuncak bebek. Hepsinin listesini de yazıp koymuşlar. Evet, bunları satabiliriz.
6: Şu arabayı da buldum.
24: Aa, o da satılır. Çok güzelmiş. Nereden çıktı?
6: Az ileriden. Şu tarafta.
24: Tamam. Şuraya biraz daha bakınayım. Evet, vay canına. Gerçekten müthiş bir şey buldum. Vay canına, palyaço. Palyaço kasabası. Görmüş müydünüz? Palyaço kasabası Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar, müthiş bu. Anna ile Larry'nin film makaralarını buraya tıkıştırdığını düşünüyorduk ama şu ana kadar hep oyuncak bulduk. Gerçekten oyuncaklar. Evet. Aha, evet. Başardım. Değerli hiçbir şey bulamadık. Ama şimdi küçük bir sorunumuz var. Bodrum'daki her şeyi dışarı taşıyacağız. Bu devasa piyano da dahil. İstifçiler genellikle en değerli eşyalarını tek bir yere saklar. Bu aile için o tek yer ofis. Umarım hızlıca satabileceğimiz hedef parçalarını buluruz.
4: Aa, girer girmez buldum.
25: Ne buldun?
4: Yani bu azıcık para eder herhalde.
25: Walking Liberty.
4: Hı-hı.
25: Azıcıktan fazlası da eder ama bize çok para lazım.
24: Tiffany & Company. Altın bu.
4: Oo, efsane.
25: Mike Gallagher mı?
4: Larry Bird.
25: Ha, öbür efsane.
4: Aramaya ve avlamaya devam.
25: Tamam, öyle yapalım. Pekala. Seinfeld'le ilgili bir şeyler arıyoruz.
10: 90'ların yeni tarzı bu. İlk korsan sen olacaksın.
11: Ama ben korsan olmak istemiyorum.
25: Muhtemelen hiçbir 90'lar dizisi Seinfeld kadar büyük bir kültürel etki yaratmadı. 1998'deki Seinfeld finali 76 milyon gibi inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Hiçlik hakkında bir diziydi ama herkes kendinden bir şeyler buldu. Jerry'nin 5. sezonun 2. bölümünde giydiği meşhur gömlek açık arttırmada inanılmaz bir fiyata 54 bin dolara satıldı. Aman tanrım. Dostum, burada bir Seinfeld senaryosu buldum.
4: Hadi canım.
25: Evet, ciddiyim.
4: Yok artık.
3: İmzalı mı?
25: Sendekine bir baksana. Benimki imzalı görünmüyor. Hiç imza yok.
4: Bu da imzalı değil.
25: Ne demek bu? Nasıl imza olmaz? Evet, bu da değil. İmzalara ihtiyacımız var. Nerede bu imzalar? İmzalı olanı arayalım. Evet, Seinfeld senaryosu ama imzalı değil. İmzalı değilse basıldığı kağıt kadar bile etmez.
6: Pekala, bu neymiş? Bruce Lee'nin yumruğu. Bir dakika.
24: 1966'da Bruce Lee adında az tanınan bir dövüş sanatçısı ve oyuncu, Amerikan izleyicisine ilk kez The Green Hornet dizisindeki Kato karakteriyle tanıtıldı. 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel bir kung fu çılgınlığı başlatarak dünya çapında bir ikona dönüştü. Öncü dövüş sahneleriyle tanınan 1973 yapımı Ejder Kalesi, 400 milyon dolardan fazla hasılat yaptı ki bu bugün 2 milyar dolara denk geliyor. 2024'te Bruce Lee'nin Ejder Kalesi'de kullandığı mıçıkalar açık artırmada rekor fiyatla 190 bin dolardan fazlaya satıldı. Ne buldun dostum?
6: Aradığımız şey buydu.
24: Aşağıda canımıza dikkatli okunuyor.
6: Dur biraz. Lee değil ki, L-I yazıyor.
24: Bruce Lee mi? Bir bakayım. Aman tanrım. Bu çakma Bruce Lee gibi bir adamdı. Evet, Bruce Lee. Bruce Lee'nin 1973'teki ölümünden sonra stüdyolar Bruce Lee'den Dragon Lee'ye kadar ona benzeyen oyuncuların başrolünde olduğu yaklaşık 200 film piyasaya sürdü. Bunlar radyo reklam kayıtları. Ne yazık ki bu ticari makaralar video değil, ses kaydı. Ancak Bruce Lee hatıra eşyaları da çok nadirdir. Yani piyasalarda bunlardan çok az var ve kesinlikle satabileceğiz. Maalesef bunlar gerçek Bruce Lee makaraları değil ama yine de havalılar ve onları satabileceğiz.

0: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tane can kurtaran?
1: Aa. Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Ne arıyorsun?
2: Cadılar Bayramı veya korku ile ilgili her şeyi.
1: Tabut kapakları ister misin ha?
2: Tabii.
1: Hepsine 2000 dolar diyeyim. Teşekkürler dostum. Harika. Pekala. Çok iyi.

0: 1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu yontarlardı. Savaşta yaşadıklarının hikayesini anlatır. Bak burada 1917 yazıyor. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı askerleri genellikle günlerce, hatta haftalarca siperlere kapanırdı. O yüzden siper sanatı diye bir şey doğdu. Hikaye asaları veya anı sopaları bulunabilen her çeşit malzemelerden yapılırdı. Üstlerine önemli tarihler, düşünceler, yani hemen hemen her şey kazanırdı. Siperlerden çok azı sağlam çıkabildiği için bugün son derece nadirdirler. Yani bu türünün tek örneği.
1: Bir sürü ilk gün zarfı pulu buldum. Bir pul meraklısı bulman lazım ki bu her geçen gün zorlaşıyor.
2: Evet.
0: Bunu 1500 dolara bırakırım.
3: Anlaştık dostum.
4: Tüm set için 250.
0: Kabul.
4: Güzel.
0: Nakit var mı?
4: Evet var.
0: Ofiste dahil olmak üzere birinci kat tamamen boşaldı. Sunfield senaryolarını bulduk ama fiyasko çıktılar. Bağımsızlık bildirgesini bulmamız gerekiyor. Ve bakmadığımız bir tek çatı katı kaldı. Kaylent orayı aramaya başlarken ben de haneye bir satış daha yazdırmaya çalışacağım. Pekala, hadi başlayalım. Makaralar burada. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Bruce Lee ile Bruce Lai arasındaki
5: evet,
0: farkı
5: Bruce
0: biliyor
5: Lee
0: musun?
5: Evet, Bruce Lee ölünce yerini Bruce Lai aldı. Gerçek olanın yerine.
0: Çok doğru. Evet, bir sürü makara var.
5: Pekala.
0: Jaws of the Black Dragon tamam. Nedir bilmiyorum ama izlemek isterim. Bu kutuyla beraber toplamda en az 100 tane vardır. Ve bunların hepsine 3000 dolar istiyorum. Ne dersin? Olabilir mi acaba?
5: Tamam. 1000 yapar mısın?
0: 1000 düşük. 2200'e ne dersin?
5: Anlaştık. Teşekkür
0: Pekala.
5: Ederim.
0: Hadi bakalım.
5: Teşekkürler.
0: Şunları paketleyelim.
5: Teşekkür ederim.
2: Oo, kendime ayırabileceğim bir şey buldum. Bir K harfi. Tabii ya. Şunu bir kenara koyayım. Pembe Noel ağacı. Atmıyorum. Bir kadın isteyebilir. İlginç. Hareket ediyor. Oo. Ne kadar eski bir kağıt bu. Vay canına. Kaç yıllık bu? 1876 mı? Hey Matt!
0: Bulmuşsun.
2: Evet, evet tabii ki.
0: Vay canına.
2: Evet.
0: Şuna bak. Bağımsızlık bildirgesinin 150 yıllık bir kopyası olan 100. yıl baskısı son derece nadir bulunur. Bence durumu gayet iyi ve alıcı bulur. Müzayedede 2 ila 3000 dolara satılır. Hemen birkaç özel alıcıyı arayayım. Bu büyük bir buluş. İhtiyacımız olan buydu.
6: Üçüncü gün.
0: Michigan'daki son günümüz ve satışlarda çok gerideyiz. Taşların burada.
7: Gördüm. Güzel küçük
0: tamam,
7: bir koleksiyon.
0: Kabul.
7: 850 olur mu?
0: Evet, güzel iş.
7: Teşekkür ederim.
0: Kâra geçebilmek için mümkün olduğunca çok kazanca ihtiyacımız var.
1: Buradaki her şey için 3000 dolardan başlayacağım.
7: Teşekkür ederim. Gelecek yıllar boyunca kıymetleri bilinecek.
0: Geldiğin Merhaba. İçin teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne var elimizde?
0: Sorduğun kopya bu.
3: Tamam.
0: Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısının 150 yıllık bir kopyası. 1876'da bunlardan sadece 2000 tane basıldı.
3: Evet, yırtıklar ve sökükler de var.
0: Var, evet.
3: Yani 150 yıllık görünüyor.
0: Ha, doğru. 150
3: doğru.
0: yıllık görünüyor çünkü evet. 150 yıllık bu. Kusursuz durumdakilerin 2000 dolara satıldığını biliyoruz.
3: Kesinlikle kusursuz değil, orası kesin.
0: 1500 diyelim mi?
3: Sanırım 1500 verebilirim.
0: Tamam. Anlaştık.
3: Tamam,
0: teşekkürler.
3: Anlaştık.
0: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısınız?
4: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. İşte başlıyoruz.
4: Aman tanrım, şu alanın büyüklüğüne bak.
8: Kanepeye bak.
4: Aman tanrım.
0: Ne kadar geniş.
4: Vay canına. Belki tekrar dans edebiliriz.
8: Tekrar dans edebiliriz.
4: Evet.
8: Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Olağanüstü.
4: Oh, çok heyecanlıyım. Eskiden hep dans ederdik. Sonra yerimiz kalmadı.
0: Artık mutlu olmak için alanımız var.
8: Basamaklar bomboş. Artık düşme tehlikesi yok.
0: Bu evden ayrılırken tek ve katı kuralım şu. Basamaklara hiçbir şey koymayın.
4: Kural koyup durma ama.
0: Kurallarını sevmedin mi? Bende kural çok. Hadi gidip ofise de bakalım.
4: Tamam. Tamam. Aman tanrım.
8: Güzel.
4: Ay canına. Pencereler, pencereleri görebiliyorum.
0: Hadi yukarı çıkalım. Bakın merdivende hiçbir şey yok. Evet, nasıl buldunuz?
4: Bayıldım, burası harika.
8: Beğenmemek mümkün mü?
4: Aman tanrım.
0: Bazı mobilyaları bıraktık çünkü ne yapacağımızı bilemedik. Ama artık ofis için yeriniz
4: evet
0: var.
4: Bu benim için o kadar mükemmel ki düşünebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Çok mutluyum.
8: Bu kadarını
4: çok
8: hiç beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Harika. Olağanüstü.
4: Bu ikimiz için de çok iyi olacak. Sadece teşekkür edebiliriz.
0: Bakalım mali açıdan da mutlu olacak mıyız? Senfield senaryolarını bulduk ama maalesef imzalı değillerdi. Gerçek Bruce Lee film makaralarını bulamadık. Ancak bazı Bruce Lee radyo spotlarını bulduk ve sattık. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl kopyasını bulup onu da sattık. Daha birçok şey sattık. Pulları sattım ama bizi asıl zirveye taşıyan 1. Dünya Savaşı hikaye asası oldu. 10.000 doların üzerinde satılması öngörülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
4: O bebeğim hiç fena değilmiş.
0: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10.000 dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet. 60'a 40 paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun. Güle güle kullanın.
8: Para her zaman güzeldir. Parayı herkes sever ama önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
0: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
4: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
8: Evine hoş geldin.
4: Ya canım benim. Teşekkür ederim.
8: Hadi içeri girip dans edelim.
4: Teşekkürler hayatım. Evet. Hadi girelim ve dans edelim.
0: Michigan gezisinde gördüğümüz bir şey de bir evde bulabileceğimiz eşyaların çeşitliliğiydi. Her iki evden toplamda 80 bin doların biraz üzerinde para kazandık. Ekibim ve ben 24 bin dolarla dönüyoruz. Bu hiç fena değil. Ama size şunu söylemeliyim. Artık eve gitmek, ailemi görmek ve sıcak bir duş almak istiyorum.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
10: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
11: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
9: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
12: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle
13: benim, BİM, BİM. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.

0: Gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı İş Bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
3: Nasıl sıkır ama?
4: Bir de böyle bir projem var.
0: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Fidan'ın en zat kütüphanesi.
5: Başka yok mu?
2: Aslında bir tane daha var.
0: Bunu daha geçtiğim başımızdayım.
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
18: Evet, öyle, evet.
19: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
17: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
18: Hayır.
19: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
17: Aa, doğru, sağ ol.
18: Orada görüşürüz.
17: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

0: İnsanlar sık sık bana neden bu işi yaptığımızı soruyor. Altın sevdası yüzünden mi? Tabii ki.
1: Göze çok hoş geliyor.
0: İnsanlara yardım etmeyi seviyor muyum? Hadi onlara biraz daha altın bulalım. Kesinlikle.
2: Budur. Evet.
0: Ama zor durumdaki madencileri kurtarmayı asıl neden seviyorum biliyor musunuz? Hayallerine kavuşmaları için.
3: Şuna bak.
4: Sana bir daha sarılacağım.
0: Özünde karşılaştığımız her madenci bunu ailesi için yapıyor.
5: Aile her şeydir. Zaten bu yüzden sahaya çıkıp onca saat ter döküyoruz. İlki tamam, geriye sadece 6000 tane kaldı. Onlara daha iyi bir hayat sunabilmeyi umuyoruz.
3: Budur, budur.
5: Günün sonunda hepimiz tek bir şey istiyoruz. Kalıcı bir miras bırakmak.
6: Bu hayatımızı değiştiriyor. Teşekkür ederiz.

0: Son birkaç yılda bu karavanla Alaska, Kanada demeden her yeri gezdik ve iyice haşatı çıktı. Dürüst olmak gerekirse bu kadar dayanmasına bile şaşırdım. Artık şasisi çatlamaya başladı, sorun çıkarmaya başlıyor. Yama yapıp bir şekilde ayakta tutmamız gerekecek.
1: Juan!
0: Nasılsın Freddy?
1: Nasıl gidiyor?
0: İyi, rampamı onarıyorum. Seni görmek güzel, gel sarılayım.
1: Otoparka girip seni bunun altında kaynak yaparken bulmayı hiç umuyorum. Bize çok çektirdi ama o da çekti.
0: Dünyada 240 bin kilometreyi devirmiş tek plazma masası muhtemelen budur.
1: Evet, ama hendeklere evet. Girdi.
0: Doğru.
1: Ha, dağlara, çaylara.
0: Evet, evet. Kesinlikle.
1: Evet.
0: Birçok insana yardım etmemizi sağladı.
1: İnsanlara yardım etmek demişken telefonum susmak bilmiyor.
0: Benimki de. Sektöre yeni girmiş ve başarılı olmak isteyen ama bunu nasıl yapacağını bilemeyen bir sürü insan var. İşim bitmek üzere, içeri gidip birkaç kişiyle konuşalım mı, ne dersin?
1: Olur.
0: Tamamdır.
1: Gidelim.
2: Bu bölümde...
0: Sizi görmek güzel.
2: Freddy ve Juan geçen yılın en kritik kurtarma operasyonlarını değerlendiriyor.
3: Çok heyecanlıyım ve harika bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum.
2: Şu ana kadarki en büyük zorluklarını da.
1: Bizi ilk onlar yendi.
2: Bizzat madencilerin durumlarını kontrol ediyorlar.
1: Asıl sorduğumuz şey, altın bulabildiniz mi?
0: Kesinlikle öyle.
2: Kimin altın hayallerine ulaşmaya daha yakın olduğunu öğrenmek istiyorlar.
1: Bu altında %400'lük bir artış demek.
4: Vay canına. İşte ben de bundan söz ediyordum.
2: Hem kendileri hem de aileleri için.
0: Bununla gurur duyuyorum Freddy. Çak bakalım.
1: İyi çıkardın.
0: Sen de.
5: Juan'ın atölyesi, Nevada.
0: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
1: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
0: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
1: Evet, ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
0: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
1: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
0: Biz anlayışımız bile aynı. Aha,
1: evet, iki çatlı az işte.
0: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
0: Planımız aynı oluyor.
1: Evet.
0: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
1: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
0: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
1: tabii,
0: diyorlar.
1: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
0: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
1: Yine de pes etmedik.
0: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
1: Evet.
0: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
0: İşte böyle.
6: Bakın, altın buldum.
7: Vay, evet.
0: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
5: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
0: Merhaba.
8: Nasılsınız?
0: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
0: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
2: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
9: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
1: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
0: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
9: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
0: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
1: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
0: Hem de hiçbiri.
1: Evet.
0: Bu beni ölümüne korkuturdu.
1: Evet.
0: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
2: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
9: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
0: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
10: Başlayalım.
0: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
1: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
11: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
1: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat, kapat!
12: Dur, kapat!
1: Hey!
12: Kapat!
1: Bandı çalıştırma sakın, sıkıştı.
13: Aşağı dökülen onca şey buranın altında birikmiş. Bunu fark etmeliydik. Şu an her şey sıkışmış halde.
0: Çalıştırırsak $5,000'lık bandı kaybetme riskimiz var.
2: Bu ailenin tekrar altın çıkarmasını sağlamak için Freddy ve Juan taşıyıcı bandı tesise yaklaştırıyor. Malzemenin alta sıkışmasını önlemek için bandın altına yenilikçi, eşi benzeri olmayan bir sıyırıcı ekliyor ve malzemenin eşit dağılıp veriminin artması için bir V-şut yerleştiriyor.
0: O sıyırıcıyı elimizdeki parçalardan yaptık.
1: Çifte sıyırıcı,
0: süpürge parçalarından.
1: Uzaktan kumandalı arabanın yaylarından.
0: Araba da epey ağırmış. O benim göz bebeğim de Freddy.
1: Biliyorum.
0: Bana hala yay borçlusun Freddy.
1: Ama aldığın uzaktan kumandalı arabam hala sende.
0: O zaman ödeştik diyelim.
1: Sana yay alacağım.
0: Tamam.
1: O yayları epeyce bir sıkıştır, tıpkı benim burada yaptığım gibi.
10: Tamamdır.
1: Vay canına, ne diyorsun?
10: Güzel görünüyor.
0: Evet, harika olmuş. Teste başlatalım o zaman, hadi.
10: Hadi.
2: Savak kutusu modifiye edilip konveyördeki sorunlar giderildikten sonra...
1: Tamam, çalıştırın.
10: Baş üstüne.
2: Freddy ve Juan, ailenin kendi toprağında yaşama hayalini güvenceye alıp alamadıklarını görmek için son bir test yapıyor.
0: Taş gibi çalışıyor Freddy.
1: Mükemmel, gayet iyi gidiyor.
10: Bunu duymayı seviyorum.
1: 4 saat oldu. Bu son kova.
0: Tam 4 saat boyunca çalıştırdık.
1: Tıkır tıkır.
0: Sorunsuz.
1: Evet.
2: 4 saatlik testin en az 35 gram altın getirmesi gerekiyor.
1: Evet arkadaşlar. 1.93 ons.
9: Harika.
10: İşte bu daha
1: iyi. Neredeyse
10: altmış edemem.
0: Müthiş sonuç.
10: Güzel.
1: Güzel. Şimdi düşünürsen günde 8 saat bu verimle çalışırlarsa günde $7,000 kadar kazanabilirler.
0: Bu da evet çok iyi para.
1: Maaşlar filan derken giderleri muhtemelen $2,000 civarıdır.
0: Evet.
1: Evet. Geri kalanı da ciddi bir kar demektir.
0: Evet. Onların heyecanlı olduğunu biliyorum. Ben de onlar adına heyecanlıyım. Bununla gurur duyuyorum.
1: Ben de.
0: Bulundukları noktadan neredeyse tesisi mahvetme seviyesine gelmişlerdi. Sonra sistemi düzgün çalıştırıp gerçekten altın toplamaya başladılar. Umarım iyi para kazanıyorlardır.
1: Evet. Hadi bir arayalım onları.
0: Arayalım bakalım. Nasılsınız?
14: İyiyiz.
0: Yaptığımız düzenleme işinize yaradı mı?
14: Her şey gerçekten çok iyi çalışıyor.
9: Makine mükemmel çalışıyor. Savak kutusuna artık malzeme eşit dağılıyor. Şu tarafta da daha önce çok uğraştığımız konveyör var. Bu sene gerçekten çok daha iyi durumda.
14: Daha fazla üretim yapmamıza ciddi katkı sağlıyor.
9: Bunlar son birkaç haftada çıkardığımız altınlar.
0: Peki hedefinize ulaşabildiniz mi?
9: Hedefimiz 2 kilo 800 gram civarıydı. Sezonu 2 kilo 920 gramla kapattık.
1: Budur.
7: Başardık.
10: Evet.
1: Evet.
7: Tamamdır.
10: Kase dolusu altın. Başardığımıza inanamıyorum.
9: İlk sezonumuza göre bence gerçekten evet. Çok iyi iş çıkardık. Hepsinden çok memnunuz. Açıkçası yaptığınız düzenlemeler olmasa bunların hiçbiri olmazdı.
1: İyi o zaman. Amacımız da bu.
0: Güzel.
1: Daha fazla insana yardım etmek.
9: Güney tarafta ikinci bir işletme daha kurduk. Bu yıl neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Aileniz nasıl, ne durumdasınız?
1: Yolda yeni çocuklar var mı?
14: Evet, var. Kesinlikle var.
1: İşte çiftlik hayatı budur.
0: Çok sevindim. Çiftlik nasıl gidiyor? Bitirmek üzeresinizdir herhalde.
9: Yavaş yavaş ilerliyor. Burası çiftliğe yaptığımız yeni ekleme. Şimdilik atölye, çalışma alanı, altın temizleme odası ve depo gibi kullanıyoruz. Tristan da biraz temizlik işiyle uğraşıyor. Bakalım nasıl gidiyor. İçinde altın var mı? Güzel. Biraz altın görüyorum. Taşınmak için kulübeyi hazırlıyorduk. Neredeyse bitti sayılır ve yakında içine geçeceğiz.
0: Duyduğuma sevindim.
1: Harikasınız. Çok alın ter döktünüz. Size yardım etmek bizim için keyifti.
9: Teşekkür ederiz.
14: Görüşürüz.
0: Aile işi bayağı iyi götürüyor. Doyurulacak bir sürü boğaz var. Aile büyüyor.
1: Bu hızla çoğalmaya devam ederlerse daha çok altına ihtiyaçlar olacak. O çift kişilik uyku tulumları fazla işe yarıyor galiba.
9: Taşınmak için kulübeyi hazırlıyorduk. Neredeyse bitti sayılır ve yakında içine geçeceğiz.
0: Duyduğuma sevindim.
1: Harikasınız. Çok alın ter döktünüz. Size yardım etmek bizim için keyifti.
9: Teşekkür ederiz.
14: Görüşürüz.
0: Aile işi bayağı iyi götürüyor. Doyurulacak bir sürü boğaz var. Aile büyüyor.
1: Bu hızla çoğalmaya devam ederlerse daha çok altına ihtiyaçlar olacak.

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
7: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Nevada'dayız.
5: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
6: O kadar da değil Fred.
4: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
6: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insanın içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
5: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
6: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
5: Evet.
7: Yardıma muhtaç olan bir dost.
8: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
4: Geçen sene...
8: Günaydın, ben Chad.
6: Memnun oldum.
4: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
8: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
6: Anladım.
8: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım.

0: Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
1: Sağda yaşıyordu.
2: Çadırda.
1: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı
2: vardı. Sosisli yiyerek hayatta kalıyordu.
1: Burada elektriğiniz de mi yok?
0: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
1: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
2: Evet.
1: Geçimini sağlamayı umuyordu.
2: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
1: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
2: Katılıyorum.
0: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
1: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
0: Evet.
1: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
2: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
3: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
4: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
2: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
0: Var aslında ama teride. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
2: Sen onun altınını mı aldın?
0: Aldı, evet.
4: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
2: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
3: İlk test başlıyor.
2: Kronometreyi başlatıyorum.
3: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.
2: Püskürtme çubuğu 11 saniye dayandı.
0: Gerçek bir sorun bitiyor, diğeri başlıyor.
1: Trommelin ucundan çıkan malzemeyi görüyor musun? Hala bu kadar kilise altın kaybediyoruz demektir. Kil yüzünden ciddi sorun yaşıyordu. Malzemeyi parçalayamıyordu ve trommelin ucundan tonla altın kaçırıyordu. Çünkü temizlenemiyordu.
2: Evet, tane ayırıcıyı titreşimli eleği hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım?
2: 1930'lardan kalma bir şeydi. Taşlarla tıkanmıştı. Zaten uzun sürede de dayanamazdı.
1: Bir de aşırı gürültülüydü.
2: Ayın karanlık yüzünden bile duyulurdu.
3: Freddy ve Juan'ın çözümü ise titreşimli eleği söküp yerine eski borulardan yapılmış bir taş yıkayıcıyı takmak. İçine de kille kaplı altın malzemeyi parçalayacak çelik çubuklar yerleştirmek.
2: Şu parça.
1: Bence aslında gayet iyiydi.
2: Daha büyük bir parça olmasını isterdim.
1: Orası öyle.
2: Ama bazen elindekiyle yetinmek zorundasın.
3: Ancak Chad'in en büyük sorunu yıkama tesisinden 3 kilometre uzaktaki derin kazı alanı.
2: Malzemeyi kilometrelerce uzaktan kamyona taşıyordu değil mi?
0: Heyecan verici bir iş ama aynı zamanda çok ağır. Nakliye, üst toprağı kaldırmak, arazinin düzenlenmesi gibi şeyler. Ama altın tutkusu bana ilk burada bulaştı.
2: Demek ki derin kazın burası.
0: Evet.
2: Bu malzeme umut verici. Tavada güzel görünüyor ama bir dolarlık altın çıkarmak için $2 harcıyorsun.
3: Chad her hafta zamanının büyük bir kısmını üst toprağa kaldırıp malzemeyi tesise taşımakla geçiriyor. Bu da ona çalışmak için sadece 2 gün bırakıyor. Freddy'nin çözümü ise tesise sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki eski kazı alanında yeni malzeme aramak.
5: Yayınlanmamış görüntüler.
2: Bu toprağı daha önce hiç kimse görmedi. Tavada bir şey var. Umarım demir parçası değildir.
1: Kesinlikle.
2: İşte burada. Güzel bir külçe. Hem de bayağı güzel. Chad, biraz gelir misin?
0: Olur.
2: Yakındaki çukurda dolu açtım Chad. Metal dedektörüyle. Şuna bak. Ben olsam tamamını çalıştırırdım.
0: Tamam, kulağa iyi geliyor.
2: Arazide ona malzeme bulduk. Eskisi kadar zengin değildi ama taşıma derdi olmadığı için daha çok kazandırıyordu.
0: İlk kova geliyor.
3: Düzenlemeler tamamlandı.
2: Kader anı geldi Juano.
3: Chad'in geleceği son altın tırmığına bağlı.
1: Daha fazla malzeme işiyorlar ve malzeme hiç olmadığı kadar temiz.
4: Resmen çabalıyoruz.
1: Çocuklar!
5: Son kova!
1: Son kova!
2: Hazır mısınız? Ne çıkardığınızı görelim.
3: Chad'in en yakın arkadaşı Terry'nin hayati yatırımını koruyabilmesi için eski üretimin en az iki katını çıkarması gerekiyor.
2: 14 gramı geçti bile. Geçen seferki 24 gramın üstündeyiz. Ve 47,5 gram.
0: Vay canına.
6: İkiye katladı.
2: Evet.
1: Harika.
6: Evet, ikiye katlayacağımızı biliyordum.
2: Harika, evet.
1: Harika.
6: Ben varım. Hala ortak olarak beni istiyorsun değil mi? Sonuna kadar bu işteyim işte.
0: Teşekkür ederim Terry.
1: Gerçekten hala birlikte çalışıp altın çıkarıyor, para kazanıyor
2: evet,
1: olmalarını
2: umuyorum. Evet, ben de. Çocuklar nasılsınız?
6: Nasılsınız millet?
1: Chad, Noel Baba sakalını tam oturtmuşsun. Bayağı iyi duruyor.
0: Sağ ol dostum.
2: Evet.
1: Hala devam ediyor musunuz? Ortaklık sürüyor mu?
0: Hem de nasıl.
6: Bu bahar yeniden işe başlaması için hala destek oluyorum.
1: Harika.
2: Biz ayrıldıktan sonra işler nasıl gitti?
0: Açıkçası çok iyi geçti.
6: Üretimi arttırdık.
0: Yaklaşık 225 gram çıkardık.
2: Peki, önceki yıl nasıldı? Evet.
0: Çok kötüydü. 55 gram civarı.
2: Aa, çok iyi.
1: Harika olmuş, adınıza sevindim.
6: Sizin yaptığınız düzenlemeler tesisin üretimine gerçekten büyük katkı sağladı. Özellikle de altın geri kazanımına.
0: Kesinlikle. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu yılın harika geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü her şey tesisin hemen yanında. Tek istediğim bunu yürütüp aileme düzgün bir hayat sağlayabilmek.
2: Çocuklar, evet, sizinle güzel çalışmak çok keyifliydi.
6: Sizinle çalışmaktan ben de keyif aldım.
2: Hadi şimdilik hoşçakalın.
1: Görüşürüz. Şey.
2: Görüşürüz. Şunu söyleyeyim, o bölgede zemindeki testler.
1: Çok iyi.
2: Ben olsam orayı
1: evet,
2: işletirdim.
1: Kesinlikle.
2: Altın paradır, para da altındır.
1: Kesinlikle.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de

0: Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
9: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
10: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
9: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
10: Evet.
9: Gerçekten iyi insanlar.
10: Başta Terry diye biri vardı.
9: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
11: İki elin sesi var.
12: Memnun oldum Juan.
9: Ben de memnun oldum.
10: Ben de memnun oldum Freddy.
13: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stefani durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
14: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
13: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
14: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
10: Yani bütün istediğim bu mu?
14: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
10: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
14: Kesinlikle.
10: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
9: Her yere su toplamıştı, kanıyordu.
10: Evet, kanıyordu.
9: Evet.
14: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
10: Nasıl gidiyor Terry?
14: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
10: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
9: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
10: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. E biz de kuruttuk.
9: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
10: Hem de bedava işi güneş yaptı.
13: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
9: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
10: Evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
9: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
10: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
15: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
9: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
10: Sen konuşana bana. Kadar tabii.
9: Kesinlikle öyle.
10: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.
9: Ekskavatörün kontrollerine alışınca kullanması aslında çok daha kolay.
15: Tamam. Deneyebilirim ama söz vermiyorum.
9: Bizim istediğimiz de bu zaten. En azından içine deneme isteği tohumu ekebilmiş olmamız bile beni çok mutlu etti.
10: Evet.
15: Tamam, kontağı açıyorum.
9: Gazı biraz çek. Tamam, orada tut. Yalan yok, ben de gerginim. Çünkü gidip hazneyi birkaç saniyede pert edebilir diye düşünmüştüm. Tamam, şuradaki yığından bir kepçe alalım. Diğer tarafa. Tamam.
15: Tamam.
9: Böyle iyi. Onu işe dahil etmeye çalışmak gerçekten büyük riskti Freddy.
15: Sol elle dümdüz geri. Ah, büyük taşlar. Hala biraz insanı geriyor.
9: Gayet
15: oldu
9: iyi gidiyorsun.
15: Oldu mu?
9: Özgüvenin yavaş yavaş arttığını görmek gerçekten güzeldi. Hem iyi iş de
10: çok
9: çıkardı.
10: Çok iyi çıkardı. İlk kepçe Stefani.

0: Çıkan malzemenin ne kadar temiz olduğuna baksana. Bir de artık 3 kat daha fazla malzeme işliyoruz.
1: Evet. Çok mutluyum. Stephanie hayatında ilk kez tesisi besliyor. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Stephanie! Son kepçe.
2: Tamam.
1: Vay canına. Ekskavatör sürdün.
2: Evet.
1: Nasıl gidiyor?
2: Başardım.
1: Evet.
2: Çok gerildim ama yaptım.
1: Jack Bebeşlik, seninle gurur duyuyorum.
2: Juan harika bir öğretmen. Takip etmesi çok kolay. Saçma sapan komutlar vermiyor.
1: Çok güzel. Demek ki benden iyiymiş.
2: Muhtemelen.
1: Evet.
2: Evet.
1: Evet.
3: İlk sefere göre daha fazla altın var.
0: İnce altın miktarı epey artmış.
4: Terry ve Stephanie'nin yatırımlarını kurtarabilmesi için önceki çalışmanın en az 2 katına ulaşmaları gerekiyor.
3: Bakalım.
1: Evet.
0: Şuna bak.
3: 5,5.
1: Harika.
0: Gayet iyi bu.
3: Yaklaşık %200'lük bir artış oldu diye hatırlıyorum.
0: Bayağı sağlam bir artış. Evet. O risk işe yaradı. Evet. İşe girip ona yardım edebildik. İhtiyaç duyduğu özgüveni
3: evet.
0: kazandırdık.
3: Tek kişilik işletmeyi yeniden aile işletmesine çevirdik.
0: Evet.
3: Umarım işleri iyi gitmiştir. Kerim araba.
0: Dostum seni görmek güzel.
1: Sizi de görmek güzel Juan, Freddy.
0: Öğrencimin nasıl olduğunu kontrol etmek istedim.
1: Aslında o gayet iyi gidiyor. Özgüveni yavaş yavaş artıyor.
0: Stephanie'nin devam etmiş olması güzel. Artık tek kişilik ordu değilsin.
1: Kesinlikle öyle.
3: Tesiste çalıştıktan sonra işler nasıl gitti? Her şey yolunda mıydı?
1: Çok memnun kaldım. Çünkü sistem kusursuz çalıştı çocuklar. Malzeme işlerken hiçbir şey sıkışacak mı diye düşünmek zorunda kalmamak, akışın düzgün olması... Güzel. Sanki yepyeni bir tesis oldu Freddy.
0: Sezonu nasıl kapattınız? Biraz altın biriktirebildiniz mi?
1: Evet, fena değildi aslında. 150 metre malzemeden yaklaşık 60 gram altın çıkardık.
0: Bu gayet iyi.
1: Aslında bu yıl 200 metrelik toprağa rahat geçmeyi umuyorum. Bakalım ne çıkaracağız?
3: Seninle ve eşinle çalışmak çok güzeldi.
0: Evet.
3: Çok eğlendik.
1: Kesinlikle öyle. Hem seninle hem de Juan'la çalışmaktan çok keyif aldım. Harikaydı.
0: Terry seninle yeniden konuşmak güzeldi. Yeni sezonda bol şans diliyoruz. Umarım ortalığı dağıtırsınız.
3: Evet. Yardırın. O altını alın.
1: Kesinlikle alacağız. Siz de güzel bir sezon geçirin. Başka madencilerin de hayallerini gerçekleştirmesine yardım edin.
3: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
3: Hoşça kal.
1: Teşekkürler beyler.
0: Bununla gurur duyuyorum Freddy. Umarım bu yıl çıkıp ortalığı kasıp evet. kavurur. Bravo dostum.
3: İyi iş çıkardın sen dostum.
4: Altın peşinde. Bu sezon en büyük vurgunlardan biri gerçekleşiyor.
5: Freddy ile test ettiğimiz malzemeyi işlemeye başladık. Hayal ettiğimizden bile iyi çıktı. Vay canına. Bu inanılmaz.
3: Geçen yıl yaptığımız maden ziyaretlerinin en duygusal hangisiydi?
0: Montanalı çocuklar vardı. Rich ve Kevin onlara yardım etmişti.
3: Rich her şeyini satmıştı. Elindeki tüm kozları oynamıştı. Resmen bitmişti.
0: Kevin ve Rich için mesele altın değildi. Aralarındaki kardeşlik bağını yeniden kurmaktı.
3: Evet.
6: Kan altından daha değerlidir.
7: Sahip olduğun tek şey bu. Her şeyimi buna yatırdım.
8: Ben bu işe 75 bin dolar nakit gömdüm. Rich'in yatırdığı bunun 3-4 katıdır herhalde.
4: Yeniden barışan kardeşler, Kevin ve Rich Deeds, ilişkilerini madencilikle onarmak umuduyla sahip oldukları her şeyi sattı.
3: Geçen yıl ne kadar altın çıkardınız?
8: 140 gram çıkardık. Yaklaşık 450 metrelik toprak taşıdık. Bu yıl ise 650 metre taşıdık ama sadece 85 gram alabildik.
3: Yani para kazanamıyorsunuz.
8: Evet, yakından bile geçemiyoruz. Başımız ciddi dertte.
3: Anladım. Hatırlıyor musun? İlk geldiğimizde ikimiz de işledikleri malzemeye bakmıştık. İçinde çok az pay vardı.
0: Evet, malzeme berbattı. Varla yok arası.
4: Bu baskı zaten gergin olan kardeşlik ilişkilerini daha da zorladı.
0: Anlattıklarına göre uzun zamandır düzgün anlaşamıyorlarmış.
8: Kardeş yerine tanıdık demek daha doğru olabilir. Evden ayrıldıktan sonra Rich'le yeniden görüşmemiz yaklaşık 40 yıl sürdü. Bizi tekrar bir araya getiren şey altın oldu.
7: Jerry beni duyuyor musun?
9: Kevin boş ver onu.
8: Böyle olmaz Rich. Malzemeyi hızlıca tavada ayıklayıp ince altınları tek seferde toplamak daha kolay olurdu. Bolca zaman kazanırdın.
7: İkimiz de inatçı ve dik kafalıyız. Bunun yürüyüp yürümeyeceğini bilmiyorum.
0: Freddy, Rich ve Kevin olayı bana senin çocukluk hikayelerini hatırlattı. Kardeşin Rocky ile ilgili kardeşin anlattıklarını, Rocky. Evet. Seni dükkana kilitlemişti.
3: Rocky beni dükkana kilitlerdi, kaynak yaptırırdı. Ben 4 yaşlarındaydım. Kapıya gizlice gidip kilidi açardım. Çiftlik evine kadar yarım kilometre koşardım. O da beni yakalayıp geri götürürdü. Sonra tekrar dükkana kilitlerdi. Resmen tutsak kundakçıydım. Tutsak kundakçı.
0: Zorla kaynak yaptırıyordu.
3: Gözlerim kaynak yanı oluyordu. Evet. Anaokuluma geri dönmek istiyorum diyordum.
0: Sana bugün okul mokul yok. Geç kaynağın başına.
3: Evet ama Rocky'den çok şey öğrendim.
0: Evet, ben çocukken bizim evimizin garajı yoktu. O yüzden ne yapacaksak evin önünde arabaların durduğu yerde yapardık. Babamla evet. Motor söktüğümüzü, tamir yaptığımızı hatırlıyorum. Elimize ne varsa onunla idare ederdik. Çok imkanımız yoktu ama bu bana şunu öğretti. Ne varsa onunla çöz işi. Şartlar mükemmel olmayabilir, ortam ideal olmayabilir ama yine de yaparsın. Babam bunu bana gerçekten aşıladı. Her seferinde bana bunu anlatırdı.
3: Evet. Eğer altın işi başarısız olursa bence...
0: İlişkilere büyük baskı biniyor. Daha fazla para harcamalarını önlemek için.
3: Kapattırdık.
0: Kapatmak zorundaydık, evet.
4: İlk test sadece 40 dakika sürdü.
7: Kapatmamız lazım.
0: Galiba tarihimizin en kısa çalışması bu.
3: Kazdığınız malzeme bu mu?
7: Evet, malzeme tam burada.
3: Eminim bu bölgede tonlu altın vardır ama benim gözümde bu çukur tamamen tükenmiş. Hiçbir şeye yaramaz.
0: Yani emeklilik planı bu mu?
7: Bütün param burada.
3: Eyvah.
0: Asıl büyük sorun zemindi.
3: Ben de eskilerin kaçırdığı altınları bulmak için her yeri didik didik arıyordum.
4: Freddy 3 gün boyunca sahada dolaşıp kazılmamış toprak arıyor.
3: Hadi içinde ne var bir bakalım.
0: Evet.
3: 10 tane renk çıktı. Bu iyi değil. Lanet olsun. Gerçekten baş belasıydı.
0: Kesinlikle.
3: Her yerde numune arıyordum ama doğru düzgün bir şey bulamıyordum. Süremiz tükeniyor diye düşünmeye başlamıştım. Ama sonra... Eskilerin atladığı o malzemeyi bulduk. Şuradaki katman umut verici görünüyor bak. İkinci testi yapmak için toprak çıkarmak ister misiniz?
7: Evet.
3: Gayet iyiydi.
0: Gerçekten iyiydi.
3: Evet. Beklediğimizden daha iyi çıktı.
4: Altınlı malzeme bulunduktan sonra Freddy ve Juan son testi yapıyor.
8: Bu akış daha iyi. Şansımız var.
7: Evet.
8: Bu malzeme bayağı iyi görünüyor. Daha önce çalıştırdığımız şeylerle alakası yok. Evet.
3: Kapatın çocuklar.
8: Kapatıyorum.
3: Dök bakalım o anı.
0: Tamam.
4: Testin en az 600 dolarlık altın çıkarması gerekiyor.
3: $12.5. Yaklaşık $900 altın.
8: $12.5.
7: İnanılmaz değil mi?
4: İlk teste kıyasla %500'den fazla artış var.
7: Seni seviyorum dostum.
0: Umarım hala devam ediyorlar. Evet. Ve ilişkilerini güçlü tutacak kadar altın çıkarabiliyorlar.
3: Ben de öyle umuyorum.

0: mı?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı İş Bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
3: Nasıl sıkır ama?
0: Bir de böyle bir projem var. Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Fidanın en zat kütüphanesi.
4: Başka yok mu?
0: Aslında bir tane daha var. Bunu daha geliştirme aşamasındayım.
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
8: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Miskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Dünya Kupası heyecanı başlıyor. FIFA lisanslı Türkiye Dünya Kupası tişörtü 399 lira. Silikon bileklik 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
3: Bellona. Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
6: Bankam Tombank kartım hadi.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: Sizi görmek güzel çocuklar. Özlemişim.
11: Sizi görmek de güzel.
12: Biz ayrıldıktan sonra işler nasıl gitti? Tesiste düzgün altın çalıştırabildiniz mi?
11: Yaklaşık 90 metre çalıştırdık ve neredeyse 60 gram altın çıktı.
12: 90 metreden 60 gram mı?
10: Tebrikler çocuklar,
11: hala
10: harika.
11: Hala çalıştırmayı bekleyen tonla malzeme
10: bu
11: var.
10: Bu çok güzel haber. En azından artık altına olan bir araziniz olduğunu biliyorsunuz. Heyecan verici.
13: Oradaki altın konusunda gerçekten heyecanlıyım. Ciddi miktarda altın var. Bunun için teşekkür ederim.
10: 90 metreden 60 gram altın çıkarmanıza sevindim. Yanlış anlama ama ben asıl ilişkinizi merak ediyorum sizin.
13: Aslında aramız şu anda çok çok iyi.
10: Güzel.
11: Konuşuyoruz. Her şey yolunda.
10: Harika.
13: Bu yıl planım Rich madeni çalıştırırken biraz araştırma yapmak. Oradan sonra devam edeceğiz.
12: Eskilerin kaçırdığı şeyi bulursan cüzdanı doldurursun.
10: Evet.
12: Ne kadar altın varsa al.
13: Mükemmel.
11: Harika.
13: Çok heyecanlıyız.
10: Evet.
13: Bizim tüm madencilik kaderimizi değiştirdiniz. Yoksa Çin'e kadar kazıp altının nereye evet. gittiğini anlamaya çalışacaktık.
12: Evet, bence o vadide çok büyük potansiyel var. Kendinize iyi bakın.
13: Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.
12: Bayağı güzel değil
10: evet,
12: mi?
10: Evet Freddy, gerçekten çok iyi.
12: Artık yüzüne evet. gülümseme var.
10: Evet.
12: Bu beklediğimizden çok daha iyi oldu.
10: Evet. Geçen yıl bayağı zorluk yaşadık ama dürüst olmak gerekirse bizi gerçekten sınadı.
12: Sence geçen yıl yardım ettiğimiz en zor maden hangisiydi?
10: Waits ailesinde bayağı uğraştık Freddy.
12: Uğraştık.
10: Ama günün sonunda bizi bir külçe bozdu.
14: Cehennem hobisi.
15: Freddy, memnun oldum.
12: Memnun oldum.
16: Ben Heidi.
12: Merhaba.
14: Montana'nın külçe altın bölgesine kapılan karı koca Bryce ve Heidi Waits, hobi olarak başladıkları madenciliği tam zamanlı aile işine dönüştürdü.
15: İşte Amerikan rüyası bu. İyi bir hayat istiyorsan gidip kendin alacaksın ve kendin kuracaksın.
16: Birçok insan bize inanmadı. Altın madeni alıyoruz dediğimizde herkes çok şaşırdı. Ve hepsine yanıldıklarını göstereceğiz.
10: İlk günden beri sorun yaşıyorlardı. Özellikle de zeminin bu kadar dengesiz olması yüzünden.
15: Ben burada yaptığım son 30 tavada tek bir altın zerresi bile bulamadım.
14: 30 dönümden fazla araziye sahip olmalarına rağmen sahadaki zemini okumak çok zordu.
10: 2 günlük çalışmada burada ortalama ne kadar çıkarıyorsunuz?
15: Açıkçası bazen külçelere bağlı. Bazen metre başına 5 dolar çıkıyor, bazen de 50 dolara kadar rahatlıkla çıkabiliyor.
10: Bir de ekskavatör sorunları vardı.
15: Şu an kullandığım küçük ekskavatör resmen çay kaşığıyla kazı yapmak gibi. En büyük kısıtımız şu anda o. Tamam, biraz da altın çıkaralım.
10: Tesisi düzenli şekilde besleyemiyorlardı.
15: Hey, kapat şunu. Tamam. Yine tamamen tıkandı. Bu kadardı, bu son kova.
12: Hadi tartalım. İşte o büyük külçe. Ama ilk testte o külçeyi gördüğümüzü hatırlıyor musun?
10: Evet. Evet.
12: Özellikle de bu arazide gördüğümüz kesinlikle en büyük öyle altın parçası dediğinde.
10: İşte o bütün hesabı bozdu.
12: Evet, öyle oldu. Hadi bakalım.
14: ...17 gram altının değeri 1100 dolar.
15: Bu iyi bir çalışmaydı.
12: Evet, fena evet. değil.
14: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
12: Birbirimize bakıp...
10: Oh, eyvah dedik.
12: Eyvah.
10: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
14: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
12: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde...
10: Başımızın belada olduğunu anlamıştı.
12: Evet.
14: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca... Freddy ve Juan, Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
12: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
14: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
12: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
14: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
12: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet, madencisiniz.
10: Bir sürü tamirat yaptık.
12: Sonra ikinci testi yaptık.
10: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
15: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.
12: ...8.7 gram.
10: İyi değil Fred.
12: Evet.
14: İlk altın tartımına göre benzeri görülmemiş %50 düşüş.
12: Bir gün yenileceğimizi biliyorduk zaten.
10: Ve dürüstçe yenildik.
12: Evet, yenildik. Wells ailesinin bu sezonki ana hedefinin ne olduğunu hatırlıyor musun?
10: Evet, asıl hedefleri daha büyük bir ekskavatör alıp daha fazla malzeme evet. çalıştırabilmekti değil mi? Başardılar mı bilmiyorum.
12: Hadi öğrenelim.
10: Öğrenelim mi?
12: Evet. Umarım başarmışlardır.
16: Selam size yabancılar.
15: Nasılsınız?
12: Sizi görmek güzel
10: sizi
12: çocuklar.
10: Özlemişiz.
12: Sezonunun sonu nasıl gittiğini merak ettik. İlk defa sizde başarısız olmuştuk.
10: Evet, evet.
16: Kusura bakmayın artık.
15: Umarım sonuncusu da biz oluruz.
12: Olmazsınız.
10: Olmazsınız. Geçen sezonun sonunda işleriniz nasıl gitti orada?
12: Asıl merak ettiğimiz yeterince altın evet. çıkarabildiniz mi?
15: Hem de nasıl. O noktadan sonra işler bayağı iyiye gitti.
12: Öyle mi?
15: Birkaç gün daha kalsaydınız gelişimi siz de görebilirdiniz. Tek gereken buydu.
16: Kesinlikle. Tamam çocuklar, kutuda ne var gösterin.
15: Şurada üst tarafta birkaç güzel parça var. Güzel bir küçük külçe de burada. Aşağı bakarsanız burada da bir sürü altın var. Yaptığınız oluk sistemi numune almayı çok kolaylaştırdı. Biz de sürekli yukarı doğru ilerleyip küçük 10 metrelik testleri yaptık. İyi görünen yere kadar devam ettik. Sezonun sonuna doğru da sürekli metre başına 20 ile 30 dolarlık malzemeye denk gelmeye başladık açıkçası.
12: Harika.
10: Bunu duymak güzel.
12: Evet.
10: Geçen yıl en büyük hedeflerinizden biri daha büyük bir ekskavatöre geçip daha fazla malzeme çalıştırabilmekti. Başarabildiniz mi bunu?
15: Başardık. Daha büyük bir ekskavatör için iyi bir fırsat yakaladık. Gerçekten de iyi oldu.
10: Aa, bu güzel haber.
16: Bu da yeni sezon için aldığımız yeni makine. Şurası da kazdığımız alan. Daha büyük kepçeyle çalışınca kazıya harcadığımız zamanın ne kadar azaldığı inanılmaz.
12: Sizinle çalışmak gerçekten çok keyifliydi.
16: Teşekkür ederiz.
15: Bir gün tekrar Montana'ya gelirseniz haber verin. Buluşur bir kahve içeriz, olur mu?
10: Kulağa harika geliyor.
12: Kendinize iyi bakın.
16: Siz de kendinize iyi
10: Hoşça
16: bakın.
10: Kalın.
16: Görüşürüz.
10: Bu güzel haber.
12: O külçe o savaşı kazandı ama anlaşılan savaşı biz kazanmışız.
10: Freddy, günün sonunda geçen yıl yardım ettiğimiz insanların çoğu hala istedikleri işi yapmaya devam edip
12: daha çok altın yakalıyorlar.
10: Oo, burada neler oluyor bakalım. Patronlar geliyor Freddy. Merhaba kızlar. Aiden. Eddie. Merhaba küçük Freddy.
12: Oo, küçük Freddy'yi en son gördüğümden beri bayağı büyümüş ha.
10: Yeni kaynak gömleklerimi sipariş ettim Freddy. Seninkilerle aynı beden.
12: Muhtemelen bir beden büyüdü.
10: Freddy, son zamanlarda evden çıkmak gittikçe zorlaşıyor.
12: Hı-hı.
10: Ama yardım ettiğimiz ailelerin çoğu kendileri ve aileleri için geçinmeye çalışıyor. Bunu anlayabiliyorum. O yüzden onlar için daha çok çalışmak, daha iyisini yapmak istiyorum. Senin de aynı şekilde düşündüğünü biliyorum.
12: Evet.
10: Pekala çocuklar, işe dönmemiz gerek.
12: Çocuk istilası.
10: Evet.
12: Hadi toparlanıp yola çıkalım dostum.
10: Vakit geldi Freddy.
12: Biz de bayağı şey öğrendik aslında.

0: bu sezon.
1: Hadi biraz zar atalım.
2: Ben Nevadalıyım. Zar atmak bizim işimiz.
1: Bilirsin işte, her şey yazı tura kadar yakın.
2: Şu an kendime güveniyorum. Lafımın arkasına paramı koymaya hazırım.
1: Hey Oğan, daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapalım.
2: Ya iki katı ya hiç.
1: Ya iki katı ya hiç.
2: Madencilerin altınını ikiye katlayamazsak onlardan tek kuruş almayacağız.
3: Size karşı iddiaya girmek istemem ama oyun başladı.
2: Hadi yapalım.
1: Hadi biraz altın bulalım.
0: Altın peşinde kurtarma operasyonunda.
4: Kelimenin tam anlamıyla her şey risk altında.
5: Dünyanın en büyük kumarhanesi yerin altında ne olduğunu bilemezsin.
6: Ben bu işe tamamen girdim. Ciddi bir adammıştık.
0: Tehlike.
1: Buraya sismik ekip getirin.
2: Vay canına.
0: Heyecan.
2: Dönen fırça daha önce hiç denemediğimiz bir şey.
1: İşte heyecan verici olan bu.
2: Bu da güneş enerjisiyle ilk denememiz. Oo, bu çok sıcak.
0: Büyük risk.
7: Yer altında her şey seni öldürmek istiyor.
6: Çıkın çıkın, gitmemiz lazım.
8: Aşağıda orman yangını var.
9: Bu yıl 3 kilo çıkaramazsak işimiz bitti.
10: Freddy ve Juan benim son umudum.
0: Daha da büyük mükafat.
1: Bu 10 katı altın demek.
10: Hey!
2: Buradaki hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
12: Hey! Ayol, telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
13: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
14: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
15: Ne istersen Neon 1.
16: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
17: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
16: Yani?
17: Seni düşündürmeyen teknoloji.
18: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Şu ana kadar her şey gayet iyi görünüyor.
1: Alaska'da yaz madenciliği sezonunun 5. haftasında Hoffman ekibi şimdiye kadarki en karlı sezonunu geçirmeyi hedefliyor.
2: Jack için 3000 onsa ulaşmak bizim görevimiz. Bu onun son sezonu.
1: Ama mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve yağmur arazide beklenmedik değişikliklere yol açınca...
0: Burada ciddi bir sorun var.
3: Şu an gördüklerim hiç ama hiç iyi değil. Yamaç kayıyor. Nasıl düzeltebilirim hiç bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum.
1: Bir kişinin hatası hepsini federal ve eyalet düzeyinde ciddi ihlal riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
4: Durum kötü. Bunu durduramazsak bir daha önünü alamayız.
1: Hoffman ekibinin madeni ve operasyonları kurtarmak için zamana karşı yarışmaktan başka çaresi yok.
5: Bunu halletmemiz lazım yoksa hapı yuttuk.
6: Mamut Vadisi Madeni.

0: Gayet iyi gidiyoruz. Sevdiğiniz insanlarla çalışmak gerçekten harika. Burada madende herkes kardeş gibi. Harika bir ekibimiz var. Ekipmanlarımız da iyi. Toprakta altın dolu. Bizi ne durdurabilir?
1: Bu işle ilgili bayağı umutluyum açıkçası. Çocuklarla birlikte Jack'in elinde sağlam bir para geçmesini çok istiyoruz. Madem bu babamın jübilesi olacak, bari şanına yakışır olsun. Bol bol altın çıkarmak istiyorum. Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor.

0: olmadığı için ani sel uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 48 saat boyunca şiddetli yağış bekleniyor.
1: Alaska'da yazın hava durumu epey öngörülemez olabiliyor. Bilirsiniz, yağmur bir anda bastırıp ekibim için koşulları tehlikeli hale getirebilir. Ani seller olabilir, ekipman çamura saplanır. Görüş mesafesi düşer ve bazen işi durdurmak zorunda kalırsınız. Ve şu an olan tam da bu. Çocuklar, yağmur çok şiddetli yağıyor. Biraz tedirgin olmaya başladım.
2: Bence işi durduralım. Fırtınanın geçmesini bekleyelim. Sonra tekrar başlayalım.
3: Anlaşıldı.
2: Tamam. Anlaşıldı. Teşekkür ederim dostum.
3: Todd'un şalteri neden indirdiğini anlıyorum. Bu şiddette yağmur bir sürü soruna yol açabilir. Şu anda beni asıl endişelendiren kazı alanının dayanıp dayanmayacağı. Yağmurun şiddeti su baskınına ve toprak kaymasına neden olabilir çünkü.
4: Fırtına çıkana dek tartımlarda çok iyi sonuçlar aldık. Harika bir hafta geçirme yolundayız. Umarım bu fırtına çabuk geçer.
5: Hadi gidip biraz kestirin.

0: 48 saatlik altın eleme süresini kaybettikten sonra Todd, para kazandıran operasyonunu yeniden başlatma umuduyla Holy Roller'a dönüyor.
1: Çok fazla su aldık, her şeyi iki kez kontrol ediyoruz. Çünkü böyle fırtınalar çıktığında her yeri su basıyor, taşkın oluyor ve toprak sürüklenip bizim tarafımıza geliyor. Ama vaziyet çok da kötü değil. Fazla sorun çıkmadı, artık yeniden çalışmaya başlayabiliriz. Eleme yapmaya hazırız, başlayalım. Tamam, başlıyoruz, hazır mısınız?
2: Evet.
1: Biraz toprak isteyelim. Biliyorsunuz hava şartları yüzünden biraz şanssızlık yaşadık. Ama yine işimizin başındayız. Gayet iyi çalışıyoruz. Altın işliyoruz. Hedeflediğimiz kadar altın çıkarırsak değmeyin keyfimize.
0: Laskat'a dönen Andy, iki gün boyunca kesintisiz yağan yağmurun etkisini değerlendiriyor.
3: Ah be dostum, bundan korkuyordum işte. Şu anda gördüğüm manzara hiç ama hiç iyi değil. Yamaçtan resmen toprak kayıyor. Hem de yanlış yöne doğru kayıyor. Yani aşağı doğru kayıyor.
0: Laskat kazı alanındaki bu çamur yığını yosun, buz ve donmuş üst toprak tabakasından oluşuyor. Sezonun başında Andy bu üst tabakayı sıyırdı ve ekibin aktif olarak altın aradığı toprağı açığa çıkarmak için kazı alanının batı tarafına yığdı. Ancak sıcak hava ve şiddetli yağmur donmuş toprak tabakasını eritmeye başlayınca Andy'nin seçtiği konum dayanıksızlaştı. Yığın her an çökme ve yakındaki dereyi kirletme riski taşıyor.
3: Böyle olmaması gerekirdi. Belki de çok kötü bir hata yaptım. Üstelik neyi yanlış yaptığımı bile bilmiyorum. Korkutucu olan da bu zaten. Daha önce hiç böyle bir hata yapmamıştım. Yani bunu düzeltmek için bir şey yapmalıyız. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu an benim hatamın bedelini herkes ödüyor. Para kaybediyoruz, altın kaybediyoruz. Todd'a söylemeliyim. Pek hoş bir sohbet olmayacağı kesin.
4: Merhaba Todd, duyuyor musun? Todd?
1: Evet.
3: Buraya gelip şu toprak yığınına bir bakman gerekiyor.
1: Tamam.
3: Seni buraya bunu göstermek için çağırdım. Sanırım her şeyi berbat ettim. Bütün yığın hareket ediyor. Aşağı kayıyor.
1: Görebiliyorum.
3: Parça parça kopuyor.
1: Evet. Heyelan gibi, resmen çamur seli.
3: O su dereye karışırsa bittiğimizin resmidir. Hem de çok kötü oluruz.
1: Çamur dereye gidiyor ha?
3: Evet, maalesef.
1: Lanet olsun.
3: Neyi yanlış yaptığımı inan bilmiyorum.
1: Durdurmamız lazım. Hemen bir şeyler yapmalıyız.
0: Quartz Creek, Alaska'nın başlıca somon yumurtlama alanlarından biri. Ayrıca suya bağımlı yaban hayatı için besin açısından zengin bir yaşam alanı. Üst örtüden akan çamur Creek'e ulaşırsa ekosistemi tehlikeye atabilir. Dahası bu durum birçok federal ve eyalet kurumu tarafından usulsüzlük ve para cezalarıyla sonuçlanabilir. Bu da operasyonun tamamen durması demek.
1: Durum kötü. O çamur dereye girerse her şey bitebilir. Yaz boyunca çalışamayız, sezon biter.
3: Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani bunu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum.
1: Büyük bir sorunumuz var.
3: Evet, gerçekten de öyle. İşi batırdın mı dostum? Operasyonu mahvettim sanırım ha?
1: Dereye karışırsa işimiz biter.
3: Ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Birkaç gün daha böyle bırakırsak kopup dereye akacak.
3: Yasal sınır 7,5 metre ama ben 45 metreye kadar çekmiştim. Fakat yığının ortasında o kadar çok buz varmış ki kazı alanının ilk yarısında ittiğim toprak tabakası sağlam, donuk kalsın diye üzerini kapatmıştım.
1: Anladım.
3: Ama güneşin ve yağmurun etkisiyle dış taraf anormal derecede ısındı.
1: Görebiliyorum.
3: Ve artık dayanmıyor. Yani gerçekten çuvalladım.
0: Devletin düzenlemeleri işlenmemiş arazideki dekapaj toprağının dereden en az 10 metre uzakta olmasını şart koşuyor. Andy yığını dereden 45 metre uzağa aldı ama yağmur ve sıcaklık dekapajın dereye doğru kaymasına neden oluyor. Bu tatlı suyu kirletebilir ve Hoffman'ları para cezası ve kapatılma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.
3: Hiçbir şeyi yerinden oynatmak istemiyorum. Neyi nereye taşıyacağımı bile bilmiyorum.
1: Sorunu daha da büyütmeyelim. Bir yolunu bulana kadar bekleyelim, tamam mı?
3: Tamam.
1: Bu bizi aşar. Erozyon yönetimi konusunda uzman bir profesyonele ihtiyacımız var. Birkaç yeri arayıp yardım isteyeceğim, tamam mı? Sana uyar
3: mı? Evet.
1: Tamam. Merhaba Isaac. Açtığın için sağ ol, teşekkürler. Burada ciddi bir problem yaşıyoruz. Bir dakikan varsa sana danışmak istiyorum. Atık yığınımızın arka tarafında heyelan gibi bir şey var. Dereye doğru ilerliyor. Evet ve çok kötü. Mümkünse buraya gelmeni çok isterim dostum. Tamam. Harika. Çok teşekkürler, evet. Tamamdır. Geldiğinde görüşürüz. Babamın en iyi yılını geçirmesini şimdiye kadarki en çok altını çıkarmasını istiyordum. Ama artık bunun olacağını sanmıyorum. Hatta çalışamayabiliriz bile. Eğer arka taraftaki o kaymayı durduramazsak her halükarda işimiz bitecek.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet, 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.

sentetik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret, kompakt, güçlü ve sessiz.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Mamut Vadisi Madeni.
9: Bence başımız dertte.
10: Beni aradığında sesinden anlamıştım.
9: Hı-hı.
10: O yüzden buradayım.
9: Sen bu konularda bugüne kadar tanıdığım en bilgili adamsın. Bence bu bölümdeki su ve buz oranı tahmin ettiğimizden çok daha yüksek. Çünkü önce yağmur yağdı. Sonra hava çok ısındı. Ardından yine yağmur bastırdı. Yanın arka tarafı da resmen koptu gidiyor. Şu an dereye doğru ilerliyor. Dereye ulaşırsa işimiz biter. Madeni kapatırlar.
10: Doğru, atık suyun dere yatağına karışması kabul edilemez. Çamur dereye karışmamalı. Yani bir hata yapılmış gibi duruyor.
9: Bu babamın son sezonu biliyorsun. Umarım bu durum bizi çok geriye götürmez. Durumu hızlıca değerlendirmemiz lazım. Saldırı planını yapıp hemen işe koyulmalıyız.
10: Kesinlikle.
9: Durdurmamız şart.
10: Aynen öyle. Yoksa madeni kapatırlar.
9: Şurada işte, arka tarafta.
11: Wow.
9: Görünen o ki o tarafın tamamı buz dolu. Dereye doğru kayıyor. Resmen hareket ediyor.
10: İçeriden baskı yapıyor.
9: Evet.
10: Bu daha önce uğraştıklarımdan biraz farklı. Donmuş toprak içeriden dışarıya doğru eriyor. Üzerine bir de yağmur eklenince durum iyice şiddetlenmiş. Uğraşmamız gereken çok fazla su var. Bu yüzden çok sert bir müdahale gerekecek. Durum kötü. Hiç zamanımız kalmadı. Eğer atık yanından sızan su dereye giderse, ekosisteme, balık habitatına, içme suyu kaynaklarına ve daha pek çok şeye zarar verebilir. Bu yüzden durumu kurtarmalıyız. EPA'nın bu tür maden faaliyetlerini bu kadar sıkı denetlemesinin sebebi de bunun yaşanmamasını sağlamak.
9: Durdurmanın bir yolu var mı?
10: Bir şansımız var ama hemen işe girişmemiz lazım. Çok fazla adam gerekli.
9: Tamam.
10: Umarım elinde sağlam adamlar vardır.
9: Var.
10: Varsa tamam.

0: Hemen hepsini toplayalım o zaman.
1: Tamam.
0: Tek bir şansımız var. Suyu kontrol altına almamız gerek. Yani suyu başka bir yere yönlendirmeliyiz. Bunu başaramazsak ve o pislik dereye girerse bu sezon için maden kapatılır. Elinizdeki her şeyi ortaya koymanız gerek.
1: Andy, herkes işi gücü bıraksın ve derhal sahada toplansın hemen.
2: Kamp alanı.
1: Beyler, ciddi bir sorunumuz var. Dereye çamur sızıyor. Andy ile incelediğimizde içinde buz olan yığının arka tarafının çöktüğünü gördük. Eğer dereye ulaşırsa kuralları ihlal etmiş oluruz. Madencilik yapamayız. İşimiz biter. Bu yüzden arkadaşım Isaac'i çağırdım. Erozyon kontrolü konusunda çok tecrübelidir. Değerlendirmeni anlatır mısın?
0: Durum kötü. Akışı şimdi durduramazsak bir daha önünü alamayız. Sezonun geri kalanında kepek kapatabiliriz. Bir planım var. Size anlatacağım. Burada çamurdan bir dağınız var. Bunun dereye akmasını engellememiz gerek. İlk iş olarak. Dere boyunca ekskavatörle birkaç palet izi açacağız. Zemin biraz çökecek. Tundrayı biraz bastıracak. Orada güzel, büyük bir setiniz olacak. Hemen şuraya 700 metre civarında bir çit koyacağız. Bu birinci hat. Diğeri de ikinci hat olacak. Eğer çamur bir şekilde gelir ve bu ilk çiti aşarsa, orada ikinci bir çitiniz daha olacak. Diyelim ki bir sebeple ikinciyi de aştı. İşte o zaman orada setiniz devreye girecek. Çiti kurduktan sonra tam buraya saman bariyeri yerleştireceğiz. Bu sayede çamur hız kazanıp en dibe kadar inip bu çitleri devirmek yerine yavaşlayacak. Eğer bunu başarabilirsek, çamurun aşağıdaki o masmavi dereye karışma şansı kalmaz.
3: Dereyi eriyen çamurdan korumak için ekip dere kenarı boyunca bir hendek kazmalı. Su sızıntısını sınırlamak için iki adet çit kuracaklar ve dekapaj yığınının üst kısmına saman bariyer olarak bilinen içi fiber dolu çok sayıda file tüp döşeyecekler. Bu yöntem çamurun dereye karışmasını önleyecek.
0: Aranızda daha önce çamur çitiyle uğraşanlar zorluğunu bilir. Bu tundrada o çiti kurmak daha da zor olacak.
1: Sorunuz var mı?
4: Yani bu iş bitene kadar kazı yapamayacak mıyız? Hiçbir şey yapamayacak mıyız?
1: Bu işi düzeltene kadar operasyonumuz durdu çocuklar.
4: Açıkçası bu sezon harikalar yaratıyoruz. Sağlam altın topladık. Haftalık 100 onsu geçiyoruz. Büyük babamın son sezonunu şanına yakışır şekilde bitirmeye odaklanmıştık. Bu işi çözmemiz gerek.
1: Kirli suyun dereye akmasına izin veremeyiz.
0: Bu sorunu çözmek için birkaç günü feda etmek, madencilik kariyerinizi feda etmekten iyidir.
5: Ben normalde böyle hatalar yapmam. Gerçekten yapmam. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım.
1: Hey, beni...
5: Evet.
1: Tamam artık, tamam. Önümüze bakalım. Yapma. Unut artık.
5: Bak, burada başımıza gelen...
1: Unut dedim.
5: Neler neler geldi ama daha önce hiç bu kadar kontrolü kaybetmişiz gibi hissetmemiştim. Hiç.
1: Doğru.
6: Andy'yi hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Bunun ona çok ağır geldiğinden eminim ama bu sorunu elimizden gelen en iyi şekilde çözmeye çalışacağız ama başaramazsak Andy gerçekten yıkılır.
1: Ümidini kaybedemezsin, tamam mı? Sen lidersin. Ama her şeyi de bilemezsin. Bize bir plan yapması için Isaac'i çağırdım. Söylediklerini yapacağız yoksa işimiz biter. Isaac, buraya gelmek zorunda değildin. Bize yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bizi bu işten kurtar dostum. Yıllar içinde öğrendiklerinle bunu aşmamıza yardım et. Biz küçücük bir ekibiz. Sibirya'nın dibindeyiz. Etrafımızda başka maden de yok. Burada kendimize küçük bir yuva kurduk. Tuhaf küçük bir yer. Bu işin bitmesini istemiyorum. Kolay olmayacak. Herkes çamura batacak. Zorlu ve berbat bir iş. Yalan yok. Hiç eğlenceli olmayacak. Evet. Kazanmak istiyorum. Bu işi halletmek zorundayız.
7: Bence buradaki herkes el ele verirse bu işi çözebiliriz. Bir yolunu bulacağız.
4: Zor olacak ama müthiş bir ekibim var. Dert etme.
8: Bu işi ciddiye aldığınızı biliyorum ki bence almalısınız da. Peki, başarılı olacak mıyız? Evet. İnancınızı kaybetmeyin. Doğru olanı yapın. Sorunu mutlaka çözeceğiz.
1: Üstünüzü başınızı giyin, botlarınızı çekin, çiti hazır edin. Gençler, hadi bakalım. Kürek, balta, keser, ne varsa alıyoruz. 360'lık da gelsin.
7: Tamamdır.
1: Tamam mı?
9: Evet. Evet.
1: Hazır mıyız? Hadi gidelim.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
12: Otobit'te. Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
13: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
15: Sütaş labne ye.
16: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
17: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
18: Bebekler hep bebekle büyürler.
19: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
20: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
21: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
22: Ne istersen Neon1.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
24: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
25: Üst düzey bir meydan okuma.
24: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
26: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
24: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Hoffman ekibi çamur sorununu çözmek için malzemelerin gelmesini beklerken ekip elek kanallarındaki altın matlarını çıkarıyor.
27: Şundan başla. Sonra bu, sonra da şu.
28: Tamam. Dördünü birden yapmak yerine mi?
27: Hı-hı.
29: Tamam. Bu haftalık çalışmamızı bitirdik. Birkaç gün iyi çalıştık. Çocuklarla matları toplayıp Jack ve Turber'ın yanına, altın odasına götüreceğiz. Bakalım elimizde ne var. Pekala, çok güzel. İçeride küçük bir külçe partisi var.
28: Matlardaki bütün malzemeyi çıkarmamız çok önemli. Bunun bir tekniği var. Jim Turber tarafından mükemmelleştirilmiş bir teknik. Önce hafifçe duruluyorsun. Ne var ne yoksa akıyor. Yüzeyine suyla hafifçe vurup sıkışmış olabilecek şeyleri alıyorsun. Sonra içe, dışa ve yanlara doğru sallıyorsun. İşte bu şekilde. Şuna bakın.

0: Jack ve Turber'ın altın yıkama odası.
1: Turb, aşağıdaki problemi çözmezlerse artık başka temizlik yapamayacağız.
2: Andy bunun için kendini çok suçluyor ama...
1: Öyle yapmamış olsaydı...
2: Bazı şeyler onun kontrolü dışındaydı.
1: Evet, neticede
2: bu
1: o yaptı.
2: Çözülmeye başladı.
1: Şimdi geldi ayıkla pirincin taşını. Canım çok sıkıldı. Ciddi bir belayla uğraşıyoruz. Ben şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim, çok.
2: Öyle.
1: Durum çok kötü. Bu tür sorunlarla boğuşmaktan yoruldum. Çocuklara yardım da edemiyorum. İş onlarda. Umarım becerirler de daha fazla... Altın toplayabiliriz. Yoksa bine bile ulaşamayacağız. Benden söylemesi.
2: Maden filan kalmaz. Kapatırlar.
1: Evet öyle.

0: 65 paket saman bariyerimiz var, 19 paket kazığımız var ve aşağıda 950 kazık hazır. Bunları kasabada bulabildiğimize inanamıyorum.
1: Evet, değil mi? Ne şans ama.
0: Sana ne kadara mal olduğunu söylemeyeceğim. Bilmek istemezsin. Akıl kârı değil.
2: Tamamdır. İkinci sıradaki saman bariyerler ve arka taraftaki mil çitlerinin tamamı bende.
1: Tamam, çitler arkada. Andy derinin oraya gitti. Çiti kurabilelim diye hazırlık yapıyor. Bitki örtüsünü temizliyor. Şu an içi içini yiyor, biliyorum. Biz de onun gibiyiz. Bu işle uğraşmaktansa altın çıkarmayı isterdim. Bu yaptığımız işe yarayacak mı? En ufak bir fikrim bile yok ama mücadele edeceğiz. O çamuru durduracağız. İşimize devam edeceğiz.
3: Deli gibi çalışmamız lazım.
4: Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Çocukların bu malzemeleri buraya getirmesi lazım. Bunları hemen dışarı çıkarmalıyız ki çamur dereye ulaşmadan önce kurulumu yapabilsinler.
3: Mucize lazım.
4: Bu gece bu işi bitirebilirlerse sabaha işe yarayıp yaramayacağını anlamış oluruz.
5: Hadi! Sparky! Hadi! Gitme zamanı!
1: Bugün rüştümüzü ispatlama günüdür.
5: Hazır mısınız beyler? Pekala, gidiyoruz. Andy önden ilerleyip bitki örtüsünü temizliyor ki çitleri yerleştirebilirim. Çiti bitkilerin üzerine kuramazsınız. Çit yere tam oturmadığı için çamur aralardan sızma yapar. Ayrıca bitkiler temizlenince çitleri çakmak daha kolay olur.
6: Isaac'in erozyon planına göre bitki ve topraktan oluşan o yığının yanına bir hendek kazacağız. Buna set diyoruz. Hendek deriyi akıntı ve çamurdan korumak için sıkı bir bariyer olacak.
7: Andy seti kuruyor. Ben de derenin üst kenarını işaretlemek için önden gidiyorum. Çünkü fırçalar yüzünden o eskavatörde uçurumun nerede olduğunu göremiyor. Derenin 1,5-2 metre üzerinde duruyor ve son ihtiyacımız olan şey onun eskavatörle dereye düşmesi.
6: Andy seti ve hendeyi kurduktan sonra ekip de iki sıra çit kuracak. Çamur çiti atık yığınından sızan, erime ve yağmur suyundaki tortuyu filtrelemek için tasarlanmış yarı geçirgen bir kumaş.
5: Andy, bu çitlerle 30 metre arkandan geliyoruz.
8: Çünkü ters taramış.
5: Bu şekilde yaparsak vakit kazanırız. Ters çevirmekle zaman kaybetmeyelim.
8: Tamam, iyi misiniz? Bir şey lazım mı?
5: Hayır, yok Andy. Teşekkürler.
1: Daha önce hiç yapmak zorunda kalmadığımız bir şey. Resmen tundrayı kazıp iki kat çamur çiti çekiyoruz.
8: Çitim geliyor mu beyler?
3: Ne kadar lazım Tether?
5: Biraz daha git. 5 metre daha.
1: Topyekün sahadayız. Herkes burada. Çamurun içindeyiz. Hendek kazıp kazık çakıyoruz. Uzun zamandır madencilik yapıyoruz ama hiç buna benzer bir sorunla uğraşmamıştık. O yüzden anlık çözümler buluyoruz.
9: Botların biraz sorun çıkarıyordu. Ben de gerekeni yapıp onlardan kurtuldum. Ayak parmaklarım donarsa birkaç gün izin alırım. O yüzden şu an çoraplarımla kaldım.
7: Hey! Bunları bu kadar birbirine yakın tutamayız.
9: Neden?
7: Aralarında 2 metre mesafe olmalı.
9: Bunu bilmiyordum.
7: Sorun değil. Mümkün olduğunca birbirinden uzak olsun.
1: Daha fazla girmiyor.
9: Burası donmuş zemin.
1: Ondan mı oluyor? Çünkü artık kazığı içeri sokamıyorum.
9: Donmuş.
5: 5 santim kadar giriyor. Şu yosunun hemen altında permafrost dediğimiz donmuş toprak var. Yosun zemini yalıtıyor. O zemin her kış donar. Bak, burası işte donmuş. Neredeyse Ağustos oldu ama yerin 20 santim altında buz tabakası var. Ve bu da kazmayı zorlaştırıyor. Çiti de kurmakta zorlanıyoruz. Çok fazla su çıkıyor. Uğraştığımız bu işte.
3: Bu kadar gidiyor.
7: Olmuyor. Daha ne kadar gitmesi lazım? 10 santim daha mı?
3: En az o kadar.
7: Tamam. 12-13 santim pay ver. Gerisini ihtiyaca göre kes. Ama dipte küçük bir parça bırak. Bir yere geçmesi, tutunması lazım.
3: Tamamdır.
7: Mümkünse ucunu da biraz sivrilt.
3: Biraz daha.
7: Harika. İyi gidiyoruz. Her iki tarafta 60 metreye yaklaşıyoruz. Yani toplam 120 metre bitti. Sanırım bugün 350-400 metreye ulaşmaya çalışacağız. Bu sorunlu kısmı kontrol altına alır. Dereyi akmayacak hale getirdiğimizde her iki ucu da uzatmaya başlarız. Kaza alanlarını genişletip yola devam edebiliriz ve bu sorun bir daha tekrarlanmaz. Çok sıkıcı ve el işçiliği lazım. Milyonlarca dolarlık ekipmanınız olabilir ama asıl sınav burada veriliyor.
10: Pislik içindeyiz. Böcekler bizi canlı canlı yiyor ama bu işi yapmak zorundayız. Yoksa mahvoluruz. Evet. Normalde asla yapmak istemeyeceğimiz bir iş ama şu anda başka seçeneğimiz yok. Lanet bir durum.
6: Isaac'in erozyon planının son adımı eriyen dekapajın üzerine yaklaşık 9 metre aralıklarla 3 sıra saman bariyer yerleştirmek.
7: Buradan geçen küçük bir su yolu var. Üzerlerine saman bariyerler döşeceğim. Suyun hızını yavaşlatıp çamurun orada kalmasını sağlayacaklar. Bunlar filtre görevi görüyor. Dereye akan her damla su bunlara takılacak ve çamuru engelleyecek. Şimdi olay şu. Buradan aşağı inen su yolları var. En çok da şu bölgede. Bariyerleri o noktalara koyacağım. Su bariyerlere çarpıp birikecek ve bunun içinden süzülecek. Dereye inemeyecek. Anlaşıldı mı? Hızlı yürüyün. İşin sırrı bu. Tek bir noktada durursanız zemin sizi vakum gibi aşağı çeker ve bitersiniz. Bu meretin üzerinde düzgün yürüyecek bir yer bulun. Evet. Bunun ucu nerede?
11: Yere koyduktan sonra üstünde yürüyebilir miyiz?
7: Hayır.
11: Hayır mı?
7: Hayır. Yürüyemezsiniz ama şöyle fırlatabilirsiniz.
11: Boyutları?
7: Her biri 10 metre. Bittim ben. Şimdi beni çıkarman gerekecek. Saplandın mı? Biraz pay bırak. Su artık öyle bir hızla akıyor ki önüne ne gelirse sürükler. Onu karşıya doğru çekmeye bak. Eğer öteki uca kadar uzatamıyorsan dümdüz gererek çek. Evet, şuraya bir kazık at. Hatta iki tane at. Üç tane.

0: Isaac iyi bir planla geldi. Çocuklar çitleri kuruyor. Ben bir hendek kazıp set çekiyorum. Çamurun kaymasını durdurmak zorundayız. Bence işe yarayacak. Eğer yaramazsa bu benim hatam olacak. Jack'in jübilesinin böyle olmasını istemezdim doğrusu.
1: Eğer ekip başarılı olursa eriyen dekapaj aşağı doğru akacak. Saman bariyer, çit ve set gibi savunma hatlarıyla karşılaştığında akıntının hızı yavaşlayacak. Bu sayede çamur bariyerlere hapsolacak ve deriyi kirletmeyecek.
2: İyi görünüyor. Çamuru dereden uzak tutmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yapılması gereken bu. Bu çitte daha 300 metre gideceğiz. Umarım bu yöntem işe yarar ve dereyi, maaşlarımızı ve Jack'in son sezonunu kurtarır.

0: This place, it stays with me.
1: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
5: bebekler hep bebekle büyürler.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
13: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
14: Tabii.
15: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yakıt alacağız yine, yandık.
0: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi kartım hadi.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Jack ve Turber'ın altın yıkama odası.
9: Çok canım sıkıldı.
10: Hani insanlar şakayla karışık sıra bizde, şans yüzümüze güldü derler ya. Artık sanırım sıra bizde. Çünkü bu Jack'in son yılı.
9: Her gün 100 ons çıkarmak istiyorum. Bunun için çok fazla toprak işlemek lazım, biliyorum. Dere yüzünden işi durdurduk. 50 ons bile zor artık. Bu olay bizi tam kalbimizden vurdu. Çok zorlandık. Gerçekten zorlandık.
10: Bence pes etmezsen hayallerine kavuşabilirsin. Hayır. Aman tanrım. Motora bir şeyler oluyor.
9: Eyvah. Sanırım motor bozuldu.
10: Bu hiç iyiye işaret değil. Başımıza bir şey geleceği belliydi.
9: Bir bakayım, belki yeni motorlarımız vardır.
10: Tamam.
9: Biri burayı darmadağın etmiş. Bozuk bir elek motoruyla altını yıkayamazsın. Sezon başlamadan önce böyle bir şey olursa diye bütün motorların yenilerini sipariş ettim. Biri beni yarı yolda bıraktı. İstediğim yeni motorları getirmedi. Çok zor durumda kaldım. Lanet olsun. Çok şükür ki elimde bir elek daha var ve bu elekte ihtiyacımız olan her şey mevcut. Motor dahil. Motoru çalıştıramazsak ama yandık. Çocukların paydostan önce getirdikleri altının bir gramını bile elekten geçiremeyiz.
10: Altını konsantreden böyle ayırıyoruz. Yoksa herkes eline elek alıp sallamak zorunda kalır. Nom'un 150 kilometre kuzeyinde dımdızlak kalmıştık resmen. Neyse ki bir yedek parça bulduk. Bugün şanslıydık.
9: Bu motor yaklaşık 2012'den beri benimle. Ve yazların çoğunda da çalıştı. İçinde bir dişli var. Bunu döndürüyor. Bu da kayışı döndürüp titremeyi sağlıyor. Diyaframa itme çekme kuvveti uyguluyor. Şu sakalıma bak bir, beyazladı. Bu motor benim gibi kocadı. İkimizin de sakalına aklar düştü. Evet, yedek diyaframlarım var. Her şeyin bir yedeği var. Yedek motorum da var sanıyordum. Evet, yedek motor sipariş etmiştim ama belli ki gelmemiş.
10: İşte Nom'un 150 kilometre kuzeyindeyiz ve bir parçaya ihtiyacımız var. Bu parçayı Nom'daki dükkanlarda hayatta bulamayız. Neyse ki yedek parçamız var. Eskiden ormanda kullandığımız şu yıkama eleğini Jack konteynerin içine atıp buralara kadar getirmiş. Yeni motoru içine oturttuk. Kabloları elektrik bandıyla birbirine bağladık. Şimdi de kayışı sıkıp bakacağız. Bakalım çalışacak mı?
9: Altın madenciliği için en iyi ekipman budur.
10: Kırmızı beyaza gidiyor. Yeşil, siyah ve siyah var.
9: Yapmamız gereken bir tek şey var. Burada altını işlemeye devam etmeliyiz. Makine çalışmazsa bunu yapamayız tabii. Bu yüzden durum çok kritik. Gerçekten durum çok kritik. Bizim için bir hayat memat meselesi. Eğer makineyi çalıştıramazsak bu işi yapamayız ve elbette altını alamayız.
10: Evet. Tamam. Şimdi çalıştıracağım. Madencilikte başınıza gelebilecek en kötü şey ellerinizin gresli olmasıdır. O yüzden önce gidip ellerimdeki yağı temizlemem lazım. Çünkü eğer altına gres bulaşırsa suda kaybolur. Sonra tekrar altın bulacağım diye uğraşır durursun. Hemen bir şey deneyeceğim.
9: Fişe mi takacaksın?
10: Evet ama şimdi değil. Şuraya yerine oturtmam lazım önce. Bir saniye. Tutayım da fırlamasın. Bekle, bekle. Dur.
9: Tamam.
10: Şu an bu makinenin durduğu her an bize binlerce dolara mal oluyor.
9: İki kez sık. Tamam yeter.
10: Tamam, sanırım başlattım. Lütfen çalış. Umudumuzsun, lütfen. Lütfen. Tamam.
9: Eğer motoru çalıştıramazsak bu hafta temizlik yapamayacağız. Tabii bu da altın alamayacağız demektir. Bu gerçekten çok can sıkıcı olur.
10: Tamam, devam edecek.
9: Tamam, fiş takılı. Ah, çalışıyor. Mükemmel. Tamam mı?
10: Evet, gayet iyi çalışıyor. Çalıştırdık ve devam ediyoruz. Yedek parça bankada para gibi bir şey.

0: Geçen güne göre çok daha iyi hissediyorum. Bir sorunumuz vardı ve gençler hemen sorumluluk alıp ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. Dekapaj çok fazla eridi ama Isaac çok iyi bir planla geldi. Planı uyguladık ve işe yarıyor gibi. Bence sorun çıkmayacak. Bunun için Isaac'e minnettarım. Yeni bir bakış açısıyla geldi. Bu tür konuları biliyor. Bize iyi bir plan sundu. İşe yarıyor gibi görünüyor.
1: Bu ekip inanılmaz. Oraya girdiler, balçığın içine daldılar. Dizlerine kadar çamura saplandılar. Ama pes etmeden çalışıp çitleri kurdular ve işi bitirdiler. Sonuçtan çok memnunum.
2: Herkesin seti, çitleri ve saman bariyerleri yerleştirmek için el birliğiyle çalışması beni çok mutlu etti. Çamurun dereye ulaşmasını engelledik bence. Umarım her şeyi yapmışızdır. Sorunu çözmek için var gücümüzle çalıştık. Umarım madenimiz kapatılmaz.
3: Bütün aksiliklere rağmen Jack'in son sezonunu kurtarmak benim için gerçekten önemli bir şey. Herkesin bu çitler için çalışması, başarı için bir ekip olarak çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve artık erozyonu kontrol altına aldığımıza göre, madenciliğe ve büyük babam için altın çıkarmaya devam edebiliriz.
0: Asıl zor olan şu, bir süredir kazı durdu. Todd'un hedefini tutturmayı umuyorum. Sonuçta bu Jack'in son yılı. Son yılında bir şeyleri berbat ettiğimi, başarısız olduğumu düşünemiyorum bile. O yüzden bu plan işe yaramalı. Bu ekibi hayal kırıklığına uğratmak istemem.
4: Kamp alanı.
2: Evet beyler, çok zor bir haftayı geride bıraktık. İşler bir anda tersine döndü, resmen tepe taklak olduk. O çamur dereye inseydi, çalışma iznimiz yanardı. Daha önce böyle bir şey olmamıştı hiç. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık.
0: Bunu ilk gördüğümde fark etmeliydim diye düşündüm. Sezonu gerçekten ben mahvettim. Yani herkes için.
2: Aldığımız aksiyondan gayet memnunum. Çok iyi müdahale ettik.
0: Boydan boya bir hendek açtık. Çitleri çektik, saman bariyerlerini koyduk. Yani kasabada kimin o kadar çiti olur ki? Yani pek çok şey vardı.
2: Bir sürü küçük mucizeyle karşılaştık.
0: Evet.
2: Birincisi, ihtiyacımız olan şeyleri bulabildik. İkincisi de, şükür ki dereden o kadar uzak durmuşsun. Anladın mı?
0: Evet.
2: Dikkatli davranmışsın. Böyle bir şey tahmin etmiyorduk ama iyi ki mesafeyi uzun tutmuşsun. Bize müdahale için zaman kazandırdın.
5: Kesinlikle öyle, yoksa bu işin içinden çıkamazdık, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Kenetlendik ve akıntıyı durdurduk. Tamam mı? Şimdi durumu takip de ediyoruz. Bence bu bize doğanın bir oyunuydu. O toprak yığını taş gibi duruyordu aslında. Ta ki o sıcak hava dalgası gelene kadar. Sonra da üstüne o yağmur fırtınası başladı. Birkaç gün daha kuruma şansı olsaydı bunları yaşamayacaktık. Ama işte yapacak başka bir şey yok. Olan oldu. Çok şükür durdurabildik. Yoksa pıllıyı pırtıyı toplayıp eve dönmüştük. Bunu garanti ederim. Ruhsatımız yanardı. Harekete geçtik. Gerekeni yaptık.
0: Çok doğru.
2: Ve madencilikte bazen kontrolümüz dışında şeyler olur. Bence iyi iş çıkardık. İşhaneli rakamları görebiliyorsak bu sizin alın teriniz sayesinde.
0: Çok iyi bir ekibimiz var. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes işini
2: evet,
0: iyi yapıyor.
2: Evet ama bu işin oyun kurucusu sensin. Sen kötü hissedince hepimiz kötü hissediyoruz.
6: Biliyor musun? Doğru olanı yaptın. İşi durdurup canavarı kontrol altına aldın. Yoksa az kalsın bizi fena paralayacaktı. Madencilik böyledir işte. İnişli çıkışlıdır. Kolay olsaydı zaten herkes yapardı. Gelecekte daha iyi günler göreceğiz.
5: Babamın bu iş üzerine aylarca kafa yorduğunu biliyorum. Bu işi gerçekten gönülden yapıyor. İlk kez bu yıl herkes tam bir aile gibi hissetti. Herkes el ele verdi. Ekip ruhu budur işte.
2: Birlik ol.
5: Evet.
2: Yığın ilerlemiyor artık, kuruyor. Yani şimdilik iyiyiz.
0: Evet.
2: Bu hafta bazı aksilikler yaşadık ama yine de biraz altın çıkarabildik. Tarbaker ve Jack, hadi bakalım.
6: İşte geliyor. Töp, Baksana şuna.
3: Yine de fena değil.
6: Tamam. Burada 12, 20, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, buçuk.
2: Vay canına.
0: En iyi günlerimizden biri değil, orası kesin. Bizi gerçekten ama gerçekten mahvetti. Çok kötü oldu.
2: Beklediğimiz gibi değil. Ama yine de bakın neredeyse 50 ons çıkmış. 80-90 bin dolar eder bu. Dünyanın sonu değil, tamam mı? Az bir altın değil bu.
4: Dereyi kurtarmak için ara vermeden önce elde edilen düşük verimle 50 onsun biraz altında kalan bu miktar Hoffmann'ları 3033 onsluk hedeflerine yaklaştırmaya yetmiyor.
2: Dürüst olmak gerekirse bu yıl toplamın ne olacağını bilmiyorum. Beklediğimiz bir aksilik yaşadık ama pes etmek yok. Hala oyundayız, tamam mı?
3: Bundan bir ders çıkarıp yolumuza devam edebilirsek daha iyisini yapacağız.
7: Aksilik bu, olur. Dünyanın sonu değil, hallederiz. Önümüze bakacağız, hepsi bu.
2: Andy altın orada, git ve çalışmaya başla.
0: Tamamdır.
2: Pekala, hadi gidelim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Sen ne geldin? Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler hep bebekle büyürler.
6: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
7: Bizim kız okulu kazanmış.
8: O zaman birikim zamanı.
5: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
7: Çok kolaymış.
8: Kolay tabii.
5: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
9: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
5: Mobilin bankası Akbank.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
13: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
18: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
17: Yani?
18: Seni düşündürmeyen teknoloji.
19: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Bu programda eğitim almış hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Denemeyiniz. Gerçek vahşi doğa hala keşfedilebilir. Fakat ona ulaşması zordur ve ulaşıldığında da tehlikelidir. Michelle Paver.
16: Bu kesinlikle bir bozayı. İz henüz çok taze. Bir bozayı sizi saniyeler içinde parçalara ayırabilir.
17: Bozayılarla hiç etkileşimim olmadı. Ben hep avcıydım. Hiç av olmadım.
18: Hey ayı, orada mısın? Olamaz. İkizlerim olacak, o yüzden eve dönme seçeneğim yok. Artık benim işim bu.
19: Bu bir dağ aslanı. Umarım onu tekrar görürüm.
16: Ben Tim, yardım edin. Sanırım kalp krizi geçiriyorum. Doğru karar verdim. Eğer yardım istemeseydim hayatım boyunca acı çekebilirdim.
20: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 katılımcı Kuzey Amerika'nın en ölümcül avcısıyla yüz yüze.
21: İşte hemen orada.
22: Bozayılar. Merhaba ayı.
23: Bölgede olduğumuz her saniye birer avız.
19: Tanrı aşkına, dağ aslanı.
17: Barınağımın etrafından dolanıyor.
20: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
22: Kış geliyor. Rüzgara bir de yağmuru ve soğuğu ekleyin. Kuzey kutbu buradan niyedir?
20: Ve tamamen tek başınalar.
17: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçman mümkün değil. Gidecek bir yerin yok.
22: Yalnızlıkla savaşıyorum.
20: Kim hayatta kalacak?
22: Evet! Evet! Bu son olabilir. Öldürmek istemiyorum ama kendim de ölmek istemiyorum. Başarmadan önce mücadele vermek zorundasın.
20: Hayatta kalabilen kazanır.
17: Hangi noktada durmam gerekiyor?
15: Altıncı gün. Altı gün önce.

0: O nasıl bir şey? Nasıl? Bu delilik. İşte gidiyorlar. Önümüzdeki birkaç ay tek başımayım. Aman Tanrım. Annem bu programı bana başlamasına yaklaşık 11 gün kala gösterdi. Kendisi tam bir tek başına hayranı, o yüzden bacağım falan kopmadığı sürece asla çıktığım yoldan dönemem. Annem benim için gerçekten güzel bir enerji ve motivasyon kaynağı. Ter içindeyim. Şunları bir dışarı çıkaralım. Bugün adeta bir keşif günü gibi. İlk işim buralarda nelere erişebileceğime bakmak olacak sanırım. Pantolonum gerçekten aşırı dar. Kıyafet değiştirme operasyonu tamamdır. Bu inanılmaz bir fırsat. Pekala, ormana doğru gideceğim. Doğanın içinde yaşamak, emek vermek, yaptıklarınla gurur duymak, çok yorulmak, perişan olmak. Enfes. Televizyonda becerilerimi sergileyebileceğim. Bu hayatım boyunca yaşamayı hayal ettiğim bir şeydi. Hayatımla ve tutkularımla bu program kadar uyumlu bir şey olamaz. Burası çok güzel. 14 yıl kadar Alaska'da eğitmenlik yaptım. Güneydoğu Alaska'da yer alan Inyan Adaları'nda çevre eğitimi veren bir okulda çalıştım. Burada yemlerini kapabilecek foklar, susamurları ve başka avcı hayvanlar var. Bana neşeli yaban adamı diyorlar çünkü doğayla iç içe bir adada yaşıyorum ve burada yaşayan tek kişi benim. Koyumu seviyorum. Böyle yaşamak benim için bir hayat tarzı. Tesisatımı yaptım, kablolarımı döşedim çünkü kendim yapmaya bayılıyorum, kendim inşa etmeliyim. Isıyı çok uzun süre koruyor. En güçlü tarafım vahşi doğada yaşamak. Hem de yeterince malzememin, yeterince kaynağımın olmamasına rağmen. Geçtiğimiz kış 42 gün boyunca yalnızdım ve yine yalnız olacağım. Bu durum beni hiç korkutmuyor çünkü bunu daha önce yaşadım. Bakın ne buldum. Su kaynağı. Hayatım boyunca bunun için çalıştım. Kendimi test edip sonucu görmek için buradayım. Bu benim maratonum. Koşup yarışmalıyım. Pekala. Ayı dışkısı. Çok yumuşak. Tanrım, üstünde solucanlar var ve bu gördüğüm ilk büyük hayvan izi. Evet, oldukça büyük. Biraz daha keşif yapalım. Burada bir ayı geçidi var. Ayı yuvaları ve ayı izleri. Fazlaca ayı olmalı. Bulunduğumuz Chilcotin bölgesi inanılmaz derecede fazla ve yoğun boz ayı barındırıyor. Merhaba ayı. Bölgede olduğumuz her saniye birer avız. Peşimizdeler. Çok hızlı hareket etmeliyim. Şu an dünyada herhangi bir anda gelip bizi öldürmeyecek bir ayı bulunmuyor. Korkutucu. Pekala. Çosu çekin şuradan.
1: Birinci gün, saat 10.08.
2: Evet, neredeyse yalnızım. Sonunda yalnızım. Harika. Çok güzel. Çantamı bırakacağım. Yürüyüş kıyafetlerimi giyeceğim ve sahilde biraz yürüyüp ne bulabileceğime bakacağım. Başlangıç günü geldiğinde heyecan tavan yapıyor ve gitmeye hazırsın. Tekne uzaklaşıyor ve yapayalnız kalıveriyorsun. İşte o an işe koyulma vakti geliyor. Geçici bir barınak için iyi bir yer arıyorum. Çünkü sana yardım edecek hiç kimse yok. Kendi sorularından başka cevaplanacak hiçbir soru yok. Aklında fikirler ve gerçekleştirmek istediğin planlar var. Ama önündeki şeylere göre önceliklendirmek zorundasın. Şimdilik iyi bir yer. Kafanda takip edeceğin harika bir plan olabilir ama doğa sana bunun işe yaramayacağını göstermenin bir yolunu çok hızlı şekilde buluyor. Burada biraz avantajlı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ne bir doğa adamıyım ne de iyi bir balıkçı. İyi olduğumu düşündüğüm şey bütüncül bakarak sorun çözmek. Kolay değil. Kesinlikle hiç kolay ülke değil. Kendimi tekrar askerde gibi hissediyorum. Buna ne dersiniz? 24 yıl boyunca orduda görev yaptım. Biri Irak, biri de Afganistan'da olmak üzere iki muharebe görevine katıldım. Benim için kendime bu seviyede meydan okuyabileceğim başka bir fırsat daha olamaz. Bunlar tam da benim alanım olan işler. Doğada kendimi rahat hissediyorum. Yalnız olmak tam bana göre. Yüksek stres altında olma konusunda deneyimliyim. Bu benim mental sağlığım için büyük bir kazanım. Ve bu sayede doğada olan her şeyle başa çıkabiliyorum. Bu adeta başka bir görev. Ve ben de yapılması gerekene odaklanıp bunu başaracağım. Geride eşimi ve 5 çocuğumu bıraktım. Onları özlesem de, ordudayken onlardan uzak kalmanın ne demek olduğunu öğrendim. Ve bunu nasıl düşünmeyeceğimi ve duygusal olarak aşabileceğimi biliyorum. Hayattaki felsefem kendini hep şampiyon olarak görmektir. Kendini sonunda madalyayı alırken görebilmelisin. Ve ben de kendimi hep hedeflediğim şekilde kazanırken buluyorum. Güzel açık bir bölge. Ortalıkta dışkı var mı diye bakıyorum. Yakın zamanda buraya uğramışlar mı ya da hayvan patikası var mı? Evet. Dikkatli bakarsak görebiliriz. İşte bak, bir tane var. Böyle yerlere çok dikkat etmek gerekiyor. Ağaçta bir orman tavuğu var.
1: Orman tavuğu güçlü bir protein, fosfor ve B12 kaynağıdır.
0: İşte orada. Evet, görüyorum. Bakalım tavuk yakalayabilecek miyiz?

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
0: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin. Sadece
8: durulardım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
14: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
16: Tabii.
17: Hangi programdı ya?
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
14: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
9: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hayat olsun. Kaçtı. Bir hata yaptım.
1: Made a mistake.
0: İlk günden açgözlülük ettim. Olsun. Okumu yerine yerleştireceğim ve devam edeceğim.
1: Move on.
0: Hayatım beni diğer insanlardan daha farklı deneyimlere sürükledi ve bu da bana hayatta herhangi bir şeye asla kötü tarafından bakmamayı öğretmiş oldu. Her zaman pozitif olmak ve enerjimi yüksek tutmak benim için bir gereklilik. Ben de bunun yollarını buldum ve bu yüzden bu işin tam benlik olduğunu düşünüyorum. Tamam, sorun değil. Sadece bugün yaptığım bir hata, hepsi bu. İyiyiz.
2: Birinci gün, saat 13.07.
3: Aman Tanrım. Pekala. İşte gidiyorlar. Güle güle tekne. Güle güle insanlar. Oh. Merhaba sessizlik ve sakinlik. Gerçekten çok sessiz. Muhteşem. Manzara harika. Burası gerçekten şahane. Hemen yola koyulup etrafta biraz yürüyeceğim ve sonra geceyi geçirebileceğim geçici bir barınak aramaya başlayacağım. Bu çok zor bir süreç olacak olsa da sadece öğrendiklerimin, deneyiminin bile sonunda buna kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Ben uzmanı olduğum konulardaki bulmacaları ve meydan okumaları çok severim. Ters tutarak yapacağım. Bu bana daha fazla güç ve kontrol sağlayacak. Ben bir taş devri uzmanıyım. Tarih öncesi hayvan derisi işleme teknolojileri üzerine doktoram var.

0: becerilerinin çoğunu taş devri yaklaşımıyla taş, kemik ve ahşap aletler kullanarak deneyimledim. Şimdi bunları halka şeklinde keseceğiz. Evet, katılmaya karar verdim. Çünkü hayatım boyunca öğrendiğim ve öğrettiğim tüm becerileri pratiğe dökebileceğim bir fırsat yakalamış oldum. Medeniyetten uzakta yaşayan birinin düşüncelerini deneyimlemek harika bir fırsat. 500 binlik ödül de benim için büyük bir etken. Tanrı şahit ki kendimi zor idare ediyorum. Ama yaptığım işi hala seviyorum. Bana hayatı deneyimleme ve uzunca bir süre öğrenme fırsatı sunuyor. Tamam. Merhaba doğa, yiyebilecek bir sürü bitki var. Yakı otu. Biraz acıdır doğrusu. Ona bu yüzden yakı otu demişler. Ama yine de lezzetlidir. Etrafı tamamen keşfetmek istiyorum. Muhtemelen en az 2 günümü böyle geçireceğim. Böğürtlenler yeni olgunlaşıyor. Dünyada pek fazla taş devri uzmanı yok. Bu da bana problem çözme becerisi ve alışılmadık bir yaratıcılık gibi şeyler sağlıyor. Vay canına. İşte burada sahilde bir arkadaşımız olduğuna dair bir kanıt bizi karşılamış oldu. Komşumuz devasa, tüylü ve keskin dişli olmalı. Bunlar ayı dışkıları elbette. Pati izleri de burada. Boz ayılar gerçek bir tehdit. Tencere tava çalarak kaçırabileceğin hayvanlar değiller. Besin zincirinin en tepesinde olduklarını pekala biliyorlar. Geçici bir barınak ayarladım. Bu işi hızlıca halledelim, ne dersiniz? Ben aslen Amerikalıyım. Wyoming'de büyüdüm. Boz ayılar vahşi doğanın bir parçasıydı. Çok düzenli bir kamp alanınız olmalı. Ve uyuduğunuz alandan başka bir yerde yemek pişirmelisiniz. Bu ev düzeni kurma işini tamamen değiştiren bir durum. Biraz su kaynatacağım. Ayının alanına girmemesi için elinden geleni yapmalısın. Ama bir yandan da bu tamamen senin kontrolünün dışında.
1: İkinci gün, saat 8:27.
2: Pekala, işte bir çekirge. Bu sabah ateşin oraya tırmandı. Daha çok çekirge gelmesini umut ediyorum. Kuzey Amerika'da böcek yemek beni hiç tiksindirmiyor. Bence fazlasıyla göz ardı edilen bir besin kaynağı. Ormanda yaşayan pek çok kabile bulabildiği şeyleri yiyerek yaşıyor. Pekala, çekirgeler yüksek kalorili, yağ oranları da çok yüksek. Pekala, hadi bakalım. Yutalım gitsin. Biraz pürüzlü. Bacakları sahiden de diline takılıyor. Çünkü küçük çıkıntıları var. Dilime takılıp duruyor ama sonuçta yenebilir. Evet, fena değil. Alaska'nın uzak bir bölgesinde Sibiryalı Upit adlı yerli bir kabileyle 4 yıl boyunca yaşadım. Hala doğayla iç içe yaşayan yerli bir toplulukla bir arada olmak istedim. Çok seviyordum. Burası şimdiden çok rahat. Öğretmenim. Anaokulundan 10. sınıfa kadar ders verdim. Çocuklara doğayla bağ kurmayı öğretmek için ormanda eğitimler verdim. Ve pek çok beceri kazandım. İşte bir kızıl sincap. Evet. İlkel tuzak kurma konusunda deneyimliyim. Ve yenilebilecek yabani şeyleri iyi bilirim. Kendi ilkel barınağımı kurdum ve yıllarca orada yaşadım. Hayatta kalma eğitimi verenlerin çoğu bu şartlarda kalıcı olarak uzun yıllar geçirmemiştir. İşte karşınızda. Eşimden uzak kalacağım. Eşim en başından itibaren çok destekleyiciydi. İkimiz de bunun yapacağım en zor şey olduğunu biliyoruz ama ben bunları yıllardır deneyimliyorum. Minyon biriyimdir ama göründüğümden daha da güçlüyümdür. Yiyebileceğim yabani bitkilerden epeyce toplayacağım. Evet, bu tepe tamamen yabani soğanla dolu. Şuraya bakar mısınız? Aslında barınağı ilk birkaç gün içinde yapmak gerekir ama şu an mevsimin sonlarındayız. Bu nedenle bitkilerin çoğunun, yiyebileceklerimizin çoğunun içi geçmiş. Hadi güzelim. Evet, işte bu. Şimdiye kadar çıkardıklarımın en büyüğü bu diyebilirim. Bunlardan toplayabildiğim kadar toplamak niyetindeyim. Hava ısınıyor. Kıyafetlerimi değiştirip başka ne toplayabileceğimi düşünmek zorundayım. Aa, burada büyük bir kuş burnu var. Biraz bundan toplayalım. Bugün günün etrafı çok sessiz. Güzel. Hadi canım, olamaz. Aman tanrım, tamam. Evet. Burada bir ayı var. Ve sanırım beni gördü. Ve şu anda bana doğru yüzüyor. Olamaz. Korkuyorum. Lanet olsun, giderek yaklaşıyor. Tamam. Evet, toparlanıp gidelim buradan. Buraya sıkıştım. Lanet olsun. Buraya sıkıştım. Lanet olsun. Bunu gördüğüme çok şaşırdım. Evet. Bu hayatımda gördüğüm en büyük ayı. Balık avlıyor gibi görünüyor. Ayıların ilk hareketi insanlara saldırmak olmaz. Ama şu anda onların bölgesindeyiz. Evet, hala orada. Hepsinin mizacı farklı olur. Sıra dışı davranan bir ayı olabilir. Avcı olan bir ayı da olabilir. Senin yapman gereken şey gözünü dört açmak olmalıdır.
1: İkinci gün, saat 12:12.

0: Evet, şu an kamerayı tam olarak bir ayna gibi kullanıyorum. Tamam. İşte bu da benim tarağım. Kalıcı barınak bölgemi seçtim. Burası olsun istiyorum. Büyük geniş bir alana sahibim. Sahilin tam kenarında. Planım buranın üzerine yeraltı tarzında çukur bir şey inşa etmek. Böylece kıyıdaki tehlikeleri de oldukça güçlü bir korumayla kontrol altında tutabilirim. Çukur bir ev istiyorum çünkü onlar inanılmaz sıcak olur. Zeminin ısısını kendilerine çekerler. Bu da yaklaşık 10 derece. Yaktığım ateş sadece havayı 10 dereceden benim istediğim sıcaklığa çıkarırsa işimi görmüş olacak. Dışarıdaki sıcaklıktan faydalanmam gerekmeyecek. Bu büyük bir avantaj.
1: Dondurucu soğuklarda titreme sebebiyle vücudumuz saatte yaklaşık 400 kalori yakabilir.
0: Projem çok kapsamlı olduğu için biraz vakit alacak. Sopa ve taşlarla, tabii bir de çene kemiğiyle çok fazla kazı yapmalıyım. Bulduğum bu geyik çenesi kemiği işimi epey kurtaracak. Bu tür yapılar bölgenin yerli halkları tarafından sıkça kullanılmış. O yüzden kesinlikle buraya inşa edilebilecek bir şey. Çukur ev tekniği dünyanın her yerinde kullanılıyor. Harika. Kazı yaparken sürekli küçük kurtçuklar buluyorum. Ve tatları adeta çam fıstığı gibi. Çok lezzetliler. Bunlar fıstık aromalı kurtçuklar. Gerçekten çok ama çok güzel. Çam fıstığı yiyorum, çok iyiler. Ne olduklarını bilmiyorum ama enfesler. Bir tane daha. Bu çam fıstığına benzemiyordu. Bu neydi bilmiyorum. Oh, çok feciydi. Zor bir öğrenme süreci oluyor. Burayı en az bel hizasına kadar kazmayı umuyorum ama zemin ne kadar dayanacak bakacağız. Evet, internetten gelecek yargılamayı şimdiden hissediyorum. Aman tanrım, bu kadar enerjiyi neden harcıyor, niye böyle yapıyor diyecekler. Çünkü ben burada 3 hafta kalmayı planlamıyorum. 3 ay kalmayı planlıyorum. Bu yüzden gerçekten dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı, güzel bir evim olsun istiyorum. Ve böyle bir işe girişeceksem bunu hala enerjim varken yapmam gerekiyor.
1: Teresa'nın kilosundaki biri kazı yaparken saat başı yaklaşık 350 kalori yakar.
0: Ah vay canına. Başarılı olduğumu düşünüyorum. İşin büyük bir kısmı kazıydı. İşte budur.
1: Üçüncü gün, saat 8:36.

0: Keşke bunları topluca yakalamanın bir yolu olsa. Şu kütüğü kesiyordum ve içinde tonla karınca var. Hepsini toplayabilsem sağlam bir protein kaynağı olurdu.
1: Karıncalar 100 gram başına bir yumurtadan daha fazla protein içerir.
0: Tadı biraz ekşi limon gibi. Yapabilsem hepsini yerim. Neyse, artık barınağı yapmaya başlamam lazım. Yaşayacağım barınağı tam şuraya kurmayı planlıyorum. Buradaki dalları temizleyeceğim. En güçlü yönüm bir şeyler inşa edebilme becerim ve hedefim sağlam bir barınak yapmak. Bu benim için en öncelikli iş. Geçmişim ağırlıklı olarak vahşi hayatta yaşam ve avcılık üzerine. Bazı hayvan izleriyle karşılaştım ve bu beni gerçekten mutlu etti. Aslında marangozum. Üniversitede mühendislik okudum. Bu yüzden doğada ne bulursam onunla bir şeyler inşa etmeyi seviyorum. Bunlar tuzaklar, barınaklar gibi şeyler olabiliyor. Piştim. Yorgunum ve pisim. Ama buna resmen bayılıyorum. Geride karımı, oğlumu ve köpeklerimi bıraktım. Ben de seni özleyeceğim. Evdeki son akşam yemeğim. Ödülü kazanırsam ev borcumuzu ödeyeceğim ve borçlarım tamamen bitmiş olacak. Böylece daha çok gezebileceğim, eşime ve oğluma vakit ayırabileceğim. 2,5 yıl önce kızımı kaybettim. Hayatta böyle duygusal ve zihinsel zorluklardan geçtiğinizde bu sizi bunun gibi zorlukların üstesinden gelmeye hazırlıyor. Şunu söylemeliyim ki, burada deneyimleyeceğim hiçbir şey onun kadar kötü olamaz. Buradan dönüş yok. Tam gaz ilerliyorum ve ailemi gururlandırmayı umut ediyorum. Yapacağım kütük kulübenin tek eğimli bir çatısı olacak. Uyku tulumunu koyacağım tarafı alçak tutup, diğer tarafa doğru yükselterek ayakta durabileceğim bir alan yaratacağım. En önemli işim bu barınağı bitirebilmek. Avcılık ve balıkçılık gibi işler bundan sonra. Normalde sürekli kes, kes, kes diye ilerlerim ama bunu yavaşlatmaya çalışıyorum. Terlemeye gerek yok. Yavaş ve sistemli hareket etmeliyim. Kütük kulübe inşa etmek çok ciddi kalori harcatan bir iştir. Çok emek isteyeceğinin farkındayım ama uzun vadede daha az kaloriyle hayatta kalmamı sağlayacak olan şey de bu olacaktır. Buna dikkat etmeliyim. Kütükleri üst üste dizerken her birine birer çentik açıyorum. Oyuncak evler gibi. Böylece kütükler birbirine tam oturuyor ve aralarında sonradan doldurmam gereken çok az boşluk kalıyor. Şunu söylemeliyim ki, gerçekten çok güzel oldu. Kütüklerle uğraşmaktan helak oldum. Bugünlük yeterli.
1: Saat 19.36.
0: Kazanacağıma dair potansiyelime çok güveniyorum. Ama her şeyin olabileceğini de biliyorum. Doğa acımasızdır ve herhangi birimiz hiç beklemediğimiz bir anda bir darbe yiyebiliriz.
1: Saat 22.39.
0: Orada bir şey var. Hem de büyük bir şey var.

Nereye gittin? Ne tarafa doğru gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Bir an evvel barınağı halletmem lazım.

0: Bu tarafa doğru geçtiği yolu biraz görebiliyoruz. Bize dün geceki seslere dair çok şey açıklıyor. Benim barınağım da şurada. 30-35 metre ötesinde. Savunmasız hissediyorum şu anda. Evet. Barınağımı bitirmem lazım ama bu gerçekten çok zaman alacak bir şey. Bir zaman sonra da besin bulmam gerekeceği kesin. Bu beni biraz çıkmaza sokuyor. Yiyecek olmadan geçirebileceğim süre kısıtlı.
1: Dördüncü gün, saat 8:08.

0: Evet olsun. Bunun için yapmam gereken çok şey var. Bu kaçıncı denemem bilmiyorum. Altıncı olabilir. Annemin ısrarlarına rağmen ateş çubuğu getirmedim. Özür dilerim anne. Üç gecedir ateş yakmayı deniyorum ve ikisinde başardım. Yani 3'te 2 anne. 3'te 2. Fena değil. Bu oranla onur listesine bile girebilirim. Hadi bakalım. Ateş çubuğu getirmemeyi seçtim. Çünkü o işte yay matkabındaki gibi kötüyüm. Ama yay matkabı getirebildiğim 10 eşyadan biri sayılmıyor. Ateş çubuğu sayılıyor. O zaman neden kotamı doldurmayı tercih edeyim ki? Bir diğer sebep de branda getirmek istememdi. Su biriktirmek ve başka şeyler için planlarım var. Önümüzdeki birkaç ay içinde matkap konusunda daha iyi olmayı umuyorum. Yoksa buradan giderim.
1: Ta-da!
0: E işte bu kadar basit. Çocuklar, anne sözü dinleyin. Bu gerçekten zevkli. Hoşuma gidiyor ama keşke yanında yiyecek de olsaydı. Bir tekne yapmayı düşünüyorum. Bence bu sezon bir tekne en mantıklı yol olacak. Toplayıcılık yapmak, balık tutmak, tuzak kurmak ve avlanmak gerekecek ama en güvenilir kaynak balık olacağı benziyor. O yüzden plan değiştirip bir tekne yapacağım. Daha önce hiç tekne yapmadım. Aa, bu eğlenceli olacak. Üniversitede matematik okudum. Sayıları seviyorum. Ve kalorileri nasıl kullanacağıma dair risk ve olasılık analizi yapıyorum. Oldukça düz. Kimisi kalorilerini iddialı barınaklar yapmaya harcar. Kimisi güzel bir ateş çukuru için harcar. Kimisi de neye harcıyorsa harcar ama öncelik hangisinde? Benim önceliğim besin sisteminde. Pekala, düşün Colter. Düşün. Her gün kullanabileceğim bir tekne yapabilirsem... Harika. Bu bana diğer yarışmacılara kıyasla bir ivme avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi paraşüt ipini görüyorum. İş tekne yapmaya gelince hiçbir fikrim yok. Branda için yeterince geniş. Teknelere hakimim. Kano ve su kayağı yaptım. Motorlu teknem oldu. Yelkenli ve küçük teknelerim oldu. Tekne işini bilirim. Fizikten de anlarım. Evet, burası arkası olacak. Halloluyor.
2: Dördüncü gün. Saat 12:17.

Dün akşam çörek mantarlarını ipe dizmiştim. Bir tanesi yok olmuş. Demek ki bu sabah ya da dün gece bir sincap gelip çalmış. Harika. Güzel. Doğayla rekabet halindeyim. Sadece çörek mantarlarıyla yaşayamam. Yiyecek bulmam lazım. Balık avlamam gerekti. Uzun olta hattını kurma zamanı geldi. Tamam. Dediğim gibi yapmanız gereken, yani benim yapmam gereken birkaç yapay sinek yapmak. Mesela 3 tane. Bir uzun olta yapacağım. Sonra da işime geri dönebilirim. O benim yerime balık tutar. Hava kararmadan gün batımına doğru gelip kontrol ederim. Sonuçta yaşlıyım. Vay be. Her şey net oldu. Hiç kalori almadan kalori harcıyorum. Ve bu endişe verici. Yiyecek bulmayla ilgili planım bu işi olabilecek en az gayretle halledebilmek. Balık buraya gelecek. Ve sonra da işte bunu yiyecek. Pasif balık avlamada bir av ya da tuzak yaratırsınız. Bu bana fazlasıyla avantaj sağlayacak çünkü sürekli balıkla uğraşmak zorunda kalmayacağım. Hiç güzel olmadı. Özür dilerim. Bazen içimde kendi korkunç yerel aksanıma kapılıp gidiyorum. Bu benim iç sesim tabii. Bilmiyorum ama... Yalnızken hep böyle oluyor. Buna katlanmayı öğrensem iyi olacak. Diğer insanlar olsa bunu yargılarlar ve sonra da rezalet derler. Ben hem İrlandalı hem İskoçum hem de Almanım. O yüzden bu konularda bana izin var. Tamam, hadi tuzağımızı kuralım. Açı konusunda profesyonel değilim. Büyürken bana avlanmayı ya da balık tutmayı öğretecek bir babam yoktu. Hadi. Ama 16 yaşında orduya katıldım ve ordudayken iki kez çatışmaya girdim. Savaştan çıkardığım şey şu. İnsan zamanla aşırı yüksek strese bile alışabiliyor. Yani ölüm korkusu ya da düşmanla yüzleşme korkusu bile artık seni etkilemez hale geliyor. Bu yüzden burada ister hava koşulları olsun, ister açlık, bir ayı ya da başka bir şey benim için gerçekten sorun değil. Çünkü ben bir savaşçının yüreğine sahibim.

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Vaikiki.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
0: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
4: Sağlam bankacılık.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
4: Kredi kartım hadi.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ayı sesi duyduğuma eminim. Ama atar.
1: Saat 8:27.
0: Dün gece duyduğum şey kesinlikle bir ayıydı. Burada da arka patisinin izi var. Ama elbette burayı sık sık ziyaret etmemesini umuyorum. Gecenin köründe uyku tulumunun içinde sadece iç çamaşırımla yatarken bir ayının etrafımda olduğunu duymak istemiyorum. Ayı durumu sebebiyle çukur barınağımı bir an önce halletmem gerekiyor. Kendimi zorlayacağım. Merdivenler, eşyalarımı güvenle bırakabileceğim bir yer yapmam gerekiyor. Barınak bitince otağı tamamen beslenmeye kayacak. Yemek, yemek, yemek. Şimdi orta direk için çukur kazmam lazım. Aslında arkeolojik olarak çukur evler böyle yapılmaz. Normalde ortada dört direk olur. Ama öyle yaparsam içeride zemin alanı kalmaz. O yüzden tek bir ana direk olacak. Bu büyük orta direk için kullanmayı düşündüğüm kiriş. Çok enerji harcatıyor. Sanki vücudum kalorileri direkt yakıyormuş gibi hissediyorum. Kalori açısından büyük risk. Ah Tanrım, bu en az 50 kilo vardır. İnanmıyorum. Şimdiden kilo veriyormuşum gibi hissediyorum. Ah, bu hiç iyi değil. Of. Zor kısım burası. Şu an sadece buna odaklanmam lazım. Odaklanmazsam asla bitiremem.

0: Büyük taşlar birbirine pek iyi oturmuyor. Küçük taşları dövüp aralarına kum doldurunca sonra da su ekleyince hepsi güzelce birleşip birbirine kenetlenecek. Kolay bir deneyim olacakmış gibi bir hayal aleminin içinde değilim. Fiziksel olarak vücudunu çok zorladığım bir şey. Yorgun olacaksın, aç olacaksın ve aç olduğun için daha da yorgun hissedeceksin. Güzel, her zaman doğru yaptığın bir şey olacak. Her zaman idare edeceğin bir şey de olacak. Tek bir işle uğraş ve sana iyi hissettiren şeye odaklan, birleşti. Biraz tuzak teli kullanarak sabitledim. En zor kısmı geride bıraktık, taş gibi sağlam. Harika! Çok memnunum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten süper oldu. Gerçekten iyi oldu.
1: 5. gün. Saat 15:37.

0: Şu an bir cheeseburger'e hayır demezdim. Cheeseburger yemeyi çok severim. O yüzden de şimdi kendime gölden bir cheeseburger yakalayabilirsem bu harika olacak. Bu hiç iyi değil. Burada nasıl balık tutmam gerektiğini bilmiyorum. Burası balık tutmak için sinir bozucu bir yer. Çılgınca bir rüzgar var. Biraz ileride kıyı nasıl görünüyor bir bakacağım. Daha derin yerler bulabilir miyim diye keşif yapmam gerekiyor. Ah, acıkmaya başladım. Dün iyiydim ama bugün biraz hissedilir olmaya başladı. Barınak için çalışmaya devam etmem şart. Ama hala balık tutabileceğim yerleri araştırıyorum. Barınağı inşa etmek inanılmaz kalori harcatıyor. Şu an tamamen depoladığım enerjiden harcıyorum. Balığa ihtiyacım var, evet. Aa, şuna bak. Gördüğüm ilk çöp parçası. Evet, bunu alayım. Ne kadar parlak ama. İyi bir yem malzemesi olabilir. Burası da balık için pek iyi görünmüyor. Evet. Her yer sığ. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Artık geri dönüyorum. Ah, vay canına. Hava bozuyor gibi. Galiba sağlam bir fırtınaya yakalanmak üzereyim. Evet. Durum hiç iyi görünmüyor. Şu ilerideki burunu görüyorsun. İşte barınağım tam orada. Evet, eve kadar epey bir yolum var gibi. İnanılmaz, çok uzaktayım. Rüzgarı tam karşıdan yiyorum. Bu bir göl için acayip bir dalga. Bu dalgalarda birinin gelip seni kurtarması çok zor. Ah, bu resmen delilik. Adeta kasırga gibi. Şu an bir şeylerin ters gitmesini hiç istemem. Ah, vay canına. Zamanlamayı iyi tutturmam ve koşarak geçmem lazım. Bu büyük bir çılgınlık. Barınakla uğraşıyor olmam gerekirdi. Geri döndüğümde elimde küçücük bir brandalı çadır olacak. Evet, ne ısı var, ne sıcak su, ne de sıcak bir yemek. Bütün bu çabamın karşılığı da bir tane eski, ezilmiş bir teneke parçası. Bir sürü kalori harcadım. Evet.
1: Saat 18.36.
0: Bugün elimdeki işe odaklanmam gerektiğine dair iyi bir işaretti. Barınağımı bitirmem gerekiyor. Islak, üşümüş ve yorgun bir halde gelip girebileceğim sağlam bir yapımın olması gerçekten hiç fena olmaz.
1: Altıncı gün, saat 9.14.

0: Ah, vay be. Bu sandalyeye oturmanın ne kadar iyi hissettirdiğini size anlatamam. Tamam. Barınağa geri dönelim. Kalıcı barınağımı tam şuraya, tepenin üstüne yapacağım. Oldukça yüksekte yani. Şu manzaraya bakın. Gerçekten buna inanabiliyor musunuz? Evet, muhteşem. Planım iki tripod kurmak olacak. Onları paraşüt ipiyle bağlayacağım ve üstüne destek girişini yerleştireceğim. Çok sağlam olacak. Bu iş bittiğinde daha fazla avlanmaya ve balık tutmaya zaman ayırabileceğim. Tamamen yiyeceğe odaklanacağım. Evet, şimdi bir tripod keselim. Dur, kazık bağını nasıl yapıyordum? Bunu bir hatırlamam gerekiyor, evet. Hayatta kalmada öncelik her zaman korunmaktır. Göl çok sert olacak. Bu nedenle yukarıda güvenli bir yerde konumlanmam gerekiyor. Kıyıda olmak istemiyorum. Rüzgara ve hava koşullarına açık halde olmak istemiyorum. Evet, hadi bakalım. Su almak için tepeyi tırmanıp durmak fiziksel olarak zorlayacak. Ama rüzgardan korunmak için buna değer diye düşünüyorum. Elimden geleni yapmalıyım. Güzel. Çok iyi oldu. Güzel bir şekilde ayarlandı. Harika. Buraya gelmeden önce eşimle birlikte bir barınak yapmayı düşünüyorduk. Bu tasarımın pratiğini biraz yapmıştık yani. Hadi bakalım canım. Doug'ın kardeşi Mike Down sendromlu. Bir video izlerken hep böyle hadi bakalım der. Hadi bakalım. Evet. Konuşması çok gelişmiş olmadığı için elbette öyle konuşuyor. Michael'ın bir kısmında bizimle birlikte oluyor. Ödül parası bizim için önemli. Onun bizimle tam zamanlı yaşamasını sağlayabilir bu. Çocuğumuz yok ve o bizim için gerçekten kıymetli. Para gerçekten işimize yarar. Evet, bir göz atmak ister misiniz? Uzun sürmeyecek. İşte içerisi böyle. Hala biraz işim var tabii ama Tanrı aşkına şuna bakın. Bence çok iyi oldu. Pekala ve bitti. Güzel. Evet, sevdim. Harika görünüyor.
1: 6. gün, saat 15:11.

0: Tamam. Kahretsin. Vay canına, bıçağımın ucu aşağı gelecek şekilde düşürdüm. Ama delik açmadı. Aa, ne aptallık ama. Yaptığım ilk şey bıçağımı düşürmek oldu. Çok komik. Aman tanrım. Aman tanrım, yine düşürdüm. Bu sefer bir şey olmadı. Yan düştü. Ama tanrı aşkına Coulter, bıçağı düşürmenin hiç sırası değil. Evet, keselim. Yeter artık. Bıçağı kenara koysam çok iyi olacak. Tamam, sonladım. Branda aşağı doğru gerilsin. Teknenin tam ortasının yapısını korusun diye iskeleti yerleştirmem lazım. Bu gerçekten çok önemli bir iş. Tutar mı? Bilmiyorum. Endişem şu ki, ağırlığın epey fazlası bunlara binecek. Bunlar aslında taşıyıcı değil. Brandayı tutup şeklini vermek için. Fizik kuralları benimle olsun. Göreceğiz. Eğer teknem güvenli değilse ben yokum. Kaybederim. Lanet olsun. Ah be, bu doğru olmadı. Öbür taraftan yapayım. Büyük ihtimalle bu programda tekne yapan herkes gibi ben de suya düşeceğim. Bu da hem bu deneyimin hem de hayatımın sonu olabilir. Alaska'da buna benzeyen soğuk sularda hipotermi nedeniyle boğularak ölen çok fazla insan var. Arkadaşlarımı kaybettim. Bu yüzden sağlam bir tekne yapmam lazım. Burası sağlam gibi geldi. Tamam, sıra kürekte. Peki kütük. Şimdi sıra sende. Kürek olmak ister misin? Bakın, nasıl da sağlam bir parça çıktı. Daha da oyabilirdik ama bırak Coulter. Suya bak. Tekneyi test et. Sen değil, sersem kürek. Ah, rüzgar da tam zamanında geldi. Deneme yüzüşümüz için harika zamanlama. Evet, o iş görür. Hadi artık deneyelim. Biraz rüzgarlı ama test edilmemiş. Ve ilk kez yaptığım el yapımı bir tekneyle buraya açılamam. Aynı zamanda her an kabarabilecek, buz gibi bir suya açılıyor olacağım. Yüzüyor işte. Bu gerçekten riskli bir şey. Bu karar bana sadece 500 bin dolara değil, tüm yarışmaya mal olabilir. Tamam. Şimdi bana şans dileyin. Yerinde dur. Dengesiz gibi geldi. Dur yerinde. Hadi bakalım. İşte. Hadi bakalım. Sakin, kontrollü. Yavaş, sakin ve kontrollü. Yapabilirsin canım. Hadi yaparsın.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
2: sigortam Net. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Bakın

tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Tanrım. Felaket dengesiz. Buna kesinlikle bir payanda lazım ama iş görüyor. Bu kadar sağlam bir şey yapabileceğimi düşünmezdim. Çok hoşuma gitti. Evet. Payanda ihtiyacım olduğunu biliyorum ama iskelet hiç esnemedi. Hiç çatırtı duymadım. Herhangi bir suyun üstünde değilim. Çok güzel. İlk test başarıyla geçildi. Kıyıları keşfe çıkacağım. Kuzeye gideceğim, güneye gideceğim. Oralara gitmek istiyorum çünkü oralarda balık tutmak daha iyi olacak. Bu tekne emeklerime değecek. İşte seni uyandırır lanet olsun. Heyecanlıyım.
11: Yedinci gün, saat 8.32.

Aa, sincapın ağzında mantar var. Nereye sakladığını izleyeceğim. Sonra da onu çalacağım. Mantarını çalacağımı duydunuz, evet. Çalacağım işte. Tamam. Gitti. Bu çörek mantarı işte burada. Benimkini çalmıştı. Ben de onunkini aldım. Tamam. Rüzgardan korunmak için barınağımı sahilden biraz içeride konumlandırmam gerekiyor. Muhtemelen A tipi yaparım. Ortada bir kiriş olur yani. Klasik izci çadırı gibi. Hadi. Başlayalım bakalım. Ha, bugün bir şey yemedim. Benim için normal. Harika. Barınak için harcadığım enerjiyi sınırlıyorum. Kale ya da kulübe yapmıyorum. Sadece uyunacak ve birkaç eşya koyulacak bir yer. İyi bir ısı düzeni kurarsan ve vücudunu da iyi korursan küçük bir alanı ısıtabilirsin. A tipi barınağımı doğu batı arasında konumlandırıyorum. Bu noktanın ağaçların arasından 2-3 saat doğrudan güneş alacağını düşünüyorum. İçini de ladin dallarıyla dolduracağım. Bu hem koruma sağlayacak hem de yerden biraz sıcaklık almamı sağlar. Yani temel iskeletimiz tamam. Zaman içinde kütük eklemeyi sürdüreceğim. İçerisi iyice ısınmış olur. Şimdi içecek bir şey bulmalıyım. Sonra da kurduğumuz sistemi kontrol edip balık var mı bir bakacağım. Hala orada, suyun üstünde. Hareket etmiyor. Sadece sallanıyor gibi. Belki de alıp yeniden kurmamız gerekebilir.

0: Balık yakalamış. Evet, balık var. Bakalım çekebilecek miyiz? Ha. Hadi be, lanet olsun, ne yapıyorsun?
1: Aman tanrım,

0: Evet. Bir deniz alası. Aman tanrım. Şuna bakın. Tuzağım işe yaradı. Söylemiştim. Sağ ol dostum.
1: Seni kamp alanından uzakta temizleyeceğim ve sonra da pişireceğim.
0: Harika olacak. Gerçekten nefis bir gündü. Yaptığım şey çok işime yaradı. Ve barınağım da hazır. Her şey yolunda. Bana becerilerimi, kararlılığımı ve dayanıklılığımı sınama fırsatı sunan bir şeyi yapacak olmak benim tercihimdi. Bu, olabilecek en iyi problem çözme meydan okuması olabilir. Kendi başına nasıl hayatta kalırsın? Bunu yapabilecek kafa yapısına ve zihne sahip misin? Yalnız olacaksın ve kendini oyalarken başarılı olacaksın. Vahşi doğada yaşayacaksın. Zor. Doğru kararlar vermek zorundasın. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Hepimiz hatalar yapacağız. Yeniden yapmamız gerekecek, bırakmamız gerekecek ya da düzelteceğiz ve dayanıklı olup yön değiştireceğiz. Ama her ne olursa olsun, bu yolculukta gerçekten çok şey öğreneceksin. Ve bana sorulursa, en iyi kısmı da bu. Kendim hakkında ne öğreneceğim? Çoğu şeyi çözdüğümü sanıyorum ama bence olduğum kişi miyim, değil miyim, bunu görmek gerçekten en önemlisi.
2: Şu anki oyun planım burayı yüzerek geçmeye çalışmak. Evet, çok soğuk tabii.
3: Başım dönüyor ve midem bulanıyor. Kendimi zehirlemiş olmaktan korkuyorum.
1: Tanrım, kahretsin.
4: Bir ziyaretçi mi olabilir? Bir ayı.
3: Merhaba ayı.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
9: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
10: Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
11: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
15: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
16: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
17: Bellona. Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
18: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
17: Yani?
18: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Atacama Çölü, Bolivya.

Hayır. Burası çok tehlikeli. Burası çok dik. Tüm kayalar kaygan. Ama devam etmeliyim. Seçeneğim yok. Ayağım kayarsa ölebilirim. 10 gün. Uzmanlara göre erzağınız yoksa ve kaybolduysanız sınırınız bu. Sonra ölmeye başlıyorsunuz. Dünya üzerindeki en zorlu yerlere gönderiliyorum. Buzun üzerindeyim. Kendimi gerçek yaşam mücadeleleriyle sınıyorum. Mükemmel. Susuz ve aç kalıyorum. Leziz görünüyor. Ve yorgun. Çok yoruldum. Devam edemem. Harita yok. Pusula yok. Ekipman yok. Sadece kameram. Bundan kurtulup medeniyete ulaşabilecek miyim? Bu benim yaşam mücadelem.

0: Bolivya'dayım. Yüksek ovalardan birinde. Bir yandan korksam da gitmeye hazırım. Dünyanın en yüksek, en kuru çöllerinden birine bırakılacağım. Bolivya'dayım. Güney Amerika'daki Ant Dağları'nın doğusunda. Dünyanın kuru iklimlerinden birinde. Burası o kadar kuru ki yılda iki parmak kadar yağış alıyor. Evet, işte bu. Şapkamı çıkarıyorum.
1: Bol şans dostum.
0: Bir haftadan uzun bir süre başka hiçbir insan görmeyeceğim. Hem de hiç kimseyi. Bundan sonra tek başımayım. Sessizlik. Hedefim bir madenin erişim yolu. 50 kilometre batıda. Oraya ulaşmak için 10 günüm var. Hareket halinde hayatta kalmaya çalışırken dayanıklılığımın sınırlarını zorlayacağım. Hiçbir navigasyon cihazım yok. Pusulam yok, GPS'im yok. Hiçbir şeyim yok. Erzağım da yok. Ve yolumun üzerinde bulamazsam 10. günün sonunda gelip beni kurtarmaları gerekir. Tek getirdiklerim haberleşme cihazlarım, acil durum çantası. Bir de özel kameram ve drone'um var. Etrafımda dönüyor. Yani ellerimi kullanmadan kendimi gökten kaydedebiliyorum. Ama bu görev o kadar tehlikeli ki yapımcımız Tim'in önderliğinde bir kurtarma ekibi tarafından uzaktan izleneceğim. Eğer işler ters giderse böylesine zorlu koşullarda bana zamanında ulaşamama ihtimalleri yüksek. Bu verebileceğim en gerçek yaşam mücadelesi. Öncelikle yönümü bulacağım. Güneş orada. Sabah saati. Ve yerde gölgemi rahatça görüyorum. Yani aşağı yukarı... Burası batı. Tahliye noktamı göremiyorum. Ama Karlı Dağ'ın yanında olduğunu biliyorum. Haritam olmadığından referans noktam bu. Pekala, gidelim. Burada 4000 metre yüksekte, havada %15 oksijen bulunuyor. Kulağa fazla gelmeyebilir ama kalbinizin ve ciğerlerinizin normalden fazla çalışması gerekir. Şimdiden nefesim kesildi. Daha 100 metre yürümedim ama nefesim kesildi. İlerleme hızımda rakımın büyük etkisi olacak diye düşünüyorum. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum veya nereden erzak toplayacağımı. Ağzım şimdiden kurudu. Su kaynağı bulmalıyım. Susuz en fazla 3 gün dayanabilirsiniz. Bu sıcak yüksek yerde daha az. Yani acele etmeliyim. Gördüğünüz gibi önümde bir çukur var. Buradan inip çıkmak yerine etrafından dolaşmak daha mantıklı olabilir. Etrafından dolaşacağım. İşin sırrı hızınızı ve ihtiyaçlarınızı dengelemek. Şu an ilk büyük kararımı vermek üzereyim. Şimdi bir ikilemdeyim. Zemin düz olduğu tepede mi kalmalıyım? Yoksa çukurdan inip taşlı vadiye mi gitmeliyim? Bu korkunç kanyondan inersem su bulma şansım daha yüksek. Ne yapmam gerekiyor? Bilmiyorum. Buradan gitmeliyim çünkü su bulmam gerek. Buradan inerek büyük risk alıyorum. Ama buna değecek. Buna değecek. Bu doğru karar. Bu çukurdan inerken fark ettiğim bir şey de referans noktamın gözden kaybolması oldu. Göremiyorum. Günün en sıcak saati, yani güneş tam tepemde. Hem de gölgemi kaybettim. Güneşin yönünü de kaybettim. Doğada haritanız olmadan yön bulmak zordur. Dümdüz ilerlemek kolay görünebilir. Ama tecrübelerime göre işaret noktanız olmadan olduğunuz yerde dönebilirsiniz. Önümdeki vadi ikiye ayrılıyor. Bir karar vermem gerekecek. Şuna bakın. Hafızam beni yanıltmıyorsa referans noktam buydu. Bunun anlamı hangi yoldan gideceğimi biliyorum. Tamam. Kendimden şüphelenmeye başlıyorum. Çünkü aşağı bakarsam gölgem önüme düşüyor. Güneş batmaya yakın. Gölgem arkamda olmalı, değil mi? Görüyor musunuz? Gölgem kesinlikle önümde. Ama eğer dönersem... Yanıldım. O yanlış dağdı. Dağımın yanındaki dağ bile değildi. Burası batı değil. Kesinlikle batı değil. Burası doğu. Lanet olsun Ed. Az kalsın geldiğin yöne doğru yürüyecektin. Bu korkunç olabilirdi. Bu taraf batı. Bundan eminim çünkü güneşten yardım alıyorum. Ama siz de gördünüz. Haritanız yoksa veya pusulanız veya GPS'iniz, savunmasız yakalanabilirsiniz. Bu durum beni gerçekten savunmasız yakaladı. Ve biraz sarsıldım açıkçası. Gerçekten.
2: 2 saat sonra.
0: Bu vadiye tam anlamıyla odaklandım. Tırmanarak çıkamam. İki yönden de. Gittiği yere kadar gideceğim. Ve umuyorum, dilerim, yalvarırım ki sonunda bir su kaynağı olsun. Varımı yoğumu koydum cidden. Kavurucu sıcakta 8 saattir yürüyorum. Hedefime yaklaştım ama su kaynağı bulamazsam oraya ulaşamayacağım. Hiçbir şeyim olmadan dünyanın en yüksek ve kurak yerlerinden birine bırakıldım. Çıkış noktama 10 gün içinde ulaşmalıyım. Ama su bulamazsam hiç şansım yok. Devam etmeliyim. Çünkü içme suyu olan bir yer bulmalıyım. İndiğim kanyonun zemini sonunda umut vermeye başlıyor. Kum gittikçe yumuşuyor ve ıslanıyor. Yakınlarda su olduğu kesin. Yalnızca bulmalıyım. Yoksa acı çekeceğim. Duyuyorum. Görüyorum. Bir nehir. Buradan bir nehir geçiyor. Küçük de değil. Devasa. Şuna bakın. Su içmeliyim. Gerçekten su içmeliyim. Tanrım. Bu suyun içilebilir mi olduğunu bilmenin yolu yok. Ama risk alıyorum. Duydunuz mu? O yönde gök gürüldüyor. Korkunç olacak. Ama suyum var. Şimdi barınak bulmalıyım. Geceyi geçirebileceğim bir yer bulmalıyım. Bu gece buradayım. Fırtına gelmeden önce. Islak kıyafetler vücut ısısını hızla düşürür. Geceleri sıcaklık sıfırın altına düştüğünden hipotermi tehlikesi var. Yani kuru kalmalıyım. Şu yamaca bakıyorum da yeterince büyük bir mağara görüyorum. Harika görünüyor. Ve işte yağmur yağmaya başladı. Geceyi burada geçireceğim için çok mutluyum. Fırtınadan sonra güvende olduğumu kurtarma ekibimden Tim'e bildirmeliyim.
2: Merhaba Ed.
0: Merhaba. Merhaba dostum. Yüksek rakımlı ovadan aşağı indim ve içme suyu buldum. Bir noktada biraz zorlandım ve yönümü şaşırdım. Ama şu anda iyiyim. İyiyim, teşekkür ederim.
2: Seni takip cihazından izliyoruz ve yerini biliyoruz. Artık iş sana kaldı. Sabah 7'de konuşuruz.
0: Bugün yön bulma konusunda gerçekten birkaç hata yaptım. Doğru yöne gittiğimi düşünüyordum ama geldiğim yöne dönüyormuşum. İyi yatma zamanı. İyi geceler. Bugünün zor geçmesini beklemiyordum.
3: İkinci gün. Bolivya'nın Atacama çölündeyim. Karar zamanı. Bulduğum suyun yanında mı kalayım?
0: Günaydın. Yoksa batıya mı gideyim? Hayatta kalmalıyım. Hedefime ulaşmak için hayatta kalmam gerekiyor. Acaba etrafı gözlemlemek iyi olur mu? Bu yolculukta işime yarayacak bazı şeyler bulabilirim. Etrafa bir bakmalıyım.
3: Hayatta kalmaya çalışmak, hedefime daha yavaş ilerlemek demek. Ama artık suyum var. Sıradaki önceliğim sıcak kalmak. Bunun için de kalori gerekecek. Henüz sahip olmadığım kalori.
0: Bakalım civarda neler var.
3: Her şey hayat kurtarabilir.
0: Bu mükemmel. Biraz dar ama. Seçme hakkın var mı?
3: Şimdi yapmam gereken bir ateş yakmak.
0: Evet, işte bunu arıyordum. Yukarıdaki şu ağaç. Yaklaşık 4000 metrelik bu rakımda görebileceğiniz tek ağaç. Bu ağacın adı Polylepis. Bununla, bu parçayla bir yay yapabilirim. Sorun değil. Çok güzel. Bunlarla ateş yakabilirim. Bu çim ateş yakmak için mükemmel. Gerçekten mükemmel.
3: Yakacak tamamdır. Artık ateş yakabilirim. Peki ipim var mı? Bağcığımı kullanabilirim.
0: Mükemmel. Evet, şimdi bunlardan bir parça koparacağım. Şuna bakın. Ok ucu gibi oldu. Ve bu... Oh. Elimi kesmedim ama çok keskin. Bu bir ok ve dergi.
3: Yüksek rakımda ateş yakmak, oksijen az olduğundan normalden çok daha zordur.
4: Bir saat sonra.
0: Mideme kramp girdi. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz.
4: Üç saat sonra. Dört saat sonra.
0: Evet. Evet. Evet. İşte bu. Ama biraz uzun sürdü. Çok uzun sürdü.
3: Toplamda 5 yorucu saat sürdü.
0: İtiraf etmeliyim, çok zordu. Sanırım bu rakımdaki oksijen seviyesi yüzünden.
3: Her gün bu kadar zaman veya enerji harcayamam. Hayatta kalmak yalnızca kaçmakla olmaz. Olabildiğince güçlü ve sağlıklı kalmalısınız.
0: Her gün yol kat etmeyi umuyordum. Ama ateş yakarken çok yoruldum. Gerçekten tükendim. Berbat durumdayım. Bu yüzden hayatta kalmak için ilerlemekten taviz verdim. Ve pişman değilim. Yine de devam etmeliyim. Tahliye noktama hiç yaklaşamadığımın farkındayım.
4: Üçüncü gün.
0: Çok soğuk bir sabah. Bitkilerin üzerinde ve yerde don katmanları var. Çok kötü.
3: Üçüncü gün. Yemek yemedim ama susuz da kalmadım. Ve devam edebilirim. Ateşim var ama onu kaybedemem. Neyse ki çöl bitkileri yine yanında. Bu bitkinin adı Yaretta. Reçilinin kokusunu alabiliyorum. Bu ateş yakmak için kullanılır. Kokusu da çok güzeldir ve çabuk yanar. Buradaki insanlara nasıl ateş yaktıklarını sorarsanız size dik dik bakıp derler ki yanan ateşimiz var. Ateş yakmak zor olduğundan insanlar ateşleri söndürmüyor. Tek sorun bir yerden bir yere götürmek. Eski konservem bu iş için harika. Gelecek haftaya kadar bütün ateşim bu. Hadi gidelim. Karar vermeliyim. Tek su kaynağımın yanında kalıp yanlış yöne mi gideyim, yoksa batıdaki ovadan madene doğru mu gideyim? İleride sinekler var. Evet, bir ceset olmalı. Bu sefer benim yerime kararı nehir kıyısındaki bu şey veriyor. Burada bir şey ölmüş. Bana lama gibi geldi. Öf. Bayağı kokuyor. Çok kötü kokuyor. Gerçekten iğrenç. Hiçbir şey yemedim ve güçsüzüm. Ama lamanın kokusundan yenilemeyeceği belli. Aman tanrım, iğrenç. Biraz da yumuşamış. İyi düşün, iyi düşün. Evet, tamam, sinirlerini çıkarabileceğim bir bacağını yanıma alacağım. Bunu keserek değerli zamanımı harcıyorum ama buna değecek. Bu gibi durumlarda her kaynak hayati önem taşır. Obsidyen, lemanın postunu kesmemi sağlıyor. Ama tanrım çok kokuyor. Berbat kokuyor. Hadi evet. Tamam, tamam. Bir lema bacağı. Bu olta yapmak için yeterince sinir sunacak. Harika bir şey. Bunu yiyemem ama olta faydalı olabilir. Neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Sabah o kadar gök gürledi ki yağmur yağması an meselesi. Şuna bakın. Bu başta inanılmaz bir bulgu gibi duruyordu. Plastik bir şişe. Ama bakın, içinde ölü bir fare var. İğrenç görünse de yanıma alacağım. Temizleyeceğim ve artık su taşıyacak bir şeyim var. Bu her şeyi değiştirir. Temizlediğim zaman nehirden ayrılıp batıdaki çıkışıma gidebilirim. Şuna bakın, su köpürüyor. Bir karar daha vermeliyim. Batıya gitmek için nehrin karşısına geçmeliyim. Ama o kadar dik ki buradan geçemem. Geri dönebilirim ama saatler sürer. İçimden bir ses doğru şeyin düz gitmek olduğunu söylüyor. Pekala. Şuraya çıkacağım. Daha yüksek bir yere. Ve oradan karşıya geçeceğim. Nefes nefeseyim. O kadar yukarı çıktım ki kanyon ve temiz su kaynağı metrelerce altımda kaldı. Ama bu tarafta kalmalıyım çünkü nehirden geçecek enerjim yok. Sanırım buraya gelerek yanlış bir karar verdim. Aşağı inip nehirden geçmeliydim. Evet. Yine de hatamı fark etmem güzel. Zor bir durumdayım açıkçası. Bu çok zorlu bir durum. Hala aydınlıkken suyu aşmalıyım. Bu arazi karanlıkta dolaşmak için çok tehlikeli. Benim için hangi yolun güvenli olduğunu biliyorum. Güvenli olmadığını düşündüğüm bir noktaya gelirsem geri döneceğim. Ama bunu yapmak zaman kaybettirecek. Ve fazla zamanım kalmadı.
0: İnmek için fazla dik. Ama devam etmeliyim. Seçeneğim yok. Eğer düşersem işim biter. Kötü yaralanırsam kurtarma ekibimin bana hemen ulaşması imkansız. Bu gerçekten zorlu. Çok zorlu. Nehre kadar düşüşümü hafifletecek hiçbir şey yok etrafta. Ve buradan 30 kiloluk çantayla tırmanmak zorundayım. Ve tüm kayalar kaygan. Burası çok tehlikeli. Burası çok tehlikeli. Yokuş çok dik. Hava kararmadan suya inmem gerektiğinin farkındayım. Umarım kanyon bölgesi yeterince kısadır ve bunu başarıp inip nehre ulaşabilirim. Hedefimden gittikçe uzaklaşıyorum. Ama sanırım bir yol buldum. Burası olur mu? Evet, buradan inebilirim. Bugün daha fazla yürümeyeceğim. Ne olursa olsun burada kamp kuracağım. Geceyi geçirebileceğim bir mağara bulmam gerekiyor. Yaratayı tekrar yakmalıyım. Ateşim olmalı ki geceyi atlatabileyim. Ateş ihtiyacım var. 3 gün geçti ve şimdiden binlerce kalori yaktım. Yakında yiyecek bulamazsam görevimi başaramam. Cidden ama cidden çok açım.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Vay, yeni teknoloji.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Bolivya'da dördüncü günüm. Vücudum ve beynim kendini kapatmadan önce medeniyete ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yemedim ve binlerce kalori kullandım. Bu beni hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkiliyor. Bunu kameraya söylemeli miyim bilmiyorum ama... mağaraya gidip uzandım ve... ağladım. Birden ağlamaya başladım. Dört gündür hiçbir şey yiyemiyorum. Tek yaptığım enerji harcamak. Bunun sonucunda enerji kaybettim, vitaminsiz kaldım. Ve çok açım. Biliyorum çok saçma ve fizyolojik olarak yemek yememek güçsüzleşiyor ama sadece fizyolojik olarak değil, ruhen de kötüyüm. Bu çok garip, savunmasız. Dört gün aç kalmak sizi savunmasız yapıyor. Evet. Açlık yalnızca düşüncelerinizi etkilemiyor. Kalori almadan geçirdiğim her gün İç organlarıma kalıcı zarar vermeye yaklaşıyorum. Yola koyulup yemek bulmalıyım. Şimdi pes etmek ölümcül olur. Tanrım, bu iğrenç. Hala kokuyor. Lemanın aşil tendonlarından olta yapabilirim. Onları ıslatıp kırarak tel yapacağım. Sonra da balık tutacağım. Evet. Bu sinirlerin her biri o kadar güçlüdür ki bir çocuğu taşıyabilir. Bu gördüğünüz bir olta. Bulduğum bir teli kanca yapıyorum. Bunu sevdim. Bulduğum kumaşla oltamı sabitliyorum. Yemim de kokmuş bir lama eti. Yemek birinci önceliğim. Bir balık tuzağı yaparak şansımı ikiye katlayacağım. Buraya bir duvar, buraya bir duvar. Sonra balıklar gelecek. Çünkü dingin suda yüzmeyi seviyorlar. Neden bilmiyorum ama öyleler. Balıklar buraya gelecek. Sonra da işler yoluna girecek. Tuzaklarımı hazırladıktan sonra sıra bir şeyler yemekte. Bir kertenkele gördüm otların arasında. Buldum. Yakaladım, evet. Evet. Tamam. Evet işte bu. Bu yiyeceğim ilk yemek. Bakın. İşte. Kuyruğu düştü. Daha büyük sanıyordum ama neyse artık. İç organları beni hasta edebilir. Aldığım ilk protein. Aslında tadı lezzetli çünkü et yiyorum. Faydalı olduğunu biliyorum. Modumu iyi etkiliyor. Ama binlerce kalori harcadım. Ve görevimi tamamlamak için fazlasını yemeliyim. Bugün yemek yemezsem nehirde oyalanmaya devam edemeyeceğim. Oldukça verimliydi. Ama sağlamasını umduğum enerji ve yemeği sağlamadı. Bu kaynaktan ayrılacağım ama diğer temiz su kaynağının yerini tam olarak bilmiyorum. Su çok önemli ama yanımda taşıyabilirim. Yalnızca fareyi şişeden çıkarmam gerekiyor. Tamam. Şişe içindeki gemi gibi. Ama değil, şişe içindeki fare. Şişeyi kesmek istemiyorum. Çünkü böyle kalsa daha iyi. Evet. Şuna bakın. Farenin kafası. Hanimiş küçük fare. Kapacak. Fareyi çıkardım. Su taşıma işi tamam. Şimdi yemek yemeliyim. Oltama takılan yok. Tek umudum balık tuzağım. O da boşsa nehirde kalmak zaman kaybı olur demektir. Bir tane var. Bir tane var. Evet. Evet. Evet. Yakaladım. Yakaladım. Yemeğim oldu. Boyutu da oldukça büyük. Yemekte balık var. Balık yiyeceğim. Kertenkele gibi bunu da temizlemeliyim. Büyük bir balık. Harika. Yemek için bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim doğrusu. Bir balık, dürüst olalım. Alt tarafı bir balık ama orta boy bir balık. Restoranda sunulabilecek bir balık. En azından açlığa yenilmeyeceğim. Şu etlere bakın. Orta boy bir balık. Harika. Çok iyi pişmiş, sulu. Düşürdüm. Kucağıma düşürdüm. Pekala. Buna değdi, değil mi? Kanyonda kalmaya değdi. Çünkü iyi beslendim. Çok iyi beslendim. Yağ var, vitamin var. Çok güzel. Silip süpürdüm. Mükemmeldi. Bir miktar yemeğin modunuza olan etkisi inanılmaz. Yemeğim, ateşim ve suyum var. Artık bu nehirden ayrılıp batıya ilerleyebilirim. Günaydın. Kanyondan en kolay nasıl çıkarım bilmiyorum. Eğer ileriden tırmanırsam kayıp düşebilirim. Nehri izlersem yanlış yöne gidebilirim. Hadi yapalım şunu. Ben tırmanmayı seçiyorum. Hayatta kalmak için zor kararlar vermelisiniz. Ama sonuçta ne olacağını kestiremezsiniz. Rakım, ağırlık, sıcak, susuzluk, açlık. Şimdiden yorulmamı açıklayacak bir sürü sebebim var. Ki daha yeni başladım. Bir saatlik tırmanıştan sonra kararımdan memnunum. Vay canına, bu inanılmazdı. Keyfim yerinde. İyi hissediyorum. Hedefime çok yaklaştım. Ve bu tırmanışı atlattığım için de mutluyum. Kuzey, doğu, güney, Batı. Yükseğe çıkmak yönümü bulmamı sağlıyor. Ama bir saattir yürüyorum ve kararımdan şüphelenmeye başlıyorum. Lanet olsun. Olamaz. Küçük bir yokuş değil. Devasa bir kanyon. Bir tane daha. Görüyorsunuz, en az 150 metre inip sonra tekrar tırmanmam gerekiyor. Başka bir kanyon daha olmadığı ne malum. Sonra bir tane daha. Lanet olsun. Tanrım. Kanyonun etrafından dolaşmak saatler sürebilir. Belki günler. Dümdüz inip karşıdan tırmanmak da tehlikeli ve yorucu olur. Ama zamanım yok. Bunu yapmalıyım. Şimdi bu yoldan gidip vadenin dibine inmem gerek. Aslında çok da dik değil. Ama fazla uzak.

0: Günün en sıcak saati. Ve benim tırmanmam gerek. Sıcaklık 30 dereceye yaklaşırken bir kanyonla daha karşılaşıyorum. Bu ağaçtan inmem gerekiyor. Umarım kurtarma ekibim hazırdır. Büyük riskler alıyorum, değil mi? 6. günüm neredeyse bitiyor ve bir kez daha suyum bitmek üzere. Bu iki kanyon zorluydu. Hala batıya gidiyorum. Ve bu gördüğünüz bu nehir. Çok mutluyum. Su sorunum çözüldü. Tanrı'ya şükür. İçim rahatladı. Havada deniz kokusu var. Deniz kenarında gibiyim. Belki de yosunsu şeylerdir. Burada küçük bazı yeşil bitkiler var. Deniz kokuyor. Kötü bir işaret. Suyun tadına bakmalıyım. Lanet olsun. Tuzlu su. Tatlı su değil, bu içilmez. Bu işleri kökünden değiştirir.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Sadece
2: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Tam da leyslik. Sevince.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Atakama Çölü'nde susuzluk ve yorgunlukla savaşıyorum. Tahliye noktam ne kadar uzakta bilmiyorum. Ama kurtarma ekibini çağırmaya ihtiyacım yok. Henüz. Bu su tuzlu. Bunu içemem. Tamam. Nehirden karşıya geçip referans noktama ilerlemeliyim. Panik yapmıyorum ama endişeliyim. Burası ölmüş gibi sanki. Sanki ölüm vadisindeyim. Vücudum hayatta kalmam için yağ ve kas yakıyor. 4 kilo verdim. Yolculuğumun kalanında suyumu idareli kullanmalıyım. Bir kez olsun şans yüzüme gülüyor. Şuna bakın. Burası tam da gitmem gereken yöne gidiyor. Bir kez olsun arazi beni doğru yöne götürüyor. Nehri geçip, yukarı çıkıp, mağara bulup, biraz su içip, geceyi geçirmeliyim. Sanırım en iyi plan bu. Ekibimi aramaya çekiniyorum. Yeterince yemek yemediğimin farkındayım.
13: Son düzlüğe hazır mısın?
12: Evet dostum, hazırım.
13: Peki nasıl hissediyorsun? Birkaç gündür ne yiyorsun?
12: Son iki günde bir kertenkele ve bir balık yedim.
13: Bu kadar mı?
12: Yani pek kalori almadım ama olan oldu. Başka balık
13: tamam.
12: Tutamadım.
13: Endişeliyim çünkü bu tarz bir arazide ilerlemesi için gereken kaloriyi almamış.
12: Geceden sonra bu kadar suyum kaldı. Çünkü çok çok susamıştım. Yani günü çeyrek litre suyla geçireceğim. İdare edeceğim. Suyum neredeyse bitti. Ciddi bir dehidrasyon riskim ve tuz kaybettiğim için kramp riskim var. Doğru yöne mi gidiyorum, hedefime ne kadar yakınım veya su bulabilecek miyim bilmiyorum. Panik yapmamam çok önemli. Zirve burası sanıyordum. Ama geldiğim yolu görüyorsunuz değil mi? Sanırım İki zirve daha görüyorum. İki zirve var. Galiba buradan sonra daha düz olacak. Kanyonda ilerlemeye devam edeceğim. Dağ sınırını görüyorsunuz. Yukarı çıkıp aşağı iniyor. Bir yukarı, bir aşağı. 7 ruh sömürücü saat daha inip çıkıyorum. Nefes nefese kaldıkça daha fazla su kaybediyorum. Ve daha da susuyorum. Umarım bu son zirvedir. Ve ilerisi düzlüktür. Su bulabileceğim bir yer göremiyorum. Son su kaynağımı da çok geride bıraktım. Sanırım önümdeki küçük çıkıntı bu tepenin zirve noktasını gösteriyor. Umarım öyledir. Hayır değil. Devam ediyor. Yalancı ufuk üstüne yalancı ufuk. Daha ileri gitmeliyim. Bu hayatımda gördüğüm en moral bozucu dalgalanma. Gerçekten zirveye çıktım sanıyorsunuz ama değilsiniz. Diğerini görüyorsunuz, sonra diğerini. Sizi umutlandırıp hayallerinizi yıkıyor. 10 kere falan oldu. Tam olarak 10 kere olmuştur. Ah. Suyum kalmadı. Uzun süre önce bitti. Suyum olmadan görevimi tamamlamam çok zor. Eğer tahliye noktamı yakında göremezsem kurtarma ekibini arayacağım. Ağzımdaki sıvı katılaşıyor ve ağzımın her yerinde yapışkan bir şey oluşmaya başladı.

0: 3 saat sonra.
1: Şuradaki kayalar zirve noktası olabilir. Yalancı ufuk olduğunu düşünemem. Bunu yapamam. Buraya tırmanırken çok sinirlendim. Ortadaki zamanımdan sonraki en zor günümdü diyebilirim. Gölü, Tuz Gölü'nü görebiliyorum. Yani tahliye noktamı. Tek yapmam gereken aşağı inmek ve bu iş biter. Ama ben de bittim. Orası kesin. Bu hayatımda yaptığım en zor yürüyüştü.

İşte Tuz Gölü. Geldim. Başardım. Tahliye edilmeme bir gün kala kurtarma ekibini arama vakti.

0: Cidden.
1: Evet. Başardım. Uzun yıllardır bu kadar azmettiğimi hiç hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır. Bu gördüğünüz benim çıkış biletim. Ve hayattayım. Açlık beni o kadar zorladı ki pes etmeyi çok düşündüm. Ama 10 günden kısa sürede başardım. Azim, kararlılık ve biraz şansla Atakama Çölü'nü yendim.

0: Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
5: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
6: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
5: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
8: basit. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Toprak Kortun yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
1: Vay canına.
0: Ürünün tek örneği. Müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: İşte geldik beyler.
6: Evet.
0: Yeni Boston, Michigan.
6: Eski değil.
0: Eski
6: yani.
0: Değil, yeni Boston. Bu hafta daha önce hiç görmediğimiz bir istifçiliğe müdahale edeceğiz. Biraz heyecanlıyım. Burada çiftlikte yaşayan bir aile var. Babanın eşyaları bir tavuk kümesine doldurulmuş durumda. Evet.
1: Hayır.
0: Doğru.
7: 370 metrekarelik bu tavuk kümesi tamamen dolu. Size her yerini gösteremem. Çünkü açık konuşayım, her yerine biz de ulaşamıyoruz.
8: Buyurun.
7: Tanrım, hiçbir şeye dokunmak istemiyorum.
8: O kadar da kötü değil.
7: Merhaba, ben Madison. Bu da babam Frank. Babam bir tamircidir.
8: Her şeyi tamir ederim. Makineleri, motosikletleri. MacGyver gibi adamım. Bu eşyalar beni onları rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor. Gördün mü? İki kişiye sığdık.
7: Tamam.
8: Her zaman istifçi bir adamdım.
7: Bütün bu dağınıklığın içinde büyümek zordu. Hem de çok. Taşımam gereken yük çok ağırdı. Burada olduğunu bilmiyordum.
8: Öyle mi? En az iki motosiklet var, belki üç.
7: Elinde pek az kişinin görmüş olabileceği zamana meydan okuyan parçalar var. Bu eşyaların babamda özel bir yeri var. Emekli oldu. Artık sabit bir geliri var. İşler zorlaşmaya ve biraz can yakmaya başladı. Ben de bir taşla iki kuş vurayım dedim. Bu eşyaların bir kısmını kurtarıp güzel yuvalara kavuşturalım.
8: Alanı kazanmak ve aileyi birleştirmek daha önemli.
0: Motivasyon para olunca her şeyi satmak işleri her zaman yoluna sokmaz. Ama motivasyon aile ise her zaman işe yarar.
8: İçeride en az iki tane kola makinem var.
0: Burada bir sürü gösterişli şey var. Beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Kasalar. En sevdiğim şey bu. Bu devasa tavuk kümesinde birkaç şeyin peşindeyiz. Frank türünün tek örneği antika bir kola makinesi ve birkaç motosiklet olduğunu söylüyor. Bir de o kasayı bulmalıyız. Kim bilir içinden neler çıkacak.
9: Arkadaki o şey kümes mi?
6: Aman tanrım.
0: Merhaba, nasılsınız?
6: Merhaba.
0: Demek burası 370 metrekarelik bir tavuk kümesi. Büyük olduğunu söylemiştiniz.
8: Evet.
0: Buraya taşındığınızda boş muydu?
8: Evet.
0: Ne oldu yani?
8: Eşya toplamayı seviyorum. Çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ama artık sorun olmaya başlıyor.
0: Bence hemen işe koyulalım. Chris, biz arkaya bakalım. Mike ve Kayland, siz de tavuk kümesinin öbür tarafına gidin ve o kapıdan girmeye çalışın.
6: Tamam.
0: Teşekkürler çocuklar.
8: Bastığınız yere dikkat edin.
0: Dikkat ederim. Tanrım, vay canına. Epey derine gidiyor.
7: Öyle.
8: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Evet, burası tepeleme dolu.
8: Biliyorum, anlıyorum.
0: Amacım can sıkmak değil.
8: Hayır, biliyorum.
0: Bu kümes çılgınca bir yer. Duvarı göremiyorum, odanın öbür ucunu göremiyorum. Tek görebildiğim önümdeki 10 santimlik alan.
6: Yok.
9: Olamaz. Atır. Vay be.
6: Kokuyu alıyor musun?
9: Kapıyı açtığında ilk duyduğum şey oldu. Sen önden git.
6: Sorun değil.
9: Burası çok tehlikeli bir yer.
6: Evet ama şuraya bak. Her çeşit alet edevat var.
9: Yanıcı maddeler bile var.
6: Tamam. Var. Bahçe ekipmanları.
9: Keskin nesneler.
6: Dolarları şimdiden görebiliyorum. Sen tehlike görüyorsun, ben dolar. Matt bu işi üstlenmekte haklı çıkmak için bana güveniyor. Yeterli değer göremezsem tavuk kümesini temizlemek için bu kadar masraf yapmamızın anlamı kalmaz. Sana uzattığım her şey para.
9: Evet ama tekerlekte kaka var. İşte burada bak. Al bakalım dostum, servis dışı.
0: ben şuraya geçeyim. Kusura bakmayın, bunları anlamaya çalışıyorum. O tarafa doğru bir 3 metre evet. daha var. Hatta 5. Evet.
8: Kola makinesini orada bulabilirsin. Tamam. Kim bilir? Bu da arazi motosikletim TM 250.
0: Arazi motosikleti mi? Ha, harika.
8: Dahası da var.
0: 1980'lerden kalma çok klas bir model. Frankie daha fazlası da var diyor. İçeride böyle modeller varsa köşeyi döndük demektir.
10: İki tekerlek üzerinde en sarsıntısız sürüş için tamamen yeni GSX R750'den başkasını aramayın.
0: İlk gerçek yarış replikalarından biri olan R750 bir yarış motosikletinin hızını ve performansını caddelere taşıdı. Alüminyum şasisi ve yağ soğutmalı motoruyla hem hafif hem de güçlüydü. Dönem için eşsiz bir güç ağırlık oranına sahipti ve otobanda hızla geçtiğini görenleri kendine hayran bırakırdı. Ancak bu motorun satış fiyatları hala dudak uçuklatıyor. 1987 model temiz bir R750, 22 bin doların üzerinde alıcı buldu. Madison, burada büyümek nasıldı?
7: Çocukken eğlenceliydi ama büyüdükçe biraz daha üzücü olmaya başladı. Özellikle de eşyalar sıkışıp birbirine girince.
0: Evet.
7: Uzun bir yoldu. Bu istifçilik bizim ilişkimizi de yıprattı. Çocukluğumdan beri hep bir sır gibiydi. Yani utanç vericiydi.
8: Hazırım, çünkü burada durumu ailece düzeltmemiz gerekiyor. Ve artık eşyalarla değil ailemle vakit geçirmek istiyorum.
0: Çocuklara kümesin geri kalanına da bakmalarını söyledim. Hadi o tarafa gidelim. Tabii buradan sağ çıkabilirsek. Çocuklarla görüşeyim, evet. Değerli parçalara dair ipuçları görüyorum ama her şey çok derine gömülmüş. Tek gördüğüm istiflenmiş eşyalar. Frank'in sözüne güvenmek durumundayım. Pekala millet, bu konuyu bir daha konuşalım. Bu konuda biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum, yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum, korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle böyle gidip geliyorum.
6: Şimdi
0: evet.
6: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri evet. görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
0: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
9: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
0: Peki kaç kişi çalışacak?
9: En az 10 kişi gerekir.
0: Çöp konteynerleri de lazım. Peki kaç 12 tane?
9: 12 ile başlayalım derim.
0: Evet, 30 bini bulur, haklısın. Yani bize en az 50 bin lazım. Aileyle görüşeyim. Güney Michigan'daki bütün eskicilerle konuşalım.
9: Tamam.
0: Birazdan gelirim, tamam mı?
6: Tamam.
0: Ekip bunun kolay olmayacağını biliyor ama şimdi Frank ve Madison'la pazarlık vakti. Pekala arkadaşlar.
7: Evet.
0: Zor bir iş. Gerçekten zor. İçeride satılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tek endişem konteyner sayısıyla birlikte masrafların 25 ila 30 bin dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
8: %50.
0: Ne düşünüyorsun?
8: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
0: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettirdi mi?
8: Evet, tamam.
0: Tamam, 49.51.
8: Tamam.
0: Oldu.
8: Harika.
0: Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
7: Harika.
8: Olur.
0: Ağ başlasın.
11: Birinci gün.
0: Zor bir iş olacak ama bu kümesi boşaltmak ve içindekileri ayıklamak için küçük bir ordu toplayıp getirdim. Önümüzdeki 3 gün içinde bu kümesin tamamını temizlememiz gerekiyor. Ekipleri ayıracağız. 6 kişi Kaylent ve Mike'la şu tarafa, 6 kişi de benimle ve Chris'le bu tarafa. Hadi bakalım. Teşekkürler dostum.
11: Bir şey değil.
0: Bu kümesin 2 kapısı var. O yüzden 2 taraftan başlayıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Gözümüz antika kola makinesinde, R750 motosiklette ve kasada olacak. Evet, mesela bu çöp. Ah tanrım. Şuradan zemine ulaştığımızda buradan gelip sonuna kadar ilerleriz, tamam?
1: Tamam.
0: Tamam. Hedef parçalar her zaman çok önemlidir çünkü değeri onlar yükseltir.
1: Çöp.
0: O yüzden onları bulana kadar devam etmeliyiz. Bu işten kâr edeceksek içeride bulacağımız iyi sürprizlere güveniyoruz, evet. Çocuklar, bu çöp, bu da çöp.
1: Şu kokuya bak. Çöp. Çöp. Evet, çıkıp biraz temiz hava almalıyım. İçeride ölü bir şey mi var bilmiyorum ama öyle kokuyor.
6: Bir şeyler buldun galiba. Şu oyun konsoluna bir alıcı bulabilirsek çok iyi para edeceğini düşünüyorum. Bunu taşıyabilecek miyiz? Kötü bir fikirmiş. Arkadaşlar yardım edin. Tamam. Biraz daha çek. Tamamdır.
11: Ah, tanrım.
6: Galiba tekerlekleri bozuk bunun.
11: Bekle.
6: Nereye takıldı?
11: Bir tahta parçasına.
6: Tamam. Bırak.
11: Bırakıyorum.
6: Tamam. Gözlerim sulanıyor. Ter içinde kaldım. Hiç eğlenceli değil. Ama para lazım. İşimizi doğru yaparsak buradan parayla ayrılır. Aileye de evini geri kazandırırız. Pekala. Beklenen an. Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum. Işıklar da yanıyor. Elektrik var. Ama içeride bir şeyler kopmuş ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştırmayı başarabilirsem oyun koleksiyonerlerine $1000 bulan bir fiyata satabilirim. Şu aşamada her bir dolara ihtiyacımız var. Çalıştıramazsak parçalarını satarız ki öyle de iyi para eder. Bu hiç iyi olmadı ama umudumuzu yitirmeyelim. Her şey bitmiş değil.
0: Bu metal. Bu tavuk kümesinde çok fazla çöp var ama neyse ki birçoğu hurda metal ve bu satabileceğimiz bir şey. Hepsi metal. Hey, o metali çöple karıştırmayın sakın, tamam mı?
6: Çöp.
9: Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Vay be. Evet, hadi şunu dışarı çıkaralım.
0: Neyse ki üstü örtülüydü. Umarım bu onu korumuştur. Frank yalan söylemiyormuş. Bir sürü motosiklet çıkarmaya başladık.
9: Bakın ne buldum.
0: Ama maalesef bunlar aradığımız o büyük parçalar değil. Bu... Yabani hayvan dışkısı. Rakun mu? Rakun mu acaba bu? Kocaman.
1: Sanırım.
0: Çok büyük. Bu işi benim kadar uzun süre yapınca maalesef hayvan dışkısını tanımayı öğreniyorsunuz. Kedi dışkısı değil. Kedinin olamayacak kadar büyük. Kedi dışkısı, köpek dışkısı, ayı dışkısı. Hangisi olursa. Koklayınca, görünce anlarım. Burada ne varmış? Ah dostum. Şuna bak.
1: Bu çöp. Bu neymiş? Evet. Burada birkaç bıçak falan var. Birkaç tane. Bunlardan para kazanılabilir. Para, para, para. İhtiyacımız olan şey. Bu bıçaklar kesin satılır.
0: Bu satılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet. Vacan abi, Shorty. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini rahatlıkla $100 satarız. Dediğim gibi burada her şey gömülü olabilir. Neler çıkıyor?
1: Bilemiyorum. Sanırım bir şeyler buldum.
0: Ya bir geyik ya da karibu ama bence geyik. İlginç şeyler buluyoruz. Çok fazla çöp var ve pek hazine yok. Gerçi bu çöpler bile birileri için hazine olabilir. Bulunduğu yere bağlı olarak $500'dan birkaç bin dolara kadar alıcı bulabilir.
9: Bu... Vay canına. Metin aradığı motosiklet olabilir bu.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
2: Aman bu ne? Vay canına. Hey Matt!
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Vay, yeni teknoloji.

0: profilo yapmış.
1: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
11: bir. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birinci gün. Hadi şu güzelliği ayağa kaldıralım. Çok büyük bir parça.
1: GT 185.
0: Hadi be. 80'lerden bir motosiklet bulduk. Bir GSX R750 bulmayı umuyorduk. Ama bu GT 185. 750'nin değerinin çok altında. Bu ağır bir darbe oldu.
2: Birinin önden tutup alması lazım.
3: Ekip kümesteki her şeyi çıkarmaya devam ederken ben de satışları hızlandıracağım. Tamam, nasıl bir teklif verirsin?
1: 21 tane bıçak var.
3: 2000 dolara ne dersin?
1: Belki 1000 dolar.
3: 1000 mi? 1500 yapıp ortada buluşsak.
1: 1500 olur.
3: Harika, anlaştık dostum. Kutuları da veriyorum. Bu bir kalibu. Rengi olarak da bilinir. 500 dolar isterim.
4: Tamam, beni ikna ettin.
3: Anlaştık, çok sevindim. Bunu sevdim. 50 bin dolara giden yolda bunlar okyanusta sadece birer damla ama bu daha bir başlangıç. Ekip sıkı çalışıyor ama şu ana kadar kümesin sadece %25'ini bitirebildik. Ve bulduğumuz hedef parça hayal kırıklığı yarattı. Şu antika kola makinesini ve kasayı bir an önce bulmamız gerekiyor.
1: Bu ne böyle?
2: Pekala, bir kola makinesi olsaydım nerede dururdum? Ha, tamam, buldum. İşte burada. Ha, hayır, bulamamışım. Eski kola şişeleri koleksiyonerler arasında çok rağbet görür. Amerikan nostaljisi güçlüdür.
5: Buz gibi bir bardak kolayla her öğün bir ziyafettir.
3: Bu meşrubat, ikonik kırmızı logosundan televizyon tarihinin en unutulmaz reklamlarına kadar Amerikan kültürüyle eş anlamlıdır. 1886'daki orijinal tarif bugün olsa raflara bile çıkamazdı. 1904'de geleneğine formül temizlendi ve marka dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Bu kültürel iz, koleksiyonerlerin bugün bile neden bu kadar tutkuyla kola anılarının peşinden koştuğunun sebebidir. 1950'lerden kalma bir Vendo 81 kola makinesi geçenlerde 12 bin doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuştu. Olamaz. İşte bu. Şuna bakın. Ah tanrım. Çok güzel. Olamaz, evet. Turnayı gözünden vurduk. Bu inanılmaz durumda. Kola makinesi değil ama bu antika soğutucular gerçekten şahane. Bir alıcı bulursak iyi para kazanabileceğimizden eminim. Ama 600-700 dolarlık soğutucuların üstü iki parmak kalınlığında rakun dışkısıyla kaplı. İnanılmaz, inanılmaz. Buna bayılıyorum. Şu devasa damperli kamyon hurda metalle dolu. Buradan 5000 dolar kaldırırız.
6: Peki 150 olur mu?
2: 200 de anlaşalım.
6: Anlaştık.
2: Harika. 600 dolar. Anlaştık mı?
7: Evet.
2: Harika.
0: Ha evet. Bir tane daha buldum.
3: Tavuk kümesinde henüz diğer hedef parçalarımızdan hiçbirini bulamadığımız için yeni Boston'daki yığına biraz ara verip St. Clair Shores'taki başka potansiyel müşterilere Larry ile Anna'ya gitmek güzel bir değişiklik olacak. Arka bahçelerinde tıka basa doldurdukları çadırlar ve barakalar varmış. Demek aslında evleri de tamamen dolu. Boşuna gitmiş olmamayı ve bari orada değerli eşyalar bulabilmeyi umuyorum.
8: İstiflenmiş eşyalar bütün evi ele geçirmiş durumda. 3 yatak odası da dolu.
9: Artık hayatımızı yaşamamız lazım.
8: Büyük annem ölünce ondan bir sürü eşya kaldı. Mike amcam da istifçiydi. O da bir sürü şey bıraktı. Böylelikle eşyalar çoğaldı.
9: Bütün bu film makaraları
8: mesela
9: ve...
8: Bruce Lee filmi. Evet. Seinfeld ekibinin imzaladığı senaryo metni bile var.
3: Aileden biri hem sinema hem de kitap evi işletiyormuş. Ellerinde Bruce Lee'nin bir filmi de varmış. Ve işin ilginç tarafı bu türünün tek örneği olan bir film olabilir. Ama beni asıl heyecanlandıran bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısına sahip olduklarını söylemeleriydi.
9: Daha yeni elimdeydi. Merdivenin üstüne koymuştum ama şimdi bulamıyorum.
3: Gerçekten bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskılarından birine sahiplerse bu dünya kadar para edebilir. Bu evde her şeyden biraz var. O yüzden gözümüzü dört açıp o bağımsızlık bildirgesini, Bruce Lee film makaralarını ve imzalı Seinfeld senaryosunu bulabiliriz.
9: Gel bakalım Matt.
3: Merhaba, nihayet tanıştığımıza sevindim.
9: Burada olmana çok sevindim. Geldiğin için teşekkürler.
3: Sizi gördüğüme sevindim. Neden aradığınızı anlayabiliyorum.
9: Evet, ama burada eşyaların birazı var.
3: Tamam, hadi bana evi gezdirin. Ha, neler var bir göreyim.
8: Buyur. Gel.
9: Burası bizim ofisimiz gibi.
3: Buradan mı çalışıyorsunuz?
8: Evet, sayılır.
9: Evet.
8: Yazıcı, ona ama pek ulaşamıyoruz aslında.
3: Bu evde kaç nesillik eşya var?
8: Amcalarımın ve büyük annemle büyük babamın.
3: İlk eşinizle olan tüm hayatınızdakiler, evet. Şimdiki eşyalarınız ve daha
9: evet.
3: Önceki yıllarınızdan kalanlar da mı var?
9: Evet.
3: Yani 5 farklı hayat. Bu evi ayıklarken bir aile ağacı çizmem
8: hiç
3: gerekecek.
8: Hiçbir ne olmaz, evet.
3: Evet, bakınmaya devam
8: dikkatli
3: edin. Tamam,
8: dikkatli
3: merdivene
8: ol.
3: Bir şeyler koymayı seviyorsunuz. Larry ailesinden 4 kişiye ait eşya var. Anna'nın akrabalarından kalan eşyalar da çabası.
8: Burası bir zamanlar yatak
3: ve
8: odasıydı.
3: Bütün eşyalar bir arada. Bu tam bir kuşaklar arası eşya lazanyası olmuş. Harika.
9: Burası da arka bahçe.
3: Arka bahçede evden farksız mı? Çok şey var. Para kazanabilecek olmamız gerekiyor.
9: Evet.
3: Ancak çok iş var. Temizlik masraflarına muhtemelen 15 ila 20 bin dolar gider. Evdeki
9: tamam.
3: Eşyaların değeri ise 40 bin veya daha fazla olmalı. %50-50 bölüşmek isterim.
8: 60'a 40 olsa?
3: %40 istiyorsanız ben %60'a razıyım.
8: 60 mı?
9: Hayır.
8: Hayır. Tam tersi. 60'a 40.
3: Evet, tamam, anlaştık. Tamam. Çok iyi. İçinize sindi mi peki?
9: Kabul, evet.
3: Güzel.
9: Evet, şimdi tamam.
3: Çocukları arayayım. Öbür işi bitirip geliriz.
7: İkinci gün.
3: Arazi motosikletleri ve 3 tekerlekliler var.
1: 4000 veririm. Ne dersin?
3: Biliyor musun? Anlaştık dostum.
0: Baksana Mike.
2: Evet.
0: Bir şey buldum. Buna ne diyeceksin bakalım?
2: Aman tanrım. Bu bir Vectrex makinesi. Orijinal ev video oyunlarından biriydi.
0: Bir dakika. Bir şey daha var. Bekle. Buna bayılacaksın. Şuna bir bakar mısın? İşte burada.
2: Dostum. İnanamıyorum. Baksana şuna. Iron Man 4. sayı. Amazing Spider-Man 29. sayı. Bunlar inanılmaz. Kondisyonları da çok iyi. Bu kutu 3-4 bin dolar eder. Bu Vectrex makinesi de ayrıca 1000 dolar eder.
0: Demek sıkı bir okurmuş.
2: Bu çok
0: ne
2: iyi.
0: Ne demek görevimiz?
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
12: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
13: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
12: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
14: Bakın.
15: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
14: Tam da leyslik.
16: Sevince. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye. Sen hep

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Kendime

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Ruffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: İkinci gün.
8: Bu neymiş? Galiba hedef parçalardan birini buldum. Kola makinesi. İyi durumda, içinde kola bile var. Müthiş bir makine ama maalesef nadir değil. Matt pek sevinmeyecek ama umarım bunu alacak bir koleksiyoner buluruz.
9: Dostum, şuradaki şeyleri gördün mü?
10: Hayır, neler var?
9: Baksana.
10: Yani bu muhtemelen 500 dolarlık hurda metal demek.
9: Evet.
10: Ve hurda metal fiyatları giderek artıyor. Zaten 3 kamyon çıktı, bununla 4.'yü de doldururuz. Hurda metal için şükürler olsun. Şuradan 20 dolar, buradan 100 dolar derken üstüne de bir de hurda metalden de 500 ila 800 dolar gelirse yorulduğumuza değmeye başlar.
7: Final günü.
10: Bu eski çakmaklar şahane.
9: Yılan vardı.
11: Ne?
9: Sen görmedin
11: mi? Kaçıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun, öyle mi?
9: Kuralı bilirsin sandım. Birinin kaçtığını görünce herkes kaçar.
10: 3 için 1500 düşünmüştüm, evet.
11: Biraz inme şansın var mı?
10: İnebilirim, evet.
11: Mesela 1200'e?
10: Anlaştık dostum,
11: tamam.
10: 1200.
11: 5000 diyorum.
12: Bence çizgi romanlar 3-4000 dolar edebilir. Vectrex için de 1000 dolar desek 4000 dolar yapar mısın?
11: Anlaştık dostum.
12: Harika.
10: Frank'in çok sayıda motosikleti var ama bu marka öne çıkıyor. Umduğumuz model değilmiş ama son derece klas bir alet. Umarım doğru alıcıyla iyi para kazanabiliriz. Motosiklete bakıyorsun.
8: Evet.
10: Bu bir GT185 klasik, iki zamanlı motor, RAM Air soğutma sistemi.
13: Oğlumla üzerinde çalışacağımız bir proje arıyorum. Biraz işi var gibi görünüyor ama aynı zamanda çok da güzel. Fiyat olarak ne düşünüyordun?
10: 1500 diyorduk.
13: 1100 vereyim, hemen el sıkışalım.
10: Kabul. Güle güle kullan. Umarım oğlunla iyi vakit geçirirsin. Motosikletler gidiyor, paralar geliyor ama 50.000 dolarlık hedefimize hala çok uzağız ve kasayı hala bulamadık.
8: Arka bahçeden geçirelim.
11: Andy, geldiğin için sağ ol.
14: Teşekkür ederim.
11: Burada görmeyi çok isteyeceğin bir şey var. Antika soğutucularımız ve kola makinemiz var. Antika kola makinesinden umutluydum ama 40'lardan ya da 50'lerden değilmiş. 70'lerden kalmaymış ve sandığım kadar değerli değilmiş. Yine de bir şeyler kazanabiliriz. 56 şişe kapasiteli. Klasik tasarım. Uzatmayalım. 1100 yapalım ve bu iş bitsin.
14: Kabul ediyorum.
11: Tamam. Tebrik ederim dostum.
14: ...25 senedir görmüyordum bunları.
11: Hadi incelesene. Her şey çalışıyor. Tamir ettirdik. Kullanıma hazır. Yol haritasını seç. Eğlenceli ha?
14: Evet. İyi görünüyor.
11: Anlaşacağımıza eminim. Tamir ettirdiğimiz için fiyatı biraz yükseldi. Şu an 700 dolar.
14: 600 desek?
11: Çok kötü bir teklif değil ha. Ama... 650 ver, kamyonetine yükleteyim.
14: Kabul, teşekkürler.
10: Vay canına, zor bir işti. Çok yorulduk, çok ter döktük. Ama artık kümes boşaldığına göre Madison ve Frank'i çağırıp sonuçları gösterebilirim. Bu hafta çok çalıştık. Bakalım neler yapmışız.
8: Vay canına.
7: Aman tanrım. Şaka mı bu?
10: Bol yer açıldı dostum.
8: Vay canına.
10: 18 tonun üzerinde çöp attık. Evet. Neden bu kadar kaslı olduğunu şimdi anladım.
8: Teşekkürler.
10: Evet. Yürümeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Hadi gidelim.
7: Şaka mı yapıyorsun?
10: Çok geniş bir alan. Ne kadar büyük olduğunu içinde yürüdüğün zaman anlıyorsun.
7: Hiç haberim yoktu. 22 yıllık hayatımda burayı hiç böyle görmemiştim. Bu kesinlikle çılgınca.
10: Bunu daha önce hiç görmemiş miydin?
7: Hayır, hayır. Aman tanrım. Babamla gurur duyuyorum. Gerçekten değer verdiği şeylerden vazgeçmesinin hiç de kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Onu anlıyorum.
8: Burayı atölye yaparım. Herkesin üzerindeki stresin kalktığına sevindim. Onları ne kadar etkilediğini bilmiyordum ama belli ki etkilemiş. Burada ahşap işler yaparız. Kızım Mete ulaşmasaydı olduğum yerde saplanıp kalacaktım. Ve bu hiç iyi olmayacaktı.
10: Sonuçları konuşmaya hazır mısın?
7: Evet.
10: Video oyunlarından çok iyi kazandık. Motosikletlerden ve bazı kasklardan da iyi kazandık. Bıçaklar ve bazı çizgi romanlar çok iyi para getirdi. Kasayı bulamadık ama çöplerin çoğu satılabilir hurdaydı ve bu da bize biraz para kazandırıp temizlik maliyetini düşürdü. İster inanın ister inanmayın toplam satış 35 bin dolar. Ben de sizin kadar şaşkınım. Maliyet 15 bin dolar civarındaydı. Yaklaşık 20 bin dolar kar ettik. %51'i size, 49'u bize. Payınız 10.200 dolar. Güle güle kullan.
8: Çok teşekkür ederim.
10: Güle güle hacı. Hoşça kalın.
8: Para da güzel ama aile ve kendi alanımızdaki özgürlük paha biçilemez. Çok değerli. Matt buraya gelip bana ve aileme yardım etmek için harika bir ekip getirdin. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım.
7: Aileni tercih edebileceğini öğrendik.
8: Öğrendik.
7: Evet. Pişti olduk.
8: Evet.
10: Bu aile için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Alan açtık, para kazandırdık, fark yarattık. Frank'in evinde ucu ucuna kâr ettik. İkinci evde büyük bir kazanca ihtiyacımız olacak. Şimdi Enay'la Larry'nin evine gidiyoruz. Bağımsızlık bildirgisinin 100. yıl kopyasını, bazı kung fu film makaralarını ve kadro tarafından imzalanmış Senfield senaryosunu arayacağız.
15: Birinci gün.
10: Bu evde çok fazla eşya var. Bu sefer sadece 3 günümüz olacak. O yüzden hemen işe koyulmalıyız. Koleksiyonerler eski film arşivlerini gözden uzak yerlerde saklar. O yüzden ekip olarak Bodrum'da eski kung fu filmlerini aramaya başladık. Toplamaya başlayabiliriz. Kutulara dikkat edelim, tamam mı?
11: Elvis görüyorum. Çok iyi para edebilir.
16: This is all Barbie.
10: Bunlar oyuncak bebek. Hepsinin listesini de yazıp koymuşlar. Evet, bunları satabiliriz.
17: Şu arabayı da buldum.
10: Aa, o da satılır. Çok güzelmiş. Nereden çıktı?
17: Az ileriden. Şu tarafta.
10: Tamam. Şuraya biraz daha bakınayım. Evet, vay canına. Gerçekten müthiş bir şey buldum. Vay canına, palyaço. Palyaço kasabası. Görmüş müydünüz? Palyaço kasabası Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar müthiş bu. Anna ile Larry'nin film makaralarını buraya tıkıştırdığını düşünüyorduk ama şu ana kadar hep oyuncak bulduk. Gerçekten oyuncaklar. Evet. Aha evet. Başardım. Değerli hiçbir şey bulamadık. Ama şimdi küçük bir sorunumuz var. Bodrum'daki her şeyi dışarı taşıyacağız. Bu devasa piyano da dahil. İstifçiler genellikle en değerli eşyalarını tek bir yere saklar. Bu aile için o tek yer ofis. Umarım hızlıca satabileceğimiz hedef parçalarını buluruz.
9: Girer girmez buldum.
11: Ne buldun?
9: Yani bu azıcık para eder herhalde.
11: Walking Liberty.
9: Hı-hı.
11: Azıcıktan fazlası da eder ama bize çok para lazım.
10: Tiffany & Company. Altın bu.
9: Efsane.
11: Mike Gallagher.
9: Larry Bird.
11: Öbür efsane.
9: Aramaya ve avlamaya devam.
11: Tamam, öyle yapalım. Pekala. Seinfeld'le ilgili bir şeyler arıyoruz.
16: 90'ların yeni tarzı bu. İlk korsan sen olacaksın.
18: Ama ben korsan olmak istemiyorum.
11: Muhtemelen hiçbir 90'lar dizisi Seinfeld kadar büyük bir kültürel etki yaratmadı. 1998'deki Seinfeld finali 76 milyon gibi inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Hiçlik hakkında bir diziydi ama herkes kendinden bir şeyler buldu. Jerry'nin 5. sezonun 2. bölümünde giydiği meşhur gömlek açık arttırmada inanılmaz bir fiyata 54 bin dolara satıldı. Aman tanrım. Dostum, burada bir Seinfeld senaryosu buldum.
9: Hadi canım.
11: Evet, ciddiyim.
9: Yok artık.
19: İmzalı mı?
11: Sendekine bir baksana. Benimki imzalı görünmüyor. Hiç imza yok.
19: Bu da imzalı değil.
11: Ne demek bu? Nasıl imza olmaz? Evet, bu da değil. İmzalara ihtiyacımız var. Nerede bu imzalar? İmzalı olanı arayalım. Evet, Seinfeld senaryosu ama imzalı değil. İmzalı değilse basıldığı kağıt kadar bile etmez.
8: Pekala, bu neymiş? Bruce Lee'nin yumruğu. Bir dakika.
10: 1966'da Bruce Lee adında az tanınan bir dövüş sanatçısı ve oyuncu, Amerikan izleyicisine ilk kez The Green Hornet dizisindeki Kato karakteriyle tanıtıldı. 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel bir kung fu çılgınlığı başlatarak dünya çapında bir ikona dönüştü. Öncü dövüş sahneleriyle tanınan 1973 yapımı Ejder Kalesi, 400 milyon dolardan fazla hasılat yaptı ki bu bugün 2 milyar dolara denk geliyor. 2024'te Bruce Lee'nin Ejder Kalesi'nde kullandığı mıçıkalar açık arttırmada rekor fiyatla 190 bin dolardan fazlaya satıldı. Ne buldun dostum?
8: Aradığımız şey buydu.
10: Aşağıda canımıza okunuyor.
8: Dur biraz. Lee değil ki. L-I yazıyor.
10: Bruce Lee mi? Bir bakayım. Aman tanrım. Bu çakma Bruce Lee gibi bir adamdı. Evet, Bruce Lee. Bruce Lee'nin 1973'teki ölümünden sonra stüdyolar Bruce Lee'den Dragon Lee'ye kadar ona benzeyen oyuncuların başrolünde olduğu yaklaşık 200 film piyasaya sürdü. Bunlar radyo reklam kayıtları. Ne yazık ki bu ticari makaralar video değil, ses kaydı. Ancak Bruce Lee hatıra eşyaları da çok nadirdir. Yani piyasalarda bunlardan çok az var ve kesinlikle satabileceğiz. Maalesef bunlar gerçek Bruce Lee makaraları değil ama yine de havalılar ve onları satabileceğiz.
20: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
21: Hangi kredi? Gün boyu çamaşırını koru.
22: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
23: Mol Ped'den kız sözü.
24: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
26: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
27: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
28: değil. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
29: Tehlike çok büyük.
30: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
31: Olamaz mı?
30: 10 dakika içinde.
32: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
33: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
31: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
32: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Ne arıyorsun?
2: Cadılar Bayramı veya korku ile ilgili her şeyi.
1: Tabut kapakları ister misin ha?
2: Tabii.
1: Hepsine 2000 dolar diyeyim. Teşekkürler dostum. Harika. Pekala. Çok iyi. Çok gösterişli.

0: 1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu yontarlardı. Savaşta yaşadıklarının hikayesini anlatır. Bak burada 1917 yazıyor. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı askerleri genellikle günlerce, hatta haftalarca siperlere kapanırdı. O yüzden siper sanatı diye bir şey doğdu. Hikaye asaları veya anı sopaları bulunabilen her çeşit malzemelerden yapılırdı. Üstlerine önemli tarihler, düşünceler, yani hemen hemen her şey kazanırdı. Siperlerden çok azı sağlam çıkabildiği için bugün son derece nadirdirler. Yani bu türünün tek örneği.
1: Bir sürü ilk gün zarfı pulu buldum. Bir pul meraklısı bulman lazım ki bu her geçen gün zorlaşıyor.
2: Evet.
0: Bunu 1500 dolara bırakırım.
3: Anlaştık dostum.
4: Tüm set için 250.
0: Kabul.
4: Güzel.
0: Nakit var mı?
4: Evet var.
0: Ofiste dahil olmak üzere birinci kat tamamen boşaldı. Sunfield senaryolarını bulduk ama fiyasko çıktılar. Bağımsızlık bildirgesini bulmamız gerekiyor. Ve bakmadığımız bir tek çatı katı kaldı. Kaylent orayı aramaya başlarken ben de haneye bir satış daha yazdırmaya çalışacağım. Pekala, hadi başlayalım. Makaralar burada. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Bruce Lee ile Bruce Lai arasındaki
5: evet,
0: farkı
5: Bruce
0: biliyor
5: Lee
0: musun?
5: Evet, Bruce Lee ölünce yerini Bruce Lai aldı. Gerçek olanın yerini.
0: Çok doğru. Evet, bir sürü makara var.
5: Pekala.
0: Jaws of the Black Dragon tamam. Nedir bilmiyorum ama izlemek isterim. Bu kutuyla beraber toplamda en az 100 tane vardır. Ve bunların hepsine 3000 dolar istiyorum. Ne dersin? Olabilir mi acaba?
5: Tamam. 1000 yapar mısın?
0: 1000 düşük. 2200'e ne dersin?
5: Anlaştık. Teşekkür
0: Pekala.
5: Ederim.
0: Hadi bakalım. Şunları paketleyelim.
5: Teşekkür ederim.
1: Oo, kendime ayırabileceğim bir şey buldum. Bir K harfi. Tabii ya. Şunu bir kenara koyayım. Pembe Noel ağacı. Atmıyorum. Bir kadın isteyebilir. İlginç. Hareket ediyor. Oo. Ne kadar eski bir kağıt bu. Vay canına. Kaç yıllık bu? 1876 mı? Hey Matt!
0: Bulmuşsun.
1: Evet, evet tabii ki.
0: Vay canına.
1: Evet.
0: Şuna bak. Bağımsızlık bildirgesinin 150 yıllık bir kopyası olan 100. yıl baskısı son derece nadir bulunur. Bence durumu gayet iyi ve alıcı bulur. Müzayedede 2 ila 3000 dolara satılır. Hemen birkaç özel alıcıyı arayayım. Bu büyük bir buluş. İhtiyacımız olan buydu.
6: Üçüncü gün.
0: Michigan'daki son günümüz ve satışlarda çok gerideyiz. Taşların burada.
7: Gördüm. Güzel küçük
0: tamam,
7: bir koleksiyon.
0: Kabul.
7: 850 olur mu?
0: Evet, güzel iş.
7: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Kâra geçebilmek için mümkün olduğunca çok kazanca ihtiyacımız var.
1: Buradaki her şey için 3000 dolardan başlayacağım.
7: Teşekkür ederim. Gelecek yıllar boyunca kıymetleri bilinecek.
0: Geldiğin
3: Merhaba.
0: İçin teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne var elimizde?
0: Sorduğun kopya bu.
3: Tamam.
0: Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısının 150 yıllık bir kopyası. 1876'da bunlardan sadece 2000 tane basıldı.
3: Evet, yırtıklar ve sökükler de var.
0: Var, evet.
3: Yani 150 yıllık görünüyor.
0: Ha, doğru, doğru. 150
3: doğru.
0: yıllık görünüyor çünkü
3: evet.
0: 150 yıllık bu. Kusursuz durumdakilerin 2000 dolara satıldığını biliyoruz.
3: Kesinlikle kusursuz değil, orası kesin.
0: 1500 diyelim mi?
3: Sanırım 1500 verebilirim.
0: Tamam, anlaştık.
3: Tamam,
0: teşekkürler.
3: Anlaştık.
0: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısınız?
2: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. İşte başlıyoruz.
4: Aman tanrım, şu alanın büyüklüğüne bak.
2: Kanepeye bak.
4: Aman tanrım.
0: Ne kadar geniş.
4: Vay canına. Belki tekrar dans edebiliriz.
2: Tekrar dans edebiliriz.
4: Evet.
2: Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Olağanüstü.
4: Oh, çok heyecanlıyım. Eskiden hep dans ederdik. Sonra yerimiz kalmadı.
0: Artık mutlu olmak için alanımız var.
2: Basamaklar bomboş. Artık düşme tehlikesi yok.
0: Bu evden ayrılırken tek ve katı kuralım şu. Basamaklara hiçbir şey koymayın.
4: Kural koyup durma ama.
0: Kurallarını sevmedin mi? Bende kural çok. Hadi gidip ofise de bakalım.
4: Tamam. Tamam. Aman tanrım. Ohoho.
2: Güzel.
4: Ay canına. Pencereleri görebiliyorum.
0: Hadi yukarı çıkalım. Bakın merdivende hiçbir şey yok. Evet, nasıl buldunuz?
4: Bayıldım, burası harika.
2: Beğenmemek mümkün mü?
4: Aman tanrım.
0: Bazı mobilyaları bıraktık çünkü ne yapacağımızı bilemedik. Ama artık ofis için yeriniz var.
4: Bu benim için o kadar mükemmel ki düşünebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Çok mutluyum.
2: Bu kadarını hiç beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Harika. Olağanüstü.
4: Bu ikimiz için de çok iyi olacak. Sadece teşekkür edebiliriz.
0: Bakalım mali açıdan da mutlu olacak mıyız? Sanfield senaryolarını bulduk ama maalesef imzalı değillerdi. Gerçek Bruce Lee film makaralarını bulamadık. Ancak bazı Bruce Lee radyo spotlarını bulduk ve sattık. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl kopyasını bulup onu da sattık. Daha birçok şey sattık. Pulları sattım ama bizi asıl zirveye taşıyan 1. Dünya Savaşı hikaye asası oldu. 10 bin doların üzerinde satılması öngörülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
4: O bebeğim hiç fena değilmiş.
0: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10 bin dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet. 60'a 40 paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten görülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
4: O bebeğim hiç fena değilmiş.
0: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10 bin dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet.

0: Önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
1: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
2: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
0: Evine hoş geldin.
2: Ya canım benim. Teşekkür ederim.
0: Hadi içeri girip dans edelim.
2: Teşekkürler hayatım. Evet. Hadi girelim ve dans edelim.
1: Michigan gezisinde gördüğümüz bir şey de bir evde bulabileceğimiz eşyaların çeşitliliğiydi. Her iki evden toplamda 80 bin doların biraz üzerinde para kazandık. Ekibim ve ben 24 bin dolarla dönüyoruz. Bu hiç fena değil. Ama size şunu söylemeliyim. Artık eve gitmek, ailemi görmek ve sıcak bir duş almak istiyorum.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Net.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İnsanlar sık sık bana neden bu işi yaptığımızı soruyor. Altın sevdası yüzünden mi? Tabii ki.
1: Göze çok hoş geliyor.
0: İnsanlara yardım etmeyi seviyor muyum? Hadi onlara biraz daha altın bulalım. Kesinlikle.
2: Budur. Evet.
0: Ama zor durumdaki madencileri kurtarmayı asıl neden seviyorum biliyor musunuz? Hayallerine kavuşmaları için.
3: Şuna bak.
4: Sana bir daha sarılacağım.
0: Özünde karşılaştığımız her madenci bunu ailesi için yapıyor.
5: Aile her şeydir. Zaten bu yüzden sahaya çıkıp onca saat ter döküyoruz. İlki tamam, geriye sadece 6000 tane kaldı. Onlara daha iyi bir hayat sunabilmeyi umuyoruz.
3: Budur, budur.
5: Günün sonunda hepimiz tek bir şey istiyoruz. Kalıcı bir miras bırakmak.
6: Bu hayatımızı değiştiriyor. Teşekkür ederiz.

0: Sisi çatlamaya başladı, sorun çıkarmaya başlıyor. Yama yapıp bir şekilde ayakta tutmamız gerekecek.
1: Huang!
0: Nasılsın Freddy?
1: Nasıl gidiyor?
0: İyi, rampamı onarıyorum. Seni görmek güzel, gel sarılayım.
1: Otoparka girip seni bunun altında kaynak yaparken bulmayı hiç umuyorum. Bize çok çektirdi ama o da çekti.
0: Dünyada 240 bin kilometreyi devirmiş tek plazma masası muhtemelen budur.
1: Evet, hendeklere evet. Girdi.
0: Doğru.
1: Dağlara, çaylara.
0: Evet, evet. Kesinlikle.
1: Evet.
0: Birçok insana yardım etmemizi sağladı.
1: İnsanlara yardım etmek demişken telefonum susmak bilmiyor.
0: Benimki de. Sektöre yeni girmiş ve başarılı olmak isteyen ama bunu nasıl yapacağını bilemeyen bir sürü insan var. İşim bitmek üzere, içeri gidip birkaç kişiyle konuşalım mı, ne dersin?
1: Olur.
0: Tamamdır.
1: Gidelim.
2: Bu bölümde...
0: Sizi görmek güzel.
2: Freddy ve Juan geçen yılın en kritik kurtarma operasyonlarını değerlendiriyor.
3: Çok heyecanlıyım ve harika bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum.
2: Şu ana kadarki en büyük zorluklarını da.
1: Bizi ilk onlar yendi.
2: Bizzat madencilerin durumlarını kontrol ediyorlar.
1: Asıl sorduğumuz şey, altın bulabildiniz mi?
0: Kesinlikle öyle.
2: Kimin altın hayallerine ulaşmaya daha yakın olduğunu öğrenmek istiyorlar.
1: Bu altında %400'lük bir artış demek.
4: Vay canına. İşte ben de bundan söz ediyordum.
2: Hem kendileri hem de aileleri için.
0: Bununla gurur duyuyorum Freddy. Çak bakalım.
1: İyi çıkardın.
0: Sen de.
5: Juan'ın atölyesi, Nevada.
0: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
1: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
0: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
1: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
0: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
1: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
0: Biz anlayışımız bile aynı.
1: Evet, iki çatlı az işte.
0: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
0: Planımız aynı oluyor.
1: Evet.
0: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
1: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
0: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
1: tabii.
0: Diyorlar.
1: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
0: Daha iyi bir isim seçemezsin. Evet. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
1: Yine de pes etmedik.
0: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
1: Evet.
0: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
0: İşte böyle.
6: Bakın, altın buldum.
7: Vay, evet.
0: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
5: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
0: Merhaba.
8: Nasılsınız?
0: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
0: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
2: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
9: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
1: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
0: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
9: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
0: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
1: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
0: Hem de hiçbiri.
1: Evet.
0: Bu beni ölümüne korkuturdu.
1: Evet.
0: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
2: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
9: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
0: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
7: Başlayalım.
0: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
1: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
10: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
1: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat, kapat!
11: Dur, kapat
1: hey,
11: şunu.
1: Hey,
11: kapat.
1: Bandı çalıştırma sakın, sıkıştı.
12: Aşağı dökülen onca şey buranın altında birikmiş. Bunu fark etmeliydik. Şu an her şey sıkışmış halde.
0: Çalıştırırsak $5,000'lık bandı kaybetme riskimiz var.
2: Bu ailenin tekrar altın çıkarmasını sağlamak için Freddy ve Juan taşıyıcı bandı tesise yaklaştırıyor. Malzemenin alta sıkışmasını önlemek için bandın altına yenilikçi, eşi benzeri olmayan bir sıyırıcı ekliyor ve malzemenin eşit dağılıp veriminin artması için bir V-şut yerleştiriyor.
0: O sıyırıcıyı elimizdeki parçalardan yaptık.
1: Çifte sıyırıcı,
0: süpürge parçalarından.
1: Uzaktan kumandalı arabanın yaylarından.
0: Arabada epey ağırmış. O benim göz bebeğim de Freddy.
1: Biliyorum.
0: Bana hala yay borçlusun Freddy.
1: Ama aldığın uzaktan kumandalı arabam hala sende.
0: O zaman ödeştik diyelim.
1: Sana yay alacağım.
0: Tamam.
1: O yayları epeyce bir sıkıştır, tıpkı benim burada yaptığım gibi.
7: Tamamdır.
1: Vay canına, ne diyorsun?
4: Güzel görünüyor.
0: Evet,
9: harika olmuş.
0: Teste başlatalım o zaman, hadi.
4: Hadi.
2: Savak kutusu modifiye edilip konveyördeki sorunlar giderildikten sonra...
1: Tamam, çalıştırın.
4: Baş üstüne.
2: Freddy ve Juan, ailenin kendi toprağında yaşama hayalini güvenceye alıp alamadıklarını görmek için son bir test yapıyor.
0: Taş gibi çalışıyor Freddy.
1: Mükemmel, gayet iyi gidiyor.
4: Bunu duymayı seviyorum.
1: 4 saat oldu. Bu son kova.
0: Tam 4 saat boyunca çalıştırdık.
1: Tıkır tıkır.
0: Sorunsuz.
1: Evet.
2: 4 saatlik testin en az 35 gram altın getirmesi gerekiyor.
1: Evet arkadaşlar. 1.93 ons.
9: Harika.
4: İşte bu çok daha iyi.
1: Neredeyse 60
4: demem.
0: Müthiş sonuç.
4: Güzel.
1: Güzel. Şimdi düşünürsen günde 8 saat bu verimle çalışırlarsa günde $7,000 kadar kazanabilirler.
0: Bu da evet çok iyi para.
1: Maaşlar filan derken giderleri muhtemelen $2,000 civarıdır.
0: Evet.
1: Evet. Geri kalanı da ciddi bir kar demektir.
0: Evet. Onların heyecanlı olduğunu biliyorum. Ben de onlar adına heyecanlıyım. Bununla gurur duyuyorum.
1: Ben de.
0: Bulundukları noktadan neredeyse tesisi mahvetme seviyesine gelmişlerdi. Sonra sistemi düzgün çalıştırıp gerçekten altın toplamaya başladılar. Umarım iyi para kazanıyorlardır.
1: Evet. Hadi bir arayalım onları.
0: Arayalım bakalım. Nasılsınız?
13: İyiyiz.
0: Yaptığımız düzenleme işinize yaradı mı?
13: Her şey gerçekten çok iyi çalışıyor.
9: Makine mükemmel çalışıyor. Savak kutusuna artık malzeme eşit dağılıyor. Şu tarafta da daha önce çok uğraştığımız konveyör var. Bu sene gerçekten çok daha iyi durumda.
13: Daha fazla üretim yapmamıza ciddi katkı sağlıyor.
9: Bunlar son birkaç haftada çıkardığımız altınlar.
0: Peki, hedefinize ulaşabildiniz mi?
9: Hedefimiz 2 kilo 800 gram civarıydı. Sezonu 2 kilo 920 gramla kapattık.
1: Budur.
7: Başardık.
14: Evet.
1: Evet.
7: Tamamdır.
4: Kase dolusu altın. Başardığımıza inanamıyorum.
9: İlk sezonumuza göre bence gerçekten evet, çok iyi iş çıkardık. Hepsinden çok memnunuz. Açıkçası yaptığınız düzenlemeler olmasa bunların hiçbiri olmazdı.
1: İyi o zaman. Amacımız da bu.
0: Güzel.
1: Daha fazla insana yardım etmek.
9: Güney tarafta ikinci bir işletme daha kurduk. Bu yıl neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Aileniz nasıl, ne durumdasınız?
1: Yolda yeni çocuklar var mı?
13: Evet, var. Kesinlikle var.
1: İşte çiftlik hayatı budur.
0: Çok sevindim. Çiftlik nasıl gidiyor? Bitirmek üzeresinizdir herhalde.
9: Yavaş yavaş ilerliyor. Burası çiftliğe yaptığımız yeni ekleme. Şimdilik atölye, çalışma alanı, altın temizleme odası ve depo gibi kullanıyoruz. Tristan da biraz temizlik işiyle uğraşıyor. Bakalım nasıl gidiyor. İçinde altın var mı? Güzel. Biraz altın görüyorum. Taşınmak için kulübeyi hazırlıyorduk. Neredeyse bitti sayılır. Ve yakında içine geçeceğiz.
0: Duyduğuma sevindim.
1: Harikasınız. Çok alın ter döktünüz. Size yardım etmek bizim için keyifti.
9: Teşekkür ederiz.
13: Görüşürüz.
0: Aile işi bayağı iyi götürüyor. Doyurulacak bir sürü boğaz var. Aile büyüyor.
1: Bu hızla çoğalmaya devam ederlerse daha çok altına ihtiyaçları olacak. O çift kişilik uyku tulumları fazla işe yarıyor galiba.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Son birkaç yılda bu karavanla Alaska, Kanada demeden her yeri gezdik ve iyice haşatı çıktı. Dürüst olmak gerekirse bu kadar dayanmasına bile şaşırdım. Artık

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
1: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Nevada'dayız.
11: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
10: O kadar da değil Fred. Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
12: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
11: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
12: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
11: Evet.
13: Yardıma muhtaç olan bir dost.
14: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
10: Geçen sene...
14: Günaydın, ben Chad.
12: Memnun oldum.
10: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
14: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
12: Anladım.
14: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider... Ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
12: Sağda yaşıyordu.
11: Çadırda.
12: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı vardı.
11: Sosisli yiyerek hayatta kalıyordu.
12: Burada elektriğiniz de mi yok?
14: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
12: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
11: Evet.
12: Geçimini sağlamayı umuyor.
11: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
12: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
11: Katılıyorum.
14: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
12: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
14: Evet.
12: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
11: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
10: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
15: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
11: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
14: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
11: Sen onun altınını mı aldın?
14: Aldı, evet.
15: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
11: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
10: İlk test başlıyor.
11: Kronometreyi başlatıyorum.
10: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.
11: Püskürtme çubuğu 11 saniye dayandı.
14: Gerçek bir sorun bitiyor, diğeri başlıyor.
12: Trommelin ucundan çıkan malzemeyi görüyor musun? Hala bu kadar kilise altın kaybediyoruz demektir. Kil yüzünden ciddi sorun yaşıyordu. Malzemeyi parçalayamıyordu ve trommelin ucundan tonla altın kaçırıyordu. Çünkü temizlenemiyordu.
11: Evet, tane ayırıcıyı titreşimli eleği hatırlıyor musun?
12: Hatırlamaz mıyım?
11: 1930'lardan kalma bir şeydi. Taşlarla tıkanmıştı. Zaten uzun sürede de dayanamazdı.
12: Bir de aşırı gürültülüydü.
11: Ayın karanlık yüzünden bile duyulurdu.
10: Freddy ve Juan'ın çözümü ise titreşimli eleği söküp yerine eski borulardan yapılmış bir taş yıkayıcıyı takmak. İçine de kille kaplı altın malzemeyi parçalayacak çelik çubuklar yerleştirmek.
11: Şu parça.
12: Bence aslında gayet iyiydi.
11: Daha büyük bir parça olmasını isterdim.
12: Orası öyle.
11: Ama bazen elindekiyle yetinmek zorundasın.
10: Ancak Chad'in en büyük sorunu yıkama tesisinden 3 kilometre uzaktaki derin kazı alanı.
11: Malzemeyi kilometrelerce uzaktan kamyona taşıyordu, değil mi?
14: Heyecan verici bir iş ama aynı zamanda çok ağır. Nakliye, üst toprağı kaldırmak, arazinin düzenlenmesi gibi şeyler. Ama altın tutkusu bana ilk burada bulaştı.
11: Demek ki derin kazın burası.
14: Evet.
11: Bu malzeme umut verici. Tavada güzel görünüyor ama $1 altın çıkarmak için $2 harcıyorsun.
10: Chad her hafta zamanının büyük bir kısmını üst toprağa kaldırıp malzemeyi tesise taşımakla geçiriyor. Bu da ona çalışmak için sadece 2 gün bırakıyor. Freddy'nin çözümü ise tesise sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki eski kazı alanında yeni malzeme aramak.
4: Yayınlanmamış görüntüler.
11: Bu toprağı daha önce hiç kimse görmedi. Tavada bir şey var. Umarım demir parçası değildir.
12: Kesinlikle.
11: İşte burada. Güzel bir külçe. Hem de bayağı güzel. Chad, biraz gelir misin?
14: Olur.
11: Yakındaki çukurda dolaştım Chad. Metal dedektörüyle. Şuna bak. Ben olsam tamamını çalıştırırdım.
14: Tamam, kulağa iyi geliyor.
11: Arazide ona malzeme bulduk. Eskisi kadar zengin değildi ama taşıma derdi olmadığı için daha çok kazandırıyordu.
14: İlk kova geliyor.
10: Düzenlemeler tamamlandı.
11: Kader anı geldi Juano.
10: Chad'in geleceği son altın tırmığına bağlı.
12: Daha fazla malzeme işiyorlar ve malzeme hiç olmadığı kadar temiz.
5: Resmen çabalıyoruz.
12: Çocuklar!
11: Son kova!
12: Son kova!
11: Hazır mısınız? Ne çıkardığınızı görelim.
10: Chad'in en yakın arkadaşı Terry'nin hayati yatırımını koruyabilmesi için eski üretimin en az 2 katını çıkarması gerekiyor.
11: 14 gramı geçti bile. Geçen seferki 24 gramın üstündeyiz. Ve 47,5 gram.
14: Vay canına.
16: İkiye katladı.
11: Evet.
12: Harika.
16: Evet, ikiye katlayacağımızı biliyordum.
11: Harika, evet.
12: Harika.
16: Ben varım. Hala ortak olarak beni istiyorsun değil mi? Sonuna kadar bu işteymiş.
14: Teşekkür ederim Terry.
12: Gerçekten hala birlikte çalışıp altın çıkarıyor, para kazanıyor,
11: evet,
12: olmalarını umuyorum.
11: Evet, ben de. Çocuklar nasılsınız?
16: Nasılsınız millet?
12: Chad, Noel Baba sakalını tam oturtmuşsun. Bayağı iyi duruyor.
14: Sağ ol dostum.
11: Evet.
12: Hala devam ediyor musunuz? Ortaklık sürüyor mu?
14: Hem de nasıl.
16: Bu bahar yeniden işe başlaması için hala destek oluyorum.
12: Harika.
11: Biz ayrıldıktan sonra işler nasıl gitti?
14: Açıkçası çok iyi geçti.
16: Üretimi arttırdık.
14: Yaklaşık 225 gram çıkardık.
11: Peki, önceki yıl nasıldı? Evet.
14: Çok kötüydü. 55 gram civarı.
11: Çok iyi.
12: Harika olmuş, adınıza sevindim.
16: Sizin yaptığınız düzenlemeler tesisin üretimine gerçekten büyük katkı sağladı. Özellikle de altın geri kazanımına.
14: Kesinlikle. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu yılın harika geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü her şey tesisin hemen yanında. Tek istediğim bunu yürütüp aileme düzgün bir hayat sağlayabilmek.
11: Çok Çocuklar, evet, sizinle güzel. Çalışmak çok keyifliydi.
16: Sizinle çalışmaktan ben de keyif aldım.
11: Hadi şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Şunu söyleyeyim, o bölgede zemindeki testler.
12: Çok iyi.
11: Ben olsam orayı evet, işletirdim.
12: Kesinlikle.
11: Altın paradır, para da altındır.
12: Kesinlikle.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pons. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
13: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
12: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
13: Evet.
12: Gerçekten iyi insanlar.
13: Başta Terry diye biri vardı.
12: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
14: İki elin sesi var.
15: Memnun oldum Juan.
12: Ben de memnun oldum.
13: Ben de memnun oldum Freddy.
16: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stefani durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
17: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
16: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
17: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
13: Yani bütün istediğin bu mu?
17: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
13: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
17: Kesinlikle.
13: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
12: Her yere su toplamıştı, kanıyordu.
13: Evet, kanıyordu.
12: Evet.
17: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
13: Nasıl gidiyor Terry?
17: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
13: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
12: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
13: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. E biz de kuruttuk.
12: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
13: Hem de bedava işi güneş yaptı.
16: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
12: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
13: Evet evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
12: Evet, en büyüğü. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
13: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
18: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi, çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
12: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demiştim.
13: Sen konuşana kadar tabii.
12: Kesinlikle öyle.
13: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.
12: Ekskavatörün kontrollerine alışınca kullanması aslında çok daha kolay.
18: Tamam. Deneyebilirim ama söz vermiyorum.
12: Bizim istediğimiz de bu zaten. En azından içine deneme isteği tohumu ekebilmiş olmamız bile beni çok mutlu etti.
13: Evet.
18: Tamam, konta açıyorum.
12: Gazı biraz çek. Tamam, orada tut. Yalan yok, ben de gerginim. Çünkü gidip hazneyi birkaç saniyede pert edebilir diye düşünmüştüm. Tamam, şuradaki yığından bir kepçe alalım diğer tarafa. Tamam.
18: Tamam.
12: Böyle iyi. Onu işe dahil etmeye çalışmak gerçekten büyük riskti Freddy.
18: Sol elle dümdüz geri. Ah, büyük taşlar. Hala biraz insanı geriyor.
12: Gayet
18: oldu
12: iyi gidiyorsun.
18: Mu? Oldu mu?
12: Özgüvenin yavaş yavaş arttığını görmek gerçekten güzeldi. Hem iyi iş de
13: çok
12: çıkardı.
13: Çok iyi çıkardı. İlk kepçe Stefani.

0: Çıkan malzemenin ne kadar temiz olduğuna baksana. Bir de artık 3 kat daha fazla malzeme işliyoruz.
1: Evet. Çok mutluyum. Stephanie hayatında ilk kez tesisi besliyor. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz.
2: Stephanie! Son kepçe.
3: Tamam.
1: Bay canına, ekskavatör sürdün.
3: Evet.
1: Nasıl gidiyor?
3: Başardım.
1: Evet.
3: Çok gerildim ama yaptım.
1: Jack bebeşlik, seninle gurur duyuyorum.
3: Juan harika bir öğretmen. Takip etmesi çok kolay. Saçma sapan komutlar vermiyor.
1: Çok güzel. Demek ki benden iyiymiş.
3: Muhtemelen.
1: Evet.
3: Evet.
1: Evet.
2: İlk sefere göre daha fazla altın var.
0: İnce altın miktarı epey artmış.
4: Terry ve Stephanie'nin yatırımlarını kurtarabilmesi için önceki çalışmanın en az 2 katına ulaşmaları gerekiyor.
2: Bakalım.
1: Evet.
0: Şuna bak.
2: 5,5.
1: Harika. Lira.
0: Gayet iyi bu.
2: Yaklaşık %200'lük bir artış oldu diye hatırlıyorum.
0: Bayağı sağlam bir artış. Evet. O risk işe yaradı. Evet. İşe girip ona yardım edebildik. İhtiyaç duyduğu özgüveni
2: evet.
0: kazandırdık.
2: Tek kişilik işletmeyi yeniden aile işletmesine çevirdik.
0: Evet.
2: Umarım işleri iyi gitmiştir. Kerim araba.
0: Dostum seni görmek güzel.
1: Sizi de görmek güzel Juan, Freddy.
0: Öğrencimin nasıl olduğunu kontrol etmek istedim.
1: Aslında o gayet iyi gidiyor. Özgüveni yavaş yavaş artıyor.
0: Stephanie'nin devam etmiş olması güzel. Artık tek kişilik ordu değilsin.
1: Kesinlikle öyle.
2: Tesiste çalıştıktan sonra işler nasıl gitti? Her şey yolunda mıydı?
1: Çok memnun kaldım. Çünkü sistem kusursuz çalıştı çocuklar. Malzeme işlerken hiçbir şey sıkışacak mı diye düşünmek zorunda kalmamak, akışın düzgün olması güzel. Sanki yepyeni bir tesis oldu Freddy.
0: Sezonu nasıl kapattınız? Biraz altın biriktirebildiniz mi?
1: Evet, fena değildi aslında. 150 metre malzemeden yaklaşık 60 gram altın çıkardık.
0: Bu gayet iyi.
1: Aslında bu yıl 200 metrelik toprağa rahat geçmeyi umuyorum. Bakalım ne çıkaracağız?
2: Seninle ve eşinle çalışmak çok güzeldi.
0: Evet.
2: Çok eğlendik.
1: Kesinlikle öyle. Hem seninle hem de Juan'la çalışmaktan çok keyif aldım. Harikaydı.
0: Terry seninle yeniden konuşmak güzeldi. Yeni sezonda bol şans diliyoruz. Umarım ortalığı dağıtırsınız.
2: Evet. Yardırın. O altını alın.
1: Kesinlikle alacağız. Siz de güzel bir sezon geçirin. Başka madencilerin de hayallerini gerçekleştirmesine yardım edin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
2: Hoşça kal.
1: Teşekkürler beyler.
0: Bununla gurur duyuyorum Freddy. Umarım bu yıl çıkıp ortalığı kasıp evet. kavurur. Bravo dostum.
2: İyi iş çıkardın sen dostum.
4: De. Altın peşinde bu sezon en büyük vurgunlardan biri gerçekleşiyor.
5: Freddy ile test ettiğimiz malzemeyi işlemeye başladık. Hayal ettiğimizden bile iyi çıktı. Vay canına. Bu inanılmaz.
2: Geçen yıl yaptığımız maden ziyaretlerinin en duygusal hangisiydi?
0: Montanalı çocuklar vardı. Rich ve Kevin onlara yardım etmişti.
2: Rich her şeyini satmıştı. Elindeki tüm kozları oynamıştı. Resmen bitmişti.
0: Kevin ve Rich için mesele altın değildi. Aralarındaki kardeşlik bağını yeniden kurmaktı.
2: Evet.
6: Kan altından daha değerlidir.
7: Sahip olduğun tek şey bu. Her şeyimi buna yatırdım.
8: Ben bu işe 75 bin dolar nakit gömdüm. Rich'in yatırdığı bunun 3-4 katıdır herhalde.
4: Yeniden barışan kardeşler, Kevin ve Rich Deeds, ilişkilerini madencilikle onarmak umuduyla sahip oldukları her şeyi sattı.
2: Geçen yıl ne kadar altın çıkardınız?
8: 140 gram çıkardık. Yaklaşık 450 metrelik toprak taşıdık. Bu yıl ise 650 metre taşıdık ama sadece 85 gram alabildik.
2: Yani para kazanamıyorsunuz.
8: Evet, yakından bile geçemiyoruz. Başımız ciddi dertte.
2: Anladım. Hatırlıyor musun? İlk geldiğimizde ikimiz de işledikleri malzemeye bakmıştık. İçinde çok az pay vardı.
0: Evet, malzeme berbattı. Varla yok arası.
4: Bu baskı zaten gergin olan kardeşlik ilişkilerini daha da zorladı.
0: Anlattıklarına göre uzun zamandır düzgün anlaşamıyorlarmış.
8: Kardeş yerine tanıdık demek daha doğru olabilir. Evden ayrıldıktan sonra Rich'le yeniden görüşmemiz yaklaşık 40 yıl sürdü. Bizi tekrar bir araya getiren şey altın oldu.
7: Jerry beni duyuyor musun?
9: Kevin boş ver onu.
8: Böyle olmaz Rich. Malzemeyi hızlıca tavada ayıklayıp ince altınları tek seferde toplamak daha kolay olurdu. Bolca zaman kazanırdın.
7: İkimiz de inatçı ve dik kafalıyız. Bunun yürüyüp yürümeyeceğini bilmiyorum.
0: Freddy, Rich ve Kevin olayı bana senin çocukluk hikayelerini hatırlattı. Kardeşin Rocky ile ilgili kardeşin anlattıklarını, Rocky. Evet. Seni dükkana kilitlemişti.
2: Rocky beni dükkana kilitlerdi, kaynak yaptırırdı. Ben 4 yaşlarındaydım. Kapıya gizlice gidip kilidi açardım. Çiftlik evine kadar yarım kilometre koşardım. O da beni yakalayıp geri götürürdü. Sonra tekrar dükkana kilitlerdi. Resmen tutsak kundakçıydım. Tutsak kundakçı.
0: Zorla kaynak çocuktum. Yaptırıyordu.
2: Gözlerim kaynak yanı oluyordu. Evet. Anaokuluma geri dönmek istiyorum diyordum.
0: Sana bugün okul mokul yok. Geç kaynağın başına.
2: Evet ama Rocky'den çok şey öğrendim.
0: Evet, ben çocukken bizim evimizin garajı yoktu. O yüzden ne yapacaksak evin önünde arabaların durduğu yerde yapardık. Babamla motor söktüğümüzü, tamir yaptığımızı hatırlıyorum. Elimize ne varsa onunla idare ederdik. Çok imkanımız yoktu ama bu bana şunu öğretti. Ne varsa onunla çöz işi. Şartlar mükemmel olmayabilir, ortam ideal olmayabilir ama yine de yaparsın. Babam bunu bana gerçekten aşıladı. Her seferinde bana bunu anlatırdı.
2: Evet. Eğer altın işi başarısız olursa bence...
0: İlişkilere büyük baskı biniyor. Daha fazla para harcamalarını önlemek için.
2: Kapattırdık.
0: Kapatmak zorundaydık, evet.
4: İlk test sadece 40 dakika sürdü.
7: Kapatmamız lazım.
0: Galiba tarihimizin en kısa çalışması bu.
2: Kazdığınız malzeme bu mu?
7: Evet, malzeme tam burada.
2: Eminim bu bölgede tonlu altın vardır ama benim gözümde bu çukur tamamen tükenmiş. Hiçbir şeye yaramaz.
0: Yani emeklilik planı bu mu?
7: Bütün param burada.
2: Eyvah.
0: Asıl büyük sorun zemindi.
2: Ben de eskilerin kaçırdığı altınları bulmak için her yeri didik didik arıyordum.
4: Freddy 3 gün boyunca sahada dolaşıp kazılmamış toprak arıyor.
2: Hadi içinde ne var bir bakalım.
8: Evet.
2: 10 tane renk çıktı. Bu iyi değil. Lanet olsun. Gerçekten baş belasıydı.
0: Kesinlikle.
2: Her yerde numune arıyordum ama doğru düzgün bir şey bulamıyordum. Süremiz tükeniyor diye düşünmeye başlamıştım. Ama sonra... Eskilerin atladığı o malzemeyi bulduk. Şuradaki katman umut verici görünüyor bak. İkinci testi yapmak için toprak çıkarmak ister misiniz?
7: Evet.
2: Gayet iyiydi.
0: Gerçekten iyiydi.
2: Evet, beklediğimizden daha iyi çıktı.
4: Altınlı malzeme bulunduktan sonra Freddy ve Juan son testi yapıyor.
8: Bu akış daha iyi. Şansımız var.
7: Evet.
8: Bu malzeme bayağı iyi görünüyor. Daha önce çalıştırdığımız şeylerle alakası yok. Evet.
2: Kapatın çocuklar.
8: Kapatıyorum.
2: Dök bakalım o anı.
0: Tamam.
4: Testin en az 600 dolarlık altın çıkarması gerekiyor.
2: $12.5. Yaklaşık $900 altın.
8: $12.5.
7: İnanılmaz değil mi?
4: İlk teste kıyasla %500'den fazla artış var.
7: Seni seviyorum dostum.
0: Umarım hala devam ediyorlar.
2: Evet.
0: Ve ilişkilerini güçlü tutacak kadar altın çıkarabiliyorlar.
2: Ben de öyle umuyorum.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane?
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz ne?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Sizi görmek güzel çocuklar. Özlemişim.
15: Sizi görmek de güzel.
16: Biz ayrıldıktan sonra işler nasıl gitti? Tesiste düzgün altın çalıştırabildiniz mi?
15: Yaklaşık 90 metre çalıştırdık ve neredeyse 60 gram altın çıktı.
16: 90 metreden 60 gram mı?
14: Tebrikler çocuklar,
15: hala
14: harika.
15: Hala çalıştırmayı bekleyen tonla malzeme
14: bu
15: var.
14: Bu çok güzel haber. En azından artık altına olan bir araziniz olduğunu biliyorsunuz. Heyecan verici.
17: Oradaki altın konusunda gerçekten heyecanlıyım. Ciddi miktarda altın var. Bunun için teşekkür ederim.
14: 90 metreden 60 gram altın çıkarmanıza sevindim. Yanlış anlama ama ben asıl ilişkinizi merak ediyorum sizin.
17: Aslında aramız şu anda çok çok iyi.
14: Güzel.
15: Konuşuyoruz. Her şey yolunda.
14: Harika.
17: Bu yıl planım Rich madeni çalıştırırken biraz araştırma yapmak. Oradan sonra devam edeceğiz.
16: Eskilerin kaçırdığı şeyi bulursan cüzdanı doldurursun.
14: Evet.
16: Ne kadar altın varsa al.
17: Mükemmel.
15: Harika.
17: Çok heyecanlıyız.
14: Evet.
17: Bizim tüm madencilik kaderimizi değiştirdiniz. Yoksa Çin'e kadar kazıp altının nereye evet. gittiğini anlamaya çalışacaktık.
16: Evet, bence o vadide çok büyük potansiyel var. Kendinize iyi bakın.
17: Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.
16: Bayağı güzel değil
14: evet,
16: mi?
14: Evet Freddy, gerçekten çok iyi.
16: Artık yüzüne evet. gülümseme var.
14: Evet.
16: Bu beklediğimizden çok daha iyi oldu.
14: Evet. Geçen yıl bayağı zorluk yaşadık ama dürüst olmak gerekirse bizi gerçekten sınadı.
16: Sence geçen yıl yardım ettiğimiz en zor maden hangisiydi?
14: Waits ailesinde bayağı uğraştık Freddy.
16: Uğraştık.
14: Ama günün sonunda bizi bir külçe bozdu.
18: Cehennem hobisi.
19: Freddy, memnun oldum.
16: Memnun oldum.
20: Ben Heidi.
16: Merhaba.
18: Montana'nın külçe altın bölgesine kapılan karı koca Bryce ve Heidi Waits, hobi olarak başladıkları madenciliği tam zamanlı aile işine dönüştürdü.
19: İşte Amerikan rüyası bu. İyi bir hayat istiyorsan gidip kendin alacaksın ve kendin kuracaksın.
20: Birçok insan bize inanmadı. Altın madeni alıyoruz dediğimizde herkes çok şaşırdı ve hepsine yanıldıklarını göstereceğiz.
14: İlk günden beri sorun yaşıyorlardı. Özellikle de zeminin bu kadar dengesiz olması yüzünden.
19: Ben burada yaptığım son 30 tavada tek bir altın zerresi bile bulamadım.
18: 30 dönümden fazla araziye sahip olmalarına rağmen sahadaki zemini okumak çok zordu.
14: 2 günlük çalışmada burada ortalama ne kadar çıkarıyorsunuz?
19: Açıkçası bazen külçelere bağlı. Bazen metre başına $5 çıkıyor, bazen de $50'a kadar rahatlıkla çıkabiliyor.
14: Bir de ekskavatör sorunları vardı.
19: Şu an kullandığım küçük ekskavatör resmen çay kaşığıyla kazı yapmak gibi. En büyük kısıtımız şu anda o. Tamam, biraz da altın çıkaralım.
14: Tesisi düzenli şekilde besleyemiyorlardı.
19: Hey, kapat şunu. Tamam. Yine tamamen tıkandı. Bu kadardı. Bu son kova.
16: Hadi tartalım. İşte o büyük külçe. Ama ilk testte o külçeyi gördüğümüzü hatırlıyor musun?
14: Evet. Evet.
16: Özellikle de bu arazide gördüğümüz kesinlikle en büyük öyle altın parçası dediğinde.
14: İşte o bütün hesabı bozdu.
16: Evet, öyle oldu. Hadi bakalım. $17
18: $17 altının değeri $1,100.
19: Bu iyi bir çalışmaydı.
16: Evet, fena evet değil.
18: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
16: Birbirimize bakıp
14: "Oh, eyvah" dedik.
16: Eyvah.
14: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
18: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
16: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
14: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
16: Evet.
18: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
16: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet öğrettik.
18: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
16: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
18: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
16: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet madencisiniz.
14: Bir sürü tamirat yaptık.
16: Sonra ikinci testi yaptık.
14: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
19: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.
16: $8.7
14: İyi değil Fred.
16: Evet.
18: İlk altın tartımına göre benzeri görülmemiş %50 düşüş.
16: Bir gün yenileceğimizi biliyorduk zaten.
14: Ve dürüstçe yenildik.
16: Evet, yenildik. Wells ailesinin bu sezonki ana hedefinin ne olduğunu hatırlıyor musun?
14: Evet, asıl hedefleri daha büyük bir ekskavatör alıp daha fazla malzeme evet çalıştırabilmekti, değil mi? Başardılar mı bilmiyorum.
16: Hadi
14: ama
16: öğrenelim.
14: Öğrenelim mi?
16: Evet. Umarım başarmışlardır.
20: Selam size yabancılar.
19: Nasılsınız?
16: Sizi görmek güzel
14: sizi
16: çocuklar.
14: Özlemişiz.
16: Sezonunun sonu nasıl gittiğini merak ettik. İlk defa sizde başarısız olmuştuk.
14: Evet, evet.
20: Kusura bakmayın artık.
19: Umarım sonuncusu da biz oluruz.
16: Olmazsınız.
14: Olmazsınız. Geçen sezonun sonunda işleriniz nasıl gitti orada?
16: Asıl merak ettiğimiz yeterince altın evet çıkarabildiniz mi?
19: Hem de nasıl. O noktadan sonra işler bayağı iyiye gitti.
16: Öyle mi?
19: Birkaç gün daha kalsaydınız gelişimi siz de görebilirdiniz. Tek gereken buydu.
20: Kesinlikle. Tamam çocuklar, kutuda ne var gösterin.
19: Şurada üst tarafta birkaç güzel parça var. Güzel bir küçük külçe de burada. Aşağı bakarsanız burada da bir sürü altın var. Yaptığınız oluk sistemi numune almayı çok kolaylaştırdı. Biz de sürekli yukarı doğru ilerleyip küçük 10 metrelik testleri yaptık. İyi görünen yere kadar devam ettik. Sezonun sonuna doğru da sürekli metre başına 20 ile 30 dolarlık malzemeye denk gelmeye başladık açıkçası.
16: Harika.
14: Bunu duymak güzel.
16: Evet.
14: Geçen yıl en büyük hedeflerinizden biri daha büyük bir ekskavatöre geçip daha fazla malzeme çalıştırabilmekti. Başarabildiniz mi bunu?
19: Başardık. Daha büyük bir ekskavatör için iyi bir fırsat yakaladık. Gerçekten de iyi oldu.
14: Aa, bu güzel haber.
20: Bu da yeni sezon için aldığımız yeni makine. Şurası da kazdığımız alan. Daha büyük kepçeyle çalışınca kazıya harcadığımız zamanın ne kadar azaldığı inanılmaz.
16: Sizinle çalışmak gerçekten çok keyifliydi.
20: Teşekkür ederiz.
19: Bir gün tekrar Montana'ya gelirseniz haber verin. Buluşur bir kahve içeriz, olur mu?
14: Kulağa harika geliyor.
16: Kendinize iyi bakın.
20: Siz de kendinize iyi
14: hoşça
20: bakın. Görüşürüz.
14: Bu güzel haber.
16: O külçe o savaşı kazandı ama anlaşılan savaşı biz kazanmışız.
14: Freddy, günün sonunda geçen yıl yardım ettiğimiz insanların çoğu hala istedikleri işi yapmaya devam edip
16: daha çok altın yakalıyorlar.
14: Oo, burada neler oluyor bakalım. Patronlar geliyor Freddy. Merhaba kızlar. Aiden. Eddie. Merhaba küçük Freddy.
16: Oo. Küçük Freddy'yi en son gördüğümden beri bayağı büyümüş ha.
14: Yeni kaynak gömleklerimi sipariş ettim Freddy. Seninkilerle aynı beden.
16: Muhtemelen bir beden büyüdü.
14: Freddy, son zamanlarda evden çıkmak gittikçe zorlaşıyor.
16: Hı-hı.
14: Ama yardım ettiğimiz ailelerin çoğu kendileri ve aileleri için geçinmeye çalışıyor. Bunu anlayabiliyorum. O yüzden onlar için daha çok çalışmak, daha iyisini yapmak istiyorum. Senin de aynı şekilde düşündüğünü biliyorum.
16: Evet.
14: Pekala çocuklar, işe dönmemiz gerek.
16: Çocuk istilası.
14: Evet.
16: Hadi toparlanıp yola çıkalım dostum.
14: Vakit geldi Freddy.
16: Biz de bayağı şey öğrendik aslında.

0: bu sezon.
1: Hadi biraz zar atalım.
2: Ben Nevadalıyım. Zar atmak bizim işimiz.
1: Bilirsin işte. Her şey yazı tura kadar yakın.
2: Şu an kendime güveniyorum. Lafımın arkasına paramı koymaya hazırım.
1: Hey Oğan, daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapalım.
2: Ya iki katı ya hiç.
1: Ya iki katı ya hiç.
2: Madencilerin altınını ikiye katlayamazsak onlardan tek kuruş almayacağız.
3: Size karşı iddiaya girmek istemem ama oyun başladı.
2: Hadi yapalım.
1: Hadi biraz altın bulalım.
0: Altın peşinde kurtarma operasyonunda.
4: Kelimenin tam anlamıyla her şey risk altında.
5: Dünyanın en büyük kumarhanesi yerin altında ne olduğunu bilemezsin.
6: Ben bu işe tamamen girdim. Ciddi bir adammıştık.
0: Tehlike.
1: Buraya sismik ekip getirin.
2: Vay canına.
0: Heyecan.
2: Dönen fırça daha önce hiç denemediğimiz bir şey.
1: İşte heyecan verici olan bu.
2: Bu da güneş enerjisiyle ilk denememiz. Oo, bu çok sıcak.
0: Büyük risk.
7: Yer altında her şey seni öldürmek istiyor.
6: Çıkın çıkın, gitmemiz lazım.
8: Aşağıda orman yangını var.
9: Bu yıl 3 kilo çıkaramazsak işimiz bitti.
10: Freddy ve Juan benim son umudum.
0: Daha da büyük mükafat.
1: Bu 10 katı altın demek.
10: Hey!
2: Buradaki hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçu.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: parçaları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam,

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Şu ana kadar her şey gayet iyi görünüyor.
1: Alaska'da yaz madenciliği sezonunun 5. haftasında Hoffman ekibi şimdiye kadarki en karlı sezonunu geçirmeyi hedefliyor.
2: Jack için 3000 onsa ulaşmak bizim görevimiz. Bu onun son sezonu.
1: Ama mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve yağmur arazide beklenmedik değişikliklere yol açınca...
0: Burada ciddi bir sorun var.
3: Şu an gördüklerim hiç ama hiç iyi değil. Yamaç kayıyor. Nasıl düzeltebilirim hiç bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum.
1: Bir kişinin hatası hepsini federal ve eyalet düzeyinde ciddi ihlal riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
4: Durum kötü. Bunu durduramazsak bir daha önünü alamayız.
1: Hoffman ekibinin madeni ve operasyonları kurtarmak için zamana karşı yarışmaktan başka çaresi yok.
5: Bunu halletmemiz lazım yoksa hapı yuttuk.
6: Mamut Vadisi Madeni.

0: Gayet iyi gidiyoruz. Sevdiğiniz insanlarla çalışmak gerçekten harika. Burada madende herkes kardeş gibi. Harika bir ekibimiz var. Ekipmanlarımız da iyi. Toprakta altın dolu. Bizi ne durdurabilir?
1: Bu işle ilgili bayağı umutluyum açıkçası. Çocuklarla birlikte Jack'in elinde sağlam bir para geçmesini çok istiyoruz. Madem bu babamın jübilesi olacak, bari şanına yakışır olsun. Bol bol altın çıkarmak istiyorum. Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor.

0: için ani sel uyarısı yapıldı. Önümüzdeki 48 saat boyunca şiddetli yağış bekleniyor.
1: Alaska'da yazın hava durumu epey öngörülemez olabiliyor. Bilirsiniz, yağmur bir anda bastırıp ekibim için koşulları tehlikeli hale getirebilir. Ani seller olabilir, ekipman çamura saplanır. Görüş mesafesi düşer ve bazen işi durdurmak zorunda kalırsınız. Ve şu an olan tam da bu. Çocuklar, yağmur çok şiddetli yağıyor. Biraz tedirgin olmaya başladım.
2: Bence işi durduralım. Fırtınanın geçmesini bekleyelim. Sonra

0: Anlaşıldı.
1: Tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederim dostum.
0: Todd'un şalteri neden indirdiğini anlıyorum. Bu şiddette yağmur bir sürü soruna yol açabilir. Şu anda beni asıl endişelendiren kazı alanının dayanıp dayanmayacağı. Yağmurun şiddeti su baskınına ve toprak kaymasına neden olabilir çünkü.
2: Fırtına çıkana dek tartımlarda çok iyi sonuçlar aldık. Harika bir hafta geçirme yolundayız. Umarım bu fırtına çabuk geçer.
3: Hadi gidip biraz kestirin.

0: 48 saatlik altın eleme süresini kaybettikten sonra Todd, para kazandıran operasyonunu yeniden başlatma umuduyla Holy Roller'a dönüyor.
1: Çok fazla su aldık. Her şeyi iki kez kontrol ediyoruz. Çünkü böyle fırtınalar çıktığında her yeri su basıyor, taşkın oluyor ve toprak sürüklenip bizim tarafımıza geliyor. Ama vaziyet çok da kötü değil. Fazla sorun çıkmadı. Artık yeniden çalışmaya başlayabiliriz. Eleme yapmaya hazırız. Başlayalım. Aman başlıyoruz. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Biraz toprak isteyelim. Biliyorsunuz hava şartları yüzünden biraz şanssızlık yaşadık. Ama yine işimizin başındayız. Gayet iyi çalışıyoruz. Altın işliyoruz. Hedeflediğimiz kadar altın çıkarırsak değmeyin keyfimize.
0: Laskat'a dönen Andy, iki gün boyunca kesintisiz yağan yağmurun etkisini değerlendiriyor.
3: Ah be dostum, bundan korkuyordum işte. Şu anda gördüğüm manzara hiç ama hiç iyi değil. Yamaçtan resmen toprak kayıyor. Hem de yanlış yöne doğru kayıyor. Yani aşağı doğru kayıyor.
0: Laskat kazı alanındaki bu çamur yığını yosun, buz ve donmuş üst toprak tabakasından oluşuyor. Sezonun başında Andy bu üst tabakayı sıyırdı ve ekibin aktif olarak altın aradığı toprağı açığa çıkarmak için kazı alanının batı tarafına yığdı. Ancak sıcak hava ve şiddetli yağmur donmuş toprak tabakasını eritmeye başlayınca Andy'nin seçtiği konum dayanıksızlaştı. Yığın her an çökme ve yakındaki dereyi kirletme riski taşıyor.
3: Böyle olmaması gerekirdi. Belki de çok kötü bir hata yaptım. Üstelik neyi yanlış yaptığımı bile bilmiyorum. Korkutucu olan da bu zaten. Daha önce hiç böyle bir hata yapmamıştım. Yani bunu düzeltmek için bir şey yapmalıyız. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu an benim hatamın bedelini herkes ödüyor. Para kaybediyoruz, altın kaybediyoruz. Todd'a söylemeliyim. Pek hoş bir sohbet olmayacağı kesin.
4: Merhaba Todd, uyuyor musun? Todd?
1: Evet.
3: Buraya gelip şu toprak yığınına bir bakman gerekiyor.
1: Tamam.
3: Seni buraya bunu göstermek için çağırdım. Sanırım her şeyi berbat ettim. Bütün yığın hareket ediyor. Aşağı kayıyor.
1: Görebiliyorum.
3: Parça parça kopuyor.
1: Evet. Heyelan gibi resmen çamur seli.
3: O su dereye karışırsa bittiğimizin resmidir. Hem de çok kötü oluruz.
1: Çamur dereye gidiyor ha?
3: Evet maalesef.
1: Lanet olsun.
3: Neyi yanlış yaptığımı inan bilmiyorum.
1: Durdurmamız lazım. Hemen bir şeyler yapmalıyız.
0: Quartz Creek, Alaska'nın başlıca somon yumurtlama alanlarından biri. Ayrıca suya bağımlı yaban hayatı için besin açısından zengin bir yaşam alanı. Üst örtüden akan çamur Creek'e ulaşırsa ekosistemi tehlikeye atabilir. Dahası bu durum birçok federal ve eyalet kurumu tarafından usulsüzlük ve para cezalarıyla sonuçlanabilir. Bu da operasyonun tamamen durması demek.
1: Durum kötü. O çamur dereye girerse her şey bitebilir. Yaz boyunca çalışamayız, sezon biter.
3: Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani bunu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum.
1: Büyük bir sorunumuz var.
3: Evet, gerçekten de öyle. İşi batırdın mı dostum? Operasyonu mahvettim sanırım ha?
1: Dereye karışırsa işimiz biter.
3: Ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Birkaç gün daha böyle bırakırsak kopup dereye akacak.
3: Yasal sınır 7,5 metre ama ben 45 metreye kadar çekmiştim. Fakat yığının ortasında o kadar çok buz varmış ki kazı alanının ilk yarısında ittiğim toprak tabakası sağlam, donuk kalsın diye üzerini kapatmıştım.
1: Anladım.
3: Ama güneşin ve yağmurun etkisiyle dış taraf anormal derecede ısındı.
1: Görebiliyorum.
3: Ve artık dayanmıyor. Yani gerçekten çuvalladım.
0: Devletin düzenlemeleri işlenmemiş arazideki dekapaj toprağının dereden en az 10 metre uzakta olmasını şart koşuyor. Andy yığını dereden 45 metre uzağa aldı ama yağmur ve sıcaklık dekapajın dereye doğru kaymasına neden oluyor. Bu tatlı suyu kirletebilir ve Hoffman'ları para cezası ve kapatılma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.
3: Hiçbir şeyi yerinden oynatmak istemiyorum. Neyi nereye taşıyacağımı bile bilmiyorum.
1: Sorunu daha da büyütmeyelim. Bir yolunu bulana kadar beklerim, tamam mı?
3: Tamam.
1: Bu bizi aşar. Erozyon yönetimi konusunda uzman bir profesyonele ihtiyacımız var. Birkaç yeri arayıp yardım isteyeceğim, tamam mı? Sana uyar
3: evet.
1: mı?
3: Evet.
1: Tamam. Merhaba Isaac. Açtığın için sağ ol, teşekkürler. Burada ciddi bir problem yaşıyoruz. Bir dakikan varsa sana danışmak istiyorum. Atık yığınımızın arka tarafında heyelan gibi bir şey var. Dereye doğru ilerliyor. Evet ve çok kötü. Mümkünse buraya gelmeni çok isterim dostum. Tamam. Harika. Çok teşekkürler, evet. Tamamdır. Geldiğinde görüşürüz. Babamın en iyi yılını geçirmesini şimdiye kadarki en çok altını çıkarmasını istiyordum. Ama artık bunun olacağını sanmıyorum. Hatta çalışamayabiliriz bile. Eğer arka taraftaki o kaymayı durduramazsak her halükarda işimiz bitecek.
2: Mamut Vadisi Madeni.
1: Bence başımız dertte.
5: Beni aradığında sesinden anlamıştım. O yüzden buradayım.
1: Sen bu konularda bugüne kadar tanıdığım en bilgili adamsın. Bence bu bölümdeki su ve buz oranı tahmin ettiğimizden çok daha yüksek. Çünkü önce yağmur yağdı, sonra hava çok ısındı, ardından yine yağmur bastırdı. Yanın arka tarafı da resmen koptu gidiyor. Şu an dereye doğru ilerliyor. Dereye ulaşırsa işimiz biter. Madeni kapatırlar. We would be shut
5: down. Doğru, atık suyun dere yatağına karışması kabul edilemez. Çamur dereye karışmamalı. Yani bir hata yapılmış gibi duruyor.
1: Bu babamın son sezonu, biliyorsun. Umarım bu durum bizi çok geriye götürmez. Durumu hızlıca değerlendirmemiz lazım. Saldırı planını yapıp hemen işe koyulmalıyız.
5: Kesinlikle.
1: Durdurmamız şart.
5: Aynen öyle. Yoksa madeni kapatırlar.
1: Şurada işte, arka tarafta. Wow. Görünen o ki o tarafın tamamı buz dolu. Dereye doğru kayıyor. Resmen hareket ediyor.
5: İçeriden baskı yapıyor.
1: Evet.
5: Bu daha önce uğraştıklarımdan biraz farklı. Donmuş toprak içeriden dışarıya doğru eriyor. Üzerine bir de yağmur eklenince durum iyice şiddetlenmiş. Uğraşmamız gereken çok fazla su var. Bu yüzden çok sert bir müdahale gerekecek. Durum kötü. Hiç zamanımız kalmadı. Eğer atık yığınından sızan su dereye giderse, ekosisteme, balık habitatına, içme suyu kaynaklarına ve daha pek çok şeye zarar verebilir. Bu yüzden durumu kurtarmalıyız. EPA'nın bu tür maden faaliyetlerini bu kadar sıkı denetlemesinin sebebi de bunun yaşanmamasını sağlamak.
1: Durdurmanın bir yolu var mı?
5: Bir şansımız var ama hemen işe girişmemiz lazım. Çok fazla adam gerekli.
1: Tamam.
5: Umarım elinde sağlam adamlar vardır.
1: Var.
5: Varsa tamam. Hemen hepsini toplayalım o zaman.
1: Tamam.
5: Tek bir şansımız var. Suyu kontrol altına almamız gerek. Yani suyu başka bir yere yönlendirmeliyiz. Bunu başaramazsak ve o pislik dereye girerse bu sezon için maden kapatılır. Elinizdeki her şeyi ortaya koymanız gerek.
1: Yani herkes işi gücü bıraksın ve derhal sahada toplansın hemen.
6: Thank you.
2: Kamp alanı.
1: Beyler, ciddi bir sorunumuz var. Dereye çamur sızıyor. Hendiyle incelediğimizde içinde buz olan yığının arka tarafının çöktüğünü gördük. Eğer dereye ulaşırsa kuralları ihlal etmiş oluruz. Madencilik yapamayız. İşimiz biter. Bu yüzden arkadaşım Isaac'i çağırdım. Erozyon kontrolü konusunda çok tecrübelidir. Değerlendirmeni anlatır mısın?
5: Durum kötü. Akışı şimdi durduramazsak bir daha önünü alamayız. Sezonun geri kalanında kepek kapatabiliriz. Bir planım var. Size anlatacağım. Burada çamurdan bir dağınız var. Bunun dereye akmasını engellememiz gerek. İlk iş olarak. Dere boyunca eskavatörle birkaç palet izi açacağız. Zemin biraz çökecek. Tundrayı biraz bastıracak. Orada güzel, büyük bir setiniz olacak. Hemen şuraya 700 metre civarında bir çit koyacağız. Bu birinci hat. Diğeri de ikinci hat olacak. Eğer çamur bir şekilde gelir ve bu ilk çiti aşarsa, orada ikinci bir çitiniz daha olacak. Diyelim ki bir sebeple ikinciyi de aştı. İşte o zaman orada setiniz devreye girecek. Çiti kurduktan sonra tam buraya saman barayeri yerleştireceğiz. Bu sayede çamur hız kazanıp en dibe kadar inip bu çitleri devirmek yerine yavaşlayacak. Eğer bunu başarabilirsek, çamurun aşağıdaki o masmavi dereye karışma şansı kalmaz.
0: Dereyi eriyen çamurdan korumak için ekip dere kenarı boyunca bir hendek kazmalı. Su sızıntısını sınırlamak için iki adet çit kuracaklar ve dekapaj yığınının üst kısmına saman bariyer olarak bilinen içi fiber dolu çok sayıda file tüp döşeyecekler. Bu yöntem çamurun dereye karışmasını önleyecek.
5: Aranızda daha önce çamur çitiyle uğraşanlar zorluğunu bilir. Bu tundrada o çiti kurmak daha da zor olacak.
1: Sorunuz var mı?
6: Yani bu iş bitene kadar kazı yapamayacak mıyız? Hiçbir şey yapamayacak mıyız?
1: İşi düzeltene kadar operasyonumuz durdu çocuklar.
6: Açıkçası bu sezon harikalar yaratıyoruz. Sağlam altın topladık. Haftalık 100 onsu geçiyoruz. Büyük babamın son sezonunu şanına yakışır şekilde bitirmeye odaklanmıştık. Bu işi çözmemiz gerek.
1: Kirli suyun dereye akmasına izin veremeyiz.
5: Bu sorunu çözmek için birkaç günü feda etmek, madencilik kariyerinizi feda etmekten iyidir.
3: Ben normalde böyle hatalar yapmam. Gerçekten yapmam. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım.
1: Hey, beni dinle.
3: Evet.
1: Tamam artık, tamam. Önümüze bakalım. Yapma. Unut artık.
3: Bak, burada başımıza gelen...
1: Unut dedim.
3: Neler neler geldi ama daha önce hiç bu kadar kontrolü kaybetmişiz gibi hissetmemiştim. Hiç.
1: Doğru.
7: Andy'yi hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Bunun ona çok ağır geldiğinden eminim ama bu sorunu elimizden gelen en iyi şekilde çözmeye çalışacağız. Ama başaramazsak Andy gerçekten yıkılır.
1: Ümidini kaybedemezsin, tamam mı? Sen lidersin. Ama her şeyi de bilemezsin. Bize bir plan yapması için Isaac'i çağırdım. Söylediklerini yapacağız, yoksa işimiz biter. Isaac, buraya gelmek zorunda değildin. Bize yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bizi bu işten kurtar dostum. Yıllar içinde öğrendiklerinle bunu aşmamıza yardım et. Biz küçücük bir ekibiz. Sibirya'nın dibindeyiz. Etrafımızda başka maden de yok. Burada kendimize küçük bir yuva kurduk. Tuhaf küçük bir yer. Bu işin bitmesini istemiyorum. Kolay olmayacak. Herkes çamura batacak. Zorlu ve berbat bir iş. Yalan yok. Hiç eğlenceli olmayacak. Evet. Kazanmak istiyorum. Bu işi halletmek zorundayız.
8: Bence buradaki herkes el ele verirse bu işi çözebiliriz. Bir yolunu bulacağız.
3: Zor olacak ama müthiş bir ekibim var. Dert etme.
9: Bu işi ciddiye aldığınızı biliyorum ki bence almalısınız da. Peki, başarılı olacak mıyız? Evet. İnancınızı kaybetmeyin. Doğru olanı yapın. Sorunu mutlaka çözeceğiz.
1: Üstünüzü başınızı giyin, botlarınızı çekin, çiti hazır edin. Gençler hadi bakalım, kürek, balta, keser, ne varsa alıyoruz. 360'lık da gelsin.
8: Tamamdır.
1: Tamam mı?
10: Evet. Evet.
1: Olur. Hazır mıyız? Hadi gidelim.
0: Hoffman ekibi çamur sorununu çözmek için malzemelerin gelmesini beklerken ekip elek kanallarındaki altın matlarını çıkarıyor.
7: Şundan başla. Sonra bu, sonra da şu.
11: Tamam. Dördünü birden yapmak yerine mi?
7: Hı-hı. Tamam. Bu haftalık çalışmamızı bitirdik. Birkaç gün iyi çalıştık. Çocuklarla matları toplayıp Jack ve Turber'ın yanına, altın odasına götüreceğiz. Bakalım elimizde ne var. Pekala, çok güzel. İçeride küçük bir külçe partisi var.
11: Matlardaki bütün malzemeyi çıkarmamız çok önemli. Bunun bir tekniği var. Jim Turber tarafından mükemmelleştirilmiş bir teknik. Önce hafifçe duruluyorsun. Ne var ne yoksa akıyor. Yüzeyine suyla hafifçe vurup sıkışmış olabilecek şeyleri alıyorsun. Sonra içe, dışa ve yanlara doğru sallıyorsun. İşte bu şekilde. Şuna bakın.

0: Jack ve Turber'ın altın yıkama odası.
1: Turb, aşağıdaki problemi çözmezlerse artık başka temizlik yapamayacağız.
2: Andy bunun için kendini çok suçluyor ama...
1: Öyle yapmamış olsaydı...
2: Bazı şeyler onun kontrolü dışındaydı.
1: Evet, neticede
2: bu
1: o yaptı.
2: Çözülmeye başladı.
1: Şimdi geldi ayıkla pirincin taşını. Canım çok sıkıldı. Ciddi bir belayla uğraşıyoruz. Ben şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim, çok.
2: Öyle.
1: Durum çok kötü. Bu tür sorunlarla boğuşmaktan yoruldum. Çocuklara yardım da edemiyorum. İş onlarda. Umarım becerirler de daha fazla altın toplayabiliriz. Yoksa bine bile ulaşamayacağız. Benden söylemesi.
2: Maden falan kalmaz, kapatırlar.
1: Evet öyle.

0: 65 paket saman bariyerimiz var, 19 paket kazığımız var ve aşağıda 950 kazık hazır. Bunları kasabada bulabildiğimize inanamıyorum.
1: Evet, değil mi? Ne şans ama.
0: Sana ne kadara mal olduğunu söylemeyeceğim. Bilmek istemezsin. Akıl kârı değil.
2: Tamamdır. İkinci sıradaki saman bariyerler ve arka taraftaki mil çitlerinin tamamı bende.
1: Tamam, çitler arkada. Andy derinin oraya gitti. Çiti kurabilelim diye hazırlık yapıyor. Bitki örtüsünü temizliyor. Şu an içi içini yiyor, biliyorum. Biz de onun gibiyiz. Bu işle uğraşmaktansa altın çıkarmayı isterdim. Bu yaptığımız işe yarayacak mı? En ufak bir fikrim bile yok ama mücadele edeceğiz. O çamuru durduracağız. İşimize devam edeceğiz.
3: Deli gibi çalışmamız lazım.
4: Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Çocukların bu malzemeleri buraya getirmesi lazım. Bunları hemen dışarı çıkarmalıyız ki çamur dereye ulaşmadan önce kurulumu yapabilsinler.
3: Mucize lazım.
4: Bu gece bu işi bitirebilirlerse sabaha işe yarayıp yaramayacağını anlamış oluruz.
5: Hadi! Sparky! Hadi! Gitme zamanı!
1: Bugün rüştümüzü ispatlama günüdür.
5: Hazır mısınız beyler? Pekala, gidiyoruz. Andy önden ilerleyip bitki örtüsünü temizliyor ki çitleri yerleştirebilirim. Çiti bitkilerin üzerine kuramazsınız. Çit yere tam oturmadığı için çamur aralardan sızma yapar. Ayrıca bitkiler temizlenince çitleri çakmak daha kolay olur.
6: Isaac'in erozyon planına göre bitki ve topraktan oluşan o yığının yanına bir hendek kazacağız. Buna set diyoruz. Hendek deriyi akıntı ve çamurdan korumak için sıkı bir bariyer olacak.
7: Andy seti kuruyor. Ben de derenin üst kenarını işaretlemek için önden gidiyorum. Çünkü fırçalar yüzünden o eskavatörde uçurumun nerede olduğunu göremiyor. Derenin 1,5-2 metre üzerinde duruyor ve son ihtiyacımız olan şey onun eskavatörle dereye düşmesi.
6: Andy seti ve hendeyi kurduktan sonra ekip de iki sıra çit kuracak. Çamur çiti atık yığınından sızan, erime ve yağmur suyundaki tortuyu filtrelemek için tasarlanmış yarı geçirgen bir kumaş.
5: Andy, bu çitlerle 30 metre arkandan geliyoruz.
8: Çünkü ters tarafımız.
5: Bu şekilde yaparsak vakit kazanırız. Ters çevirmekle zaman kaybetmeyelim.
8: Tamam, iyi misiniz? Bir şey lazım mı?
5: Hayır, yok Andy. Teşekkürler.
1: Daha önce hiç yapmak zorunda kalmadığımız bir şey. Resmen tundrayı kazıp iki kat çamur çiti çekiyoruz.
8: Çitim geliyor mu beyler?
3: Ne kadar lazım Tether?
5: Biraz daha git. 5 metre daha.
1: Topyekün sahadayız. Herkes burada. Çamurun içindeyiz. Hendek kazıp kazık çakıyoruz. Uzun zamandır madencilik yapıyoruz ama hiç buna benzer bir sorunla uğraşmamıştık. O yüzden anlık çözümler buluyoruz.
9: Botların biraz sorun çıkarıyordu. Ben de gerekeni yapıp onlardan kurtuldum. Ayak parmaklarım donarsa birkaç gün izin alırım. O yüzden şu an çoraplarımla kaldım.
7: Hey! Bunları bu kadar birbirine yakın tutamayız.
9: Neden?
7: Aralarında 2 metre mesafe olmalı.
9: Bunu bilmiyordum.
7: Sorun değil. Mümkün olduğunca birbirinden uzak olsun.
1: Daha fazla girmiyor.
9: Burası donmuş zemin.
1: Ondan mı oluyor? Çünkü artık kazığı içeri sokamıyorum.
9: Donmuş.
5: 5 santim kadar giriyor. Şu yosunun hemen altında permafrost dediğimiz donmuş toprak var. Yosun zemini yalıtıyor. O zemin her kış donar. Bak, burası işte donmuş. Neredeyse Ağustos oldu ama yerin 20 santim altında buz tabakası var. Ve bu da kazmayı zorlaştırıyor. Çiti de kurmakta zorlanıyoruz. Çok fazla su çıkıyor. Uğraştığımız bu işte.
3: Bu kadar gidiyor.
7: Olmuyor. Daha ne kadar gitmesi lazım? 10 santim daha mı?
3: En az o kadar.
7: Tamam. 12-13 santim pay ver. Gerisini ihtiyaca göre kes. Ama dipte küçük bir parça bırak. Bir yere geçmesi, tutunması lazım.
3: Tamamdır.
7: Mümkünse ucunu da biraz sivrilt.
3: Biraz daha.
7: Harika. İyi gidiyoruz. Her iki tarafta 60 metreye yaklaşıyoruz. Yani toplam 120 metre bitti. Sanırım bugün 350-400 metreye ulaşmaya çalışacağız. Bu sorunlu kısmı kontrol altına alır. Dereyi akmayacak hale getirdiğimizde her iki ucu da uzatmaya başlarız. Kaza alanlarını genişletip yola devam edebiliriz ve bu sorun bir daha tekrarlanmaz. Çok sıkıcı ve el işçiliği lazım. Milyonlarca dolarlık ekipmanınız olabilir ama asıl sınav burada veriliyor.
10: Pislik içindeyiz. Böcekler bizi canlı canlı yiyor ama bu işi yapmak zorundayız. Yoksa mahvoluruz. Evet. Normalde asla yapmak istemeyeceğimiz bir iş ama şu anda başka seçeneğimiz yok. Lanet bir durum.
6: Isaac'in erozyon planının son adımı eriyen dekapajın üzerine yaklaşık 9 metre aralıklarla 3 sıra saman bariyer yerleştirmek.
7: Buradan geçen küçük bir su yolu var. Üzerlerine saman bariyerler döşeceğim. Suyun hızını yavaşlatıp çamurun orada kalmasını sağlayacaklar. Bunlar filtre görevi görüyor. Dereye akan her damla su bunlara takılacak ve çamuru engelleyecek. Şimdi olay şu. Buradan aşağı inen su yolları var. En çok da şu bölgede. Bariyerleri o noktalara koyacağım. Su bariyerlere çarpıp birikecek ve bunun içinden süzülecek. Dereye inemeyecek. Anlaşıldı mı? Hızlı yürüyün. İşin sırrı bu. Tek bir noktada durursanız zemin sizi vakum gibi aşağı çeker ve bitersiniz. Bu meretin üzerinde düzgün yürüyecek bir yer bulun. Evet. Bunun ucu nerede?
11: Yere koyduktan sonra üstünde yürüyebilir miyiz?
7: Hayır.
11: Hayır mı?
7: Hayır. Yürüyemezsiniz ama şöyle fırlatabilirsiniz.
11: Boyutları?
7: Her biri 10 metre. Bittim ben. Şimdi beni çıkarman gerekecek. Saplandın mı? Biraz pay bırak. Su artık öyle bir hızla akıyor ki önüne ne gelirse sürükler. Onu karşıya doğru çekmeye bak. Eğer öteki uca kadar uzatamıyorsan dümdüz gererek çek. Evet, şuraya bir kazık at. Hatta iki tane at. Üç tane.

0: Isaac iyi bir planla geldi. Çocuklar çitleri kuruyor. Ben bir hendek kazıp set çekiyorum. Çamurun kaymasını durdurmak zorundayız. Bence işe yarayacak. Eğer yaramazsa bu benim hatam olacak. Jack'in jübilesinin böyle olmasını istemezdim doğrusu.
1: Eğer ekip başarılı olursa eriyen dekapaj aşağı doğru akacak. Saman bariyer, çit ve set gibi savunma hatlarıyla karşılaştığında akıntının hızı yavaşlayacak. Bu sayede çamur bariyerlere hapsolacak ve deriyi kirletmeyecek.
2: İyi görünüyor. Çamuru dereden uzak tutmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yapılması gereken bu. Bu çitle daha 300 metre gideceğiz. Umarım bu yöntem işe yarar ve dereyi, maaşlarımızı ve Jack'in son sezonunu kurtarır.
3: Jack ve Turber'ın altın yıkama odası.
4: Çok canım sıkıldı.
2: Hani insanlar şakayla karışık sıra bizde, şans yüzümüze güldü derler ya. Artık sanırım sıra bizde. Çünkü bu Jack'in son yılı.
4: Her gün 100 ons çıkarmak istiyorum. Bunun için çok fazla toprak işlemek lazım biliyorum. Dere yüzünden işi durdurduk. 50 ons bile zor artık. Bu olay bizi tam kalbimizden vurdu. Çok zorlandık. Gerçekten zorlandık.
2: Bence pes etmezsen hayallerine kavuşabilirsin. Hayır. Aman tanrım. Motora bir şeyler oluyor.
4: Eyvah. Sanırım motor bozuldu.
2: Bu hiç iyiye işaret değil. Başımıza bir şey geleceği belliydi.
4: Bir bakayım, belki yeni motorlarımız vardır.
2: Tamam.
4: Biri burayı darmadağın etmiş. Bozuk bir elek motoruyla altını yıkayamazsın. Sezon başlamadan önce böyle bir şey olursa diye bütün motorların yenilerini sipariş ettim. Biri beni yarı yolda bıraktı. İstediğim yeni motorları getirmedi. Çok zor durumda kaldım. Lanet olsun. Çok şükür ki elimde bir elek daha var ve bu elekte ihtiyacımız olan her şey mevcut. Motor dahil. Motoru çalıştıramazsak ama yandık. Çocukların paydostan önce getirdikleri altının bir gramını bile elekten geçiremeyiz.
2: Altını konsantreden böyle ayırıyoruz. Yoksa herkes eline elek alıp sallamak zorunda kalır. Nom'un 150 kilometre kuzeyinde dımdızlak kalmıştık resmen. Neyse ki bir yedek parça bulduk. Bugün şanslıydık.
4: Bu motor yaklaşık 2012'den beri benimle. Ve yazların çoğunda da çalıştı. İçinde bir dişli var. Bunu döndürüyor. Bu da kayışı döndürüp titremeyi sağlıyor. Diyaframa itme çekme kuvveti uyguluyor. Şu sakalıma bak bir, beyazladı. Bu motor benim gibi kocadı. İkimizin de sakalına aklar düştü. Evet, yedek diyaframlarım var. Her şeyin bir yedeği var. Yedek motorum da var sanıyordum. Evet, yedek motor sipariş etmiştim ama belli ki gelmemiş.
2: İşte Nomo'nun 150 kilometre kuzeyindeyiz ve bir parçaya ihtiyacımız var. Bu parçayı Nom'daki dükkanlarda hayatta bulamayız. Neyse ki yedek parçamız var. Eskiden ormanda kullandığımız şu yıkama eleğini Jack konteynerin içine atıp buralara kadar getirmiş. Yeni motoru içine oturttuk. Kabloları elektrik bandıyla birbirine bağladık. Şimdi de kayışı sıkıp bakacağız. Bakalım çalışacak mı?
4: Altın madenciliği için en iyi ekipman budur.
2: Kırmızı beyaza gidiyor. Yeşil, siyah ve siyah var.
4: Yapmamız gereken bir tek şey var. burada altını işlemeye devam etmeliyiz. Makine çalışmazsa bunu yapamayız tabii. Bu yüzden durum çok kritik. Gerçekten durum çok kritik. Bizim için bir hayat memat meselesi. Eğer makineyi çalıştıramazsak bu işi yapamayız ve elbette altını alamayız.
2: Evet. Tamam. Şimdi çalıştıracağım. Madencilikte başınıza gelebilecek en kötü şey ellerinizin gresli olmasıdır. O yüzden önce gidip ellerimdeki yağı temizlemem lazım. Çünkü eğer altına gres bulaşırsa suda kaybolur. Sonra tekrar altın bulacağım diye uğraşır durursun. Hemen bir şey deneyeceğim.
4: Fişe mi takacaksın?
2: Evet ama şimdi değil. Şuraya yerine oturtmam lazım önce. Bir saniye. Tutayım da fırlamasın. Bekle, bekle, dur.
4: Tamam.
2: Şu an bu makinenin durduğu her an bize binlerce dolara mal oluyor.
4: İki kez sık. Tamam yeter.
2: Tamam, sanırım başlattım. Lütfen çalış. Umudumuzsun, lütfen. Lütfen. Tamam.
4: Eğer motoru çalıştıramazsak bu hafta temizlik yapamayacağız. Tabii bu da altın alamayacağız demektir. Bu gerçekten çok can sıkıcı olur.
2: Tamam, devam edecek.
4: Tamam, fiş takılı. Ah, çalışıyor. Mükemmel. Tamam mı?
2: Evet, gayet iyi çalışıyor. Çalıştırdık ve devam ediyoruz. Yedek parça bankada para gibi bir şey.

0: Geçen güne göre çok daha iyi hissediyorum. Bir sorunumuz vardı ve gençler hemen sorumluluk alıp ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. Dekapaj çok fazla eridi ama Isaac çok iyi bir planla geldi. Planı uyguladık ve işe yarıyor gibi. Bence sorun çıkmayacak. Bunun için Isaac'e minnettarım. Yeni bir bakış açısıyla geldi. Bu tür konuları biliyor. Bize iyi bir plan sundu. İşe yarıyor gibi görünüyor.
1: Bu ekip inanılmaz. Oraya girdiler, balçığın içine daldılar. Dizlerine kadar çamura saplandılar. Ama pes etmeden çalışıp çitleri kurdular ve işi bitirdiler. Sonuçtan çok memnunum.
2: Herkesin seti, çitleri ve saman bariyerleri yerleştirmek için el birliğiyle çalışması beni çok mutlu etti. Çamurun dereye ulaşmasını engelledik bence. Umarım her şeyi yapmışızdır. Sorunu çözmek için var gücümüzle çalıştık. Umarım madenimiz kapatılmaz.
3: Bütün aksiliklere rağmen Jack'in son sezonunu kurtarmak benim için gerçekten önemli bir şey. Herkesin bu çitler için çalışması, başarı için bir ekip olarak çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve artık erozyonu kontrol altına aldığımıza göre, madenciliğe ve büyük babam için altın çıkarmaya devam edebiliriz.
0: Asıl zor olan şu, bir süredir kazı durdu. Todd'un hedefini tutturmayı umuyorum. Sonuçta bu Jack'in son yılı. Son yılında bir şeyleri berbat ettiğimi, başarısız olduğumu düşünemiyorum bile. O yüzden bu plan işe yaramalı. Bu ekibi hayal kırıklığına uğratmak istemem.
4: Kamp alanı.
2: Evet beyler, çok zor bir haftayı geride bıraktık. İşler bir anda tersine döndü, resmen tepe taklak olduk. O çamur dereye inseydi, çalışma iznimiz yanardı. Daha önce böyle bir şey olmamıştı hiç. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık.
0: Bunu ilk gördüğümde fark etmeliydim diye düşündüm. Sezonu gerçekten ben mahvettim. Yani herkes için.
2: Aldığımız aksiyondan gayet memnunum. Çok iyi müdahale ettik.
0: Boydan boya bir hendek açtık. Çitleri çektik, saman bariyerlerini koyduk. Yani kasabada kimin o kadar çiti olur ki? Yani pek çok şey vardı.
2: Bir sürü küçük mucizeyle karşılaştık.
0: Evet.
2: Birincisi, ihtiyacımız olan şeyleri bulabildik. İkincisi de, şükür ki dereden o kadar uzak durmuşsun. Anladın mı?
0: Evet.
2: Dikkatli davranmışsın. Böyle bir şey tahmin etmiyorduk ama iyi ki mesafeyi uzun tutmuşsun. Bize müdahale için zaman kazandırdın.
5: Kesinlikle öyle, yoksa bu işin içinden çıkamazdık, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Kenetlendik ve akıntıyı durdurduk. Tamam mı? Şimdi durumu takip ediyoruz. Bence bu bize doğanın bir oyunuydu. O toprak yığını taş gibi duruyordu aslında. Ta ki o sıcak hava dalgası gelene kadar. Sonra da üstüne o yağmur fırtınası başladı. Birkaç gün daha kuruma şansı olsaydı bunları yaşamayacaktık. Ama işte yapacak başka bir şey yok. Olan oldu. Çok şükür durdurabildik. Yoksa pıllıyı pırtıyı toplayıp eve dönmüştük. Bunu garanti ederim. Ruhsatımız yanardı. Harekete geçtik, gerekeni yaptık.
0: Çok doğru.
2: Ve madencilikte bazen kontrolümüz dışında şeyler olur. Bence iyi iş çıkardık. İşhaneli rakamları görebiliyorsak bu sizin alın teriniz sayesinde.
0: Çok iyi bir ekibimiz var. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes işini
2: evet,
0: iyi yapıyor.
2: Evet ama bu işin oyun kurucusu sensin. Sen kötü hissedince hepimiz kötü hissediyoruz.
6: Biliyor musun? Doğru olanı yaptın. İşi durdurup canavarı kontrol altına aldın. Yoksa az kalsın bizi fena paralayacaktı. Madencilik böyledir işte. İnişli çıkışlıdır. Kolay olsaydı zaten herkes yapardı. Gelecekte daha iyi günler göreceğiz.
7: Babamın bu iş üzerine aylarca kafa yorduğunu biliyorum. Bu işi gerçekten gönülden yapıyor. İlk kez bu yıl herkes tam bir aile gibi hissetti. Herkes el ele verdi. Ekip ruhu budur işte.
2: Birlik ol.
0: Evet.
2: Yığın ilerlemiyor artık, kuruyor. Yani şimdilik iyiyiz.
0: Evet.
2: Bu hafta bazı aksilikler yaşadık ama yine de biraz altın çıkarabildik. Tarbaker ve Jack, hadi bakalım.
6: İşte geliyor. Töp, Baksana şuna.
3: Bire de fena değil.
6: Tamam. Burada 12, 20, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 1,5.
2: Vay canına.
0: En iyi günlerimizden biri değil, orası kesin. Bizi gerçekten ama gerçekten mahvetti. Çok kötü oldu.
2: Beklediğimiz gibi değil. Ama yine de bakın neredeyse 50 ons çıkmış. 80-90 bin dolar eder bu. Dünyanın sonu değil, tamam mı? Az bir altın değil bu.
4: Dereyi kurtarmak için ara vermeden önce elde edilen düşük verimle 50 onsun biraz altında kalan bu miktar Hoffman'ları 3033 onsluk hedeflerine yaklaştırmaya yetmiyor.
2: Dürüst olmak gerekirse bu yıl toplamın ne olacağını bilmiyorum. Beklediğimiz bir aksilik yaşadık ama pes etmek yok. Hala oyundayız, tamam mı?
5: Bundan bir ders çıkarıp yolumuza devam edebilirsek daha iyisini yapacağız.
1: Aksilik bu, olur. Dünyanın sonu değil, hallederiz. Önümüze bakacağız, hepsi bu.
2: Andy altın orada, git ve çalışmaya başla.
0: Tamamdır.
2: Pekala, hadi gidelim.

0: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bu bir adamın uzayda başlayan hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek hikayesidir. Bulduğu hazineler milyarlar değerindedir.
7: Buna baksanıza. Hooper'ın hazinesinin önceki bölümünde. Tam orada. Hikayem kulağa çılgınca geliyor. Gordon Cooper adında bir astronotun uzayda yaptığı bir haritaya dayanarak hazine avına çıktım.
8: Dostum, tek yaptığım şey durmadan fotoğraf çekmek.
9: Bu milyonlar değerinde, yüzlerce milyon.
7: Şimdi görevim dünya üzerindeki gemi enkazlarının yerini belirlemek.
10: Büyük başarı tam burada. Biraz altın bulalım.
7: Tam olarak ne için dalış yaptığımı bilmek istiyorum. Kilit nokta manifesto.
11: Kilit o. Manifestoyu bulmalısın.
7: Elimde tarihi değiştirebilecek bir belge var. Mücevherlerden bahsediyor. Altından, gümüşten. Gordon beni Kolomb hattına gönderiyor.
8: Ne manzara ama. Vay canına.
12: Savunma Bakanlığı, CIA, uzun menzilli tespit ekipmanı. Bahamalar, Virgin Adaları, Meksika.
8: Hayır, 34 derece sağda. Jiroskopu düz ayarlayın. Tekrar otomatik pilottayız. Anlaşıldı. İyi hissediyorum dostum.
7: İnsan bunun için neleri vermez ki?
12: Melbourne, Florida.
7: Burada gerçek anlamda bir hazine var. Gordon bütün o dosyaları bana verdi. Dosyaların gerçek olduğunu biliyordum ama kanıtlamamın hiçbir yolu yoktu. Gordon bir kaşifti. Tutkuluydu. İnsanlara değer verirdi. Medeniyetlere değer verirdi. Kültürlere değer verirdi.
8: Merhaba Afrika. Ben astronot Gordon Cooper. Fate 7'den konuşuyorum. Birkaç dakika önce Addis Ababa'yı geçtim. Oradaki liderlerinize başarılar diliyorum. Afrika'daki herkese iyi şanslar.
7: Gordon bana değer verirdi. O dosyaları bana verecek kadar değer verirdi. Verdiği dosyaların hepsini önümdeki bu çizelge sayesinde doğrulayabiliyorum. Ama bu çizelgenin tümünü çözmeye imkan yok. Yaşadığım sürece %10'unu tamamlayabileceğimi sanmıyorum. 8 sayısına bakın. Yalnızca 8 sayısına bile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bölge var. Tek bir büyük aykırılığın içinde. Ama şu anda burada Florida'dayım. Aklıma ne geldiğini tahmin edin. 4 sayısı. Hemen burası. Şuradaki Atocha. Atocha 1622 yılında kasırga sırasında Florida'nın 56 kilometre açıklarında battı. 36 ton altın ve gümüş taşıyordu.
13: Bir topun ana hatlarını gördüm.
7: O hazineyi kurtarmak Mel Fisher'ı dünyadaki en zengin hazine avcılarından biri yaptı.
14: Ondan hiç şüphe ettiniz mi?
15: Hayır, hayır. Bunun olacağını biliyordum. Onu 16 yıldır arıyorduk.
7: İnanılmaz olansa o enkazda yarım milyar dolara yakın değeri olan hazine bulmuş olmaları.
13: Buna bir baksanıza.
14: Nuestra Senora de Atocha'yı aramaya giden ilk insan değildiniz. Diğerleri başarısız olmuşken başarılı olmanızın sebebi ne?
15: Sanırım çok kolay pes ettiler. Bu çok fazla azim ve sıkı çalışma gerektiriyor.
7: Orada daha fazlasının olduğunu biliyorlar. Ve 40 yıl geçmesine rağmen hala o hazineden bahsediliyor. Gordon bu aykırılığı, bu çizelgeye 1963 yılında ekledi. 1985 yılında Mel Fisher tarafından yapılan keşfin 22 yıl öncesinde. Bu işi uzun yıllardır yapıyorum ve Atocha gibi bir başarıya hiçbir zaman ulaşamadım. Bu endüstride çok dikkatli olmalısınız. Önlemler alıyoruz çünkü bu tür şeyler için insanlar ölebiliyor. Ama Kim Fisher'a güveniyorum. Kim'le çocukken babamın teknelerinden birinde çalışırken tanıştım. Kim ve ekibi bu mesleğin en iyileri. O yüzden Gordon'un hazinesini aramaya başlayacaksam onların yöntemlerini öğrenmeliyim. En iyilerinden öğrenmek istiyorum. Sonraki hamlemin ne olacağını anlamama yardımcı olacak.
12: Atocha enkaz alanı. Kıyıdan 3,5 saat uzaklıkta.
16: Çamurun içine gömülmüş çok fazla şey var. Metal dedektörlerimizin algılayamayacağı kadar derinde oldukları için bu yeni cihazı geliştirdik.
11: Seni Dolores'le tanıştırmak istiyorum. O bir hibrit otonom sualtı cihazı. Her şey özel yapım. Dolores'in bütünü hazine aramak için uygun hale getirilerek özel yapıldı. Şu anda Dolores'in ön tarafında üzerinde çalışmayı yeni bitirdiğimiz yeni bir metal dedektörü var. Çamurun içinde şimdiki metal dedektörlerimizin yeteneklerinin ötesinde derinlerde bir şey olduğunu biliyoruz. Çamurun altında ana kaya var. Bu yüzden çamurun derinliği 60 santimetre ile 1,80 metre arasında değişkenlik gösteriyor.
7: Akıntılara dayanarak değil mi?
11: Burada olduğu gibi. Hazine avcılığında çoğu insan manyetometre kullanır ve biz de demirleri algılayan o cihazı uzun yıllar boyunca kullandık.
7: Anladım.
11: Çapa, demir, top gibi nesneleri algılıyor.
7: Anladım.
11: Fakat altını, gümüşü, bakırı, bronzu ve demir olmayan malzemeleri algılamıyor.
7: Anladım.
11: Bu yüzden bu ileri teknoloji cihazın çamurun derinliklerindeki önceden tespit edemediğimiz metalleri bulmamıza yardım edeceğini umuyoruz.
7: Bir enkaz alanının farklı katmanları vardır. Altın ve gümüş gibi daha ağır metaller çamurda daha derinlere gömülmeye meyillidir. Dolores, el yapımı bir metal dedektörüne göre çok daha uzaklardaki metalleri tespit edebiliyor ve 900 kilometre derinliğin üzerindeki suda dalabiliyor.
11: Yani o, Atocha hattındaki derin çamurlu bölgeyi tarama konusunda kilit bir rol oynuyor. Tamam, onu buldum. Aşağı indir. Bu cihaz çamurun içinin yaklaşık 1 metre 80 santimetresini görebiliyor. Onu sürebiliyor, durdurabiliyor ve hedefleri arayabiliyoruz. Yaptığımız şey tabanda dolanmak ve verileri kaydetmek. Sonra da çizelgede hedeflerimizin olduğu yerlere X işareti koyuyoruz.
7: Anladım.
11: Ve öncelik sırasına dizerek en iyilerinin peşinden gidiyoruz. Onu kullanmana izin vereceğim. Biraz bu tarafa doğru gel.
7: Bu göründüğünden daha zor dostum.
11: Hemen orada tabanda bir şey var. Ona olabildiğince yaklaşmaya çalışalım.
7: Starboard'e doğru mu?
11: Evet, Starboard'e biraz yaklaşalım.
7: Bir şey buldum. Tam isabet.
11: Evet, tam üzerindesin. Onun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Islanmaya hazır mısın?
7: Kesinlikle. Islanmaya hazırım. Hadi yapalım.
11: Tamam, işte başlıyoruz. Tamam, hadi bakalım.

0: Tam pompaya hazır mısın?
1: Gitmeye hazırım. Gidelim. Geminin fanları veya posta kutuları alt çökeltide delikler açmak için kullanılıyor. Bu hedefi ortaya çıkarıyor ve böylece üzerlerinde dalış yapılabiliyor ve onları ellerinizle arayabiliyorsunuz. Gidip biraz hazine bulalım. Hadi yapalım.
2: Hedefin bizi getirdiği yerin etrafından bir sinyal alıyorum.
1: Anlaşıldı.
2: Bilmiyorum. Buralarda değil. Aramaya devam edeceğiz. Büyük bir buluş. Hemen burada. Bu en az 90 santimetre karşıda.
0: Hey Eric.
2: İşte burada.
0: Bir şeyler bulmuşsunuz gibi duyuluyor.
2: Olumlu. İçine kazı yerleştireceğim.
0: Ne olabileceği konusunda fikrin var mı?
2: Öğreneceğiz.
0: Tamam. Ayıklama cihazını yukarıda hazırlayacağız. Aşağıya indirirken size bildireceğim.
1: Ayıklama cihazını size doğru çekeceğim.
0: Eric, burası yukarı taraf. Tam pompaya hazır mısın?
1: Hadi biraz altın bulalım.
2: Burada bir şeyler olduğunu hissedebiliyorum. Bu tarafı üzerinde çalışalım ve gerisini açığa çıkarabilir miyiz bir bakalım.
1: Nereye dokunduğumdan emin değilim. Görmek çok zor.
2: Tamam, yukarı taraf. Bir sanat eseri bulduk.
3: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Atocha enkaz alanı, kıyının 56 kilometre açıkları.
2: Tamam, yukarı taraf. Bir sanat eseri bulduk. Bu kesinlikle başarılı bir buluş. Dedektörü dileğin içinde kullanıyorum ama başka hiçbir şey yok.
1: Yukarı çıkalım mı?
0: Bir bakalım. Aa, bomba kayışına benziyor.
1: İşte.
0: Onu o şekilde yukarıda tutarsan muhtemelen bu kadar uzundu. Değil mi Kim?
4: Evet. Evet.
1: Hedefi tutturduk ve onu tam üzerindeydik. Avuç dolusu hazine çıkarmak herkesin hoşuna gider. Ama biz gemilerde ne olduğunu biliyoruz. Burada derin bir geçmişleri var. Ve yerini Gordon'un belirlediği bir alanda dalış yapabildik. Ana damar kurtarmasını yaptıkları yer buradan uzakta değildi. O yüzden varlığının kanıtlandığını biliyoruz.
5: Hazinenin olmadığını bildiğimiz bir yeri daha eledik.
1: Bu doğru. Teşekkür ederim çocuklar. Bu benim için inanılmaz. Sizde olan bu gelişmiş teknolojiyi görmek, çok teşekkür ederim. Bütün bunların nasıl başladığı konusunda size bir fikir verebilmek için burada olup bitenleri tam olarak anlatmak istiyorum. Astronot Gordon Cooper çocukluğumdan beri çok uzun bir süredir iyi bir arkadaşımdı. Büyüdükten sonra onunla bitiremediğimiz bir projeye başladık. Proje Gordon'un dünyanın etrafında dolaşırken Birleşik Devletlere doğrultulması muhtemel nükleer füze silolarını belirlemek için uzun menzilli tespit ekipmanlarını test ettiği bir uçuşa dayanıyor.
6: Tamam, şu anda ilk iki atışı yapıyorum.
1: Oradayken nükleer tehdide uymayan bu aykırılıkları not etti.
6: Işık yanıyor. Kayıt cihazı çalışıyor.
1: Birden aklında her şey netleşti. Bunun ne olduğunu bildiğime inanıyorum. Bu 22 Ekim 1969'da basılan asıl çizelgenin fotokopisi. Marquesas adasının hemen açıklarında 4 numaralı aykırılık bulunuyor.
0: Atocha alanı. İlginç.
5: Evet. Babamın Atocha'da yaptığı ilk araştırma yanıltıcıydı. İlk 3 yılımızı yanlış yöndeki 160 kilometreyi arayarak geçirdik.
0: Evet, bu doğru.
5: Elimizde bu olsaydı arama alanımızı daraltabilir, 17 yıllık arama süremizi büyük ölçüde azaltabilirdik.
0: Evet, doğru.
5: Evet. Evet.
1: Borden'la ben o aykırılıklardaki ölçümleri bitirmek üzere yola çıktık. 50 gemi olsa bile, hayatım boyu çalışsam bile bu çizelgeleri bitirmeyi başaramazdım. Hedeflerimi öncelik sırasına göre dizmeyi umuyorum. Size akıl danışıyorum. Bunu yapmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim.
5: Yaklaşık 1000 tane daha İspanyol enkazı var. En iyi yöntem İspanyolların izlediği ticaret yollarını izlemek.
1: Anladım.
5: Gordon'un belirlediği bu araştırma alanlarını alarak o bölgelerde batmış olabilecek herhangi bir enkaz hakkında araştırma verileri toplamaya çalış. Doğru mevki verisi. Kilit nokta bu. Arama bölgelerinin boyutunu daralttığında yığınla hazine bulma olasılığını büyük ölçüde artırmış olacaksın.
0: Burada küçük bir ziynet eşyası var. Bu Atocha alanından çıkarılan altın zincirlerden.
5: Gordon'un belirlediği bu araştırma alanlarını alarak o bölgelerde batmış olabilecek herhangi bir enkaz hakkında araştırma verileri toplamaya çalış. Doğru mevki verisi. Kilit nokta bu. Arama bölgelerinin boyutunu daralttığında yığınla hazine bulma olasılığını büyük ölçüde artırmış olacaksın.

0: 8,5 metre altın zincir.
1: Buna günümüzde aşağı yukarı ne kadar değer biçiliyor?
0: 850 bin dolar.
1: Vay canına. Bunca yılın ardından devam etmek için sizi motive eden nedir acaba?
0: Kilit etkenlerden biri bizde manifestonun olması. Böylece battıklarında gemide neler olduğunu bilebiliyoruz.
1: Kilit etken, manifesto.
0: Kilit o. Manifestoyu bulmalısın. Araştırmacımız Dr. Eugene Lyon onu Sevilla, İspanya'da buldu. Atocha ile birlikte ilk 3 gümüş külçesinin tamam. üzerinde gönderi numaraları vardı.
1: Tamam.
0: Bütün o detaylar külçenin üstüne basılmıştı.
1: Tamam.
0: Eugene Lyon onları Atocha manifestosu ile eşleştirdi. Böylece onun Atocha'ya ait olduğuna dair kesin bilgi elde ettik.
1: Ne olduğunu biliyorsunuz.
0: Ne olduğunu biliyoruz. Manifestoda çok büyük miktarda hazinen istelendiği için 300'ün üzerinde gümüş külçenin hala kayıp olduğunu biliyoruz. 100 binin üzerinde gümüş sikke hala kayıp. 20 bronz topun onu hala kayıp.
1: Vay canına.
0: Evet.
1: Bana nasıl bir tavsiye verirsin?
0: Önemli olan orada neler olduğunu bilmen. Asla vazgeçme.
1: Evet. Fisher'ın ekibiyle tanışmak, Gordon'un ana çizelgesinin kimin babasının Atocha'yı belirlemesinden 10 yıl önce belirlediğini tamamen kanıtladı. Bu inanılmaz. Sonunda doğrulandı. Ana çizelge gerçek.
2: Fate 7, burası Kanarya Kapsül İletişimi. Fate 7 sizi net bir şekilde duyuyor, tamam. Basınç hazır, oksijen hazır. 4, 3, 2, 1.
1: Babam bunu bana verdiğinde tahta olmadan Monopoly oynayamazsın demişti. Artık tahta bende olduğuna göre üzerine taşları yerleştirmeye başlayabilirim. Yüzlerce ama yüzlerce aykırılık bulmuş. Nereden başlamalıyım? İki numaralı mevki. Burayı bulabilmek için Meksika'ya kadar uzun bir yol gittim. Durun bir dakika.

mükemmel biçimde uyuyorlar. Bu şahane. Şu anda bir keşif yaptım. Bunun önemli bir tarafı olduğunu biliyorum. Artık %100 uyduğunu görebiliyorum. O bu çizelgenin büyütülmüş bir fotokopisi ama onun burada Campeche'nin üstlerinde bir yerde olduğunu sanmıştım. Ve bunu Meksika'ya giderken kullanmıştım. O tam burada, bu çizelgede. Evet, orası Turks ve Caicos adası. Yanlış yere bakıyorum. Turks ve Caicos adalarına bakmalıyım. Turks ve Caicos'ta ne var? Orası İspanyol Hazine Otoyolu'nun ana rotalarından biri. O rotalar batan gemileriyle ünlü. Turks ve Caicos adasıyla ilgili başka belgelerim de var. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Nerede o? Doğru, onu tamamen unutmuşum. Gerçekten ilginç olan şey bu belge. Şu anda bütün parçaları birleştirmeye başladım. Bu Gordon'un bana verdiği ilk belgelerden biri. Bu Gordon'un el yazısı. Bu çizelgede görüldüğü gibi dağlık arazi olan 7 ada var. Yalnızca yüksek kısımları 7 uzak ada gibi görünüyor. 7 adanın keşfi, keşfedilen 7 ada Bajos de Babulka'nın nereye işaret ettiğini bulmalıyım. Bunu hiç duymamıştım. Ayrıca Gordon'un bunu neden Turks haritasının üstüne yazmış olduğunu bilmeliyim. Babulka'nın 7 adası. İlk keşfin seyir defterinde keşiften bahsediyor. Gordon bana ne anlatmaya çalışıyor? 7 ada. Colomb ve Martin Alonso Pinzon tarafından belirsiz bir biçimde adlandırılan Bajos de la Babulka olarak kayda geçmiştir. Bu Colomb'a işaret ediyor. Bajos de la Babulka sözcük grubunu arama motoruna yazdığımda beni Colomb filosundan Alonso Pinzon'dan bahseden İspanyol arşivlerine yönlendiriyor. Pinzon tarafından Pinta

0: Gemisinin kaptanıydı. Pinzon denize açıldığında Bahus de Babulka olarak bahsettiği 7 adayı keşfetti. Bunlar günümüzde Turks ve Caicos olarak adlandırılan 7 adanın aynısı. Kolomb yeni dünyaya 4 kez yolculuk yaptı, önce gemiyle. Ardından bir düzine daha fazlasıyla. Sonra çoğunu kaybetti. Ordum bana çok basit bir mesaj gönderdi. Burada ana hatlarını belirlemiş. Kolomb'un Pinzon'u Babulka adalarına göndermesi gibi Gordon da beni oraya gönderiyor. Bu belgeler hiç kimsede yok. Bunun sözünü verebilirim. Bir tek bende var. Gordon bu iki parça belge konusunda bana güvendi. Kolomb'un gemilerinden biri Turks ve Caicos'ta batmış olabilir mi? Bence Gordon, iki numaralı bölgenin Kolomb'un gemilerinin birinin enkazı olabileceğini söylüyor. Burada Christophe Colomb'tan bahsediyoruz. O enkazda ne var?
1: Birazdan.
2: 3,5 ton kırmızı incir.
0: 3,5 ton mu? Bana manifesto lazım. Ne için daldığımı bilmeliyim.
3: Hedef orada. Çok güzel.
4: Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Melbourne, Florida.
0: Çizelgeyi ve Gordon'un verdiği dosyaları gözden geçirdikten sonra araştırma bölgesini Turks ve Caicos bölgesine indirgedim. Ardından orasıyla Christophe Colomb'un gemi enkazları arasında bağlantı olabileceğini keşfettim. Babam 1980 yılında Turks ve Caicos'ta Vincente Pinzon'un gemisi Pinta'nın enkazının olduğunu söylüyor. Ona kimse inanmadı ve nihayetinde bütün mal kurtarma operasyonu dağıldı. Babamın en büyük skoru o olabilirdi ama başarıya ulaşamadı. Bu iş ya başarıdır ya da fiyasko.
5: Kurtardığınız bütün hazine bu.
2: 1715 yılında bir kasırgada batan El Capitan'da kurtarılmış olan hazinenin parçaları. Bu belirli parça Aztekleri Kral 5. Filip için haç yapıp yeni dünyadan hediye olarak İspanya'ya getirmekte görevlendirilen Cortez için yapılmış.
0: Babamla aramızda gerilimli bir ilişki var ama Turks ve Caicos'la ve Colomb'la ilgili şu anda işime çok yarayabilecek belirli bilgiler var. O belgeleri gözden geçirdim. Çizelgeye baktım ve buraya gelmemin sebebi bu. Gordon'un bana verdiği iki belgeyi birleştirdim ve orada Bahos de Babulka'nın 7 adasından bahsediliyor. Babulka'yı duydun değil mi?
2: Bahamaların aşağısındaki 7
0: adayı. Evet, kesinlikle.
2: Evet, Santa Maria Haiti'de battığı zaman Vicente Pinzon ona bu ismi verdi. Onun Pinta gemisi oradaydı.
0: Anladım.
2: Geminin direğinin üstüne çıkıp diğer gemileri bulunma olasılıkları olan Nina'yı aradı.
0: Yani temelde kuzeye Turks ve Caicos adalarına doğru gitmiş olmalılar.
2: Zorundaydılar.
0: Evet, parçaları birleştirmeye başladıktan sonra Gordon'un çizelgesindeki 2 numaralı aykırılığın Turks ve Caicos olduğunu fark ettim. Sanırım Gordon, Colomb ve Pinzon kardeşleri de içeren Filoso hakkında bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden oraya gitmeliyim. Pinzon ve Colomb filosuyla ve tarihiyle ilgili biraz araştırma yapmak istiyorum. O konuda fazla bilgim yok. Bu yüzden Pinta hakkında anlatabileceğim bir şey varsa bunları dinlemek isterim. Turks ve Caicos'ta molasses resifinde keşif yapmıştır.
2: Sana basında neler çıktığını anlatayım.
0: Orada tam olarak neler aramalıyım?
2: Basında şu yazıldı. Pinta'yı buldular mı? Soru işareti. Belki.
0: Doğru. Çünkü hiç kimse bunu doğrulayamıyor.
2: Ama hiç kimse çıkıp da onu bulmadığımızı söylemedi.
0: Doğru. Pinta olduğunu nereden biliyorsun?
2: Tamam. O zamanlar bilmiyorduk. Eski olduğunu biliyorduk. 10'la 12 top çıkarttık. O dönemlerde gemiler kurşun çekirdekli toplar taşırdı. Topun çekirdeği kurşundandı ve demirle kaplanmıştı. Ne çıksa beğenirsin. Üstüne bir Lombard topu bağlı olan vagondaki dingile takılmış Boyra'yı bulduk. Radyokarbonla tarihini belirttik. Sonuç 1496 çıktı. Pinta olduğuna inanmamızın sebebi bu.
0: Enkazdakilerin ticari değeri nedir? Tarihi değerlerini zaten biliyoruz.
2: 3,5 ton kırmızı incir.
0: 3,5 ton mu?
2: 3,5 ton kırmızı incir.
0: Bu 3500 kilo demek.
2: Büyük te.
0: Bu çılgınca.
2: Evet.
0: Sence Turks ve Caicos'ta Pinta'yla
2: evet.
0: Pinzon kardeşlerle ilgili daha fazla enkaz var?
2: O sularda fazla enkaz var. 1492'den 1504'e kadarki süreyi kapsayan bir tarihten söz ediyoruz.
0: O gemide değerli başka ne vardı?
2: Bazı kalıntılar, sanat eseri, altın zincirler.
0: Gümüş. Nereden bildin?
2: İspanya'dan manifestoyu aldım.
0: Bir sende kopyası var mı?
2: Hayır, yok. Onunla işim bitti. Artık lazım değildi. Enkazı bulduğuma karar verdim. Neden lazım olsun ki? Çünkü kanıt bulmuştum. Bütün mallar kurtarılana kadar elimde her şeyi tuttum. Her şeyi saklayamazsın.
0: İspanya'ya gitmem için bir sebep
2: evet,
0: daha.
2: Evet, o zamanlar Daryl...
0: Sence de manifestoyu aramaya gitmeli miyim?
2: Evet, benim yaptığım gibi. Oradan belgeler aldım.
0: Peki ya yoksa?
2: Rahipler eşyaları atmaz. Özellikle değerleri yüksekse. Muhtemelen küçük bir karanlık odada saklıyorlardı.
0: Babam çok fazla şey biliyor. Ama söylediği her şeye de güvenemem. Bu yüzden yine de kendi araştırmamı sürdürmeliyim. Araştırma söz konusu olduğunda en dahi isimlerden birini görmek için yola çıktık. O kişi saygıdeğer Eugene Lines. O yürüyen bir ansiklopedi gibi İspanyol gemi yolunu sömürgecilik dönemini iyi biliyor. Sanırım 100 yaşına yakın. Yani yaşayan bir efsaneyle konuşacağım. Eugene Lines'la. Onunla konuşmam gerek.
1: İçeri girin.
0: Bay Lines.
1: Gelin.
0: Merhaba, nasılsınız? Benimle buluşmaya zaman ayırdığınız için müteşekkirim. Büyük bir zevk. Çoğu tarihçi, mal kurtarma endüstrisindeki insanlarla iyi dost sayılmam. Bizimle hiç alakası olmayan diğer araştırmacılardan farklı olarak neden bizim tarafımıza geçtiniz?
1: Çünkü Fisher ailesiyle tanışıklığım eskiye dayanıyor.
0: Tamam. Sevilla, İspanya.
1: Mel, tezim üzerinde çalışmak için Sevilla'ya gittiğimi öğrendiğinde... ...ben de o gemileri arıyorum, dedi. Atocha'yı ve Santa Margarita'yı. Onları bulmamıza yardım edebilir misin? Atocha'nın ve Margarita'nın kargo listesinde bulduklarım... ...bu gemilerin Cayos del Marques'te kaybolduğuydu. Marquesas adalarında.
0: Marquesas adalarında, evet.
1: Böylece hemen oraya taşındı ve araştırmaya başladı.
0: Araştırmalarınız onu doğru noktaya yönlendirdi. Size bir şey göstermek istiyorum. Görevimi çok fazla insana göstermem. Bu astronot Gordon Cooper'ın bana verdiği bir çizelge. Bunu uzayda oluşturmuş. Ve şuraya bakın. Tierra firme, Filotta. Doğru.
1: Filosu.
0: 1963 ve 1969 arasında bu aykırılığı bu çizelgeye ekledi. Bunu Fisher ailesine gösterdiğimde birilerinin bu enkaz alanına yönlendirilen bilgiye sahip olmasından dolayı hayrete düştüler ve şaşırdılar. Sonucunda Atocha'ya ait olduğu öğrenildi ve 22 yıl sonra Mel Fisher tarafından keşfedildi. Ayrıca çeşitli farklı bölgelerde var. Gordon bana 10'a kadar numaralandırılmış dosyalar verdi. O dosyalarda detaylı bilgiler var. Ama özellikle erken İspanyol dönemiyle bağlantısı olan gemilerle ilgili bilgiler arıyorum. Ve o da Kolomb filosu ve Pinzon kardeşler. Bazı çevirilere ve arşivlenmiş verilere dayanarak o gemilerin batma ihtimali olduğuna inanmak için sebeplerim var. İşte evet, bu sebeplere dayanarak araştırmamı devam ediyorum. Burada, Turks ve Caicos bölgesinde. Keşke elimde gemi enkazının adı veya dönemi olsaydı. O geminin bulunduğu yeri bildiğime inanmak için sebebim var. Ama doğrulanmasını ve o gemi enkazının manifestosunu elde etmek istiyorum.
1: Manifesto, kargo anlamına geliyor.
0: Geminin kargosu.
1: Onun bir örneği AGI, Confortación 2000'de.
0: Peki onlar genelde nerede bulunur? Nerede acaba?
1: Sevilla'daki Hint Adaları arşivinde. Beni büyüleyen şey bir sonraki aşamaya geçme olasılığıdır. Bu da bu taşıtların herhangi birini bulmaktan geçiyor.
0: Gordon'ın bir uzay mekiğinden aykırılıklar bulduğu hikayem hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Bunu bir şekilde kanıtlamalısın. Yalnızca birini olsa bile.
0: Sizce bu işe girmekle delilik mi yaptım?
1: Hepimizin bu işte biraz deli olması şart.
0: Bu güzel. Pekala.